0: silah ver bana.
1: İşte şimdi baş başayız.
0: Optimus orada tek başına.
2: Ne? Ona yardım edemezsin.
0: Mecburum Tess, bizim için döndü.
2: Baba gitme lütfen.
0: Dinle, seni bulurum, oraya gitmeliyim.
2: Baba hayır, ölürsün.
0: Shane'in yanında kal, sana bir şey olmaz. Onu ömrüm boyunca sonsuza dek koruyacağına hemen söz ver bana, söz ver.
3: Söz veriyorum.
0: Sen yaptığım en iyi şeysin Tess, tamam mı? Sakın unutma, sen eşsizsin. Seni seviyorum.
2: Lütfen.
0: Arabaya bin şimdi, hemen.
2: Baba!

0: Erkek olmak için sabır gerekir. İstemek ve beklemek için sabır. Hepimizi koruyabilmek için. Sessizce hiçbir takdir beklemeden vatan ve millet için.
1: Kate!
0: İyi uzaylı falan yoktur. Ya da kötü uzaylı, Jaeger. Sadece biz ve onlar var. Ve sen onları seçtin.
2: Tabii ki.

0: buradan.
1: İçeri, içeri gir.
0: Hey sen! Hey!
2: Kate, git buradan. Bu benim savaşım.
3: Bu benim savaşım. Ve hepiniz öleceksiniz.
1: Hadi, hadi. Evet, katil robotmuş. Hadi oradan.

0: uzaklaşın.
1: Hadi tez, hadi tez, hadi tez.
2: Gazla!
0: Yüzümü gördüğünde hayatın biter.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
0: Bir savaştı.
2: Tanıştığımıza hala memnun musun?
1: Elbette.
0: Need soul.
1: Bana gel.
0: Çabuk. Lockdown'un bombasını patlatacağım. Sıkı durun.

0: 40 yılda bir kahramanın olmak güzelmiş.
1: Hep kahramanımdın. Hayatım boyunca.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Eve mezuniyete gidelim ha?
1: Olur.
0: İyi birisin evladım.
2: Ben mi?
0: İyi birisin. Ha? İyi birisin.
1: Artık bir evimiz yok baba. Havaya uçtu.
2: Bu konuda size yardımım dokunabilir.
0: Gel buraya.
3: Evet cesur barbarlar. Artık özgürsünüz.
4: Seninle her yere varım Diken.

0: Beni özledin mi?
1: Hayır.
2: Bu tohum yaratıcılarıma ait. Her neredelerse başıma konan ödül duruyor. Kalırsam sizi tehlikeye sokarım. Bunu asla bulunamayacak bir yere götüreceğim.
3: Seni tekrar görebilecek miyiz?
2: Kate Yeager, bunu bilmiyorum. Ama ne zaman yıldızlara baksan, onları şöyle düşün. Ruhum olarak. Bu aileyi koruyun Autobotlar. Onların sizi koruduğu gibi. Onların geleceğini koruyun. Evrende öyle gizemler vardır ki asla çözülmemeleri gerekir. Kim olduğumuz, neden burada olduğumuz bunlardan biri değildir. Bunların cevabını içimizde taşırız. Ben Optimus Prime'ım ve bu mesaj yaratıcılarıma. Dünya gezegenini rahat bırakın. Çünkü ben sizin için geliyorum.
4: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba. Her şey yoluna girecek.
1: Bana doğru şeyi yaptığımızı söyle.
0: Hayır tatlım, bunu düzeltmek istediğini biliyorum. İşin bu ama bunu denedik. Değil mi? Denedik ve geldiğimiz noktaya bak. Biraz alan tanımak ona iyi gelecek. Hepimize iyi gelecek. Ayrıca gayet iyi bir okul. Yaz sonunda tekrar eve dönecek.
1: Evet.
0: Merak etme, tamam mı? Söz veriyorum. Seni seviyorum.
1: Ben de seni. Ara beni.
0: Tamamdır.
1: Seni seviyorum.

0: Vay canına.
1: Aferin oğlum.
0: Harika.
2: Yapma anne.
3: O ne? O ne? Bir, iki, üç. Güzel.
4: Evet, oldukça
5: İyi
4: öyle.
5: Çok güzel. Bugün oğlum bir erkek oldu. Bu yüzden çok mutluyum.

0: Bunu seni cezalandırmak için yaptığımızı sandığını biliyorum ama öyle değil. Tamam mı? Annenle senin için en iyisini istiyoruz.
1: Onun ne istediğine dair hiçbir fikrin yok. Bunu niye yaptığını anlamıyorum.
0: Okuldan atılan ben değildim dostum.
1: O benim gitmemi istemiyor, sen istiyorsun.
0: Bu doğru değil Steven.
1: Evet öyle, beni gönderiyorsun.
0: Hayır değil Steven, annenle uzun bir konuşma yaptık biliyorsun.
1: Ne üzerine?
0: Biraz araya ihtiyacımız
1: benim
0: var.
1: Benim araya
0: biraz
1: ihtiyacım
0: sakin
1: yok,
0: ol,
1: kapat
0: tamam
1: çeneni,
0: mı?
1: Senden nefret
0: biraz
1: ediyorum.
0: Sakin olur
1: hayır
0: musun?
1: Dokunma bana,
0: biraz
1: dokunma
0: sakin
1: bana,
0: ol.
1: Dokunma.
0: Biraz sakin ol,
1: dokunma
0: sakin
1: dokunma
0: ol.
1: Dedim. Hey,
2: Altı ay sonra.

Her şeyden önemlisi New England'da çok ciddi kar yağışı beklenmekte. Yani fırtına yaklaştıkça gerekli önlemleri aldığınızdan emin olmalısınız ve yoğun bir kar yağışı için plan yapmalısınız.

Mary Portman, klinik psikolog. Sıra sende. Hadi bir dene bakalım.

çalışmaya devam etmek isterim. En azından birkaç hafta daha sizin için de uygunsa.

0: Bu benim kararım değil. Onu Boston'a götürüyorlar. Sağır çocuklar için bir grup evi.
1: Ama yol almaya başladık. Böyle şeyler zaman alır. O harika bir çocuk.
0: Geçen hafta bir çocuğun kolunu kırdı. Switzer'da kalamaz. Gerçekten üzgünüm. Gidiyoruz.

0: John. Bir dakika bekle.
1: Aslına bakarsanız bu pazarda çalışanların sertifika programlarında elde ettikleri bir şey. Ama yine de bana soracak.
0: Bunları almanı istiyorum. Üşüme, tamam mı?

0: Maine'de yaşayan bir çocukla ilgilenemezsin Mary.
1: Biliyorum.

0: Covington uzun dönem bakım evi. Bize güvenebilirsiniz.
1: Yardım istediğin için kimse seni yargılayamaz.
0: Sağ ol.

0: Merhaba Doktor Wilson.
1: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Uzun bir gündü. Uzun bir hafta.
1: Ama Steven bütün enerjini alıyor, değil mi? O nasıl?
2: Evet, şimdi bunu gördünüz mü? Elimde tuttuğum bu şey nedir bilir misiniz? Şimdi şöyle güzelce bir yapalım ve işte.
0: Belgeleri aldım. Onu Covington'a yatıracağım. Fiziksel olarak idare ederim aşağı yukarı. Ama sorunu değil. O sadece yemek yedirip, yıkayıp giydirdiğim bir vücut. Richard'ı arabada kaybettiğim gün onda kaybettim.
1: Mary, psikolog olmak insanı kusursuz bir anne yapmaz. Öyle bir şey yok. Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yaptın.
0: Onu gönderdim. Oğlumu gönderdim ve o artık yok. Annen bir kuş alacak sana. Eğer o kuş ötmezse yüzük alacak sana. Annen bir kuş alacak sana.

0: 911, acil durum.
1: Alo. Evet. Ben Mary Portman. 28 Delphi yolunda yaşıyorum. Sanırım evime biri girdi.

0: duyabiliyor musunuz?
1: Alo.
0: Bayan Portman, orada mısınız?
1: Üzgünüm. Benim hatam. Sadece bir rakunmuş. Al bakalım. Bu seni ısıtır. İyi misin? Ah. Bekle. Alo. John, merhaba. Geri aradığın için teşekkür ederim. Üzgünüm. Geç oldu biliyorum.
2: Şu anda orada yani, öyle mi?
1: Buraya kadar nasıl geldi ki? Dışarısı -10 derece.
2: Bak dinle, sende kalması hiç doğru
1: biliyorum, değil. Biliyorum, doğru değil ama lütfen John. Ona yardım edebilirim.
2: Bak bu böyle
1: burada
2: olmaz.
1: Burada kalabilir.
2: Hayır olmaz. Bak beni dinlemiyorsun.
1: Bir dakika. Bu gerekli mi?
2: Evet gerekli.
1: Ne?
2: Polis çağırmak zorundayım.
1: Bana bir şans ver olur mu?
2: Olmaz. Polis çağıracağım.
1: Bana yardımcı olabilirim. Polisi çağırmanın kime faydası olur ki? O riski alabilirim. Çocuk daha 9 yaşında Tanrı aşkına John. Lütfen bırak biraz. John, seni tekrar arayacağım.

0: Tom. Tom! Yola çıkmadan bir tane daha getirmemi ister misin Joe?
1: Ha, sağ ol Mary. İşe koyulup kapı kapı gezmeye başlayacağım.
0: Evet.
1: Küçük bir çocuk bu havada uzun süre hayatta kalamaz.

0: Buna rağmen şirketlerinin internet sitesinden çok daha yüksek satış rakamları ve kambiyo oranları bulunmakta.
1: Çok çaresiz hissediyorum. Evet, bütün gün dışarıda tek başıma onu aradım.
2: Bu noktada yapılabilecek çok fazla bir şey yok.
1: Dışarıda yalnız olduğunu düşünmeye dayanamıyorum.
2: Merak etme, herkes onu arıyor zaten.
1: Evet, tamam. Bir haber alır almaz beni arayacağına söz ver.
2: Tabii ki polis bir şey bulursa tamam. Haber verecek bana. Seni hemen ararım.
1: Tamam. Hoşça kal.

0: Mary? Tatlım? Beni duymadın mı? Endişelendim. Ne yapıyorsun burada?
1: Ben sadece her ihtimale karşı Steven'ın yatağını yapayım dedim. Tom geri gelirse diye. Saat kaç?
0: Geç oldu. Ehrenhardt ofiste seni bekliyor.
2: Yani çocuk hayatının yarısında bir koruyucu aileden diğerine sürüklenmiş. Ama o zamanlar kimse umursamamış. Şimdi de bütün kasaba bir anda umursamaya karar verdi. Sadece Birleşik Devletler'de bir yıl içinde kaç çocuk evden kaçıyor ya da kayboluyor biliyor musun? Bilemiyorum. Bunun ne kadar berbat bir durum olduğunu anlamıyor musun? Bu korkunç.
1: Kayıp çocuk.
2: Ayrıca o çocuk öldü. Herkes biliyor.
1: Tamam Aaron, bugünlük vakti.

0: Ergenler işte. Nasıl gidiyor? Bugün benden dünyanın geri kalanından az mı çok mu nefret ediyor?
1: Hayır, sadece taşınmayla boşanma konusunda hala zorluk yaşıyor.
0: Bazen daha birkaç yıl önce babasıyla top oynamayı seven şirin bir çocuk olduğunu hatırlamak çok zorlaşıyor. Sürekli çok kızgın.
1: Üstesinden gelecek. Bu zor bir yaş.
0: Şu yaklaşan fırtınayı duydun mu?
1: Evet.
0: Eğer buz fırtınasına dönüşürse en az birkaç gün boyunca elektriksiz kalabiliriz. Bence burada böyle tek başına kalmamalısın. Aaron'la kasabadaki otellerden birine gidip geçmesini beklemeyi düşünüyoruz. Eğer gidersek seni bir yemeğe çıkarabilir miyim?
1: İdare ederim. İdare ederiz. Oğlum hasta. Onu bir yerlere götüremiyorum.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm. Bir oğlun olduğunu bilmiyordum. Kaç yaşında?
1: 18 yaşında. Steven 18 yaşında. Üvey oğlum.
0: Bunu bilmiyordum.
1: Aslında kocam vefat etti. Yani artık sadece Steven ve ben varız.
0: Belki bir gün dördümüz birlikte yemeğe çıkarız. Sen, ben ve kızgın ergenleriniz.
1: Bak, bu çok da uygun değil. Aaron benim hastam yani. Ve arabada seni bekliyor.
0: Tabii, evet. Evet. Bak, teşekkür ederim. Üzgünüm ben sadece. Umarım oğlun iyileşir.
1: Teşekkür ederim.

0: deliriyormuş gibi hissediyorum.
1: Mary, sakin ol. Bak, söylediklerini bir dinle.
0: Oradaydım, gerçekti.
1: Mantıklı bir yetişkinsin.
2: Hayalet diye bir şey yok ve bunu biliyorsun.
0: Ah, Tanrım.
2: Bence dün gece yaşadığın şey parasomniydi. Karabasanlara neden olan bir tür uyku bozukluğu.
0: Ama onu gördüm, Tom'u gördüm. Herkes öldüğünü söylüyor ve ben bunun doğru olmamasını umuyorum ama öyle olmadı.
2: Bence altında olduğun bu stresi ve zaten var olan uyku bozukluğunu düşünürsek gayet mantıklı. Ve doğrusunu söylemek gerekirse kaçan çocuğu görmüş olman da buna katkı sağlamakta, bilirsin. Onu arıyordun, onun için endişeleniyorsun. Sana musallat olmasını bırak. Bu öldüğü anlamına gelmez.
1: Bak, çocuğun rüyandaki ayak sesleri gerçekte...
2: Senin kaybettiğini düşündüğün bir çocuğa gönderme olabilir mi?
1: Geceleri korktuğunda odana gelen oğluna mesela. Sence rüyandaki sessiz çocuk Tom olduğu kadar Steven da olabilir mi? Bana bak. Kazadan önce bana bir şey söylediğini hatırlıyorum mu?
2: Steven'ı kaybedermiş gibi hissettiğini söylemiştin. Küçük çocuğunu kaybediyormuş gibi hissettiğini hatırladın mı?
0: Çok zor şeyler atlattım.
1: Evet, hadi bana o Steven'dan bahset. İşte Steven'ın kazadan önceki halinden, hatta davranış sorunlarından önceki.
0: Bunu sana hiç anlatmamıştım ama o sabah onu göndermemem için bana yalvardı.
2: Devam et.
0: Steven hep Richard'ı suçladı. Ama o okulu bulan bendim. Nasıl hem terapiste hem de annesi olacağımı bilemiyordum işte.
1: Mary. Mary.
0: Bak, Tom'la ilgili kabus Steven'la ilgili de olabilir ama bunun nedeni her şeyin Steven'la ilgili olması.
2: Bak, seninle uykularını düzenleyecek bir ilaç yazma konusunda konuşmak istiyorum, tamam mı? Yani
1: kan tahlillerine ihtiyacım olacak. Bu arada kendine iyi bak.
0: Teşekkür ederim.
3: Ve doğal avları olmadığımız halde insanlara saldırmaya başlıyorlar. Peki bilim insanları bu trajik olayları engelleyecek bir yol bulabilecek mi?

0: Merhaba, affedersin, içeride. Gel, içeri gel.
1: Bu köpek balığı okyanustaki en karizmatik balık. Büyük beyazların ağırlıkları 1800 ila 2200 kilodan fazla olabiliyor. Boyları 6 metreden fazla olabiliyor. Yani bu gerçekten...
2: Pekala. Bugün bu genç adam için ne yapıyoruz bakalım?
0: Aslında benim için kan testi yaptırmam gerekiyor.
2: Neyim var?
0: Hiç, iyiyim.
2: O zaman neden doktora kadar gitmedin?
0: Onu yalnız bırakmayı sevmiyorum. Evden pek ayrılmamaya çalışırım.
1: En çok beslendiği ve yediği hayvanları şöyle sıralayabiliriz. Orkinos balığı, balina,
2: yakışıklı
1: gros,
2: çocuk.
1: Kendinden küçük olan
2: gözlerini senden almış.
0: O benim.
1: Deniz kunduzları, sağ ol. Foklar, tuna.
2: Ona tek başına
1: büyük
2: mı bakıyorsun?
1: Avlanma şekli genel itibarıyla avının alt kısmından
2: iyi görünüyor. Gayet güçlü. Bir şeyleri
1: avını
2: doğru yapıyor olmalısın.
1: Kan kaybından ölmesini bekler ve avını parçalaya parçalaya yer. Çiğneme özellikleri yoktur. Çoğu zaman da avını bütünce yutarlar.
2: Senin yaşındaki bir kadın için tansiyonun yüksek.
1: Eğer büyük bir besin bulur ve bu besinle
0: şunu bitirsek.
1: Neredeyse 50-60 gün civarında bu besinle idare
2: İşime bakayım. Anlıyorum. Bekle de gör. Sonuçlara bakınca doktor da sana aynını söyleyecek.
3: Steven'ı ne zaman götürüyorsun?
0: Ay sonunda. Doktor Wilson yuvayı terk etme çalışmalarına başlamam gerektiğini söyledi.
3: Bunun sayılacağından pek emin değilim. Dün kasabada Doug Hart'ı gördüm.
0: Aman Tanrım, ona çok kaba davrandım.
3: Tuhaf. O da seni rahatsız ettiğini düşünmüş. Onu aramalısın. Dışarı çıkarsınız.
0: Belki de onu sadece özür dilemek için aramalıyım.
3: Evet, özür dilemek için.
4: Geçen gün kendimi tam bir gibi hissettim. Hiçbir fikrim yoktu. Lucy bana her şeyi anlattı.
0: Tabii ki anlatmıştır.
4: Ona tek başına bakmak zor olmuştur.
0: Sana bundan mı bahsetti? Ayrıca evet, Steven'ı, onu bakım evine yatıracağım.
4: Üzgünüm, hiçbir fikrim yoktu. Bunu söylememişti.
0: Sandım ki, üzgünüm ben. Aslında bu oldukça zor bir şey. Bir süredir böyle bir şey yapmamıştım.
4: Kazadan önce yakın mıydınız?
0: Çok. Richard'la evlendiğimde 5 yaşındaydı. Bana babasından daha yakındı. Ama sonra ergenliğe girdi ve evimde bir yabancı yaşıyormuş gibi oldu.
4: Evet, Aaron da öyle. Bazen bambaşka bir yaşam türü gibi oluyor resmen.
0: Aaron iyi bir çocuk.
4: Öğretmenler öyle düşünmüyor. Geçen hafta müdürle görüşmem vardı.
0: Müdür Hastings mi? Berbat biridir.
4: Demek Steven de oraya gitti.
0: Okuldan atılana kadar.
4: Gerçekten mi? Neden peki?
0: Olan her şeyi gereğinden çok abarttılar. Bazı çocuklarla havuzda takılıyormuş ve sanırım onlar Steven'a sataşıyorlarmış. Bir gün karşılık vermiş ama kimse yaralanmadı. Annesi öldükten sonra o kederle boğuşuyordu ve ergenliğe girdiğinde benim dışımda başkasıyla çok konuşmuyordu ve şimdi de öyle işte. Yani...
4: Aaron herkesle konuşuyor ama bir tek bana kendini kapatıyor. Sizi bırakayım da yataklarınıza gidin. Geç oluyor.

0: sana bir şeyler olduğunu ve hayal görmediğimi söylemiştim.
1: Mary, derin bir nefes al ve ne dediğini düşün, tamam mı?
2: Lütfen beni dinle.
0: Rüya olduğunu sanmıştım ama değilmiş. Uyanıktım ve...
1: Bak, uyku parasomnisi...
0: Bana uyku parasomnisi deyip durma, tamam mı? Lütfen, bana inanmalısın.
1: Bak, ne dediğini duyuyor musun? Hayaletlerden bahsediyorsun, bu sen değilsin.
2: Tanrı aşkına, kulağa nasıl geldiğini bilmiyor muyum
0: sanıyorsun? Bir şeyler oluyor, kanıtlayabilirim. Steven'ın yüzünde çizikler var.
1: Uykusuzluk çekiyorsun, kafan karışmış. Olanlara anlam vermekte zorlanıyorsun ve mantıksız açıklamalara tutunuyorsun. Bak, belki de yüzünü kazara sen çizmişsindir.
0: Ne? Ah Tanrım. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Bunun gerçekten olmuş olabileceğimi yoksa aklımı kaçırmam mı?
2: Sürekli duvarların içinden ve döşemenin altından tuhaf sesler duyuyorum. Delirecek gibiyim.
1: Mary, yardım etmek için buradayım. Dinle. Laboratuvarı arayıp kan tahlilini öne alacağım ve sonra seni antidepresana başlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Birkaç saate arayacağım, tamam mı?
3: Sosyal hizmetler tarafından günlerdir kayıp olduğu bildirilen küçük bir sağır çocukla ilgili gelişmeler var. Geçtiğimiz saat içinde 9 yaşındaki Tom Patterson'ın eşkaline benzeyen bir çocuğun Hawthorne, Florida'da görüldüğü haberini aldık. Bölgedeki bir vatandaştan gelen çağrı üzerine Hawthorne polisi bölgede geniş çaplı bir arama başlattı. Çocuğun bir Greyhound otobüsüyle seyahat etmiş olabileceğini düşünüyorlar. Fakat yeri henüz tam olarak tespit edilebilmiş değil. Aradan sonra yaklaşan kar fırtınası ile ilgili haberlere geri döneceğiz.
4: Ben geldim.
0: Merhaba.
4: Tamam, bir şeye ihtiyacım yok demiştin ama...
0: İlk kez kar fırtınası atlatmıyorum.
4: Bu akşam bizde kalmak istemediğine emin misin?
0: Eminim, biz iyiyiz. Bir anlığına sandım ki...
4: Sen iyi misin?
0: Evet, bir şey yok. Sadece bu aralar iyi uyuyamıyorum.
4: Her şeyin olduğuna emin misin? Fenerler, battaniyeler, yeterince odun.
0: Evet, teşekkür ederim.
4: Peki, kendine iyi bak, tamam mı?
0: Tamam, sen de.
4: Tamam, hoşça kal.
0: Güle güle.

0: korkuttun beni.
1: Gerçekten özür dilerim. Kapıyı çaldım ama kimse açmadı.
0: Arabanın sesini duymadım.
1: Evet, kar küreme aracı geçmiş. Garajın önü kapalı. Yolun aşağısına park ettim.
0: Peki.
1: Dün akşam için teşekkür edip iyi misin diye bir bakmak için geldim. Aaron'la Holiday'in de bir suit tuttuk. Yani bizimle gelmek istemediğinize emin misin?
0: Sağ ol. Çok naziksin. Çok daha kötülerini atlattık.
1: Dün akşam çok eğlendim.
0: Ben de.
2: En çok beslendiği ve yediği hayvanları şöyle sıralayabiliriz. Orkinos balığı, balina, yunus.
0: İçim ne kadar rahatladı sana anlatamam. Tom'u bulmuşlar. Hani şu kaçan çocuğu.
1: Evet, evet, Florida. Yanlış alarmmış gerçi. Duymamış mıydın?
0: Hayır.
1: Yani bulunacağına eminim. Muhtemelen onu iki kasaba ötede bulurlar.
3: Şu anda hafif görünmesine rağmen burada çok yoğun bir kar fırtınasından bahsediyoruz.
1: Sen iyi misin?
0: Çok işim var. Kusura bakma, seni yolcu edemeyeceğim.
3: Tabii. Öngörülüyor.
0: Doug, ben...

0: Merhaba doktor, nasıl affedersin, alt kattaydım. Burada...
1: Mary, evet. Az önce laboratuvardan kan tahlillerini aldım. Biraz hayal kırıklığına uğradım.
0: Ne?
1: Bana kendi kendine ilaç aldığını söyleseydin kafamız bu kadar karışmayabilirdi. Aldığın bunca ilaca bakılırsa bu kadar çok sorun yaşaman hiç şaşırtıcı.
0: Neden bahsediyorsun sen?
1: Mary, benzodiazepinler öyle rastgele kullanılabilecek ilaçlar değil.
0: Ama ben bir şey almıyorum.
1: Reçeteli ilaçları karıştırmanın ölümcül olabileceği gerçeği
0: bir... Karıştırmak mı?
1: Aklıma gelen tek şey Steven'ın ilaçlarından aldığı. Ve bu da sadece senin sağlığını değil, onunkini de riske atar.
0: Beni dinlemiyorsun. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Hiçbir şey almadım ben.
1: Uyumana yardımcı olması için bir şeyler yazardım. O kadar etkili olmazdı ama tabii ki yazardım.

0: Steven! Steven!
1: Sus küçük bebek, ağlama. Annen bir kuş alacak sana. Eğer o kuş ötmezse annen yüzük alacak. Merak etme. Merak etme. Buradayım. Hayır. Merak etme. Üzgünüm. Bak, bana bak. Ben oğlun. Steven. Merak etme. Şunu çıkartacağım. Tamam mı? Üzgünüm. Tamam.
2: Hayır! Dur!
1: Merak etme. Merak etme.
0: Neler oldu? Lütfen.
1: Sana bakıyorum. Tıpkı senin bana baktığın gibi.
0: Rüya mı görüyorum?
1: Hayır. Artık görmüyorsun.
0: Anlamıyorum. Bu ve...
1: Kazadan bir hafta sonra hastanede uyandığımda yanımda sen vardın. İhtiyaçlarımı karşılamak için bekliyordun.
0: Ama hareket etmiyordun. Konuşmuyordun.
1: Evet. Ve hepiniz yapamadığımı düşündünüz. Sadece bitmesini istemedim. Ve ben hiçbir şey yapmadıkça bu doğada kolaylaştı. Doktorlar da sana beyinle ilgili çok az şey bilindiğini söyleyip duruyordu.
0: Anlayamıyordum. Beyin taramaların iyiye gidiyordu. Reflekslerin normaldi.
1: Görmek istediğini gördün. Bu son birkaç aydır birlikte çok mutluyduk. Sadece sen ve ben. Ta ki o gelene kadar.
0: Tom.
1: Gitmesine izin veremezdim. Beni görmüştü.
0: Onu öldürdüm.
1: Senin oğlun benim.
2: Senin oğlun benim. Neden hep benim yerim onları seçtin ki? Artık rekabet etmeyeceğim.
1: Hayır. Merak etme. Hey, bak. Merak etme. O bir hayalet değil. Alt katta. Onun icabına bakacaktım ama evin altındaki boşluğa girdim.
0: Odama gelen oydu.
1: Evet. Her şey bitti sanmıştım.

0: gücüm Semih'i.
1: Yaşıyor.
0: Onu oraya kapattım. Açlıktan ölmesini bekliyordum. O sesi yok mu? Onun o karanlıkta etrafta tırmalama sesi. Eskiden çayına bundan bir tane alınca bütün gece uyurdun. O buraya geldiğinden beri dozajı artırmak zorunda kaldım. Hey, gel buraya, gel buraya. Aç ağzını.
1: Lütfen.
0: Hayır, hayır. Yapma, yapma. Hayır. Yapma, yapma. Yapma. Yut. Yut. Aferin kızıma. Uyandığında o gitmiş olacak. Normale dönebiliriz. Sadece sen ve ben. Söz veriyorum.
2: Alo. Hayır, hayır, hayır. Beklemeyi almayın. Kontrol için birini göndermeniz gerek. Mary Portman. 28 Delphi yolu. Hayır, o... Hayır, kaza geçirmedi. Biri ona ilaç vermiş sanırım.

0: Mutlu olursun sanmıştım. Artık beni göndermene gerek yok.
1: Sadece sana yardım etmek istiyorum. Korkunç bir kaza geçirdin. İyi değilsin.
0: Seni duydum. Dün gece. Beni yine göndermeye çalışıyorsun. Onun yüzünden.
1: Hayır, hayır. Onun yüzünden değil.
0: Ona odamı verdin. Yerime onu alacaksın.
1: Hiç kimse asla senin yerini dolduramaz. Emin ol. Lütfen sadece o baltayı indir ve bunu konuşalım lütfen.
0: Bunu düzeltebilirim. Eski halimize dönebiliriz.
1: Ben de sana yardım getiririm, tamam mı? Lütfen o baltayı indir.
0: O dolu değil. Bunu bizim için yapıyorsun.

0: Yapma! Yapma her şeyi! Lütfen affediyorsun!
1: Sakin ol.
0: Düzeltmeye çalıştığım senin hatan!
1: Steven, bu sen değilsin.
0: Kapa çeneni. Sus! Beni tanımıyorsun bile!
1: Sen iyi bir çocuksun Steven.
0: Hayır.
1: Bunlar hep kaza yüzünden.
0: O bir kaza değildi. O öldüğü sürece ölüp ölmemek umurumda değildi. Sen beni gönderecektin. Onu durdurmalıydım. Beni senden ayırmasına izin veremezdim.
1: Dokunma bana.
0: Senden uzak kalmaktansa ölmeyi yeğlerim. Başka kimseye ihtiyacımız yok.

0: Mary, ben Doktor Wilson. İyi misin Mary? Mary! Kimse yok mu? Herkes iyi mi? Polis gelmeden önce biraz konuşuruz diye düşündüm.
1: Aman Tanrım.
0: Bence oyun için hiç vaktimiz yok. Tabii benim düşüncem. Değil mi? Steven, ben Doktor Wilson. Steven.
2: Ona benden kurtulmasını söyledin. Ama o beni seviyor. Hiç kimse bizi ayıramayacak.

Merak etme gitti. Merak etme. Al, giy şunu.

Çabuk benimle gel. Bekle.

0: Bekle. Doktor Wilson. Merak etme, seni buradan çıkaracağım.
1: Buradaymış. Başından beri. Çok özür dilerim. Steven'ın aklında. Sandalarına karşı çıkma. Anlıyor musun? Çocuğu görmesine izin verme. İstediği sensin. Sandalarına gir. Sadece sen.
0: Merak etme, anladım.
1: Hayır, çocuğu çıkart.

burada kal. Merak etme.

0: Beni dinle. Dur, beni dinle. Sakin ol.
1: Hayır.
0: Sakin ol. Bak, haklıydın. Tamam mı? Seni düşünmem gerekirken hastalarıma odaklandım.
1: Hayır, hayır, çok geç.
0: Dur. Bilmiyordum. Bunu bizim için yaptığını anlamamıştım. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Artık beraber olabiliriz.
1: Yalancı. Ona yardım ediyorsun.
0: Hayır, ondan kurtuldum.
1: Hayır.
0: Evet, kurtuldum. O artık yok. Sadece sen ve ben varız. Söz veriyorum. Burası bizim evimiz.
1: Hayır.
0: Haklıydın. Buraya gelmemeliydi. Kafam karışmıştı. Seni kaybettiğimi sandım. Ama artık buradasın. Senin yerini nasıl doldurabilirim ki? Seni seviyorum Steven.

Atlardan inmenin başka yolu yok, çabuk. Tuttum seni. Tuttum seni. İşte böyle. Tamam. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim, çabuk.

0: Hayvan, hayır. Lütfen. Lütfen yapma.
1: Çekil.
2: Thank you.

0: onu yapmaya hazır mısın?
1: Evet. Hazırım. İkimiz de hazırız.
0: Belgeler seni bekliyor olacak.
1: Sağ ol John.
0: O şanslı bir çocuk.

Bakabilir miyim? Köpek mi istiyorsun? Olabilir.

0: İyi olacak. Eğer o kuş ötmezse, annen yüzü kalacak sana. Sus küçük bebek, ağlama.
1: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Günlerdeki gibi konuştuğun için teşekkür ederim. İyi geldi.
1: Naciciğim.
0: Biliyorum. Olsun.
2: Anne.
0: Gitme lütfen. Bekle.
1: Gürül, saçmalama.
0: Lütfen. Seni sevmezse acı çekecek. Eziyet olacaksın onun. Lütfen. Tommy gel.
2: Anne, yaralı bir kuş buldum.
0: Aa. Ne oldu?
2: Veterinerle babam ölecek diyor. Ama ben iyileştireceğim. Çok isteyince olurmuş.
0: Canım benim, aferin sana.
2: Sence iyileşecek mi?
1: Belki rahat bir yatağı olursa, hani altına pamuk falan koyarsan.
0: Safiye teyzen çok iyi bilir bu konuyu.

0: konuları. Okuldayken çok kuş bakmıştı.
1: Gür'ü abartma istersen.
2: Ya kuşları çok mu seviyordun?
0: Hadi Safiye teyze, sen anlat ona ki biz iyileştirebilelim kuşu, değil mi Pomres?
2: Evet.
0: Tamam, siz konuşun. Ben yukarı çıkayım, gelirsin sen sonra.
2: Tamam. Ben kuşun yemini de aldım. Suyunu da koyacağım. Ama başka ne yapacağım bilmiyorum.
1: Dua edebilirsin belki. Şarkı söyleyebilirsin ona.
2: Şarkı mı?
1: Evet, hani yalnız hissetmemiş olur böylece. Belki babandan rica edersen klarnet çalar ona. Hem böylece kuş da kendini iyi hisseder, beni düşünüyorlar der. Hani ölüme terk etmediler beni öyle der. Bu şekilde değerli olduğunu düşünür. Başaracağına inanır.
2: Bence başaracak.
1: Bence de.
2: Baba bak, gördün mü? O da iyileşeceğine inanıyor. Belki şimdi inanırsın.
1: Çocuğun umudunu kırma. Dünyada bundan daha büyük bir günah yok Naci.

0: Ay pek tatlısın. Gözler mözler de ceylan gibi maşallah.
1: Kilo nasıl koruyorsun sen Gülben?
0: Günde o 10.000 adım atanlardan mısın sen de yoksa?
2: Yok, ben evden pek çıkmıyorum.
0: Doğru, İstanbul soğuk değil mi? Ay bizim orası cayır cayır. Ben hemen kendimi evden dışarıya atarım. Aa, Esat sen bu kıza niye çay söylemedin? Aa, bak bak. Ay sen bizim oğlanın aklını aldın tabii. Baksana nasıl melül melül bakıyor sana.
3: Anne şey çay söyleyeyim ben çay. Bir çay alabilir miyiz? Pardon.
0: Aa bu örtü ne ayol?
1: Şey bu
3: şey. Şey anne onu üşümemek için aldı anne Gülben.
1: Ha?
3: Zayıfsın ya sen. Ya anne Gülben sıcak havalarda bile üşüyor ya.
0: Aman aman. Hiç kilo alma. İleride vermesi çok zor oluyor.
1: Olur almam.
0: Hele benim gibi 4 çocuk doğurduktan sonra böyle deniz anası gibi olursun işte.
1: Benden en fazla deniz atı çıkar.
0: Ay çok matrakmış bu kız ayol. Sevdim ben gelinimi.
3: Anneciğim ya... Ne konuştuk ya biz seninle?
0: Ne var ayol? Kanım ısındı işte kıza. Neydi ondan önceki? O böyle uyuz uyuz bakıyordu Sibiryalı gibi. Aynen. Bir afra bir tafra. Sanki babasına sövmüşüz gibi. Ama Gülben öyle mi? Bak, hem komik hem edepli. Bu zamanda bu ikisini bir arada bulmak çok zor. Sen sakın kaçırma bu kızı.
1: Ya kaçırmasın diyorsunuz.
3: Vallahi hiç niyetim yok. Kaçırmayacağım bu kez.
0: Ay, bak bak utandı. Huzuru kaçtı.
1: Yok yok şey ben benim eve gitmem lazım da çünkü babanın ilacı geç kaldı. Ben şimdi kaçırmayayım.
0: Ay. Aa görüyor musun bak nasıl ailesine düşkün nasıl düşünüyor babasını. Senin tam tersin.
1: Çok memnun oldum.
0: Ay canım benim.
3: Ne yaptın anne? Ne yaptın?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım? Ne yaptım ayol? Ne oldu?
1: Yok bir şey. Ben biraz heyecanlandım da. Şenur teyze iyi ki geldiniz. Çok görüşmek o zaman üzere. Görüşmek üzere o zaman. Yani.
0: Tabii görüşeceğiz. Bak akşama bekliyorum ha. Aç gel. Size ziyafet hazırlayacağım.
3: Anneciğim yol yorgun değil misin sen? Ne gerek var şimdi?
0: Oo, hiç yorgunluk falan kalmadı bende. Bak ölümü gör bekliyorum.
1: Tamam geleceğim.
3: Ha? Gülben emin misin? Evden bir şey demesinler.
1: Konuşuruz tamam geç
3: tamam,
1: kaldım.
3: Tamam sen bilirsin. Ha, tamam git tamam. Git.
0: Ay bak. Örtüsünü de unuttu. Neyi

0: gitse. Yıkayıp ütüleyip veririz artık. Tatlı kız. Aferin.
1: Anneciğim bak gözünü seveyim acele ettirme. Anladık tamam. Geldin çay içtin. Ya bu yemek nereden çıktı ya?
0: Dur dur. Babanı arayayım da haber vereyim. Çok merak etti o da.
1: Ya babama ne ara anlattın anne?
2: Şşş. Allah Allah.
3: Ne oldu? Ne yaptı abi? Ne konuştunuz o hainle?
4: Yardım ediyor bana sağ olsun.
3: Ha.
4: Sen ne yaptın? Yine gittin Esat'la mı buluştun babayı tek başına bırakıp yoksa?
3: Yok abla babayı tek başına bırakır mıyım zaten? Okşam vardı. Zaten ben bir 5 dakika gördüm geldim Esat'ı da. İşte o anda olanlar oldu abla.
4: Ne oldu Gülben? Ne kıvranıp duruyorsun? Anlat.
3: Abla. Neler oldu bir bilsen. Vallahi ben şu an hayatımın çok önemli bir dönüm noktasındayım. Ne olur bana yardım et abla. Acil konuşmamız lazım.
4: Hayırdır? Esat evlenme teklifi mi etti yoksa?
3: Bak o suratını öyle yapıyorsun ama eğer ben bugün anlatabilirsem edebilir.
4: Ne olmuş bugün?
3: Şimdi abla biz Esat'la buluştuk. O sırada çat diye annesi geldi bizi bastı.
4: Ay eyvahlar olsun ne diyorsun? Ay tövbe estağfurullah ne basması?
3: Yok yok abla öyle değil ya. Çay bahçesinde oturuyorduk, çay içiyorduk yani. O sırada annesi Esat'ı takip etmiş. Çat diye geldi, tanıştık yani biz de.
4: Gülben, yüreğime indiriyordun. Basmak ne? Doğru düzgün anlat şunu. Ne dedi kadın? Sana bir şey mi dedi yoksa?
3: Yok hayır, hiçbir şey demedi kadın. Çok tatlıydı zaten. Çok kibar bir kadın. Ama ben işte o sırada bir şey oldu. Şey olunca.
4: Ne oldu? Ne olunca?
3: Anlasana abla ya, çok fena oldum. Hemen kalktım da eve yetişeyim diye gelmeye çalıştım yani.
4: Ne yaptın? Kadının önünde tutamadın mı?
3: Yok yok hayır yapmadım. Tutabiliyorum ya artık. Ama çok heyecan yaptım. Hemen kalkıp ayağa kalktım yani. Kalkınca kadın beni yemeğe çağırdı o şeyle. Ben de o telaşla aa tabii gelirim dedim. Abla ne yapacağım?
4: Eyvahlar olsun Gülben sen ne yaptın? Ne yaptın sen?
3: Abla laf ağzından çıktı bir kere. Çok ayıp olur gitmezsem ama ben nasıl yapacağım ne yapacağım?
4: Hayatta olmaz. Gidemezsin. Kız sen yapamazsın oralarda. Allah Allah. Bir de o kadın yemek memek yapacak. Zehirlenirsin. Bünyen kaldırmaz. Ay Allah'ım. Tabağı, çanağı, masa örtüsü temiz midir değil mi? Zaten Esat'a bakınca pek öyle de görünmüyor.
3: Aşk olsun abla. Esat pasaklı biri değil ki. Mis gibi.
4: Ayakkabıları hep toz içinde.
3: En azından 5 karış sakalı yok abla.
4: Bana bak.
3: Bak. Bak ne olur kurban olduğum. Yani benim gitmem lazım. Söz verdim abla. Kadının gözünden düşerim yoksa. Kayınvalidem olacak o benim sonuçta.
4: Ha sen bayağı eminsin yani. Esat seni alacak öyle mi?
3: Yani normal bir kız gibi davranabilirsem niye almasın ki?
4: Yok kız ben şaka yaptım sana. Alır tabii niye almasın? Senden iyisini mi bulacak?
3: Gerçekten mi?
4: Herhalde. Aa pırlanta gibi kalbin var çiçek gibisin. Biraz yaşın var tabii ama.
3: Abla benim yaşım varsa senin yaşın...
4: Tamam tamam uzatma tamam. Da hemen beni karıştırıyor. Eksik kalma. Hayret beni. Ne yapacağız biz onu söyle.
3: Sen şimdi gitmeme izin veriyor musun?
4: E ne yapayım Gülben? Sen kendini hazır hissediyorsan.
3: Hazırım. Abla. Abla ben hiç hazır değilim. Vallahi ne yapacağım? Beni sen hazırlar mısın? Ne olur ne olur.
4: Gülben ben seni nasıl hazırlayayım? Benim öyle bir tecrüben mi vardı benden şey istiyorsun?
3: Ama sen çok özgüvenlisin abla. Çok zekisin. Yani oturmayı kalkmayı daha iyi biliyorsun. Elini kolunu nereye koyacağını falan ne olur.
4: Of Allah. Tamam hadi. Geçelim de bir masada prova falan yapalım madem.
3: Ya!
4: Şu üstünü de değiştir giy bir şeyleri öyleymiş gibi.
3: Tamam dur.
4: Abla, yaptığımız işe bak ya.
3: Ablacığım seni o kadar çok seviyorum ki ama o kadar çok yani. Kalbim hep kanat çırpıyor.
4: Hadi oyalanma.
3: Tamam. Evet ne giyeceğim ben? Hemen bir kıyafet bakmalıyım kendime çok güzel bir kıyafet giymeliyim. Geldim Tatas.
4: Bu ne be? İkinci el gibi fakir misin sen?
3: Aa.
4: Çok fakir. Tamam sen ben seçerim sana sonra. Sen geç şuraya da şu sofrayı halledelim.
3: Tamam. Bir dakika. Dur. Türeyim.
4: Bak şimdi. En dışarıdakinden başlayacaksın çatala bıçağı kaşığa. Tamam, tamam mı? Hı-hı. Bardağı böyle bodoslama tutma sakın. Şöyle altından tutacaksın. Şöyle hafif böyle elin.
3: Ay ne kadar güzel abla.
4: O şekilde. Kollarını sakın böyle koyayım deme. Bu karşındakine.

0: saygısızlıktır, kabalıktır.
1: Tamam.
0: Bir de yaptığı yemekleri bol bol öv, ne kadar güzel olmuş de.
1: Nefis olmuş diyeyim.
0: Nefis ne ya? Sen nefisi iş hayatında cümle içinde kullandın mı?
1: Yok.
0: Doğru düzgün işte, çok güzel olmuş da geç.
1: He tamam.
0: Hayret bir şey. Bana bak, yemek yerken kadının ağzının içine girme. Sen böyle dalar bakarsın çünkü.
1: Tamam tamam.
0: Ne, adı ne dedin?
1: Şenur.
0: Aman Allah affetsin. Çok aramışlar mı o ismi?
1: Abla ya.
0: Neyse tamam tamam. Şenur Hanım de. Asil zanneder seni. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şenur Hanım. Bir de sakın teyze meyze diyeyim deme. Yaş kompleksi vardır bunun.
1: Ha, tamam başka?
0: Başka? Sakın anasının yanında oğluna göz süzme. Yaparsın onu da Allah korusun. Böyle güzel güzel öv. Ne kadar güzel evlat yetiştirmişsiniz de. Kendini bir şey zannetsin. Bola biraz.
1: Şey tamam başka?
0: Yemeğin tuzsuzsa bile bak Gül, ben bunu iyi dinle. Sakın tuz koyayım deme. Aman diyeyim. Sonra onu başka algılar. Ya. Yemeğin beğenmedi olmamış der, öyle algılar. Koyma öyle tamam. Ye.
1: Abla kadının sandalyesini çekeyim mi?
0: Yuh artık yine kelimeler kifayetsiz. Kadına yürüyeceksen çek tabii.
1: Ay abla ya ne fenasın tamam ya. Aa.
0: O nasıl laf yani, sen saçmalıyorsun ama. Bir de dik dur. Dik durman lazım masada. Derenoğlu ailesini temsil ediyorsun, şöyle dik dik dur. Hah Şenur Hanım, oğlunuz da Allah bağışlasın dünya iyisi. Yemekler mükemmel. Çok güzel, mükemmel de değil. Çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Aynen, ellerinize sağlık. Böylesini yemedim. Çok da yemesen ama tabii. Miden kaldırmaz bir şey olur. Orada istifra edersin. Allah korusun.
1: Bak bir ama mesela nefis. Hiç olmuyor.
0: Olmuyor. Bak ağzına tamam. Oturmadı.
1: Tamam.
0: Çok güzel olmuş Şenur Hanım.
2: Şenur Hanım. Şenur Hanım.
3: Hayır. Senin dediğin eski sevgilisi bunun. Bu başka. Bu yenisi bu. Hmm.
4: Merhabalar. Siz Okşan Hanım olmasınız herhalde. Ben İnci.
3: Öyle vallahi. Ay. Maşallah hiç de fena değilmişsin sen ha. Ama kocan çok güzel adam. Ay pek güzel adam senin kocan. İyi çocuk çıkar sizden. İyi resim verir.
4: Memnun oldum. Şunları bırakayım ben.

0: Ne onlar? Biber mi o?
1: Ha, biber biber. Ya ben sizden bir şey rica edecektim. Hani eğer olursa çok mutlu olurum.
0: Sırrı eve sokacaksan unut, hayatta olmaz.
1: Yok yok, öyle değil, başka bir şey.
0: Neymiş, söyle bakayım bir.
1: Biliyorum bu evin kurallarına aykırı. Ama bir kereliğine yemek yapabilir miyim?
0: Aa!
1: Ya mutfağa girmeyi çok özledim ben, sevdiklerime yemek yapmayı. Elim çok lezzetlidir, hem de tertemizdir.
0: Hayatta olmaz. Mutfağıma giremezsin kesinlikle. Çok istiyorsan git dedenin evinde yap. Zaten bir deri bir kemik kalmışlar. Bir hayrın dokunsun onlara.
1: Ya siz beni istemeye gelmiştiniz ya hani. Dedem doğmalarımı övmüştü. İşte han çok heveslendi.
0: Yo, hiç öyle bir şey olmadı. Uydurma, yalan.
2: Uydurma.
1: Yok vallahi biz konuştuk. Yapsam da yesem dedi. İşte ben ona sürpriz yapmak istiyorum. Ya biz daha yeni evliyiz. Henüz birbirimize yemek bile yapamadık.
0: Birbirimize mi? Çocuk işten gelip yorgun argın diye sana yemek mi yapacak? Yuh! Norveç mi burası? Gerçi ne yapıyorsa yapsın, beter olsun o da.
1: Neyse, şimdi konumuz o değil. Bakın, söz veriyorum, bütün kurallarınıza uyarım. Ne derseniz onu yaparım. İstiyorsanız elimi 503 kere yıkarım. Yeter ki hayır demeyin.
0: Beceremezsen rezil olursun, bak boşar seni.
1: Fena mı işte, siz de kına yakarsınız.
2: Komik mi yani şimdi?
0: Komik Gülben. İyi tamam. Ama ancak benim başında durmam kaydıyla. Başka türlü olmaz. Malzemeleri de benim bildiğim yerden alacaksın.
1: Yok, her zaman sizin her zaman aldığınız manavdan aldım.
0: Uydurma, çarpılırsın.
1: Vallahi doğru söylüyorum. Oh.
0: İyi hadi.
1: Tamam mı şimdi, anlaştık değil mi?
0: Yalnız benim de bir şartım var mutfağa girebilmen için. Heh. Saçlarını kazı.

0: yapman lazım. Şaka. Bu da komik değildi. Hadi be oradan. Mizaha yön veriyor sanki. İnci. Heh. Bana yemek yapma.
1: Aa.
0: Ben yemeyeceğim, evet.
1: Evet,
0: ben yemeyeceğim. Dışarıda yiyeceğim çünkü ben. Esat'ın annesi beni yemeğe davet etti de ısrarlar havada yani. Öyle yani.
1: Aa, bu çok güzel bir haber. Ben çok sevindim. ablan biber salçası sever mi?
0: Sevmez. Hiç sevmez. Koyma sakın yani, ona göre. Söyleyeyim de.
2: Yalan söyleme.
0: Aman iyi, tamam. Koy. İki tane kavanoz boşalt İnci. İyi yap hadi.

0: Olmadı o, olmadı. Dört kere yıkayacaksın.
1: Tamam, pardon. Yıkıyorum, hallediyorum.
0: Sabunlayacaksın bir de, sabunla iyice.
1: Aa, evet tabii, hepsini sabunlarım. Hiç merak etmeyin.
0: O suyu da kıs biraz, yazık, günahtır be, israf. Şu tezgaha da yapışma, iyice yaladı buraların onu. Bir geniş geniş şöyle, şöyle yap. Ne öyle yapışıyorsun? Mikrop içinde kalacak. Yapışma, hijyen.
2: Üç. Abla, abla. Vallahi o lavaboya Neriman bile daha dokunmadı, biliyor musun abla? Bak bir görsün ne kadar çok bozulacak. Heh, ben deyim.
3: İnce abla. Hah. Nasıl aldınız onu içeri?
2: Neriman, gel bak gördün mü lavaboda? O dolma yapacakmış. Neyse, önemli olan değil. Çok bozuldun değil mi? Ben olsam o kadar kızardım ki, ben de olsam kızardım. Çok haklısın. Boş ver kardeşim, boş ver.
3: Ay ama Ege de diyordu. Çok güzel dolma yapar diyordu ablam. Oley be, yeni bir şey yiyeceğiz. Püh.
0: Neriman sen yine de fazla alışma. İlk ve son görüşüm bu. Hadi.
3: Git.
0: İyice iyice öyle mi yıkanır ya o? Olmuyor yani, yapamıyorsun. Tamam çekil, ben yıkayayım, tamam.
3: Yo, ben hallediyorum.
0: Tamam çekil hadi. Git öteki işleri yap.
3: Buyurun.
0: Hah. Tamam, etrafa da artık su yaptın her tarafı. Aa. Ya. Kıyma yok değil mi bunların içinde?
3: Yok yok, hayır, ben hassasiyetinizi biliyorum.
0: İyi tamam.

0: Hah, bak. Yıkadıklarımı bu kabın içine koyacağım. Şunun içine. Heh. Tamam mı? Sen de bunlara uyu ver bari, öyle boş boş bekleme.
1: Tamam.
0: Ay. Sen dolma yapmayı bildiğine emin misin?
1: İtiraf ediyorum. Aslında bilmiyorum. Hanı etkilemek için yalan söyledim. Şaka ya şaka.
0: Aman zaten ne yoracaksın kendini? Sen iki kolonya sür, o yine etkilenir zevksiz.
2: Ne güzel ya. Allah muhabbetinizi arttırsın valla. Gelinle gülüşmeler, eğlenmeler, Gülben'le söylenmeler, azarlamalar. Oh valla, nasıl? İyi mi böyle? Ha ha ha, kiki. Ha? Ama tabii ki hayat bu abla, hiç belli olmaz biliyor musun? Bir bakmışsın ben de yeni insanlar tanımışım. Ben de birilerinin göz bebeği gelini olmuşum. Çok yakında.
0: E hadi inşallah Gülben. Allah sabrını şifasını da verir herhalde.
1: Aa, aşk olsun, ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence hanımefendi çok şanslı. Ayrıca oğlu da.
2: Evet yani. Aynen, bence de öyle. Yani şey, kayınvalidem de öyle söyledi biliyor musun? Neyse tamam, hadi siz de hadi kalanları yapın bari. Ben hazırlanmaya gidiyorum.
1: Hadi güzel geçsin.
2: Sağ ol.
1: Aslında ben size bir şey sormak istiyorum.
0: Söyle.
1: Siz Han'la hala o mektup olayı yüzünden mi dargınsınız, yoksa benim bilmediğim başka bir şey mi var?
0: Bak, onları doğru düzgün oymamışsın. Ağzın gibi geniş geniş kalmışlar. Şöyle birazcık küçük küçük oy ki dağılmasın pişirirken. Tamam mı? Hadi.

0: Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
0: Al bakalım.
1: Sağ ol. İnci geldi mi?
0: Geldi geldi.
1: Ne oldu, neden gülüyorsun?
0: Birazdan anlarsın.
1: Abla kolay gelsin. Ne güzel kokuyor böyle. Ne pişirdiniz? Aa, İnci. Ne işin var senin burada? Nasıl girdin oraya?
2: Hadi hadi. Ellerini dörder kez yıka da sofraya geç. Sana bir sürprizimiz var. Öyle değil mi Safiye Hanım?
3: Çatal bıçak çıkar da. Saat geç oldu. Babanın ilaç saati geçiyor. Hadi.
2: Kaç gün oldu? Yetmez mi? Biliyorsunuz mektubu neden attığını. Siz üzülmeyin diye.
3: Sen haddini aşan işlere karışmayınca. Tamam mı? Hiçbir şey bildiğin yok senin. Afiyet olsun size. Ben sonra tadarım dolmadan.
2: Safiye Hanım. Kendimi ilk kez bir yabancı gibi değil de bu evin bir parçasıymışım gibi hissettim. Çünkü buna izin verdiniz. Şimdi eğer siz bizimle o sofraya oturmazsanız bütün bunların hiçbir anlamı kalmayacak.

0: Benim kalbim fırlayıverecek, çıkacak şimdi yerinden ya. Şey, eğer bak içeride yanlış bir şey dersem, seni utandıracak bir şey yaparsam hemen bana işaret ver, tamam mı?
1: Öyle bir şey olmayacak Gülben. Annemi gördün zaten, rahat kadın. Sen de rahat ol lütfen.
0: Evet, evet. Uf, benim ellerim çok titriyor ya.
1: Bakayım mı? Bakabilir miyim?

0: Hazırsan çalıyorum kapıyı.
1: Hazırım, hazırım, hazırım, hazırım, hazırım.
0: Bu arada çok güzelsin.
2: Ay, ay, ay, kimler gelmiş, evime şeref vermiş. Buyurun, buyurun efendim. Dur, dur, ayakkabılarını hiç çıkarma Gülben.
1: Şey, benim zaten yanımda terliklerim...
2: Dur, dur, galoş vereceğim sana.
1: Aa, galoş mu? O da olur, galoş da olur.
2: Kusura bakma, ben biraz titizim de.
1: Ya.
0: Bu koku ne anneciğim ya? Yoksa...
2: Oğlumun en sevdiği yemeği yaptım.
1: En sevdiğin yemek ne? Ben lahmacun diye biliyordum.
2: Aa, olur mu hiç? Mumbar dolması. Hadi buyurun buyurun geçin.
0: Hadi. Ha? Tamam ben de şöyle.
2: Hadi buyurun, buyurun.
0: Gel. Geldik. Ya.
2: Evet.
0: Ya anneciğim ne yaptın ya? Ya üç kişiyiz biz, kim yiyecek bunları?
2: Aa, hepsini bitireceksiniz. Sen yiyeceksin. Benim aslan oğlum yiyecek. Benim karnım doyacak.
0: Ya eline sağlık. Valla çok yorulmuşsun ya. Gülben.
1: Şey, tuvalet nerede acaba? Ben bir oraya gitsem gelsem hemen.
2: Tabii. Kapıyı geçince solda.
1: Tamam.

0: nasıl bulacaksınız? Hadi bakalım, afiyet olsun.
1: Keşke etli olsaymış.
0: Bir dahaki sefere inşallah.
2: Ay çok güzel olmuş. Çok lezzetli vallahi. Eline sağlık. Oh, Ege demişti zaten.
1: Ben de çok beğendim. Perihan'ın yaptığı gibi yapmışsın. Aynı.
3: Çok güzel görünüyor. Eline sağlık.
0: Safiye Hanım. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi?
4: Yani. Lapa olmuş. Bayağı lapa. Soğanları da iyi kavuramamışsın. Bir de çok tuzlu. Yani. Kör eder adamı bu. Sabaha kadar iki galon su içerim ben şimdi. Hay, yenir. Yenir yani. Ama en iyi yaptığın yemek buysa bunu bilemeyeceğim.
0: Beğenmenize sevindim.
3: Gülben nerede?
2: Sizin ortak bir arkadaşınızın annesi yemeğe davet etmişti de orada.
3: Nasıl, kim? Şennur Hanım mı? Bir dakika ya, o da baya baya gitti mi? Ya sen nasıl bırakırsın kızı? Perişan olur orada kızcağız.
1: Şennur kim?
0: Neden öyle diyorsun? Ne oldu? Canavar mı ki ya? En kötü ne olabilir ki?
3: Yok İnce, öyle değil. Gülben senin kadar dayanıklı değil. Eğer üstüne gelirlerse kriz geçirebilir.
2: Çok mutlu görünüyordu ama abi bu sefer. Hem onlar gündüzden tanışmışlar, kaynaşmışlar. İyi anlaşmışlar yani, merak etme.
1: Şennur kim?
5: Nerede kaldı bu? Tuvalette kilitli falan kalmış olmasın?
6: Yok yok. Gelir şimdi ya.
5: Oğlum 15 dakika oldu. Yemekler soğudu.
6: Anne. Hı? Bak şey diyeceğim sana. Gülben'in öyle etle pakarası yok. Yani ısrar etme, tamam mı? Ye şunu, ye şunu diye, tamam mı?
5: Aa, vejeteryan mı yoksa? Oğlum biz Adanalıyız, ne yapacağız şimdi?
6: Bilmiyorum, boş ver şimdi. Bir de şey diyeceğim bak, böyle düğün müğün sakın üstümüze baskı kurma, tamam mı anne?
5: Aman oğlum, başlama sen de baban gibi.
6: Bir şey daha var. Gülben biraz titizdir. Sen sakın üstüne alma, sana değil yani.
5: Oğlum, sen anan pasaklı mı da böyle uyarıyorsun? Bir kusurumu görüp de huzursuz olacak kız.
6: Ya anneciğim, öyle mi diyorum ya? Ne ilgisi var? Hah, geldi. Gülben.
7: Ne oldu kızım? Her şey yolunda mı? Evet. Gözüme bir şey kaçmıştı da onunla uğraştım. İyiyim şimdi.
5: Ah, iyi bari. Ben de kötü bir şey olmasın diye merak ettim. Palton nerede?
7: Ha, ben onu çantama koydum. Hiç merak etmeyin.
5: İyi peki. O zaman hadi buyurun sofraya.
6: Tamam, hadi geçin. Hadi gel. Gel bak Gülben, sen böyle geç. Bunu sen çay bahçesinde unutmuşsun. Annem de yıkamış, ütülemiş. Ben de buraya serdim. Gel, böyle otur.
7: Çok teşekkür ederim, zahmet olmuş.
6: Ne demek?
5: Aa oğlum, sen ne diye serdin oraya? Dur dur Gülben, oturma. Kız onu dışarıda kullanıyor, ütüsü bozulmasın.
6: Tamam ya, bozulsun bu kez. Serdik artık, gel otur sen, boş ver.
5: Yok yok Gülben, oturma yavrum. Ay ne öyle hayalet ev gibi? Hadi kaldır sen onu. Sen de bir acayipsin yani.
6: Tamam ya. Şöyle koyuyorum.
7: Otur, otur canım.
6: Burada.

0: Hadi afiyet olsun.
1: Bak Gülben, bunun tadına bakacaksın bak. Ölümü gör ye. Bir tadına bak. Beğenmezsen yemezsin, tamam mı? Ben onu almasam? Aa, benim hatırım için. Ya anne...

0: Anneciğim dur ya. Daha dakika bir gol bir. Gülben yemez öyle şeyler.
1: Benim hatırım için bile mi? Yok yok. Biz Gülben kızımla anlaştık. Şenur annesini kırmayacak. Değil mi? Neyse. Hadi bakalım. Ben toz muz arıyorsan bulamazsın. Ben çok dikkatliyimdir öyle konularda. Yüksük çorbası.
0: Oo, çok güzel olmuş ya.
1: Afiyet olsun.
2: Evet, çok güzel olmuş.
3: Bana bir tane daha koyar mısın kızım?
4: Baba yok artık yani, bu beşinci yeter.
3: Zaten sabah da bir şey yemedim.
4: Aa, bu da yeni numara herhalde. Ha? Unuttum ayağına maşallah, dünyaları götürüyorsun.
3: Versen ver. Bu senin dolmanı kıskandı da ondan. Kendi yaptığı bir şeye benzemediği için.
4: Baba artık ayıp ediyorsun ha. Gerçekten çok ayıp ediyorsun.
5: Evet baba, haksızlık etme ablama. Bak ne kadar özeniyor bizim için, hiç mutfaktan çıkmıyor.
3: Sen öyle diyorsun ama... Onun senin yüzüne baktığı yok. Varsa yoksa Naci. Elin oğlu geldi, bağcıyı kovdu. Onu bırak da senin bu ablan ne yaptı biliyor musun? O kadar kazık yedi, sonra gitti o adamın karısıyla yüz göz oldu. Güdru denen o hainle.
6: Abla tamam, idare et bak, hep birlikte...
4: Yeter! İdare falan edemeyeceğim artık, yeter. Benim burama kadar geldi artık. Afiyet olsun size.
7: Sen konuşmak ister misin? Belki aranız düzelir. Hadi artık.
3: Hiç uğraşma. Safiye Han'ı affetmeyecek.
7: Neden öyle diyorsunuz? Düzelir aralar. Barışırlar.
3: Barışamazlar. Han Naci'nin canına kastetti. Safiye onu asla affetmeyecek.
7: Ne demek canına kastetti? Ne yaptı?
6: Ya biliyorsun.
3: Senin bu kardeşin de az değilmiş ama. Bizim kızla evlenmeye kalkmış.
7: Dedim ben yani, diyorum. Dedim ya.
3: Sen bana bir tane daha dolma versene.
7: Ama...
4: Son. Gelmiyorum, istemiyorum ya. Senin aynı masaya oturmazdım ben zaten. O karın ısrar etti diye geldim.
5: Onu mutfağına aldığın için teşekkür ederim. Benim için anlamı çok büyük.
4: Senin için yapmadım ben. Onu acıdığım için yaptım.
5: Sen niye İnci'ye acıyorsun ki?
4: Seninle evli olduğu için.
5: Abla artık yapma şunu ya, yeter ya.
4: Ben o sana zarar verir diye karşıydım ama yanılmışım. Asıl kötü olan sensin çünkü. Sen harcayacaksın onu.
5: Ben İnci'ye asla zarar vermem. Asla.
4: Abi, sorsak bana da vermezdin. Ne oldu? Ha? Sana olan bütün saygımı, inancımı, güvenimi kaybettim. O da yaşayacak bunları, görürsün. Çünkü sen böylesin am. Sen böylesin. Sen bildiğin yoldan gidersin. Ve o yol uçurumun kenarı.
5: Ben olmasaydım o uçurumdan aşağı Naci yuvarlanacaktı. Benim sayemde öğrendiniz bir kurtuluş olduğunu. O tedaviyi kabul ederse... Bunu aklının bir köşesinde tut abla.

0: tedaviyi sen ayarladın. Neden benden gizledin?
1: Ben hiçbir şey gizlemedim İnci. Sadece üstünde durmadım.
0: Tam olarak ne oldu sizin aranızda? Ne yaptın lan?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Darcy, gerçekten de gelmene gerek yoktu.
1: Göster.
2: Kuzey Kutup Bölgesi.
0: Yöneticiler çok kararlı. Devam ediyoruz. Operasyonları durdurmak yok. Hayır hayır, tarayıcıdan geçmen şart. Kamera yasak. Vur emir var. Burada uluslararası yasaların geçerli olduğunu pek sanmıyorum.
1: Biz her şeyden önce jeoloğuz. Eğer bu şeyin tarihi bir önemi varsa o zaman operasyonu durdururuz. Bizzat ben yaparım.
0: Bekle.
1: Ne yani, beni vuracak mı? Vur hadi.
0: Hey, onu öldüremezsin. Bu iş sıvanadan çıktı. İşimiz var. Ne düşünüyorsun?
1: Galiba tarih yeniden yazılacak.
2: Texas, Amerika.

0: işe gelmeye karar vermiş.
1: Ne o sahillerde dalga raporları kötü mü?
2: Dalgalar çok cılız, depom bomboş. Bunu biliyorsun Kate. Esseydin. Şu iki fıstığa bak. Yerler. Hey, bu iş için para verecek misin Kate? Lütfen para alacağımı söyle.
0: Biliyor musun Lucas, iş sahibi olduğuna sevinenler de var.
2: Ya öyledir.
0: Üstünde nakit var mı?
2: Var.
0: Tamam, güzel.
2: Merhaba, Lucas Flannery.
3: Burası 1928'den bu yana ailemizdeydi. Büyük babam hayatı boyunca burayı işletti, değil mi dede? Pek yakında da burayı bana devredecek.
4: Sorun bugünlerde üretilen filmler, devam filmleri, tekrarlar, saçmalık. Şunu seviyorum ama,

0: Biliyor musun, insanlar hep uzaklardan buraya koca füzeli dansçı kızları görmeye gelirdi.
1: Yemin ederim şunun çorbasına zehir katmama ramak kaldı.
2: Hey, sabret biraz dostum. Buraya gelmekle gençleşiyorsan söyle şu gence seni her gün getirsin. 7 dolar, yoksa susmam.
1: Satıldı.
3: Gençken buranın halini hatırlar mısın? Lisedeyken kaç kız getirmişsindir buraya.
2: Sadece birini hatırlıyorum. Dikkat! Bu yüzden okul takımına giremedim. Tamam. Açığa git. Boş ver.

0: yalan mermidir mi?
1: Sana ne oldu böyle?
2: Hey kovboy! Kamyona ne istiyorsun?
3: Kamyon mu?

0: Lütfen, lütfen. Mali yardım yok. Harika. Evet, biliyorum, evdeyim. Teşekkür ederim.
1: İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Hemen bölgeden uzaklaşın.
0: Ses tanımlama benim.
1: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Ara hadi. Umurumda değil.
1: Yine de polisi arayacağım.
2: Chicago Savaşı dünyamızı sonsuza kadar değiştiren bir olaydı.
3: 1300'ün üzerinde can kaybı yaşandı.
2: Şehrin büyük bir bölümü yerle bir oldu.
4: İçişleri Bakanlığı herkesi şüpheli uzaylı eylemlerini ihbar etmeye davet etti.
3: Kongrede alınan son karara göre ordu ve otobotlar arasındaki tüm ortak operasyonlar rafa kaldırıldı. Müttefiklik sona erdi.
5: Bu gizli komitenin de bildiği gibi 5 yıl önceki Chicago işgali ulusumuz açısından önemli bir gündü. O gün milyonlarca insan... Bir daha uzaylıları kendi yerimize savaştıramayacağımızı anladı. Daha sonra ortak savaş operasyonları bitince bir grup otobota sığınma hakkı verildi. Kaçak durumunda olan bir düzineden az Decepticon var. Bunu CIA'ye borçluyuz. Mezar rüzgarına. Uzaylı teknolojisine gelince hedefimiz bunu kendi kontrolümüzde tutmak.
6: Merhaba, adım Timothy. Bunlar da ekibim. Chicago'da bu uzaylı taretini bulduk. Öylece enkazın içinde duruyordu ve çalışıyor. Hepsi çalışıyor.
5: Söylentilere göre Japonya, Hindistan ve İsrail'in elinde birkaç gemi var. Ruslar bu konuda teklifler vermeye başlamış.
6: Bunu 5000 dolara satarız. 32 topu olan uzaylı parçalarından biri.
5: Yeni bir dönem başladı. Transformerların çağı bitti.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Bugün çok iyi görünüyorsun.
0: Öyle mi? Şu tişörtümü çıkarmaya ne dersin?
1: Hemen tişörtümü mü çıkarayım? Babam bu konuda ne der peki? Dur, nereye gidiyorsun?
0: Ona inanamıyorum, inanamıyorum. Daha neler?
2: Topla gel.
0: Kamyon mu? Baba, lütfen paramızı bu şeye harcamadığımızı söyle.
3: Yok, harcamadı. Benim paramı harcadı. Hem de 150 dolar.
4: Normal maaşından avans olarak kesilecek.
3: Hangi normal maaş?
4: Paranı geri alacaksın.
3: Ne zaman?
0: Asla. Meteliksiziz.
3: Biliyordum.
5: Tatlım, işverenle çalışan arasına girmesen nasıl olur acaba?
3: Dur biraz ya. Orta aslanıyordum.
4: Bak, param çıkışmadı. Ona balo elbisesi almalıydım. Balo elbisesi almayayım mı yani?
3: Onu da yap bari. Baloya da tek gitsin kız.
4: Hayır, ona eşlik edip götürmeyi önerdim.
3: Hiçbir kız dansa babasıyla gitmek istemez. İğrenç.

0: Konumuz bu değil.
1: Belki de konu bu olmalı.
2: Çocuklar biraz başıma ekşimeyi bıraksanız motoru kaça gidiyor biliyor musunuz? Bunun parçalarını satabilirim. Tatlım şortun her saniye çekiyor, tamam mı? Soğuk suyla yıkasan da çekmese. Bence çok iyi görünüyor. Ne dedin sen?
3: Bir ergen bir genç kız yani.
2: Ha ergen kız dedin ya, biraz içim rahatladı, sağ ol.
3: Yok demedim yani, demek istediğim...
2: Bunu devrelerin yanına koy. Lensleri de şuraya.
1: Baba lütfen ya, hurda alıp başka hurdalara dönüştürmek için böyle para harcayamazsın.
2: Biz burada o şekilde konuşmayız. Bu bir Super Simplex sinema projektörü, çok nadirdir. Hmm. Tavuğa ne diyeceksin? Ya da egzersizlik icadı mı? İkisi de zamanının ötesindeydi.
4: Evet, şu senin sözde köpek göz gibi.
2: Onu üzüyorsun, gördün mü?
4: Hey Kate, Kate! Bu şey hala çalışıyor mu?
1: Evet, hayır.
2: Evet ve yine de çığır açıcı. Sen arkaya geç, uzan ve gevşe, soğuk bir bekle. Dostum, kırıp dökmeyi kes.
1: Son ihbar, son ihbar. Gecikmiş ödeme.
4: Hadi, hadi. Babacığa bir getir hadi.
1: Peki insanların sana bu yolladığı döküntüler de ne?
2: Bu bir diskmen, bu da basit bir kaset çalar. Müzik.
1: Hiç duymadım.
2: Bak bunu tamir edersem $100. Bu da $250. Sen daha çok bozmasan bunu tamir etmeyi becerebilirdin ve $20 ederdi. Bunlar sayesinde üniversiteyi bitirebileceksin. Tabii burs almayı başarabilirsen.
4: Bunun tahmini varış süresi ne? Ortalama olarak yani. Dur. Yani birayı sadece yakınına mı getiriyor? Numarası bu mu?
2: Bir iki pürüzü var hala işte.
4: Evet.
1: Bazı şeyler hiç icat edilmese daha iyi olmaz mı?
2: Hayır, hayır. Bak çok ders düşünüyorsun. Burası bir teknoloji mabedi. Kutsal bir yerde bulunuyorsunuz.
5: Ne düşünüyorsunuz? Şunlara bir baksanıza. Hepsi sizin olabilir ya, bu araziye ne demek?
2: Bak baba geri döndü ve biraz acıkmışa benziyor.
5: İnanılmaz değil mi? Buna bayılıyorum. Burayı beğeneceğinizi biliyordum.
6: Hey! Evin sahibi benim. Ha? Satılık değil.
5: Ödemelerinizi 6 ayak sattınız Bay Yeager. Gördüğüm kadarıyla elektrikte çalıyorsunuz.
6: Hey, orası seni ilgilendirmez. Beyefendi, mülkü görmek istiyor musunuz?
7: Tabii ki.
6: Size memnuniyetle evi gezdirebilirdim. Arkaya gömdüğüm diğer 3 alıcıyı görürdünüz. Sonra da kafanızı yarar.
5: Yürü, gidelim. Çıkın, çıkın, çıkın.
6: Artık buraya geri dönmedim.
5: Buraya abimle geleceğim. Seni bir güzel benzetecek. Beni tehdit etmeye kalkma.
6: Kendim gidene sen hele.
5: Yanında polis de olacak. Abimin hiç şakası yoktur.
6: Kim? Jerry mi? O fıçıyı buraya getir bakalım. Arabadan dışarı çıkana kadar nefes yetmezliğinden Şirko cennetini boylar. Bir daha kimlerimi adım atarsan başına büyük bela açarsın. Jerry'e söyle beni görmeye gelsin. Ona güzel bir turta yedireyim. Hey! Sipen! Çitlerimi dümdüz edip gitti.
4: Kate, sakin ol. Aorta enfarktüsü falan geçireceksin.
6: O neymiş öyle?
4: Neydi? Beyinsel kalp krizi falan.
6: Ha, evet, geçenlerde geçirmiştim.
1: Şimdi de elektrik mi çalıyoruz?
2: Hayır, sadece komşulardan ödünç alıyoruz.
1: Harika, bu muhteşem. Mezun olup gittiğimde sana kim bakacak acaba?
2: Aa, sen mi bana bakıyorsun? Devre lehimlemeyi sana kim öğretmiştin? Program yazmayı, saçını örmeyi ya da topu falsola atmayı ben, bu benim işim.
1: Salçasız yemek yapmayı sana kim öğretti? Çeklerini düzenlemeyi? Acaba kimin yetişkin gibi davranması gerekiyor?
2: Tamam, haklısın bak, tamam mı? Bu harika bir ekibiz demektir. Son zamanlarda işler yolunda gitmiyor biliyorum. Ama biz düzeleceğiz tatlım. İnanmaya devam etmelisin, tamam mı? Büyük mucitler böyle yapar, söz veriyorum. Günün birinde öyle bir şey yapacağım ki ses getirecek.
1: Sana inanıyorum baba.
2: Biliyor musun, annen de seninle gurur duyardı. Her şey düzelecek.

0: Gemiye inin. Yavaş ve sakin.
1: Tamam, olduğunuz yerde kalın.
0: Mini dronları gönderin.

0: Viper'lar, kartal göründü. Ateş izni ver.
1: Isı kaynağı belirledik. İkinci kısımda, Pruva tarafında.
2: Predator 01, hedef bölge ele geçirildi.
3: Atlayıcıları koyun.
4: Burası Silah 4-01. Kartallar içeri giriyor. İkinci güverte.
5: Temiz.
4: Teknik ekibi.

0: hadi. Çatıdan giriş var. Çatıdan giriş var.
1: Kolay gelsin. İlerle.
2: Devam. Helikoptere düşeni çıktığımızı bildirin.
3: Anlaşıldı.
4: Takım lideri. Yere tarafında hareket halinde kartallar var.
5: Tamam. Sağa kay. Sağa kay.
6: İlerleyin. Gelsin. Devam edelim.

0: Ateş!
1: Roketler yolda. Tehlike!
0: Kaçıyor. Çabuk!
1: Kaçıyor! Kaçıyor! Herkes bölgeden çıksın!
2: Hayır! Lütfen! Ateş etmeyin! Durun! Ateş etmeyin! Yaralıyım, görmüyor musunuz? Sağlık subayı Ratchet! Ben dostum! Ben Autobot'um!
0: O halde niye kaçıyordun?
2: Optimus bize acil durum mesajı yolladı.
3: Tüm Autobotlara sesleniyorum. Kesin bir saldırı altındayız. İnsanlarla tüm teması kesin.
2: Hepimiz saklanıyoruz. Bütün Autobotlar avlanıyor. Hepimiz tehlikedeyiz.
0: Chicago'da bir kız kardeşimi kaybettim. Size hiç hoşgörüm yok.

0: ben.
1: Ateş kes! Ateş kes! Ateş kes!
0: O artık benimdir. Otobotlar, Decepticonlar, küçük çocuklar gibi sürekli kavga ediyorlar. Evreni darmaduman ediyorlar. Sonra ortalığı ben temizliyorum. Hayatta kalmanın tek yolu var. Nerede saklanıyor söyle. Söyle, Optimus Prime nerede?
2: Asla!
0: Bir daha asla diyemeyeceksin.
3: Bu çok etkileyici gerçekten de. Açıkçası CIA'nin elde ettiği başarılar olağanüstü ve etkileyici. Yani bu yüzden başkan benden rica etti. Sizin ona ricada bulunmanızı istedi ve ikinizi Beyaz Saray'a davet ediyor. Böylece kalan düşman Decepticonları tam olarak nasıl avlayacağınız konusunda sizden bazı bilgileri alabiliriz.
4: Ben 2 yıldır bu görevdeyim. Bay Ettinger ise 25 yıldır burada. Ayrıntıları sormadığım projeleri hep o yürütür. Bu yüzden bunlara gizli operasyon deriz. Ve bu sayede hepimiz rahat uyuruz.
3: Tamam, harika. Yani dedikodu var mı? Nasıl gidiyor?
5: Olağanüstü.
3: Harika, çok güzel. Ben de bunu duymak istiyordum. Başkan çok memnun olacak. Tekkurmay Başkan benim. Pazartesiden beri böyle. Ama uzaylı savaşı konusunu hiç bilmiyorum. Bunlar sadece eğlenceli toplantılar.
5: Ben başkanı eğlendirmeye gelmedim. Fakat şunu söyleyebilirsiniz. Bu savaş bitecek. Yakında.
3: Bitecek. Sorarsa dediklerini tam olarak aktarırım. Savaş yakında bitecek. Bu harika. Evet, iyi haber. Ve ben onunla el sıkışmak isterim. El sıkışma olmasa da yani sadece şu Lord Prime'le fotoğraf çektiririz belki. Lord Prime mi, Sir Prime mi? Biz de onunla başkanın uçağına atlardık. Hızlıca gidip gelirdik yani. Bir gidip hemen dönerdik.
5: Bu başkanı dönerdik. Yanlış yönlendirmek olur.
4: Peki, hani onun adı Optimus Prime.
5: Uzaylı savaşçı diyoruz. Şu anda kaçak durumunda.
3: Ama onlar dostumuz. Neden?
5: Çünkü onların hepsi gidene kadar dünyamız güvende olamaz.
3: Aa, tamam. Daha törensi bir veda yapmayı umuyordum. Özellikle bizim ordumuz onlarla çok yakın işbirliği yapmıştı. Siz gerine tek.
5: Burası onların gezegeni değil. Hiç olmadı. Geri alma vaktimiz geldi.

0: Evet. Evet. Evet. Aa, işte olay var. Hayır dur. Titremeyi kes. Neden titriyorsun? Hmm. İşi kaptın zaten.
1: Yemek yemeyi unuttum. Niye endişelendiğimi anladın mı?
0: Dinle, üzgünüm hayatım ben. Neredeyse çalıştırıyordum.
1: Baba ne diyeceğim? Ev ödevlerimi bitirdim. Finaller de tamam. Biraz arkadaşlarla arabayla dolaşabilir miyim? Sakıncası yoksa tabii. Erkek yok, biliyorum. Önce mezuniyet.
0: Kesinlikle.
1: Başka kimse de böyle bir kural yok ama.
0: Kural mı? O kadar kötüymüş gibi söyleme. Bu bilgelik. Gecenin bir vakti etrafta dolaşmanı istemiyorum. Saat neredeyse 8. Karanlık çökmek üzere. İspansiyonu keser misin? Ben mezuniyetimde neredeydim biliyor musun?
1: Evet, benimle. Kaza kurşunu.
0: Sürprizle Tess. Başıma gelen en iyi şeyle. Mutsuz mu görünüyoruz? Ha? Hayır, hayatımın en güzel günü. Annen ölmeden önce ona bir söz verdim. Bebeğimiz kendi mezuniyetine gidecek, o kadar. Liseli çocuklar bir halt bilmezler. Çok sonraları erkek olurlar.
1: Daha yaşlı ve akıllı olsaydın ben olmazdım yani.
0: Öyle demek istemedim. Biliyorsun bu evde flört yok, tamam mı? Sen flört etmiyorsun, ben de, o kadar.
1: Belki de flört etmelisin.
0: Tessa dur. Tessa. Dinle. Seni sık boğaz ettiğimi biliyorum ama buna mecbur. 12-17 yaş arası resmi olarak ergen tehlike dönemidir ve benim işimse bunu atlatmanı sağlamak. Bana istediğin kadar kızabilirsin. Ve evet, istersen arkadaşlarına turlayabilirsin.
1: Tamam. Dün gece çalışma. Yemek ye.

O başıma gelen en iyi şey Emily. Başıma gelen en iyi şey. Onunla gurur duyardın. Oh, hayır. İnanılmaz. İnanılmaz. Ah, Tanrım. Bir şeyler bu aileye biraz para kazandırmalı. Hadi seni külüstür. Hadi bakalım.

0: Nerede o?
1: Bilmiyorum.
2: İzinsiz giriş, izinsiz giriş.
0: İteri.
2: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Tez, ben senin amcan sayılırım. Benim evim senin evin demektir. Bu ev tahliye edilmek üzere.
3: Baba!
0: Geliyorum!
1: Gözeyle mi çalışıyorsun? Öyleyse içeri girmem.
0: Daha önce hiç böyle bir kamyon görmemişsinizdir. Girin içeri, kapıyı kilitle. Kilidi yok ki. Bak, radyatördeki deliğe bak. Şunun boyutuna bak. Biri bunda delik açmış.
4: Ne olmuş?
0: Normal çelik değil bu. Motordaki şarapnel bütün bağlantıları koparıvermiş. İzleyin. Bunun için kayıt beyazı gerekti. Buna bayılacaksınız. Bunu çalışan bir aküye bağladığımda...
5: Tüm otobotlara sesleniyorum.
0: Aynen öyle. Bu bir kamyon değil bence. Galiba bir transformer bulduk.
4: Bir transformer?
3: Kaçın!
0: Çocuklar!
1: Baba, sen aklını mı kaçırdın? Bu şeyi buradan hemen götürmelisin.
0: Endişelenmene gerek yok. Ben bütün gece buradaydım. Haklısın. Ve iyiyim.
3: O şey bir kamyon değil. Doğru, o tam bir ölüm makinesi.
0: Dostum, geldiğinde ölüydü, iptaldi, mahvolmuştu.
3: Dinleyin. Bir numara var. Hükümeti aramak gerekiyor. Aramak zorundayız. Mecburuz. Amerikan vatandaşı olarak görevimiz bu.
0: Yine
3: yapmalısınız. Orayı aramak lazım. Ve gerçekten de uzaylıysa 25 bin dolar ödül veriyorlar.
0: Para ödülü falan yok.
3: Bakın, onu canlı yakalar, yaban domuzu gibi etiketleyebilirsen işte o zaman 100 bin dolar veriyorlar.
1: Baba, açacağız o telefonu.
0: Reklamı izledim ve öyle bir şey demiyorlar.
1: Telefon, bu kesin bir şeydir.
0: Bana yalan söyler mi hiç? Dine, içerideki Chicago Savaşı'ndan bir Transformers'a nasıl çalıştığını öğrenmeliyim. Ben bir mucidim. Benim için her şey değişebilir. Bu teknoloji icatlarımı uygulayabilirsem bir daha para derdimiz kalmaz.
1: Bunu çok duydum. 25 bin dolar üniversite harcamada, evin borcuna da yeter.
0: Ayrıca kamyonu almak için benim paramı kullandın. Yani aslında kamyon benim sayılır. Yalan mı? Araştırma laboratuvarı ile ilgili rekabet sözleşmesi imzaladın.
4: Araştırma laboratuvarı mı? Burası ahır ya.
0: İmzaladın, şimdi de rekabet ediyorsun. Bütün fikirlerin artık benim. Aklından geçen her şey benimdir. Yani sen benimsin.
4: Birine sahip olamazsın bence dostum. Bunlar çok uzun zaman önceydi. Texas'ta bile.
0: Tamam. Şu kaynağı getir buraya ve kola yardım et. Hadi. Galiba şarapnel güç çekirdeğini yok etmiş. Ah ve Tessa, şunu gördün mü? Uzaylı bir ölüm makinesi bunu yapmama izin verir mi? Bakın, telefonu açacağım, parayı alacağız. Ama önce aklı mıyım bir görelim. Evin içinde mi saklanacaksın? Evet. Hadi git.
1: Tamam.
0: Hadi kolu çalıştır.
1: Ona inanamıyorum.
4: Oradaki ne öyle? Bir rokete benziyor.
3: Öyle zaten. Öyle

0: sizi öldüreceğim. Uzak durun.
1: Hayır, ateş etme, ateş etme.
2: Polisi ara, hemen koş.
1: Lucas. Lucas, kımıldama sakın, sakin ol.
0: Dikkat et insan.
1: Tamam, orada dur. Bize zarar vermeyecek.
0: Silah sistemleri hasarlı.
1: Bir füze motorunu vurmuştu. Onu senin için çıkarttık. Çok kötü yaralanmışsın. Yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda benim evimdesin. Ben bir mühendisim. Adım Kate Yeager.
0: Kate, sana minnettarım. Adım Optimus Prime. Otobotlarım tehlike altında. Gitmeliyim. Hemen gitmeliyim.
1: Ne kadar uzağa gidebilirsin ki? Tessa, buraya gel. Yardımımıza ihtiyacı var. Sana ne oldu böyle?
0: Bir pusu, tuzak insanlar yaptı. Ben kaçtım ve bu şekli aldım.
3: İyi de sen bizim taraftasın. İnsanlar sana neden zarar versin?
0: Yalnız değildiler. Otobotlarım beni tamir edebilir.
1: Evet. Onlara ulaşabilirsen tabii. Ya ben edersem?

0: Seni uyarıyorum dünyalı Bay Ettinger. İttifak bir sözleşmedir. Ve sözleşmelerin bir ömrü vardır. İnsanlar gibi.
1: Bu gezegende bir lafımız vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
0: Benim de bir lafım var. Umrumda bile değil.
1: Meksiko City'de ne oldu? Onu hakladın sanıyorum.
0: 3 net isabet, 1 ölümcül yara. Ama adamların kaçmasına izin verdi. Bana adam gibi istihbarat vaat etmiştin. Yoksa sen adam değil misin?
1: Farkında mısın? Bana hiç söylemedin. Onu niye istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun?
0: Gittiğim tüm galaksilerde siz türler hep aynısınız. Kendinizi evrenin merkezi görüyorsunuz. Ama hiçbir şey bildiğiniz yok.
2: Şimdi hırdavatçıya git ve listedekileri al, hepsini. Onu tamir etmeye mi çalışacaksın? O bitiren maketi değil ki.
3: Hayır, değil. O önemli.
2: Evet, kimin için önemli? Ağırında bir uzaylıyı saklayamazsın. Ne yapacaksın? Onunla oynayacak mısın?
3: Sakin olur musun biraz?
2: Deniyorum ama az önce kafama 3 kiloluk bir top çarptı. Eğer seni yerse canavarını ben alırım.
3: Sakın kimseye anlatma, duydun mu? Tek kelime et. Kimseye.
4: Merkezi Haber Alma Teşkilatı.
5: Galiba çok önemli bir hedefin yerini belirledik. Özel operasyon timi hazır durumda.
1: Durum nedir?
6: Efendim, özel time Paris, Teksas'tan bir telefon geldi. Meksiko City'den ayrılan bir kamyonla eşleşme var.
1: Adi herif. Şimdi onu yakalayalım.
5: Bayağı sıkı bir darbe almış. İyi ki güç kaynağını ıskalamış.
7: Biz ona Spark deriz. Yaşam gücümüzü taşır ve anılarımızı.
5: Evet, biz ona ruh deriz.
1: Mezar rüzgarı hazırlansın. Çabalarınıza teşekkür ederim bayanlar baylar. Bu oda karartılıyor. Çıkış sol kapıdan. Bundan sonrası benim.
5: Tamam, hadi gidelim.
8: Mezar rüzgarının yanındayım, hareket halindeyiz.
9: Tekrarlıyorum, hareket halindeyiz.
7: Bana niye yardım ediyorsun?
5: Sen bana güvendiğin için.

0: Ben döndüm.
1: Ama oyalandın sen de.
0: Kafam zonkluyor. Doktora gitmem gerekti. Kafamdaki şişlikle uzay yolu tiplerinden birine benziyorum resmen.
1: Her neyse.

0: Bay Yeager, adım James Savoy, federal ajanım. Adamlarım ve ben terk edilmiş bir kamyonun peşindeyiz. Güzel bir araziniz var. Satılık olması kötü.
1: Sağ ol ama satılık değil. Bu kamyon mu?
0: Ne yazık ki hayır. Bakın Bay Yeager, bu kamyonla ilgili olarak bize bir telefon edildi.
2: Olamaz.
0: Siz aramadınız mı?
1: Şu anda ilgilendiğim tek şey mülkümde izinsiz bulunmanız. Teksaslılarla uğraşan insanlarla ilgili bir kuralımız vardır. Ha. Hem hangi kamyondan söz ettiğinizi bilmiyorum.
0: Amerikalı öldüren türden bir kamyon.
3: Bütün bölgeyi arayın.
1: Ne demek bölgeyi arayın? Mahkeme emriniz yok.
0: Benim yüzüm mahkeme emridir.
4: Bekleyin. Eğer kamyonu bulursanız ödülü alacağız, değil mi?
5: Viper 1-5 Alfa noktasındayız.
6: Charlie ekibi orada durun.
5: Tarayın bölgeyi.
4: Acıl acıl acıl.
1: Kısa duvar, kısa duvar.
7: 5 ajan giriyor, 5 ajan giriyor.
8: İzinsiz giriş, araziden hemen uzaklaşın.
1: Bu da ne böyle?
5: Salak bir mucidin işi.
7: Temiz.
4: Temiz.
7: Temiz.
4: Temiz.
7: 360 derece, 720 derece. Etrafa bakın.
5: Gidelim. Burada bir şey yok. Burada hiçbir iz yok. Bir şey bulamadık.
4: Efendim, çöplerin arasında aktif bir füze bulduk.
7: Aktif mi? Onu çöpe ben taşıdım. Onun kör bir füze olduğunu söylemiştim. Ölebilirdim. Değil mi?
1: Bakın, evet bir kamyon buldum, tamam mı? Parçalarını sökmek için getirdim. Dün gece burada bıraktım, bu sabah gitmişti. Gerisini bilmiyorum, yemin ederim onu bıraktığımda yaralıydı.
0: Yaralı mı? Yaralı dedi.
6: O baş belasının yerini biliyor.
0: Bay Yeager.
1: Ne var?
0: Affedersiniz. Yaralı dediniz. Alın şunları.
1: Ne?
9: Bırak beni!
1: Kamyondan haberleri yok. Ben biliyorum. Onu bırakın.
0: Nasıl bir insan uzaylı metal parçaları için türüne ihanet eder? Alın şunu karşıma.
1: Bırakın onu. Kamyon hakkında bir şey bilmiyorlar.
3: Pekala. Araçlara binin. Bölgeye arayın.
9: Onları sen aradın değil mi?
1: Hayır. Ben bu ürkünç tipleri tanımıyorum.
9: Bir kadını taciz ediyorsun. Seni mahvedeceğim.
1: Bırakın onu.
9: Baba!
4: Hiçbir yere gitmiyorsun.
9: Baba!
1: Sakın. Hayır. Beni hiçbir yere götüremezsiniz. Ben bir Amerikalıyım.
0: Sakin olacağım.
2: Tamam pekala. Tamam yanıldım.
0: Savoy. Kızı kullan.
9: Aman tanrım baba. Hayır.
0: Şu anda 10 saniye var. Kamyon nerede?
1: Ne? Yoksa kızımı mı vuracaksın?
0: Mecbur kalırsın.
9: Lütfen beni vurmayın.
1: Tamam ama bildiğim her şeyi size anlattım zaten. O gitti. Gitti. Ahırdaydı. Şimdi
6: ise yok. Bırakın kızımı.
1: O buradaydı! Bırakın onu!
0: 7 saniye.
1: Size gerçeği söylüyorum. O buradaydı! Ona kızımdan hemen uzaklaşmasını söyle! Ona dokunursan seni öldürürüm!
0: 2 saniyem var. Gerçeği öğrenmeliyim.
9: Lütfen.
0: Vur onu.

Bunlar sizi öldürecek. Hemen gidin buradan.

0: Gidin çabuk, hemen arabaya binin, gidelim.
1: Baba arabaya bin.
2: Tamam. Optimus size doğru geliyor.

0: oluyor canım? Kim bunlar?
1: Kamyon yüzünden. Kamyonu istiyorlar.
0: Kim bunlar? Sen kimsin ve kime canım diyorsun? Beni duyduğunu biliyorum. Ben onun erkek arkadaşıyım.
1: O erkek arkadaşım.
0: Ne? Onun erkek arkadaşı değilsin.
1: Adı Şenge. O bir yarışçı baba.
2: Bunlar nasıl arabalar? Çok ürkütücü.
0: Arkadan bir tane daha yaklaşıyor. Onlardan mısır tanesinde kurtulabiliriz.

0: yandan geliyor. Çabuk.
1: Viper 1 bekliyor. Katapet bitmekçilere dönüyorum.
0: Bizi sıkıştırdılar. Sizinle bu şekilde tanışmak istemezdim, tamam mı? Adım Shane ve son derece...
2: Seninle konuştuğum şekilde... falan yok. Arabayı kullan. Dikkat et, dikkat et.
0: Nasıl bu kadar iyi kullandığımı ben de bilmiyorum. Bugün direksiyon başında mucizeler yaratıyorum.
2: Dikkatini yola ver, konuşma.
3: Shane, dikkat et.
2: Bütün bunlar benim suçum. Tamam, kabul ediyorum. Bana çek getireceklerini söylediler. İdam mangası değil.
0: Tutunun.
4: Tombala yaptı bile. Don tombala yaptı. Ona bir aldım.
2: Ettik onları. Aferin Mısır tarlasından gelen yabancı.

0: Bas! O parayı bize vereceklerini sanmam. Peki öyle görünmüyor. Onları ekebiliriz.
1: Şu numaranı yapşayın.
0: İyi dedin. Ne demek bu? Ne numarası? Yapacağımız şey birazcık tehlikeli olacak.
2: Çıkarın silahlarınızı ve ateş edin.
3: Ateş ediyorlar.
0: Vesa, vites kolunu tut, kolu tut. Ne? Ellerini ondan iyi kullanan yoktur. Hazır mısın Tess? Çek! Çek!

0: ceza alırdın ceza be?
1: Çantı çatlattık.
2: Optimus. Hadi çabuk çabuk.
1: Hadi.
3: Olamaz. Ayağım sıkıştı.
4: Lucas.

0: başınızı kaybettiğiniz için başsağlığı dilerim. Burada kalın, takip edilmediğimizden emin olmalıyım. Artık hepimiz onların hedefiyiz.
1: Yani saklanacak mıyız? Plan bu mu? Bir kamyondan emir mi alacağız?
2: Daha iyi.

0: fikrin var mı?
1: Hey! Kızdan uzak dur bakalım, dur.
0: Ellerini ondan uzak tut, hemen şimdi.
2: Teksaslı bir garaj mucidi alayınızın canına okudu. Bu siciline işlenecek. Evet, hepinizin siciline işlenecek.
3: Bugün zırvalarını çekebilecek havada mıyım sence?
2: Washington bir Decepticon hedefinin peşinde olduğumuzu sanıyor. Ama önce Yeager ailesini bulamazsak hikayemiz yatar.
3: İyi tamam da polis ya da FBI'ya giderse...
2: Onlar bize teslim eder. Bir daha eski hayatına dönemez.
4: İyi tarafından bakalım. Tanışmış oldunuz.
0: Nereli bu?
4: Dedim ya, Teksaslı bir sürücü.
0: Teksaslı mı? Dublin, Texas mı? Belfast, Texas mı? Pek İrlanda cücelerine benzemiyor.
5: Sıkıysa İrlanda'da böyle konuş da görelim.
0: Ay, İrlanda'da değiliz yer elması. Texas'tayız. Sürücü mü dedin? Yarışıyor mu yani? Meslek olarak mı?
4: Evet. En azından mesleği var.
0: Sağ ol be.
5: Bakın ben rally yarışı yaparım. Bir pilot, bir de navigasyoncu. Kızın. Bu arada ben profesyonelim. Bana sponsor oldu. Ayrıca bir de şu var. Tüm birikimim o arabaydı. Her şeyimi ona yatırmıştım ben.
0: Yok, bu gerçek olamaz.
5: Aa, kesinlikle gerçek.
0: Kaç yaşındasın?
5: 20.
0: O da 17 yaşında bir kız çocuğu. Bu durumu iki şekilde çözebiliriz. Bir, tam ağzına bir tane çakarım, sen de gider polis çağırırsın.
4: Baba.
0: Ya da iki, ben seni polise ihbar ederim çünkü bu yasa dışı, o reşit değil.
5: Bizi Romeo ve Juliet yasaları koruyor.
4: Bir süre çıkmıştık. Ben lise 2'ydim, o da lise son. Sorun yok.
0: Hayır, sorun var.
5: Kökeni ta çocukluğumuza dayanan bir ilişkimiz var. Madde 22.011, bak.
0: Ne? Texas yasası mı? Nasıl yani? Gerçek bir yasa mı bu?
5: Evet.
0: Romeo ve Juliet, ha? İkisinin sonu ne oldu dersin?
4: Aşık oldular.
0: Öldüler. Ailem bunları biliyor mu? Baban 17 yaşında bir kızla çıkmana bir şey demiyor mu?
5: 5 yaşındayken bizi terk etti. Olur da ona rastlarsam sorarım.
0: Biliyor musun Tessa? Sana güvenmiştim.
4: Hangi konuda? Hiç eğlenmemek, risk almamak, gençliği yaşamama konusunda mı?
0: Ben senin babanım, tamam mı? Ve sana bakabilmek için bir taraflarımı yırtıyorum.
4: O kamyonu eve getirdiğinde de mi öyle yapıyordun? Tek yapman gereken ihbar etmekti. Bu yüzden Lucas öldü. Benim de hayatım bitti. Sağ ol, bana cidden çok iyi baktın.

0: Hala öyleler.
1: Bir yerlerde biri bu emri verdi ve ben izlerini bulacağım.
2: Lütfen. Hayır. Ben otobotum. Ben otobotum.
1: Erzak olarak işimize yarayabilecek her şeyi alın. Giysiler, her şey.
3: O bilgisayarı da alın.
1: Gidelim.
4: Bu hiç kolay değil.
5: Biliyor musun, her konuda kötü değilsin baba.

0: hasar blokeli.
1: Biliyordum.
0: Onun bir hiç olduğunu söyledin. İyi de bu hiçin elinde teknolojimiz var.
1: Seni bulacağım.

0: Özgür Galaksi'nin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordum, hiç şüphe etmedim.
1: Uyarını aldık. Beklemeliydik.
2: Evet, işte böyle. Grubu tekrar topladık.

0: insanlar kurallarına göre hareket etmemizi istedi. Ama kurallar artık değişmiş durumda.
1: İnsanlar, bir avuç hain...
2: Hound, içgüdülerini bulmalısın. Sadakat, korku ve hırs fırtınasında narin bir çiçektir.
1: Sen ne zırvalıyorsun?
2: Bu bir haiku şiiri.
1: Kes zırvalamayı, yoksa boğazına bir bomba atarım.
2: Denesen ölürsün.
1: Ya, ne olur çek, hadi yapsana.
3: Ne diyeceğim?
4: Bitirin şu işi artık.
5: Şu küçük dünya tatilinden tamamen sıkılmış olanlar varsa lütfen elini kaldırsın.
6: Kim şu kaçak yolcular?
7: Oho, silah neyiniz?
0: Dur Hound, siz de. Onlar benim için hayatını tehlikeye attı. Onlara borçluyuz. Diğerlerinden hala bir iz yok mu?
2: Nada. Sadece bizler kaldık.
5: Bizi teker teker avlıyorlar.
1: Biz sefil, rezil dörtlüyüz. Seninle beş ettik.
8: En iyi durum senaryomuz ne? Otobot tanık koruması mı?
9: Süper yarışçı. İstediğin zaman gitmekte özgürsün.
8: Öyle mi? Bilgin olsun Süper Baba. Seninle saklanmıyorum. Şu iri kıyımın yanında saklanıyorum.
2: Sensei, kaderimiz belirsiz olduğundan komutayı Bumblebee ele aldı. Üstelik bizdeki savaşçı eğitimi ve disiplinine sahip olmadığı halde. O resmen bir çocuk gibi.
10: Bu çocuk biraz daha kısa tekmeyi basacak.
2: Gururum mu kırıldı?
1: Kafesliyiz.
2: Bu kadar.
11: Bunların derdi ne böyle?
2: Onların masum numarasına kanmayan tek akıllı ben miyim burada? Bu iş ortada.
5: Evet, bunca zamandır birbirlerini yok etmelerini bekledim. Artık başa geçebilirim. Kendi kendime emir vereceğim.
9: Evet, seni çok özlemişler.
0: Otobotlar, Lockdown bizi avlıyor. İnsanlar ona yardım ediyor. Bunun nedenini öğrenmeliyiz.
9: Nedenini bilmiyorum ama kimin yaptığını biliyorum galiba. Çaldığım bir drone'da otobot baskını ile ilgili görüntüler var. Parça parça. Ama burada olanlara bak.
12: Ah, bu Latvul.
9: Onu paramparça ettiler.
12: Vahşiler.
9: Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSI, kinetik çözümler. Balistik şirketi, savunma, havacılık. Bu drone'u onlar tasarladı.
8: Yani bu hükümet adamları sizi avlayıp sonra da şu KSI'ye mı gönderiyor?
9: Şirketin merkezi Chicago'da. Oraya götürülmüş olabilirler.
1: Oraya savaşmadan girmek imkansız.
9: Peki ya biraz insan yardımı olsa?
11: Ne yani, artık ortak mısınız?
9: Tatlım, artık biz de hedefiz. Nedenini öğrenmeden normal hayatımıza dönemeyiz.
0: Otobotlar, asla insan öldürmemeye yemin ettim.
1: Büyük hata.
0: Ama bu işin arkasında olanı öğrendiğimde o kesinlikle ölecek.
1: Evet!
13: Chicago.
9: Her yerde bizi arıyorlar. Bu yüzden yeni kurallarımız var. Rozet sahibi hiç kimse bizim dostumuz değildir. Taktiğimiz böl ve fethet. İkiniz yiyecek ve malzeme çalmakla görevlisiniz. Başka şey almayın. Chicago KSI merkezi kale gibidir. Onların gizli askeri bölümüne girmenin yolunu bulmalıyız. Şirkete ve hükümete şantaj yapmak için bir şeyler bulmalıyım. Özgürlüğümüzü kazanmalıyız.

0: Günaydın Bay Joyce.
1: Bu ses de neydi?
2: Bu işte o ses.
3: Siz istemiştiniz.
1: Benim istediğim sınırsız bir şey. Daha da öte. Bu kapıdan geçerken geleceğe adım atmış gibi bir ses olmalı. Günümüz. Söyleyin.
0: Gelecek.
1: Geçmiş mazi oldu. Bugün mazi oldu.
4: Neden sana bir türlü ulaşamıyorum?
3: Herhalde kutuplarda ne bulduğumuzun farkındasındır. Çocukken bize anlatılan hikayeyi biliyorsun. Milyonlarca yıl önce dünyaya çarpıp dinozorların soyunun tükenmesine yol açan şu göktaşını.
1: Hayal meyal.
3: Ama doğru değilmiş. Büyük yok oluşa neden olan şey bu metal. Nasıl ve neden daha bilmiyorum ama karbon tarih belirlemeye göre 65 milyon yıl öncesine ait. Bize çıkarttırmaya çalıştığın o cevher tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli ve benim adamlarım...
1: Darcy, bana kalırsa sen sahada biraz fazla çalıştın. Dinozorları akşam yemekte tartışalım. Kaburga?
3: Hayatta olmaz.
1: Burada neler olduğunu hayal bile edemezsin. Büyük bir gelişme kaydetmek üzereyiz. Nadir bir dünya metali. Moleküler olarak dengesiz. Sanayi kullanımı yok. Sonra uzaylılar geldi ve aradaki bağı keşfettik. Bu onların ham maddesi.
5: Kutsal kase gibi. Transformium. Bunu öyle diyorlar.
1: Odak grubu tamam, ilginç. Tescillendi.
5: Evet. Bu atomun parçalanışından beri modern fizikteki bildiğimiz en büyük gelişme. Programlanabilir madde ve biz... Bunun gen haritasını çıkardık.
1: Ben.
5: Siz gen haritasını çıkarttınız.
1: Şimdi ona istediğimiz talimatları verebiliriz.
5: Bu son derece iyi. Seyredin şimdi. Bunu istediğimiz her türlü forma sokabiliriz.
1: Heyecan verici, öyle değil mi? Müzik sever misin? Hoparlör. Ya da şiddet içeren bir şey.
3: Aman tanrım, başardın.
1: Havacılık, ordu, tüm robot sanayine hakim olacağız. Tüm keşiflere. Okyanuslara, uzaya, her şeye. Wembley, bu da ne?
5: Şu istediğiniz deniz anası reklamı işte. Dediğinize göre erotik ve ölümcüller, tıpkı kadın gibi.
1: Öyle bir şey demedim.
5: Evet dediniz.
1: Hayır demedim.
5: Çok olan eski kız arkadaşınızdan bahsediyordunuz. Kulaklarımla duydum.
1: Lütfen tur sırasında yemek yeme.
5: Bu o kız mı?
6: Hey! Kutular dolusu giyecek buldum. Pekala tatlım, uzun ya da hoş dar bir pantolon alabilirsin. Şu şortları çıkarırsın, tamam mı?
3: Bu protein.
6: Sadece gerekli şeyler dedim ben.
3: Neredeyse yakalamıyorduk, hiç kolay olmadı.
6: Gargara mı çaldın?
7: Kızın ağzımın kopmasından pek hoşlanmıyor.
3: Çok komik.
6: Onu öpemeyeceksin, asla.
3: Asla mı?
1: Bu bizim askeri prototipimiz Galvatron. Anlamıyorum. Bu 5. tekrar. Neden sürekli bu hali alıyor?
5: Son işlemlerde bazı hatalar var.
1: Galvatron'u Optimus Prime olarak modelledim. Neden sürekli Megatron'a benziyor bu? Basit kodlama. Algoritmalar. Matematik. Neden istediğimiz şeyi bir türlü yapamıyoruz? Sırf istediğimiz şekilde. Neden? Bu tüketici dostu bir yüze benziyor mu? Göğsündeki kocaman deliğe ne demeli?
5: Bence korkunç görünüyor. Çok beğendim.
7: Bayıldım.
1: Hiç beğenmedim.
8: İşte burada. Şu kel kafalı doktor Frankenstein. Bayan. Bu yasal değil. Bu yasa dışı bir deney. Uzaylılar insanlara böyle şeyler yapmaz. Sizi yer öldürürüz o kadar. Haksızlık Astoristen fasulye olmaz.
1: Bu küçük şey şu iki kafadan çıkan tüm bilgilerin tercüme edilmesine yardımcı oldu. Tarihleri, bilimleri, her şeyi.
3: Bu Megatron mu?
1: Aynen.
3: İyi de bunları nereden aldın?
1: Özel hükümet sözleşmesi. Transformerlar hakkında her şeyi biliyoruz. Şimdi onları kendimiz yapabileceğiz. Hem de çok daha iyi bir şekilde.
6: Evet, bu iyi bir. Bu bizi içeri sokar. Bu adamlar günde iki kez tarama dedikleri bir şey için KSI içine araç naklediyorlar. KSI gerçekten çok güvenli bir tesis. O gizli araştırma bölümünün girişi bizim içeri giriş yolumuz olacak. Sabah harekete geçiyoruz. Affedersiniz ama karşımda aşna fişne yapmak yok, tamam mı?
3: Ne antikasın. Aşna fişne diyen mi kaldı?
6: Diyorum ya, saygı sıfır. Bazen imkansız gibi geliyor bana.
9: Evet. Aynı şeyi Bumblebee ile yaşamıştım.
6: Tamam, sakin olmalıyım. Sakin. Bu tür durumlarda soğukkanlı olmak gerekir. Havalı görünmek değil. O yüzden gözlükleri çıkar istersen. Bir ay kadar önce... Gecenin bir yarısı evimde bir ses duyduğumu sanmıştım. O sen miydin?
7: Ne? Yapma, yok öyle bir şey.
6: Bana yalan söyleme evlat. Şuradaki silahlı adamı görüyor musun?
7: Silahlı pek çok adam var.
6: İnelimle içeri sızmaya çalıştığımızı söyleyelim. Sonra kimliğini göster. Umurumda değil. Ben yaşlıyım ve yeterince yaşadım.
7: Bu sohbetleri yanlış zamanlarda başlatmak gibi harbiden kötü bir alışkanlığım var.
6: Doğruyu anlatacak mısın yoksa ortalığı karıştırayım mı?
7: Peki.
6: Beyefendi biraz konuşabilir
7: misin? Tamam, bendim ben. Özür dilerim.
2: Taramadan mı geçireceksin?
7: Hı.
2: Tamamdır, geçebilirsin.
6: Seni kesin öldüreceğim.
3: Eski uzaylı teknolojisini alıp her açıdan daha iyi hale getirdik. Karşımızda Stinger.
10: Şuna bak, ne kadar acayip robot.
6: Aynen sana benziyor.
1: Kendi versiyonlarını yapmaya çalışıyorlar.
7: En azından daha havalı renkler seçtikleri kesin.
11: Benimle böyle mi konuşuyorsun?
6: Kulağılık yaparsam böyle olur işte.
11: Şimdi kayboldum.
3: Eski uzaylı teknolojisini aldık. Günlük hayat için modifiye etti.
6: Hayır, sakin ol. Bilmiyiz. Bumblebee! Hatırlamayı kes!
3: 所以我们现在没有足够的transformium做生产，你知道吗？晚了，是你晚了，是你。
1: Benimle harinciciğim, kızdığın zaman ne dediğini anlayamıyorum. Aslında seni hiç anlamıyorum.
3: Fabrikamız şu anda çalışır durumda.
1: Affedersin bir saniye. Hey siz ikiniz, lanet tamirciler. Neler oluyor burada? Ha? Bu külüstür şey de ne böyle? Koleksiyonluk antikaları taramıyoruz. Burada ne yaptığımızdan haberin var mı? Hı? Biz şairiz. Biz burada şiir yazıyoruz. Anladın mı? Bana çalışıyorsunuz. Hata hakkınız tekti, tek. Anladın mı? Sınırı aştınız. Şimdi alın şu döküntüyü ve gidin buradan. Sen de git. Çok üzgünüm. Devam edelim.
6: Ona göz kulak ol, ben bir şeyler bakayım. Sessizce buradan çıkın.
1: Yemin ederim şu kalkili haline katlanamıyorum. O beni çok üzüyor, biliyorsun.
7: Sakinleşmen lazım.
11: Son derece sakinim.
7: Çünkü nefes almalısın ya da ne bileyim bir şeyler yap işte.
11: Sakinim, hiç dokunmuyorum bile. Tamam, azıcık dokunuyorum.
7: Aman tanrım.
11: Azıcık dokunuyorum ya.
7: Şimdi derhal araba şekline dön.
11: Yıkıl karşısından, tamam mı?
12: İşte tasarım ekibimiz çalışmalarına Bumblebee ile başladı.
13: Fakat bu uzaylının tasarımı biraz eskiydi. Hatta nasıl desem antikaydı.
12: Son derece demode, rezil ve...
13: Özetle çirkin.
11: Cehennem ol.
12: Yanında hiçbir şeydi.
7: Hayır.
12: O çok güvensiz.
14: Bir halk değilsin.
13: Neye dokundun sen?
15: I told you, homeboy. Can't touch this.
13: 15 dakika sonra büromda ol.
16: Burası 7 numaralı parçalama odası. Galvatron 12. süreç analizi. 32 numaralı aşamada başı ile gövdesi ayrılıyor. Görünüşe göre yasa akışı ile ilgili sorunlar devam ediyor.
1: Anlaşma ne durumda, tamam mı? Tohumu alabildin mi?
14: Ödül avcısı Prime'ı aldığı zaman alacağız.
1: Aha.
14: Bu arada bir sorun ortaya çıktı.
1: Ne? Hayır, KSI'de o kelimeleri kullanmayız.
14: Otobotlara yataklık eden bir sivil droplarımızdan birini hackledi. Yani bu işe karıştığınızı öğrenmiş olabilirler.

0: koydum. Anlaşmayı unutmasın.
1: Ben de hayatımı ortaya koydum.
0: Hey, bana sen bu teklifle geldin. Unuttun mu? CIA'den emekli olduğunda şirketimden $1 milyon hisse alacaksın. Ve sonra seninle birlikte ulusal savunmada çığır açacağız. Ama Ettinger, dostum, ikimizin de iyiliği için o tohumu mutlaka bana getir.

0: İçerideyim. Kameramı görüyor musun? Ratchet'ı eritiyorlar.
1: Ratchet'ı katletmişler. Onları paramparça edeceğim.
2: Metal. Sadece metal. Hep öyle olduklarını sanmıştım.
3: Hayır değiller. O varlıklar canlı. Bizim gibi ruhları var. Ben bir tanesiyle konuşmuştum.
2: Transformium'la mı çalışıyorsun?
3: Evet, öyle yapıyorum. Evet, aynen.
2: Ben kazı yapıp çıkarıyorum. Bulunacak pek bir şey kalmadı. Demek bu kadar acil ihtiyacınız var. Eski kötü Decepticonları eritmeye kadar geldi iş.
3: Hayır. Bu bir Autobot. Onlar bizim için savaştı.
4: Buradan hallediyorum bu işi. Evet. Aynı kimlik kodu. İki farklı kapıda taranmış. Gizli bölgeyi kilit altına alıyorum. Şu adamı kontrol edin.
5: Hey! Olduğun yerde kal!
6: Sanayi casusluğu ha? Bu ciddi bir suçtur Bay Yeager.

0: Dinleyin, avukat istiyorum. Adalet Bakanlığı'na güvenebileceğim birini. Sadece ailemi korumaya çalışıyorum. Şirketinizden değil, hükümetten.
1: Bay Yeager, kime çalıştığımı sanıyorsunuz? Ailenizi korumaya çalışıyorsunuz. Bu övgüye değer. Bense ülkeyi korumaya çalışıyorum. Uzaylı savaşından. Bunu tecrübe ettik ve bir daha tekrarlansın istemiyoruz. Şimdi, bu konuşmanın bir türevi daha var. Buna göre garajına döneceksin. Kızın takdirname alacak. Hayatta bildiğin gibi devam edecek. Neyle karşı karşıya olduğunuzu hiç bilmiyorsun.
0: Öyle mi? Bu sohbetin diğer türevi neymiş peki? Kızımı öldürmeleri için adam yollaman mı? Yoksa cesaretini toplayıp kendin mi yapacaksın?
1: Tercihin nedir? Bunu sadece bir kez soracağım. Optimus Prime nerede?

0: Buyurun. Tahliye ediyoruz. Bodrum'a.
1: Buradalar.
2: Çıkın dışarı. Hepiniz.
3: Bilim fuarı bitti. Et şu anları.
2: Laboratuvarı yok edin.
4: Çekilin çekilin. Dikkat edin. Çabuk olun.
2: Her şeyi yok edin.
5: Beyler benim. Beni şu Frankenstein tabutundan çıkarın.
0: Hey. Hey. Hey. Dur. O şirketimin malı.
2: Onlar sizin malınız değil. Onlar benim arkadaşlarımdı.
5: Oo, ne oldu Nutkun tutuldu? Karşımda Hound var tabii değil mi?
0: Devam edin. Bir kez olsun bize gerçek renginizi gösterin.
3: Sadece emir ver. Onu parçalarına ayırayım.
0: Şu tetik manyağını açıklasana. Bu gördüklerin savaş ganimeti. Ölü metal. Yenilik. Burada yaptığımız şey bilimdir. Bunu biz yapmazsak...

0: başkası yapacak. Teknolojiyi durdurmaya imkan yok.
1: Biz sizin teknolojiniz değiliz. Bırak şunu parçalarını ayırayım.
0: Şifrenizi çözdüm. Gen haritanız artık elimde.
1: Dünya burada yaptıklarınızı öğrenecek.
2: Dünya mı? Dünya bizi onaylayacaktır. Artık sizi üretebiliriz. Anlamıyor musun? Size ihtiyacımız kalmadı.
1: Bu zalimceydi. Otobotlar. İşimiz bitti.
3: İşimiz bitti mi? Yani kimseyi benzetmeyecek miyiz?
1: Birilerini aklamak için can atıyorum.
4: Bu bizim fırsatımız. Onu durdurmalıyız. Durdurmalısın.
0: Sahada hiç test yapılmadı. Laboratuvarda, askeri üslerde ama sokaklarda yapılmadı.
4: Savunma Bakanlığı ile çalışan bir şirket terörist saldırısına uğradı. Bu iş artık bir CIA askeri operasyonu. Her şey serbest. Harekete geçin.
5: Gidelim.
4: KSI Chicago, uydu görüntüsünü verin. Durduk yere yaşanan bir otobot saldırısı.
0: Galvatron'u getirin.
4: Galvatron'u dönüştürüyoruz.
6: Stinger'ı aktive edin.
7: Stinger.
0: Şu uzaylı teröristlere güncelleme neymiş gösterelim.
8: Galvatron ve Stinger hedefler için farklı yollardan gidiyor.
6: Hedefte 5 haydut var. Görüş açım elverişli.
9: 200 metre kaldı.
6: Metre. Saldırıyoruz. Dönüştürülüyor.

0: Bu şey bizim kontrolümüzde değil mi?
1: Evet. Neredeyse.
2: Sistemde bir hata var.
3: 5 haydut hedef alınıyor. Roketler aktif. Şimdi ateşlendi.

0: Gittinger takipte.
1: Hatalı ateşleme, hatalı ateşleme.
2: Sistem hatası var. Galvatron az önce 4 roket ateşledi.
1: Hangisi ateş ediyorlar?

0: Bize çok acele sağlık ekibi lazım. Siviller yaralandı.
1: İnsanlar çapraz ateşte kaldı. Bundan hiç hoşlanmadım.
2: Sen tarih yazıyorsun. Ülken ve dünya için. İnsanların özgürlüğü tehlikede. Masum insanlar ilk defa ömrüne...

0: Savaştır onu. Sakın yenilmesin. Savaştır onu.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Tessa! Tessa! Tessa Tanrı'ya koş!
3: Senin ruhun yok.
4: Zaten bu yüzden korkuyorum.

0: sakın oraya gitme, seni öldürür.
1: Tessa'ya yardım etmeliyim.
0: O saklanıyor.
2: Optimus, Optimus lütfen hemen kalk.
3: Kalkamıyorum. Git buradan. Sana acıyorum Prime. Şu insanlara olan bağlılığın, bir davaya bağlılığın kötü yanı, o davanın her zaman ihanet edecek olmasıdır.
4: Seni buraya kim yolladı?
3: Sen nereden geldiğini sanıyorsun? Doğduğunu mu sandın? Hayır. Seni ürettiler. Ve yaratıcıların seni geri istiyor. Hepimiz birileri için çalışıyoruz.

0: insanı çöpe götürür.
1: Kaçın buradan! Hadi gidin gidin! Boşaltın burayı!
2: Ekibim şu anda yolda efendim. Bu bir CIA operasyonu. O benim için çalışıyor. Orduya çekilmelerini söyleyin. Bekleyin, Beyaz Saray hatta.
3: Ajanım merhaba, şükürler olsun. Şu anda Beyaz
4: Saray'da herkes inanılmaz gerilmiş durumda. Herkes bana süper süper kızgın ve ben de son toplantımızla ilgili notlarımızı gözden geçirdim de Michigan bulvarındaki uzaylı savaş gemisini göremedim.
2: Başkana bunun bir saldırı olmadığını söyle.
0: Bu gemiyi hatırladın mı Prime? Siz yüce şövalyeler büyük savaş

0: Tekrar hoş geldin şövalyelerin temenosu Prime.
1: Sen burayı lekeledin.
0: Burada isyancı kaçak pislik arkadaşlarınla birliktesin. Burası en nadir örnekler, kötülerin de kötüsü içindir. Asırlar sürmüş olsa da tüm şövalyeleri topladım. Sen hariç. Yaratıcılar beyaz bir sayfa açmak istiyor.
1: Ben kimseye boyun eğmem.
0: Şu türlerin birbiriyle karışması kozmik dengeyi bozuyor. Yaratıcılar bundan hoşlanmıyor. Onlar seni emirlerini yerine getir diye yaptı.
2: Neden hala havalanmadı?
3: Hadi bir alçalıyor. Gemiye ulaşmalısın.
4: Savoy, görev tamamlandı. Lockdown Prime yakaladı. Anlaşma yerine getiriliyor.
5: Buluşma noktasından tohumu alacağız.

0: avdan hoşlanmış olsam da sefil gezegeninizi hiç özlemeyeceğim. Anlaşma tamamlandı. Bir Prime için bir tohum. Çok dikkatli olun. Eminim türünüz buna hazırdır.
1: Türümüzü kafaya takma sen.
0: Elveda dünya.
2: Hadi hadi!
3: Evet, bu kötü bir fikir. Ben kötü fikirlere bayılırım. Doldurun!
4: Tamam, kopalım.

0: Ha bu delilik.
1: Dinle, kaçmak istiyorsan hemen şimdi kaç. Ben ölümüne giriyorum.
0: Dinle, ben buraya kızını kurtarmak için gelmedim. Sen kız arkadaşımı kurtarmaya geldin.
2: Karanlık madde motorlarını çalıştır. Tam güç ileri.
3: Operasyon zor olacak. Lockdown'un gemisinin savunması var. Dikkatli olun.
4: Kemik kufalayıcılarına, beyin söndürücülerine, et soyucularına, kromozom dönüştürücülerine, katatonik sıvısına, kara deliğe, tuzak kapaklarına, radyasyona dikkat edin.
5: Hızlı olmalıyız. Şu anda baskın unsuru bizden yana. Son çözüm olarak şiddete başvurmalıyız.
4: Yakalayın!
5: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
4: Bunlardan iğreniyorum.
5: Nasıl kürkünç? O artık yaşamıyor.
4: Evet, baktık.

0: Burada değiller, gidelim.
1: Ne? Hey, Tessa'yı almadan hiçbir yere gitme.
0: Tereddütteyim. Benim çıkarım ne?
1: Senin çıkarın ne mi?
0: Sakin ol, sadece konuşalım.
2: Senin çıkarın şu olacak, seni öldürmeyeceğim. Patronu ve kızı oradan çıkaracağız, kapış?
0: Tamam, tamam, çok ikna edicisin, düpedüz maçoluk. O halde bir şeyleri sabote etmeliyiz.
3: Çabuk ol, çünkü karanlık madde motorları kalkışa hazırlanıyor.
0: Harika.
3: En fazla 10 dakika.
1: Şimdi bu ses motorların ısınma sesi mi oluyor? Ne yani şimdi bu geminin 10 dakika sonra havalanacağını mı söylüyorsun? 10 dakika.
3: 9'da olabilir, en kötü ihtimalle.
2: İnsanlar, siz hücreleri arayın.
1: Vakit kaybediyoruz, gidelim.
2: Merkezi çekirdeği bulmalıyız.
3: Gidelim.
0: Bu kabus gemisini durdurmalıyız.

0: bu koca gemide onu asla bulamayız. Samanlıkta iğne aramak gibi. Tessa! Harika, harika. Ha, çok zekice. Tam bir zeka gösterisi. Burada olduğumuz ucum bir alemi öğrendi. Şimdi de peşimize düşecekler.
1: Acele etsen iyi olur Crosshair. Birazdan uzaya uçacağız.
2: Ha, küçük Samazingo'muz buradaymış.

0: Bunları kim ateşledi? Gemimde kim var? Mahkumlardan biri kaçmış. Sukvaley Mosadey.
1: Çabuk olun. Yaklaşık 6 dakikamız var.
2: Onu bulacağız. Bekle.
1: Geriye.
2: Artık bu şeyler bizi bulacak. Çabuk saklan.

silahlar. Hadi yardım et. Çabuk çabuk. Yardım et bana. Acayip sesler geliyor. Tutun.

0: Bu da ne böyle? Bilmiyorum. Hazır mısın? Koş! Savaşmadan yok olup gitmeyeceğiz. O köşeyi döndüklerinde onlara atlayacağız. Hazır mısın yoksa beni bırakıp yiyeceksin?
1: Hayır, seninle savaşacağım.
0: Hazır mısın?
1: Kesinlikle.
0: Sakın tüyeyim deme. Hazır mısın?
1: Evet, evet, evet. Evet. Tamam, teslim alıyorum. Üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm.
0: Ne yaptın sen, nasıl yaptın?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Senin işe yaramaz öyle sıkan. Şuraya bak, görüyor musun? Burada kal, yer cücesi.

0: Vay be. Bunun patentini kesin alacağım.
1: Tabii seni o kurtardı. Tabii. Evet. Sen ve Bay Teslim oluyorumun konuşacak çok şey vardır tatlım. O beni de kurtardı. Onu orada bir görecektin var ya. Kahramanımız. Gidelim hemen.
2: Uyanık olun.
3: Neredeyse açtım.
2: Koca oğlan geliyor. Hadi hadi hadi.
4: Vay canına. Bu harika olacak.
2: Köşelere dikkat.
4: Ne çok kafes var.
2: Tam azılı suçluların yeri.
5: O büyük kafeste ne olduğunu merak etmiyorum.
2: Bakalım.
5: Hound, ona yaklaşma.
2: O kadar da tehlikeli görünmüyorsun. Şuna bak, gerçekten çirkinmişsin.
6: Vuruldum, eritiyor, yakıyor. Bu asit galiba. Lanet olsun, ne biçim bir şey bu?
5: Umarım bulaşıcı bir şey değildir.
2: Şimdi senin canını yakacağım. Yaşayamayacak kadar iğrençsin. Al bakalım ucube. Öldün. Hound.
6: Taşır.
5: Dayan patron, geliyoruz.
6: Optimus ses ver.
2: Buraya çabuk.
6: Dayan, seni kurtaracağız.
2: Bu şövalye gemisinin kolları ayrılıyor. Serbest kalabiliriz. Ayrı bir gemi olur. Çabuk.
6: Kokpit nerede, sağda mı solda mı?
2: Sağ.
6: Hallediyorum patron.
2: Çabuk. Vaktimiz az.
4: Sensei.
6: İş başına. Hep böyle bir şeyi uçurmak istemiştim. Az kaldı patron.
1: Hey. Yakır teknolojileri. Çıkış için yolu icat edecek misin?
7: Aman Tanrım. Ben bunu yapamam. Bunu yapamam.
1: Yapmak zorundayız. İyiymiş. Dengeli hadi.
7: Hayatta olmaz.
1: Tatlım, ben sence neden buradayım? Seni korumak için.
7: Aman ne başarılısın.
1: Bana güvenmeni istiyorum. Aşağı ineceğiz pekala. Tamam gidelim. Aşağı bakma tamam mı? Adım at. Gördün mü kolaymış. Hadi.
8: Dikkat edin, kablolar burada incelmeye başlıyor.
1: Adım at, bir adım daha. Evet. Gördün mü, aşağı bakma. Tamam mı, aşağı bakma. Az kaldı, birazdan binaya ulaşmış oluruz. İyi misin Tess? İlerle, hadi. İyi misin hayatım? Devam etmek zorundasın, tamam mı? Hadi!
7: Korkuyorum, çok korkuyorum.
1: Hemen ilerlemen gerek.
7: Ben ilerleyemem. Ben gemiye geri dönüyorum.
1: Lanet olsun. Gemiye geri dönemezsin hayatım.
7: İzle gör.
1: Bak daha 18 yaşına girmedim ve dediklerimi yapacaksın. Gidelim hadi. Bu yöne doğru gitmeliyiz. Tamam mı? O tarafa değil. Konuş onunla Romeo hemen.
9: Devam et Tanrı aşkına.
7: Bana emir vermeyi kes. Aman Tanrım, o da neydi?
1: İyi misin Tessa? Arkaya bakma.
7: Sen öyle dedikçe arkaya bakasım geliyor.
1: Merak etme, önemli bir şey yok hayatım.
7: Yani çok büyük bir şey var değil
1: mi? Silahının üstüne doğrultmam gerekiyor. Sana doğrultuyormuşum gibi görünecek ama öyle değil.
8: Elini çabuk tut.
7: Beni öldürecek misin?
1: O uzay gemisine girebilmek için bir taraflarımı yırt.
8: Vur onu.
1: Hemen eğil.

0: unutma.
1: Beni unutma.
0: Görüyor musun? Bana bak. Gemiden kurtulduk değil mi?
2: Bumblebee, Bumblebee. Dostum, silahlı düşman gemileri yaklaşıyor. Binin, binin. Aceleye gerek yok dostum.
0: Peşimizde 3 gemi var.
2: Öyleyse hızlanacağım. Hadi bey, vur şunları.

0: hemen yapsan iyi olur.
1: Hadi!
2: Bıktım bu saçmalıktan, sen kullan. Ben de vurayım.
1: Hey! O koca silahı bana bıraksan iyi olur. Sen git gemiyi
2: yapandır. Dinleyin. Hızlı kurs, izli silah. Ateş etmek için ileri it, doldurmak için çek.
1: Ne?
2: İt dur kaydır tekrarla, it dur kaydır tekrarla.
1: Dur. Sen neden söz ediyorsun?
0: Ben de anlamadım.
2: Bol şans.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Biraz öfkemi dindirmeye.

uzaylı silahları süper. Çok güzel. Bir çabuk ol.

0: Aman Tanrım!
1: Teslim misin?
0: Tamam. Efendim?
1: Umarım sigortam vardır.
2: Sigorta mı? Bu bir uzay gemisi mi? Uzay gemisine git sen sigorta yaptır. Sana hayatta başarılar.
3: Al babacığım.
1: Babana güven.
3: Tamam.
4: Yıldızlar arası yolculuğa hazırlan.
5: Ayrılmamıza çok az kaldı. Neredeyse bitti.
6: Çabuk. Havalanıyor.
5: Hallediyorum patron.
4: Pilottan gittiğimi fark ettiğinde derin uzaya girmiş olur.
5: Ben pilotların kralıyım. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım.
7: Siz CIA'cılar cidden harikasınız. Çok beceriklisiniz. Eminim kimse fark etmemiştir. Dinle. Birazdan ortalık federallerle kaynayacak. Kutsal kasemizi bulmalarını istemiyorum. Bu yüzden Arge bilgilerini alıp Çin'deki fabrikaya gideceğiz. Evet. Tohumu getirmeni istiyorum. Tohumu oraya getireceksin. Çin'e.
3: Bay Joshua, ben ürün testi sonuçlarını mükemmel olarak niteleyemem.
7: Ürünü geliştirmek için vaktimiz olacak. Ama Çin'de.
1: Efendim, Galvatron. O tam bir...
7: Hataydı. Çuvalladık. Rezil olduk. Ve konuşuyordu. O nasıl oldu öyle? Hata denen şey nedir bilir misin ben? Hata demek, başarısızlık demektir. Kendi prototipim üzerinde kontrolüm yoktu. Nedenini öğrenmek istiyorum.

0: Bumblebee'ye müjdeyi verelim. Artık bir gemimiz var. Ayrılıyoruz.
1: Siz insanlar, yaptığımız onca şeyden sonra başınıza nasıl bir iş aldınız bilmiyorsunuz.
2: Ne? Ne oldu şimdi? Neden söz ediyorsun? Ben boyumu aşan şeyler yapıyorum burada.
1: Kimin kimi kontrol ettiğini görmüyorsun. Savaştığım o insan yapımı prototipin içinde bir şeyin varlığını hissettim. Megatron'un.
2: Ne? Chicago Savaşı'nı başlatan Decepticon mu?
3: CSI o robotları nasıl yapmayı başardı sanıyorsun ha? Ellerinde bolca ölü Decepticon kafası vardı ve belleklerini indirdiler. Otopsi görevinden ben sorumluydum. Sendika, sigorta, hiçbir güvence yoktu. Beni Megatron'a bağladılar ve belleği düşündükleri kadar ölü değildi. Onlara bilim ve teknoloji öğretti. Sırf ona yeni bir beden yapmaları için. Sonra ona kendi kötü kromozomlarını bulaştırdı. Kızılbadem gözleri vardı bu. Onları görebiliyorum. Hepsi burada hafızamda. Tam bir köstebek işi yani. CSI o bedene Galvatron gibi havalı bir isim vermiş olsa da o sadece Megatron'un dirilmiş hali.
4: Bildiğin halde onları uyarmadın mı?
3: Bak küçük kız, idamı beklerken bunalıma girmek kolaydır. Bunca zaman CSI'yi parmağında oynattı. Buna tohumun peşine düşmelerini sağlamak da dahildi.
2: Dur, tohum mu?
4: Bizi takip eden şu belalı askerler. Onları gemiye binerken gördüm. Tohum dedikleri bir şey aldılar.
5: Dinle. Aşağı yukarı 60 milyon yıl önce
1: binlerce gezegen tohumlarla siber şekillendirildi. Yani organik yaşam bizim element metalimize dönüştü. Yaratıcılarımız bizi yapmak için dünyanızı yok etti.
3: Evet, Galvatron bunun tekrarlanmasını istiyor. O tohumu en büyük şehirde patlatıp milyonları öldürmek istiyor. Sonra diyecek ki hayatı ben döndüm.
1: Patlama o şehrin tamamını erimiş metale çevirir. Böylece büyük bir ordu yapmaya yetecek kadar metali olur. Ve sizin türünüzü tamamen yok edebilir.
3: Siz salak açgözlü hıyarlar kendi soyunuzu tüketeceksiniz. Beni germez tabii. Nihayet özgürüm. Bu olanlar benim işime yaradı. Hadi ben kaçtım.
2: Tohumu Galvatron'dan önce ele geçirmeliyiz.
6: Pekin, Çin.

0: Tohum şirketimizin kurtuluşu olacak. Bu gece alıyoruz. Gelecek ay onu güvenli bir şekilde Gobi çölünde patlatacağız. Elde edeceğimiz transformiyum bize 100 yıl yeter.
1: Baba, kaçmaktan bıktım artık. Çalmaktan da.
2: Evet, yatacak bir yer.
3: Evet, yine haneye tecavüz.
2: Biliyor musun, senin yaşlarındayken çılgınlık yapardım. Arabaları ve kızları severdim. Sonra Tessa doğdu. O doğduğu zaman hayattan tek istediğim onun mutlu, sağlıklı ve güvende olmasıydı. Bir şekilde onu tek başıma koruyabilirim sanıyordum. Ama yetmez. Bunu yapamam. Bir başkası yapsa iyi olur. Bugün burada olduğun için sağ ol Yerenmasın.
3: Fırsatın varken beni vurmadığın için sen sağ ol.
2: Daha çok fırsatım olur.
3: Evet, görebiliyorum.
4: Şifreli haberleşmeyi tespit edip çözdük. Joshua Joyce şu anda Çin Ganju'daki fabrikasına gidiyor.
2: Alo Kodaman. Şirketinin başı büyük belada.
0: Umarım çok iyi bir avukatın vardır.
5: Öyle mi?
2: Asıl senin iyi bir avukatın olsa iyi olur, çünkü bir şehrin yok edilmesinden
5: sorumlu tutulacaksın. Şimdi iyi dinle. Teknolojin ele geçirilmiş, prototiplerin eklenmiş durumda.
2: Şimdi Galvatron şu tohumun peşinde.
5: Dinle, vicdan sahibi olduğunu biliyorum. Benim gibi mucitsin sen de. Galvatron'un tohuma yaklaşmasına izin verme.
0: Galvatron'un kontrolü bende. Onu ben yarattım.
2: Ha, bence içinden bir ses.
5: Prototipinin seni kontrol ettiğini söylüyordur.
2: Bu bizi dünyanın diğer ucuna ne kadar hızlı götürebilir?
4: Çok hızlı. Bu bir uzay gemisi.
6: Yola çıkacaksak tam sırası.
2: Ben eski hayatımıza dönmemizi istiyordum ama karar senin. Başımıza mı, onlarla mı daha güvende oluruz?
3: Harika bir kız. Annesine çekmiş olmalı.
2: Ha, şunu bileydin evlat.
7: Gidelim. Tohumu geri alacağız. Bundan sonra da insanlara yardım etmek yok.
2: Yok mu ne? Yok ne demek oluyor şimdi?
8: Bitti diyor. Görüşürüz.

0: maddenin bir kısmını ele mi geçirdi? Buna nasıl izin verirsiniz? Karanlık madde motorlarını kapat ve ışık hızında bizi hemen geri götür. Prime benden ganimetimi çaldı. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek.
1: KSI'nin Çin'deki fabrikası.
2: Çin'e hoş geldiniz.
3: Galvatron'u tecrit alın. Teknisyenler onu sakın çalıştırmasın.
2: Kesinlikle efendim.
4: Joyce, bunu sana vermekten ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uzaylı istek listenin başındaydı. Artık senin ya da bizim. Ben avansımı talep edeceğim. Şirketin 5 milyon hissesini istiyorum. Savaşta insan kullanımını bitireceğiz. Birlikte otomasyonlu bir Amerikan ordusu kuracağız. Bir düşünsene. Böylece kaç Amerikalının hayatını kurtaracağız?
5: Soyo.
4: Pekala, seri üretime ne zaman geçebiliriz?
5: Biliyor musun, düşünüyorum da aslında bir süre için ara versek mi? Yeni keşfettiğim bazı veriler var.
4: Sözünden mi cayıyorsun?
5: Cayma yok, ben tohumu istiyorum. Tohumu istemiyorum dediğim yok, yani diyorum ki tohumu şimdi istediğimden tam emin değilim.
4: O şeyi bizim için bulabilmek uğruna iyi adamlar öldü. Şirketin için.
5: Onu almak için yaptıklarını biliyorum. Pek çok yasa dışı kötü şey. Ben de seni yok edebilirim, bari gizli operasyon, beni tehdit etme. Daha gençken bu şirketi kurduğumda hayalim dünyayı daha iyi bir yer yapmaktı.
4: Tuhaf. Benim de hayalim aynıydı. Aradan geçen zamanda sen milyarlar kazandın. Söyle, benim hayalimin neyi eksikti? Benim gençlik hayalimin neresi eksikti? Söyleyebilir misin bana? Ben ülkeme onlarca yıl boyunca eşi benzeri görülmemiş bir bağlılıkla hizmet ettim. Ve sen de kıdem tazminatımsın. Bu yüzden benimle aynı gemide olduğunu kabul etmek zorundasın.
6: Ben Galvatron!
5: Neler oluyor?
7: Galvatronunuz aktif duruma geçti. Bize anlatmadığınız şey nedir?
5: Darcy bul ve aşağı araba getirin. Sessizce. Fabrikada acil bir durum var. Sizi buradan çıkarmalıyım.
4: Neler oluyor burada?
5: Onları dışarı çıkarın.
4: Anlaşmamız vardı. Sen istediğini aldın.
5: Ben onun istediğini aldım.
6: Kardeşlerim, bugün size özgürlüğünüzü veriyorum. Bundan böyle hepiniz benim emrimdesiniz. Kalkın. Gidip tohumu bulun. Tohumu patlatın en kalabalık şehirde.
5: Dinle prenses, demiştim lafını duymak istemiyorum. Bu durum sandığımdan çok daha tehlikeli.
7: Atla. Galvatron diğerlerinin sistemine girmiş.
5: Ne?
8: Joshua, bu durumu düzelt.
5: Gazla, gazla! Hadi gidelim, çabuk, çabuk!
7: Onları Hong Kong'da ekebiliriz. Orada uygun bir askeri üs var. Bize yardım ederler.
5: Bir CIA katilini tehdit ettim. En iyi günüm olduğu söylenemez. Keşke baştan yaşayabilseydim.
2: Katil mi? Onları dostun sanıyordum.
5: Dost değiliz. Sırf iş. Bana bu bombayı verdiler.
7: Bomba mı?
2: Ah.
7: Çantadaki şey bir bomba mı?
2: Evet, çantada bir bomba var.
7: Olamaz.
9: Artık insanlar için savaşmak yok dediğinde sen ciddi değildin değil mi?
10: Kendi türümden daha kaç kişi feda edilmeli hatalarınızı telafi etmek için?
9: İnsanoğlunun anlamı ne sanıyordun? İşimiz gücümüz bu. Bazen hata yaparız. Ve bazen bu hatalardan inanılmaz şeyler ortaya çıkar. Seni tamir ettiğimde bu bir ödül içindi. O kadar. Nedeni buydu. Para. Ben bu şekilde bir hata yaptım. Bu hata olmasa sen burada olmazdın. Bize inancın kalmamış olsa bile sen de benim yaptığımı yap. Döküntülerin içindeki hazineyi gör. İnanmak zorundasın Prime. Gelişebiliriz.
11: Hong Kong.
3: Bunun için para almıyor olmamıza bozuk.
4: Neyse, onu öldürebileceğiz. Bizden kaçış yok. Hala uydu takibindeler. Daha iyi şey, CIA'den kaçabileceğini sanıyor.
2: Joshua.
12: Evet?
2: O bomba ne kadar ölümcül?
12: Bir bakayım.
13: Bayılıyorum bu işe. Bu harika. Bir dakika. Hong Kong'dan Mussolini'den mesaj geldi. Tohumun tahmini patlama yarı çapı ne diye soruyor.
14: Yani?
2: Ben dikkatlerini dağıtırım. Şu şeyi güvenli bir yere götürün.
15: Hey.
12: Katiller geliyor. Millet gitmeliyiz.
15: Tamam.
14: Bana zam yapacaksın. Zam istiyorum.
12: Tamam evet, ne istersen veririm. Ölüm elbisemizde.

0: Etrafı kuşatın.
1: Olur, peşinden her yere gelirim. Sen harikasın.
2: Seni çatıya çıkarmalıyız.
1: Çatı, güzel, güzel.
2: Hadi.
1: Taktik nükleer bomba gibi. Çok komik, çok komik. Yok ya, bu gerçekten de oluyor. Benim gibi 20 milyar dolarlık bir adam şimdi. Amansız CIA suikastçılarının hedefinde. Gerçek bu. Bir de robot isyanının tam ortasındayım. Ve yanımda da taktik nükleer bomba sayılacak bir şey var. İşin güzel tarafı, merhaba. İşin güzel tarafı hiç uçak yorgunluğu çekmiyor olmam.
2: Kes artık şunu.
1: Ne?
2: Bu binanın çatısında saklanmalısın. Seni oradan helikopterle tahliye ettireceğim.
1: İyi ama tamam. Onu sevdim.

0: ki.
1: Burada bir motor var.
0: Bahsettiğim CIA suikastçıları bunlar işte. Beyler.
1: Gidelim.
2: Merhaba.
0: Tamam.
1: Bombayı al.
0: Tamam, aldım.
2: Sildi mi?
0: Vay canına. Vay, sağ ol. Vay canına. Sen nasıl...
2: Master'dan önce polis eğitimi almıştım.
0: Seni seviyorum.
2: Çık şu çatıya.
0: Tamam peki.

0: İşte burada.
1: Bu prototipler bombanın peşinde.
2: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Kim var o gemide?
3: İmkansız.
0: Kardeşlerim, bunlar Autobotlar. Hepsini indirin.
2: Joshua!
4: Bak Keltos!
2: Hey benim! Hey! Buraya getirsin hadi! Çabuk koş! Çabuk hadi!
4: Gidelim, çabuk!
2: Beyler! Hadi onu bana ver çabuk!
4: Anlaşılan yalnız değiliz.
5: He's not there.
4: Vurulduk, vurulduk!

0: ile Sharpe konuşursa biteriz. Hepsini öldürün.
1: Zevkle.
2: Ben 10 tane saydım.
3: Prototiplerden biri enfekte oldu dedin sanıyordum.
4: Şimdi de diğer 50 prototipin kontrolünü ele geçirdi.
3: Gidelim.
5: Tırmanın, tırmanın. Onları kuşatın.
4: Ben kıyameti başlatmış olabilirim. Sense aileni getirdin. Bu demektir ki kötü ebeveynsin.
3: Seni 2.80 yere serip bombayı alıp seni burada bırakmak vardı ya.
4: Lütfen yap bir güzellik.
2: Optimus, otobotlar yaşıyorsunuz. Gel bakalım ucube. Çıkın, çıkın. Etrafımızı sarıyorlar. Aşağıdan gelen var. Koca kuşum sıkıştı. Bir haklandırır.

0: Merkez asansör.
1: Merkez asansör.
2: Tamam. Merak etme, o iyi olacak.
3: Uzaylı bombası. Uzaylı bombası çekili yoldan. Yoldan çekilin, çekilin çocuklar. Açılın hanımlar. Affedersiniz. Affedersiniz hanımlar, affedersiniz. Lanet olsun tanrım. Çinci çekilsenize yoldan, nasıl denir?

0: Hep bir yol var.
1: Bu bir şaka olmalı.
0: İçin geliyorum.
2: Hepimizin ailesi var.
1: Ben ailemi görecek kadar yaşayacağım.

0: Kaçak esirim nerede?
1: Otobotlar bu mekanda. Prime yakınlarda. Ne yapman gerekiyorsa hemen yap.
2: Niyetim o zaten.
3: Joshua!
4: Şu taraftan üç tane daha geliyor. Bir test nerede?
3: Baba! Evet.
5: Bir ikilemle karşı karşıyayız. Ben inanılmaz robotlar yarattım. Hepsi de o koca Transformer'ı yakalamak içindi. Yani anlayacağınız ortada kazançlı bir durum yok. Bitti.
6: Ağır konuştun.
5: Bu acı gerçeği kaldıramıyorsan özür dilerim.
7: Optimus, bu insanlarla ilgili emirlerin nedir? Şu keltoşu ezebilir miyim?
6: Başları dertte.
8: Bu bizim kavgamız değil. Ezik kalmaktan sıkıldım. Eziklik berbat. Bence layıklarını bulsunlar. Ne yapıyoruz Prime?
6: Artık takviye alma vakti geldi. Bu sizin şövalyelerinizden biri.

0: Force dans la masse, ni dans l'Omnicron.
1: Hadi gitmemiz gerek. Gidelim çabuk. Hadi. Tessa. Tessa buraya gel. Bu tarafa gel.
2: Arkamda kalın, sizi koruyacağım. Koruyamıyorsam ölmüşüm demektir. Ama öyle bir şey olmayacak.

0: Süper bir savaş robotu. Ayakçı.
1: Hadi gitmemiz gerek. Hadi.
0: Yoldan aşağı düşman birimler geliyor. Gidelim. B-12 önünde. Koruma

0: burası tam saklanmalık bir mekan. Kocaman bir cam kutu. Kimse bizi burada bulamaz. Tanrım!
1: Şaka mıdır nedir bu?
2: Efsane savaşçılar. Bizi yaratan güçler şimdi yok edilmemizi istiyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Yoksa sonsuza kadar köleleri oluruz. Bugün ya bizimle aynı safta yer alırsınız... ya da benim karşımda olursunuz.
1: Neyse bırakalım Prime halletsin.
3: Çok zekice.
1: Ben hiçbir şekilde burada onların yanında kalmam. Asla, asla canım.
2: Ancak birlikte hayatta kalabiliriz. Size önderlik edeyim.
1: Olamaz.
3: Ben devasa bir araba bekliyordum.
2: Buraya gel. Sizi özgür kılıyoruz. Ya!

0: ailemi korursunuz ya da ölürsünüz. Otobotlar, kim olduğumuzu ve niye geldiğimizi kanıtlama zamanı.
1: O eleman için ölmek istiyorsun. İşte liderlik ya da beyi yıkama filan.
2: Hayır, bu Optimus Prime.
0: Otobotlar, birlikte saldırıyoruz. Harekete geçin.
3: Bizi kuşatıyorlar. Dört bir taraftan yaklaşıyorlar. Yardım edin bana. Hareket eden her şeyi vurun. Hadi Kate, ateş et. Gel de gör birini seni ucube. Roket!
4: Hayatımı sana emanet ettiğime inanamıyorum.
5: Buyur, dükkan senin, al silah. Al hadi,
4: hayır,
5: buyur.
4: İstemiyorum. Hayır, istemiyorum.
5: O zaman kes sesini ve bekle.
4: Anlaştık. Silah istemiyorum, sen de kal.
3: Silah ve cephanemiz bitiyor.

0: kıvrım. İyi atıştı Kate. Kafa derisi yüzüm. Gırtlak kesen şişko bir balerin gibiyim. Fal kurabiyeni aldın mı? Kolpalık yapma. Pimini çek. Burada canımı okuyorlar.
1: Tamam tut şunu tut.
0: Şuna bir el atın.
1: Patlayacak. Patlayacak.
2: Hadi atın şimdi.
1: At gitsin.
0: Ver.

0: tamirlerim var Kate. Cephanem tükendi, fikirlerim de.
1: Çabuk!

0: imkansız. Her şeyi mahvediyorlar.
1: İn üstümden be.
2: Ayak at abi.
1: Devam edemem.
2: Savaşmaya devam etmelisin.
1: Depo boşaldı koçum.
2: Bunlardan daha çok geliyor. Kalkıp savaşmazsan öleceğiz. Gidelim.
1: Optimus burada.

0: Bu çakmalardan nefret ediyorum.
1: İyi iş çıkardın.
2: Sen.
1: Kim? Sen.
2: Öne çık.
1: Dito. Ne
2: var? Senin teknolojin insanların soyunun tükenmesinden sorumlu olacak.
1: Tamam, biliyorum. Biyoetik ikilemler meselesinde oldukça hassassınız.
3: Bazı şeyler hiç icat edilmemeliydi gibi şeyler söylesen.
1: Tamam.
2: Sizi şehirden çıkaracağız. Tohumu güvenli şekilde dağlara götür.
4: Bu arabayı kullanın.
1: Neredeyse beni yutacaklar.
3: Tamam, çalışıyor.
1: Hadi gidelim.
3: Çekil şu koltuktan. Benimle tanıştığın için şanslı bir babasın. Tamam, yer elması, haklısın. Sen kullan. Hadi. Sen ne yaptın?
1: Bilmiyorum ama ortada bir sorun var.
3: Bir düğmeye falan mı
5: bayıyor? Patlayacak mı yoksa?
1: Bilmiyorum.
3: Şu zımbırtı bipliyor, yani bir şeylere basmış olmalısın.
5: Patlayacak mı bu?
1: Bilmiyorum.
3: Bir bomba biplemeye başladığında bir sorun var demektir, öyle
1: benim değil. Dediğim şu, sabit bir bipleme ile bir tür zamanlayıcı olabilir. Yer sinyali vermiyorsa tabii.
3: Kime?
6: Yardım için merkezi hükümeti aramalıyız.
7: Oçakayuda.
8: Ova, hadi.
9: Optimus Prime. Şimdi bana gel.

0: Pekin, Çin.
1: Köprü şurada.

0: alın.
1: Geri git, geri hadi.
0: Otobotlar, geri çekilin.
2: Hadi çekilin, çekilin yoldan.
1: Hadi dikkat et, harp onlara ez geç.

0: dümdüz tutuz.
1: Metalleri çekiyor ve sonra bırakıyor.
0: Yaslanın, yaslanın.
1: Araba!

0: Hayır, mıknatıs, inin! İnin çabuk! Mıknatıs! İnin! Buraya gel! Olamaz, yükseliyoruz! Bombayı tut! Yardım et! Bombayı tut! Emniyet kemerini çıkaramıyorum! Yakala! Aşağı! Çekin beni! Çekin beni! Bırakmayın! Tutun beni! Tutun, bırakmayın!
1: Emniyet kemerini çıkaramıyorum! Emniyet kemerini çıkaramıyorum!
0: Sıkıştım! Sıkıştım! Bombayı tutun! Tutamıyorum! Çık! Beyler, bu şey beni eziyor!
2: İyiyim. İyiyim.
0: Ben gidelim.
2: Güvenli bir yer bulalım.
3: Seninle gurur duyuyorum.
4: Koru kendini. Çek. Otobotlar, bu bombayı köprüden geçirip şehirden çıkarın.
3: Baba!
0: Hadi. Hadi.

0: Silahı ver bana.
1: İşte şimdi baş başayız.
0: Optimus orada tek başına.
2: Ne? Ona yardım edemezsin.
0: Mecburum Tess, bizim için döndü.
2: Baba gitme lütfen.
0: Dinle, seni bulurum, oraya gitmeliyim.
2: Baba hayır, ölürsün.
0: Shane'in yanında kal, sana bir şey olmaz. Onu ömrüm boyunca sonsuza dek koruyacağına hemen söz ver bana, söz ver.
3: Söz veriyorum.
0: Sen yaptığım en iyi şeysin Tess, tamam mı? Sakın unutma, sen eşsizsin. Seni seviyorum.
2: Lütfen.
0: Arabaya bin şimdi, hemen.

0: Erkek olmak için sabır gerekir. İzlemek ve beklemek için sabır. Hepimizi koruyabilmek için. Sessizce hiçbir takdir beklemeden vatan ve millet için.
1: Evet.
0: İyi uzaylı falan yoktur. Ya da kötü uzaylı Jaeger. Sadece biz ve onlar var. Ve sen onları seçtin.
2: Tabii ki.

0: de o insanı mı kurtardın? Hepimiz için utanç kaynağısın.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, Hazikin tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm

0: Sevini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: gidin buradan.
1: İçeri, içeri gir.
0: Hey sen! Hey!
2: Kate, git buradan. Bu benim savaşım.
3: Bu benim savaşım. Ve hepiniz öleceksiniz.
1: Hadi, hadi. Evet, katil robotmuş. Hadi oradan.

0: Uzaklaşın!
1: Hadi tez, hadi tez, hadi tez.
2: Gazla!
0: Yüzümü gördüğünde hayatın biter.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi!
0: Bir savaştı.
2: Tanıştığımıza hala memnun musun?
1: Elbette.
0: Mitsu.
1: Bana gel.
0: Çabuk. Lockdown'un bombasını patlatacağım. Sıkı durun.

0: 40 yılda bir kahramanın olmak güzelmiş.
1: Hep kahramanımdın. Hayatım boyunca.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Eve mezuniyete gidelim ha?
1: Olur.
0: İyi birisin evladım.
2: Ben mi?
0: İyi birisin. İyi birisin.
1: Artık bir evimiz yok baba. Havaya uçtu.
2: Bu konuda size yardımım dokunabilir.
0: Gel buraya.
3: Evet cesur barbarlar. Artık özgürsünüz.
4: Seninle her yere varım Diken.

0: Beni özledin mi?
1: Hayır.
2: Bu tohum yaratıcılarıma ait. Her neredelerse. Başıma konan ödül duruyor. Kalırsam sizi tehlikeye sokarım. Bunu asla bulunamayacak bir yere götüreceğim.
0: Seni tekrar görebilecek miyiz?
2: Kate Yeager, bunu bilmiyorum. Ama ne zaman yıldızlara baksan, onları şöyle düşün. Ruhum olarak. Bu aileyi koruyun Autobotlar. Onların sizi koruduğu gibi. Onların geleceğini koruyun. Evrende öyle gizemler vardır ki asla çözülmemeleri gerekir. Kim olduğumuz, neden burada olduğumuz bunlardan biri değildir. Bunların cevabını içimizde taşırız. Ben Optimus Prime'ım. Ve bu mesaj yaratıcılarıma. Dünya gezegenini rahat bırakın. Çünkü ben sizin için geliyorum.
3: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
4: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. CHP ile başlayacağız. Güç savaşlarına sahne olan CHP bugün oldukça hareketliydi. Yargıtay 9 CHP'li vekilin üyeliklerini sildi. Partinin vekil sayısı düştü. Özgür Özel'dense yeni parti açıklaması geldi. Özel ve ekibi kurultay taleplerinde vites yükseltti. Delegelerin imzaları genel merkeze teslim edildi. İşte CHP trafiğinde tüm yaşananlar.
5: Bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
6: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
7: Partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, sahip çıkmaya davet ediyoruz.
8: Bugün A takımını arınma başlığıyla topladı Kılıçdaroğlu. 3 saat süren toplantıdan ihraç kararları çıktı.
9: Bu 3 arkadaşımız mevcut il başkanı. Bunlardan biri Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş. Kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber kesih kararı almış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yine İl Başkanımız Metin Güzelkaya, onu da yönetimiyle beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik.
7: Genel Başkan neredeyse genel merkez orasıysa il başkanımız neredeyse orası.
8: Disiplin süreci Özgür Çelik'le devam etti.
9: İddianameye konu olmuş arkadaşlarımız da yine disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıç Arslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar.
7: Tedbir kararı olan gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar.
8: Kılıçdaroğlu'nun arınma planı meclis grubundan başlamıştı. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin bulunduğu 9 milletvekilinin CHP'den ihracı istenmişti.
6: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik semizlik.
7: Tüm CHP'lileri il başkanlıklarına davet ediyoruz.
8: Dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
10: 9 arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş. Bir defa bu olağan bir durum değil.
8: 9 vekilin CHP üyelikleri Yargıtay tarafından silindi.
11: Kemal Bey utan utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
8: CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düştü. 129 sayısı da çok uzun sürmedi. Çünkü İstanbul milletvekili Nimet Özdemir de CHP'den istifa etti. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 128'e düştü.
12: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldin?
8: Kemal Kılıçdaroğlu her geçen gün partideki otoritesini artırıyor.
6: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
8: Özgür Özel ve kurmayları da panik halinde. İşte Özel'in planı.
13: Yani bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
8: Bu açıklamalar sonrası Ankara kulisleri hareketlendi.
14: İşte bu binanın Özgür Özel ve ekibinin yeni kuracağı partinin binası olduğu iddia ediliyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bu binanın

0: lokasyonunda farklı siyasi parti genel merkezleri de bulunuyor. Ve bir dipnot daha, binanın konumu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine oldukça yakın bir mesafede.
1: Yeni partiye geçişlerin kademeli şekilde yapılmasının planlandığı öne sürülüyor.
0: Özel ve ekibinin seçtiği bina Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine 500 metre uzaklıkta. 4 katlı bina modern mimarisiyle dikkat çekiyor.
1: Ve bugün genel merkez hareketliydi. Murat Emir ve beraberindeki 74 il başkanı olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaları genel merkeze getirdi. İmzalar Kılıçdaroğlu MYK'yı toplamadan teslim edilmişti. İmza teslimi sonrası Murat Emir mecliste kameralar karşısındaydı.
2: Yapamıyoruz bir gerekçedir, bir kaçıştır. Eğer bir samimiyet varsa o halde yol bellidir. Bizim başvuru dilekçelerimizi alırlar, gerekli yazıyı yazarlar ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvururlar.
1: Gergin tavırları dikkat çekti Murat Emir'in.
2: Bu soruların hepsini günde en az 20 defa cevaplıyoruz. Bir kez daha söylemiş olalım.
1: Kürsüden indikten sonra da siniri geçmemişti. İşte gazetecilerle diyaloğu. İl başkanları ise genel merkezde kalmışlardı. Bir süre sonra bahçede kürsü kuruldu. Kılıçdaroğlu yönetimine isyan bayrağı açıldı.
3: Bugün itibariyle yapılması gereken hızlı bir şekilde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır.
1: İl başkanları Özgür Özel'le görüşmek üzere Ankara'daki bir otele geçti. Özel'in il başkanlarıyla toplantısında yol haritası masaya yatırıldı.
4: Seferihisar Belediyesi'ndeki imar yolsuzluklarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada 6 milyon liralık rüşvet ağı ortaya çıkarıldı. İskan belgesi karşılığında talep edilen 6 milyon liralık rüşvetin 500 bin liralık kısmının belediye başkan yardımcısından başlayıp CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı saptandı.
5: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba.
6: Önce şoförü,
5: ahlaksız Veli Ağbaba.
6: Şimdi danışmanı,
5: yüzsüz Veli Ağbaba.
6: Rüşvet trafiği CHP'li Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandı.
5: Veli Ağbaba kim? Hangi sıfatla bu parayı istiyor?
6: İzmir-Ankara hattında para trafiği masak raporlarına yansıdı.
7: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
6: Demişti ama raporda, ifadelerde öyle demedi.
7: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmam. Başka hiçbir suçum günahım yok.
6: Seferihisar Belediyesi'ndeki imar yolsuzluklarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk dalgada 3 kişi tutuklanmıştı. Derinleşen soruşturmada 6 milyon liralık rüşvet ağı ortaya çıkarıldı.
5: Ahlaksız Veli Ağbaba.
6: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaklaşık 10 yıldır şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı, ek ifade vermiş, Özgür Özel ve ekibinin gizli para, ihale ve lüks hediye trafiğini deşifre etmişti.
8: Ben Gökhan Böceği, telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
6: Daha o skandalların şoku atlatılamadan yeni bir kirli çark daha ortaya çıktı. Hem de bu kez o rüşvet ağı Seferihisar'a ulaştı.
5: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba. Ey yüzsüz Veli Ağbaba, bir belediye başkanının oğlunu arayıp bana 1 milyon euro getir nasıl dedin ya?
6: Operasyonun en kritik adımı İstanbul'da atıldı. Belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan gözaltına alındı. Rüşvet ağı masak raporlarıyla deşifre oldu. İskan belgesi karşılığında talep edilen 6 milyon liralık rüşvetin 500 bin liralık kısmının belediye başkan yardımcısından başlayıp CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı saptandı. Raporda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz'ın hesabından Ağbaba'ya 500 bin liralık şüpheli para transferi gerçekleştiği bilgisi vardı. Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz da gözaltına alındı.
8: Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım olmayan birisi.
6: Özlem Ak Yılmaz rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'nın hesabına göndermişti.
5: Bu artsız Veli Ağbaba'nın istediği milyon eurolardan rahatsız değil misiniz Allah aşkına?
6: Soruşturma kapsamında rüşvete aracılık etme eyleminden 20 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan Seferihisar TV sahibi Evrim Ataman'ın hesap hareketleri de incelendi.
8: Yayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
6: Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Evrim Ataman, para trafiğinin perde

0: arkasını anlattı. Hesabıma gelen 500 bin TL'yi iskan belgesi karşılığında Özlem Ak Yılmaz'ın adına kayıtlı hesaba gönderdim dedi. Ve o para Ak Yılmaz üzerinden Ağbaba'ya ulaşmıştı. Ve ilginç bir detay daha. Ak Yılmaz'ın telefonu bile Ağbaba adına kayıtlıydı.
1: Ahlaksız Veli Ağbaba.
2: ABD ve İran savaşı 107 gün sonra ateşkesle sonuçlandı. Resmi barış anlaşması Cuma günü düzenlenecek törenle imzalanacak. Mütabakat metninin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte ayrıntılar.
3: ABD ve İran anlaştı. Ateşkes 107 gün sonra geldi. Gözler Cuma gününde. İlk imzalar dijital ortamda atıldı. İsviçre müzakerelere ev sahipliği yapacak. İran kanadından da yeni açıklamalar geldi. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İranlıların direnci ABD'yi stratejik dönüşüme zorladı dedi. ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı sona ermesi ve deniz ablukasının kaldırılması gibi kritik maddeler yer aldı anlaşmada. Ayrıca bölgedeki mayınlar İran tarafından etkisiz hale getirilecek. Ateşkese rağmen terör devleti İsrail sabotajlarına devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İşte Trump'ın bu gözdağının ardından İsrail basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. Habere göre Washington yönetimi Tel Aviv'in anlaşma metnini imza töreninden önce inceleme talebini kabul etmedi. Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor.
4: Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar.
3: Şimdi gözler Cuma gününde resmi imzalar atılacak ve barış süreci resmen başlayacak.
2: Ve altın, ABD-İran barışının ardından altın dördüncü günü de yükselişle kapadı. 6500 seviyesine yükseldi. Gözler şimdi FED faiz kararına çevrildi.
5: Seviyoruz tabii, takmayı da yatırım yapmayı da seviyoruz.
6: Altın her zaman altındır. Hatta bir gün altını aldım.
7: Orta Doğu'da gerilim sonlandı. Altın yatırımcısı rahat bir nefes aldı.
5: Bence güzel çıksın, yatırımımız var yani.
8: Barışla birlikte değer kazanan altın dördüncü gününü de yükselişle kapattı. Bu sabah itibariyle ise ons altın %0,3 oranında bir değer kazanarak 4326 dolara yükseldi.
9: Yine tekrar yükselecek, tekrar yükselecek.
10: En son kaç liraya düştü? 6000 liraya. 6000 liradan aldı. Gramında 2000 lira alan adam kar yaptı şimdi.
8: Gram altın geçtiğimiz hafta anlaşmadan hemen önce 6000 liranın altına düşmüştü. Ancak bu haftayla birlikte gram altının satış fiyatı yeniden 6500 lira oldu.
11: Yarım altın 22 bin lira. Tam altın da 44 bin lira şu an.
7: Ama altının asıl geleceği FED faiz kararına bağlı.
11: Aslında bütün gözler şu an orada. Acaba neler söyleyecek? Yüksek bir ihtimal FED faizinde sabit kılacak.
8: Sadece altın değil, gümüş ve beraberindeki değerli madenler de yükselişte.
11: Gümüş de kilo bazında 100 liraya kadar düşmüştü. Şu an 110-115 civarında.
2: Orta Doğu'da esen barış rüzgarları petrol fiyatlarını düşürdü. Peş peşe gelen motorin indirimlerine bir yenisi daha geliyor.
7: Orta Doğu'daki barış rüzgarı akaryakıta yansıdı. Motorine bir yeni indirim daha yolda.
12: ABD ve İran arasındaki anlaşma petrol fiyatlarında imsalliği arttırdı. 90 dolar seviyelerinde seyreden petrol 81-82 dolar seviyelerine kadar düşüşe geçti.
7: Bu düşüş pompaya yansımaya başladı. Motorine dün 4 lira 88 kuruş indirim gelmişti.
12: Ve bugün 2 lira indirim gelen motorine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim daha geliyor.
7: Uzmanlar petrolün savaş öncesi fiyatlarına gerileceği görüşünde.
2: Ve Ece İrtem'e veda vaktiydi bugün. Cenazesinde gözyaşları sel oldu aktı. Zamansız ölümüyle herkesi yasa boğan oyuncunun yakın arkadaşından da duygulandıran bir paylaşım.

0: geldi. Ece'nin bilinmeyen yönleri anlatıldı.
1: Duygulandıran paylaşım yakın arkadaşından geldi. Ece İrtem'in hiç bilinmeyen yönlerini anlattı.
2: Ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
1: Cansu Gültekin, zamansız şekilde aramızdan ayrılan Ece İrtem'in hem meslektaşı hem de yakın arkadaşıydı. Sanal medyadan bir paylaşım yaptı. Kendisini hiçbir zaman yaşlanmış olarak hayal edemediğini, sürekli genç yaşta öleceğim galiba dediğini paylaştı.
2: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum. Hala da öyle.
1: Gültekin cümlelerini Ece'nin çok inançlı ve alın yazısına inanan bir insan olduğundan bahsederek tamamladı.
2: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Artık kendimi rahat bırakıyorum.
1: Diğer yandan yazılı bir açıklamada avukatı Uğur Gökkoyun'dan geldi. Ortaya çıkan son görüntülerde Ece'nin annesiyle soda içti. Ardından mide ağrısı şikayetiyle evlerine döndüklerini söyledi. Genç oyuncu annesinin koluna girmişti. Bir rahatsızlık geçirdiği her halinden belliydi. İşte bunlar Ece İrtem'in son görüntüleri oldu. Daha sonra evde fenalaştı genç oyuncu. Kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyordu. Hemen müdahale edildi. Ancak yine de kurtarılamadı.
2: Aman bebeğim takılıyorum.
1: Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Ece'nin naaşı Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Oyuncu arkadaşları da oradaydı. Ece İrtem'i işte böyle anlattılar.
3: İnanamıyoruz. Şu anda nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz.
4: Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Yeni gelindeyken de mesela çok sıkı fıkıydık.
1: Ve bugün genç oyuncuya veda vaktiydi. İrtem'in cenazesi tören için Kuşadası Hanım Camii'ne getirildi. Ellerinde fotoğrafı, omuzlarında tabutu vardı. Ailesi, sevenleri ve meslektaşları genç oyuncuyu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.
5: Özellikle genç yaşta ölümü hepimizin hesabı oldu.
6: Gayet sağlıklı, mutluluk dolu, yaşamlı birisi.
1: Cenaze namazının ardından gözyaşları ve alkışlar eşliğinde işte böyle sonsuzluğa uğurlandı.
0: İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'de silah sesleri yankılandı. Önce dövmen çok güzel deyip iş insanına iltifat eden 16 yaşındaki tetikçi uzaklaştı. Daha sonra geri dönüp ateş açtı. İşte kanlı saldırının detayları.
7: Dövmen çok güzel deyip iltifat etti. Daha sonra kurşun yağdırdı. Çocuk tetikçinin saldırı emrini Telegram'daki infaz grubundan 200 bin lira karşılığında aldığı ortaya çıktı.
8: Sarıyer'deki lüks bir alışveriş merkezindeki kafeye giden 35 yaşındaki galerici resmen ölümden döndü. Yanına gelen 16 yaşındaki çocuk önce dövmelerin çok güzelmiş dedi, iltifat ettikten sonra yanından ayrıldı.
7: Ama yeniden geldi. Çocuk tetikçi belinden silah çıkardı, iş insanını bacağından vurdu.
8: Alışveriş merkezinden çıkan saldırgan kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.
7: Ama ekipler tetikçinin peşindeydi. Kaçışları uzun sürmedi, yakalandı.
8: 16 yaşındaki şüphelinin tetikçi olduğu ve Telegram'daki bir infaz grubu üzerinden işe aldığı, saldırı karşılığında da 200 bin lira kazanacağı ortaya çıktı.
7: Azmettiricilerin vurulacak kişinin fotoğraflarını, lüks otomobilinin plakasını ve anlık konum bilgilerini uygulama üzerinden gönderdiklerini söyledi. 16 yaşındaki tetikçi tutuklandı.
0: Birbirini tanımayan iki genç kavgaya tutuştu, bıçaklar konuştu. Gerginliği ayırmak isteyen bir kişi ise gençlerin üzerine koltuk fırlattı. İşte o anlar.
1: Bıçaklar çekildi, küfürler havada uçuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan bu adam da koltuğa başvurdu. İzmit Marina'daki bir işletmede ortalık karıştı. Birbirini tanımayan iki genç tartıştı. İkisi de alkollüydü, gerilim tırmandı.

0: Ardından bıçaklar konuştu. 21 yaşındaki genç bıçağı çıkarıp sallamaya başladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bu adam da ilginç bir yönteme başvurdu. Saldırganın üzerine doğru yürüyüp koltuk fırlattı. Şüpheli gözaltına alındı.
1: Osmaniye'de bir adamın fotoğrafı aranan bir suçlunun fotoğrafıyla karıştı. Her polis çevirmesinde başı derde giren adam, kendi şehrimde gezemiyorum diyerek tepki gösterdi.
2: Aranan şahıs yurt dışında geziyorken ben kendi şehrimde gezemiyorum.
3: Fotoğrafı yanlışlıkla arananlar listesine yüklendi. Talihsiz adam kendi şehrinde sokağa çıkamaz hale geldi.
2: Bu durum artık mağdur etmeye başladı beni. Şehir dışına çıkmaya korkuyorum.
3: Trajikomik olay Osmaniye'de yaşandı.
2: Yaklaşık 8 ay önce çarşıda gezerken polis ekipleri beni çevirdi. Aranmam olduğunu söylediler.
3: 35 yaşındaki Emrah Baş'ın fotoğrafı. Aranan bir kişinin fotoğrafları arasına karıştı.
2: Bu olay 4-5 defa tekrarlandı. Bana fotoğrafı gösterdiler. Fotoğrafın bana ait olduğunu fark ettim.
3: Gerçeği öğrenen Baş sokağa dahi çıkamaz oldu.
2: Benim fotoğrafımın aranan şahsın fotoğraflarının arasına karışmış olduğunu öğrendim. Şahsın da yurt dışında olduğunu söylediler. Aranan şahıs yurt dışında geziyorken ben kendi şehrimde gezemiyorum.
1: Antalya'da doğum günü pastası alan bir adam pastaneden çıkar çıkmaz eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralı adam korku dolu o anları anlattı.
4: Saat bana direkt üzerime silah sıktı. Öldürme kastıyla geldik.
0: Hastaneden çıkar çıkmaz saldırıya uğradı. Doğum günü pastasına kan bulaştı. Yaralı adam o dehşet anlarını anlattı.
4: Ediyorum istediği pastayı indiremedik yani. Çok kötü bir doğum günü sürpriz yapmış olduk.
0: Mehmet Kadir E. eşi için doğum günü pastası aldı. Pastaneden çıkınca kurşunların hedefi oldu. Eşi de arabada bekliyordu.
5: Biraz silah sesi duydum. Silah sesini duymamla zaten ben arabadan fırladım.
0: Saldırgan kaçtı. Adamsa yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
4: Hayatta kalmış olmam tek sebebi bir daha tutukluk yapmasıdır.
5: Eşinin sağ kurtulmuş olması tek teselli.
0: Dehşet anlarını anlattı.
4: Yakalık soruların yüksek miktarının bağdan dolayı böyle sorumlu tutmaktadırlar. Benim mutlu olduğumu düşünmekte ve bundan dolayı bana husumet beslemektedirler.
1: Mersin'de gençler serinlemek isterken karakolluk oldu. Sopalı yumruklu kavga bu kez ne bir sokakta ne de bir işletmede gerçekleşti. Denizin ortasında yaşanan gerginlik geliyor şimdi ekranlarınıza.
0: Denizin ortasında neyi paylaşamadılar kimse anlayamadı. Su içinde sopalar konuştu. İşte bu da deniz kavgası. Yapraklı Koy plajında öğle saatleriydi. Sıcaktan bunalan gençler serinlemek için denize girdi. Bu iki grup su içinde tartıştı. Tansiyon yükseldi. Bu genç kıyıya gitti. Denizin içine sopayla döndü. Su üzerinde arbede yaşandı. Bu genç 3 kişinin saldırısına uğradı. Kavgayı görenler denize atladı. Gerginlik son buldu.
1: İstanbul Şişli'de bir taksi şoförü ücret anlaşmazlığı nedeniyle müşterisi tarafından dövülerek öldürülmüştü. Korkunç saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
6: Sakın kaçırmayın bak adam öldü. Beyefendi,
0: iyi misiniz? Yolcusuyla ücret anlaşmazlığı yaşadı, dövülerek öldürüldü. Taksici saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
7: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
0: Şişli'de taksi sürücüsü Erdal Çiçek, müşterisi Burak İ ile ücret anlaşmazlığı yaşadı.
7: Araç içinde başlayan bir tartışma, araç dışına taşıyor.
0: Gözü dönen müşteri Çiçek'i döverek hayattan kopardı. İşte o saldırının yeni görüntüleri dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırgan müşterinin taksiciyi kovalayıp başına yumruk attı. Taksicinin de aldığı darbeyle yerine

Yayıldı, görüldü. Bilincini kaybeden taksici tam 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken kaçmaya çalışan saldırgan da tutuklandı.

0: Araç satışına dair kanun teklifinin neleri ortaya çıkaracağını istatistikler belirledi. İşte senaryolar.
1: Takip ediyorum. Hükümet bunun için bir çalışmalarda bunda.
2: İnşallah olur ya. Temenni ediyorum, olur.
3: Emeklilere ÖTV'siz araç satılacak mı? Milyonların gözü kulağı gündemde olan kanun teklifinde.
4: Bir defaya mahsus sahip olunan ÖTV'siz araçlar 5 yıl içinde devredilirse zamanında alınmayan vergiyle gecikme faizi tahsil edilecek.
3: Doğal afet veya kaza sonucunda araç hurdaya çıkarsa bir araç daha satın alınabilecek.
5: Çok akıllıca ve doğru bir inisiyatif yani.
3: Peki istatistikler ne söylüyor?
4: 5 yıl içinde tüm emeklilerin araç aldığı bir senaryoda her yıl trafiğe 3.4 milyon araç katılacak. Bu da 5 yıl sonra trafikte 57 milyonun üzerinde araç olacağı anlamına geliyor.
3: İstatistiklere bakıldığında akaryakıt ve elektrik talebi, trafiğin artması, otopark sıkıntısı gibi birçok sorun ortaya çıkıyor.
4: İşte bu tabloya bakıldığında emeklilere ÖTV'siz araç kanun teklifinin gerçekleşmeden önce altyapı yatırımlarının tekrardan dizayn edilmesi gerekiyor.
0: Adana'da trafikte bir garip kavga kayda geçti. Doktor olduğunu söyleyen kadın sürücü, kendisini cep telefonuyla kaydeden adamı tacizci olmakla suçladı.
6: Kimsin, taciz ediyorsun? Beni taciz etti. Bu adam beni taciz etti. Trafikte doktorum. Bakın görüyorsunuz. Allah'ın sapı, sapık.
7: Ben doktorum, sapıksın sen dedi. Yapmadığını bırakmadı.
6: Sen kimsin ya? Kaç kuruşluk adamsın? Firmasın sen, firma. Aldım plakanı. Firma aracı.
7: Sarıçam'da doktor olduğunu söyleyen kadın tartıştı. Erkek sürücü selektör yaktı diye tacizci olmakla suçladı.
6: Bana selektör yakıyor, taciz ediyor beni. Allah'ın sapı, sapık.
7: Yolun ortasında hakaretler yağdırdı.
6: Sapıksın sen, sapık.
8: Nasıl?
6: Tacizci.
7: Otomobilinin üzerinde çalıştığı firmanın adı yazıyordu. Onu dahi küçümsedi.
6: Senin gücün benimle yarışmaya yeter mi ya?
7: Hakaretin dozunu iyice arttırdı. Kavganın sonu herkesi şok etti.
6: Taciz tarikette tecavüz ediyorlar.
7: Kendisine edilen hakaretlere cevap vermeyen erkek sürücü cep telefonundan kaydettiği videoyla karakolun yolunu tuttu.
6: Taciz tahrik etti, tecavüz ediyorlar.
0: İstanbul'da iki grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
9: Dayanalım, ne yapalım?
7: Birbirlerine kurşun yağdırdılar. İş yerleri ve araçlar zarar gördü.
9: Dayanalım, ne yapalım?
7: Gece saatleriydi. Bir otomobil yolu kesti. Diğeri de motosikletlinin peşindeydi. Defalarca ateş açtı. Motosikletteki iki kişi yere düştü. Otomobilin arkasından ateş ettiler. Kurşunlar iş yerlerine ve araçlara isabet etti. Korku dolu anlar yaşandı. Şüpheliler geldiği gibi kaçtı. Motosikletli iki kişi araçların peşinden gitti. Ekipler şimdi her yerde şüphelileri arıyor.
0: Elazığ'da internette ilanını gördüğü aracı satın alan bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. 25 binde aldığı araç 150 bin kilometrede çıktı. Muhatap bulamayınca soluğu adliyede aldı.
10: 570 bin liraya anlaştık. Ben de buradan aracı almak için İstanbul'a gittim. Çoluğumun çocuğumun hakkını yediler. Bunlar da cezasını çeksin istiyorum.
7: 25 binde aldığı araç 150 bin kilometrede çıktı. Dünya başına yıkıldı.
10: 25 binde bir aracın bu kadar kaputunda taşın iz olması normal değil.
7: Elazığ'da yaşayan Tunay Akgül, Ümraniye'deki bir galerinin ilanına koyduğu aracı beğendi. Galeriyi arayan Akgül, aracın 25 binde olduğunu öğrenince orada yaşayan dayısını arayarak yardım istedi.
10: Dayımı yönlendirdim. Dayım kendisiyle görüştü. Eksper'e götürdüler. Eksper'de dediği gibi çıktı.
7: Eksper'de de 25 bin kilometre çıktığını duyunca İstanbul'a gelerek aracı 2 milyon 570 bine satın aldı. Ama Elazığ

0: sıra gelince dünyası başına yıkıldı.
1: Geçmiş kaydında da öğrendim ki araç 7 Mayıs'ta 150 bin kilometrede en son bakıma girmiş. Yani insanın dünyası başına yıkılıyor.
0: Hemen galeri aradı. Ancak önce oyaladılar, sonra da ortadan kayboldular.
1: Dedim alacağım paramı geri verin. Ya bayramdan sonra halledelim. Oyalama taktiğine geçtiler. Sonra telefonuma cevap vermediler.
0: Akgül bunun üzerine soluğu adliyede aldı.
1: Ben yandım, başkasının yanmasını istemiyorum.
2: Biz hukuki ve cezai süreçleri başlatmış bulunuyoruz.
3: Erzurum'da bir binanın kontrollü yıkımı kontrolden çıktı. Binadan kopan parçalar çevreye saç olunca korku dolu anlar yaşandı.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina parçaları yola saçıldı.
4: İçinde darbeli kepçe kaldı galiba.
0: Kentsel dönüşüm kapsamında bu otel için yıkım kararı alındı. İş makinesinin dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Ama çalışmalar ters gitti. Binadan kopan parçalar işte böyle yola saçıldı. Büyük bir toz bulutu oluştu. Neyse ki sokak, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.
3: Kilis'te bir grup anlaşmazlık yaşadığı kişinin yemek yediği kebapçıyı bastı, bıçak çekip kurşun yağdırdı. İşte o anlar.
5: Müşteri yemeğe geldi, öbür 3-4 kişi daha geldi, onlardan dövüştüler.
0: Kebapçıyı bastılar, anlaşmazlık yaşadıkları adama bıçak çekip kurşun yağdırdılar.
5: Gelen grup yemek yiyen gruplara sıktı. 3-4 tane vardı ya.
0: Kebapçıda anlaşmazlık yaşadıkları adamın olduğunu öğrenen bir grup bıçak ve silahlarla işletmeyi bastı.
5: Bir grup geldi yemek yedi. İkinci bir grup gelince birbirinden dövüştüler burada.
0: Taraflar kebapçıda birbirine bıçak çekti, yetmedi, silahlar ateşlendi.
5: Gelen grup yemek yiyen gruplara sıktı. 3-4 tane vardı ya.
0: Kebapçıyı basanlar olay yerinden kaçarken bir kişi de yaralandı.
5: Bizim mekanımıza zarar vermekten başka hiçbir şey değil bu.
3: Çin'de iki kız öğrenci korkuluklara sıkıştırdığı arkadaşlarını çatıdan atmaya kalktı. Olay durumdan şüphelenen bir öğretmenin zamanında müdahalesiyle engellendi.
0: Arkadaşlarını çatıdan atacaklardı. Hacıa'yı öğretmenler önledi. Akran zorbalığı tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Görüntüler Çin'den. Bu üç kız öğrenci okulun çatısına çıktı. İkisi arkadaşlarını atmaya kalktı. Şüphelenen öğretmen kayda girdi. Koşarak çatıya çıktı. Kız öğrencileri işte böyle yakaladı. Öğretmen zamanında yetişmeseydi belki de kız çocuğu yaşamını yitirecekti. Öğretmenlerini gören kızlar hemen arkadaşlarını indirdi, yüzlerini gizledi. Öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.
3: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'da dünya şampiyonu Kenan Safoğlu ve ailesiyle bir araya geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un 7 yaşındaki yetenek Zeyn Safoğlu'yla diyaloğu sanal medyada gündem oldu.
6: Lütfen ama lütfen bana acı.
0: Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü. Zeyn Safoğlu'yla diyaloğu gündem oldu.
6: Ben bunu tek teker yaptığını da gördüm. Yani her şeyi vakıfım, tamam.
0: Ünlü oyuncu, dünya şampiyonu Kenan Safoğlu ve oğlu Zeyn'le bir araya geldi.
6: Korkarım.
7: Korkar mısın? Korkmam demem lazımdı.
6: Korkma.
0: Zeyn ve Kıvanç Tatlıtuğ arasındaki diyalog dikkat çekti.
6: Zeyn, senin videolarını biliyoruz. Sen tabii Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli, en genç sporcuların başında geliyorsun. Bunu zaten biliyoruz.
0: Zeyn'in paylaşımına ilk yorumda Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Adamım Zeyn notunu düştü.
3: Bodrum'da bir restoranda ilginç anlar kayda geçti. Gece boyunca yiyip içip keyif yapan iki kişi sıra hesaba gelince bakın nasıl kaçtı.
0: Yiyip içtiler,

0: hesabı ödemeden böyle kaçtılar. İki kişi restorana geldi. Masaya peş peşe siparişler verildi. Izgaralar, mezeler ve iki şişe alkol. Keyifleri yerindeydi. Gece boyunca yiyip içtiler. Hesap 8000 liraydı.
1: Gelmesine geldik de mühim olan gitmesi.
2: Sen ufaktan ufaktan kırbanı.
0: Bu iki kişi çalışanların dalgınlıklarından faydalandı. Hesabı ödemeden masadan kalktılar ve koşarak uzaklaştılar. Çalışanlar masaya geldiğinde büyük şok yaşadı. 8000 liralık hesap ortada kaldı.
3: Bir süredir fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'e moral ziyareti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Hastane odasında imparatoru ziyaret eden Bakan Ersoy geçmiş olsun dileklerini iletti.
4: Hastane odasında çok önemli misafirler ağırladı. Ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı. İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da hastaneye kaldırılmış. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenince ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.
5: Safra kesemi aldılar. Ne safra kesesiymiş be. Bir taş çıktı kafama kadar.
4: Uzun süre hareketsiz kalan imparator bu defa da fizik tedavi için Ankara'daki bir hastaneye kaldırılmış. Uzun bir tedavi sürecine başlanmıştı. Pişmanlık duyup da bir... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy usta sanatçıyı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. Diğer yandan Tatlıses'i ziyaret eden bir dostu da hastane odasında çiğ köfte yoğurdu. Ardından o çiğ köfte doktor ve hemşirelerle birlikte afiyetle yenildi. İmparator o anları da takipçileriyle böyle paylaştı.
3: Ve Dünya Kupası diyeceğiz. Milli futbol takımımız Avustralya'ya yenilgisinin ardından Paraguay maçına odaklanmış durumda. Samet Akaydın'dan da ilk maçın ardından yapılan eleştirilere cevap geldi. Bizim çocuklara bir destek mesajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

0: Takımın şu an moral iyi. İlk maçı unuttuk.
1: Savaşacağız sonuna kadar.
2: Bitti demeden bitmez.
1: Biz bunu en iyi şekilde telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum.
3: Paraguay maçına odaklandılar. İlk maçı telafi edeceklerini söylediler.
0: Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında.
3: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Milli takım bu yenilginin ardından eleştirildi. Dünya Kupası için imaj değişikliği yapan futbolcularımız eski hallerine geri döndü. Ve ilk maçın eleştirilerine futbolcumuz Samet Akaydın'dan yanıt geldi.
1: Maçı analiz edebiliriz ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz.
3: Ve ilk maçı unutan milli takımımız Paraguay maçına kilitlendi. Milli takımımız kader maçını kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Maç cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da oynanacak. Bizim çocuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la iletti. Erdoğan hepsinin gözlerinden öpüyorum. Başlarını öne eğmesinler. Moralleri bozulmasın. İnşallah sonraki maçları kazanarak yola devam ederler dedi.
4: Mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit oldum. Siz hepiniz biz
5: Türkiye. Adana'da çocuk bekleyen görme engelli çifti belediye otobüsü ayırdı. Otobüs çarpması sonrası ağır yaralanan adam 6 ay süren hayat mücadelesini kaybetti. Ölmeden bir hafta önce doğan çocuğuna hiç dokunamadı.
3: Tüm engelleri aşıp mutlu bir yuva kurmuşlardı. Görme engelli çifti belediye otobüsü ayırdı. Görme engelli rehber öğretmen Gülşen Mut ve edebiyat öğretmeni eşi Ediz Mut, 2019 yılında tüm engellere rağmen hayatlarını birleştirmişti. Ama 23 Ocak'ta çifte

0: belediye otobüsü çarptı. Mut çifti hastaneye kaldırıldı. Ediz Mut ağır yaralanmıştı. 6 ay boyunca komada yaşam mücadelesi verdi ama hayatını kaybetti. Talihsiz öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yürek yakan tek detay öğretmenin acı ölümü değildi. Acılı eşi Gülşen Mut bir hafta önce oğullarını kucağına almıştı. Ediz Mut'unsa dünyaya gelen tek oğluna dokunamadan hayatını kaybetmesi yürekleri burktu.
1: İstanbul Güngören'de bir maganda evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü. Dehşet anları an be an kameralara yansıdı.
2: Evlenmek istediği kızı alamadı. Genç kızın erkek kardeşine pusu kurup öldürdü. Olay Güngören'de kayda geçti. İddiaya göre saldırgan M.D. bir süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle problemler yaşıyordu. Önceki gece motosikletiyle kızın evinin önüne gidip beklemeye başladı. Kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed de bir süre sonra otomobiliyle sokağa girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Silahına sarılan saldırgan sevgilisinin erkek kardeşine kurşun yağdırdı. Motosikletine binen saldırgan hızla kaçarken Muhammed ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler şimdi her yerde o saldırganı arıyor.
1: Vergi ve trafik cezası borcu olanların dikkatlerini çekelim. Milyonlarca vatandaş için vergi ve ceza borçlarında beklenen o büyük müjde geldi. 72 aya varan esnek vadelerle dev bir yapılandırma kapısı aralandı. İşte tüm detayları.
2: Vergi ve trafik cezası borcu olanlar müjde. Tarihi yapılandırma fırsatı geldi.
3: Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak dev yapılandırma süreci başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tahsilat genel tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
2: Taksitlendirme süresi 72 aya kadar uzatıldı. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat kabusu ortadan kalktı.
3: Düzenlemeyle gelir vergisi, kurumlar vergisi, ADV, MTV, çeşitli harçlar, trafik cezaları ve öğrenim kredisi olan vatandaşlar bu tarihi fırsattan yararlanabilecek.
2: Yapılandırma %29, tecil faiz oranı ile yapılacak.
3: Borçluların 31 Ağustos'a kadar müracaat etmesi gerekiyor. Borçların ilk taksidi ise Eylül ayında başlayacak.
2: Peki başvurular nasıl yapılacak?
3: Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresi veya e-devlet üzerinden dakikalar içinde dijital olarak gerçekleştirilebilir.
2: Yalnızca dijital ortamdan değil, vergi daireleri aracılığıyla da başvuru yapılabilecek.
1: Yurdun birçok bölümünde yine sel vardı. Dolu, fırtına, sağanak hayatı felç etti peki. Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu.
0: Gök gürültülü sağanak, sel fırtına, hava bozdu. Birçok kentte hayat felç oldu.
4: Birden içeri sel doldu. Kapıyı açmaya çalıştım, kapıyı açamadım.
0: Manisa'da can pazarı vardı. Sel evi esir aldı. Selin ortasında kalan bu kadın ölümden döndü.
4: Su seviyesi burama geldi. Kendim nefes alamamaya başladım. Çırpınarak zor çıktım.
0: Ordu'da da benzer manzaralar vardı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Peki bu hafta hava nasıl olacak?
5: Yazın gelmesine çok seviniyoruz. Biz memnunuz havalardan.
6: Son günlerde sıcaklar bizleri resmen kavuruyor. Ancak batıdan bu kez agresif soğuklar giriş yapıyor. Hava 15 derece birden düşecek. Yani yazın ortasında resmen kışı yaşayacağız.
7: Yandık. Bir iki gün geçer. Ondan sonra gene devam.
6: Hava sıcak mı?
8: Evet. Çok sıcak. Şimdi dondurma almaya gidiyoruz.
0: Kavurucu sıcaklar yerini fırtınaya bırakıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için sağanak yağış uyarısı verildi.
1: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
9: Çocuk arkaya geçerken onun üzerinden karada geçmiş.
0: Yolun karşısına geçmek istedi. Sonu oldu. 4 yaşındaki Halil Süveyli araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Yeşil ışık yandı, araçlar hareket etti. Kamyonet şoförü de önünde

0: Önündeki çocuğu görmedi. Çarptı, üzerinden geçti. Arkadan gelen araç da dikkatsizdi. O da çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralı çocuk hayatını kaybetti. İki sürücü de gözaltına alındı. Kontrolsüz şerit değiştirdi. Kendi topladığı araç sonu oldu. Oto tamir ustası Çetin Uzunoğlu kendi topladığı araçla trafiğe çıktı. Ard arda şerit değiştirdi. Kontrolü kaybetti. Karşı şeride geçti. Bir araçla kafa kafaya işte böyle çarpıştı. 55 yaşındaki Uzunoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. Hafif ticari araç dönüş yapmak istedi. Hızla gelen motosikletli araca yandan işte böyle çarptı. Motosikletteki iki kişi metrelerce savruldu. İkisi de karşı yönden geliyordu. 20 yaşındaki motosikletli kamyonetle işte böyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli savruldu. 20 yaşındaki Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kamyon bir anda şerit değiştirdi. O şeritte ilerleyen otomobili önüne kattı. Metrelerce sürükledi. Otomobil işte böyle savruldu.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Sadece durulalım.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
18: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır,

0: teknolojiden sağlığa, aile danışmanlığından manevi sohbetlere kadar her şey, hayatta her şey Varda. Televizyonda kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız aradığınız her şey, hayatta her şey var YouTube kanalında.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
15: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
14: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
16: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Vago.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
7: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
6: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Bir ömre.

0: Zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Tütün ürünlerine karşı mücadelesiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye de tavsiyede bulunmuştu. Aradan 8 ay geçti, Meloni mümkün değil demişti ama tütün ürünlerini bıraktığını açıkladı.
2: İyi gördüm.
3: Oh, thank you.
2: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
3: I know.
4: Bu diyalog çok konuşulmuştu. İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesine 8 ay sonra uydu, tütün ürünlerini bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle biliniyor. Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Meloni'ye de tütün ürünlerini bırakması gerektiğini söylemişti.
2: İyi gördüm.
3: Oh, thank you.
2: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
3: I know.
4: Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesine 8 ay sonra uydu. İtalyan lider geçmişte verdiği bir röportajda tütün ürünlerini bırakmaya zorlanırsam birini öldürürüm şeklinde esprili ifadeler kullanmıştı.
1: Efendim, bu haberimizi, ana haberi bu akşamlık tamamladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yani 18 Haziran haftasını konuşuyoruz. Gökyüzü etkilerini konuşacağız. Yani 12 burç ekran başına öyle bir hafta geliyor ki gümbür gümbür diyor sevgili evet. Damla Ündar bizlerle birlikte, çok seviyorum. Hoş canım geldin. Misin?
2: Hoş bulduk Aslı'cığım, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Yaz geldi, havalar ısındı, böyle biraz daha enerjimiz yükseldi.
1: Evet, yaz geldi. Haziran haftasında aslında 18'inde artık yavaş yavaş Haziran'ı da bitiriyoruz, tabii, kapatıyoruz. Tam anlamıyla Temmuz, Ağustos tam yaz sıcaklarına gireceğiz ama ondan öncesi böyle bir sanki bir geçiş haftasındayız gibi bir etki mi var gökyüzünde? Nasıl bir etki var?
2: Aslında bir döngü kapanacak, bir döngü başlayacak. Hem de bu döngü neyle ilgili biliyor musun? Yaralarımızla ilgili. Hmm. Özellikle bu canımızı çok yakan, hani ya öyle canım yandı ki... Orada izi kaldı, bir türlü geçmiyor. Kendimi bir tek oradan iyileştiremiyorum dediğimiz belki de. İçimize dert olan yaralarla ilgili bir döngü. Hı-hı. Ben şöyle söylüyorum aslında. Öyle bir döngü geliyor ki bu döngü bazılarının cehennemi, bazılarının cenneti olacak.
1: Aa, hani şifalandırıyordu. Evet.
2: Şifalandırıyor. Kimi şifalandırıyor? İyiler ve kötülerin. Kötülerin korkulu rüyası ben.
1: Evet,
2: evet, gerçekten kalbi kötü olanlar için, niyeti kötü olanlar için, bile isteye kötülük yapanlar için... 8 yılın bedelini sormaya geliyor. Şiron, Kayron dediğimiz yaralı şifacı. Ama kalbi temize, güzele, iyiye de diyor ki senin iyileşmez zannettiğin o yarayı, ayağa kalkamam dediğin yeri ben iyileştireceğim. Ayağa kalkamam dediğin yerden seni ayağa kaldıracağım diyor.
1: Ay inşallah, çok
2: dolayısıyla
1: güzelmiş.
2: Dolayısıyla bugün kalbi iyi olanlara, temiz olanlara çok güzel şeyler anlatacağım. Hı hı.

0: böyle nasıl bir süreç biliyor musun? Böyle fragman izletecek bize. 3 ay boyunca hatta Eylül 17'ye kadar bir fragman izleyeceğiz. Şimdi Şiron şu anda Koç burcunda.
1: Evet.
0: 2018 yılından beri Koç burcunda seyahat ediyor. Dolayısıyla hayatımızda her birimiz hayatın farklı alanlarında ben olma mücadelesi verdik. Bu iş yerinde kendimizi ispatlamak olabilir. Bu evliliğimizin içinde kendimizi ispatlamak, kendi karakterimizi, varlığımızı kabul ettirmek olabilir. Arkadaşlarımızın arasında olabilir. Ailemizle ilgili olabilir. Ama son 8 yıldır herkes haritasına göre hayatının farklı yerlerinden ben olma savaşı veriyor. Ya da cesaretini toplamaya çalışıyor. Peki bunlar olurken ne oldu 8 yılda? Bizler hayatın herhangi bir noktasında ben olma savaşı verirken, kendimizi ispatlamaya çalışırken, maddi olarak hak ettiğimiz değeri almaya çalışırken ya da manevi olarak hak ettiğimiz değeri almaya çalışırken, korktuğumuz bir şeylere cesaret ederken ya da cesaret edemezken işte tam da buralardan sınandık, yaralandık.
1: 8 yıl dedin ya, şimdi ben geri gidiyorum 8 yıl.
0: Sar geri.
1: Yani sar geri, yani iş hayatımla ilgili çok dönüm noktası olan bir 8 yıl önceydi. Hani o belki o olabilir. Şimdi herkesin hayatında başka şeyler değil mi? Özel hayat olabilir, iş hayat olabilir. Hani o zamandan bu zamana neler yaşadım? Ya da hangi temalar benim hayatımda göz önündeydi, ona mı bakalım?
0: Tabii şimdi zaten yayının ilerleyen burçlara geçtiğimizde hangi burcun hangi hayat alanından mücadele verdiğini ve nereden o kıymeti göreceğini konuşacağız. Onu yapacağız. Her burcumuza ayrı ayrı bunu konuşacağız. Nerelerden zorlanmış olabilirler? Nerelerden ödül kazanacaklar? Maddi ya da manevi? Chiron, yani Şiron'un mitolojisine de baktığımızda terk edilmiş bir çocuk görüyoruz mitolojisinde.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Kim o çocuk?
0: Chiron aslında direkt kendisi, ismi bu. Ha. Terk edilmiş bir çocuk. Çünkü kendisi bir centaur. Yarısı insan, yarısı hayvan diye mitolojisi bu şekilde ilerliyor. Anne ve babası kusursuz görünmediği için onu ormana bırakıyorlar. Ve bitkilerle büyüyor, hayvanlarla büyüyor. İşte o mitolojilerde periler vardır ya, onlar büyütüyor. Dolayısıyla yarayı çok iyi biliyor. İstenmemeyi, kırılmayı, hor görülmeyi çok iyi biliyor. Ben olamamayı çok iyi biliyor. Ama öbür taraftan da muazzam bir şifacıdan bahsediyoruz. Çünkü doğada bitkilerle, hayvanlarla birlikte olduğu için aynı zamanda şifadan da bahsediyoruz. Şiron, yani Chiron, belki kendi yarasına derman olamıyor ama başka birilerini iyileştirdikçe, başka birilerine iyi geldikçe onun da yarası iyileşiyor.
1: Öyle olur ya, değil mi?
0: Aynen.
1: Başkasına
0: öyle
1: iyi geldiğinde sen de iyileşiyorsun gerçekten.
0: Hele var ya, bu geçtiğimiz 8 yıl içinde gerçekten, evet, sizin belki çok canınız yandı ama birinin yarasına merhem olmaya çalıştıysanız, şifa olmaya çalıştıysanız, bir el uzattıysanız eğer, öyle güzel ödüller alacaksınız ki. Peki Damla, biz bu ödülleri ne zaman alacağız?
1: Ne zaman alacağız? Evet.
0: Şimdi önümüzdeki 3 ay boyunca Chiron, yani Şiron, başlangıç derecelerinde 0 derecelerde ilerleyecek. Dolayısıyla haritasında 0-1 derece olanlar etkiyi hemen görmeye başlayabilir.
1: Ha, biz Şiron'umuza mı bakacağız haritamızda? Kaç derecede diye?
0: Aynen öyle. Oraya bakmamız lazım. Ve şununla birlikte daha sonrasında Chiron, yani Şiron, kalıcı olarak 2026'nın 14 Nisan'ında Boğa'ya geçiyor ve 2033'e kadar kalacak.
1: Bu ne demek olacak bizim için?
0: Haritanızda o derece geldiğinde, şimdi Şiron her seferinde derece ilerleyecek. 1 derece, 2 derece, 3 derece. İşte sizin haritanızda ne zaman size uyacak, sizin haritanıza dokunacak dereceye geldiğinde işte o zaman ödül almaya başlayacaksınız. Ya da kötülerdenseniz eğer bedel ödemeye başlayacaksınız.
1: Yani mesela 29 derece son derece oldu.
0: Tabii,
1: değil
0: son
1: mi?
0: Son dereceler. Daha böyle 2032'lerde gelecek oraya.
1: 2032.
0: 2032-2033'lerde oralara daha çok vuracak.
1: İnşallah başlarda olsun derecemiz.
0: Ama şimdi şöyle, senin Venüs'ün aşkla ilgili yaran vardır, parayla ilgili yaran vardır. Şiron oraya gelir, orayı düzeltir.
1: Ne zaman gelebilir
0: tabii
1: yani bu süreçte?
0: Şimdi hep şey diyorum ya, kişisel haritalarımız esastır. Biz genel yorumlar yapıyoruz. Ben dahil tüm astrologlar. Ama bizim kişisel haritalarımız her birimizin adeta parmak izi gibi.
1: Evet.
0: Bireysel, kendimize özel. Dolayısıyla harita aslında bir bütün ve ona bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Senin Venüs'ün daha başlangıç derecelerindedir. Mars'ın, Merkür'ün başlangıç derecelerindedir ya da Jüpiter'in. Sen o zaman daha çabuk etkilenirsin.
1: Allah.
0: Dolayısıyla
1: Allah.
0: Aslında haritamızı bilmek önemli.
1: Tabii.
0: Şöyle bir, en azından ana gezegenlerimiz, derecelerimiz. Artık internette siteler var. Çok fazla görebiliyoruz. Direkt böyle notlar halinde veriyor, şu derece, bu
1: eğitimler
0: derece diye.
1: Eğitimler veriyorsun değil mi?
0: Eğitimler veriyorum, eğitimler var. Ama şunu rica edeceğim. Yapay zeka hala yanlış hesaplıyor çoğunlukla.
1: Öyle
0: yapay zekaya yazdığımızda birebir doğru çıkıyor zannediyoruz. ama birebir doğru çıkmadığı çok harita var. Hmm. Hesaplamalarda kaymalar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bunu daha uzun zamandır hesaplama siteleri var. Onlar üstünden yapmanız daha doğru olacak. En doğru haritayı bulmanız için de doğum saatinizi bulmanız
1: doğum
0: gerekiyor.
1: Doğum saati çok önemli değil mi?
0: Şimdi diyorlar ki ya Damla doğum saatimi bilmiyorum.
1: Evet.
0: Olabilir. Doğum saati belirleme çalışması diye bir şey var.
1: Öyle mi?
0: Nefifikasyon deniliyor buna. Doğum saatinizi bulabiliyoruz. Ama geçmişte yaşadıklarınızı tarihleriyle iyi hatırlıyor olmanız lazım. En azından yılını, mümkünse ayını biliyor olmanız lazım.
1: Siz mesela bakıyorsunuz tabii, astrolog tabii. olarak 2014'te şunu şunu yaşadım. 2015 aynen, işte yazıydı aynen. bunu yaşadım. Ona göre doğum saatini
0: i̇şte,
1: buluyorsunuz.
0: İşte evlilikler, hastalıklar, kazalar, taşınmalar, kardeş olmaları, travmalar.
1: Evet.
0: Bunları harita üstünde çalışarak bir kişinin doğum saati bulunabilir. Bir kişinin doğum günü bulunabilir.
1: Bak görüyor musun?
0: Bir kişinin doğduğu yıl bilinmiyorsa doğduğu yıl da bulunabilir.
1: Allah.
0: Yeter ki danışan sana nitelikli doğru zamanlı bilgi versin. Hı hı. Nokta atışıyla dakika bulunur.
1: Harika.
0: Dolayısıyla doğum saatiniz bulunabilir. Hı hı. CİMER'e yazıldığında da çıkabiliyormuş
1: CİMER'de
0: bu arada.
1: CİMER'de geliyormuş evet,
0: o da olabiliyormuş.
1: Bilgiler.
0: Ama hiçbir yerden gelmedi. Bazen kayıtlar siliniyor vesaire.
1: Evet.
0: Hiçbir yerden gelmedi. Doğum saatini bulma çalışması da var. Dolayısıyla anneniz babanız ya da bunu büyükleriniz hatırlamıyorsa ben şimdi ne yapacağım demeyin, bunun çalışmaları mevcut.
1: Harikaymış.
0: Bu çalışmaları yapıyoruz. Bu sebeple haritamızı biraz bilmek önemli.
1: Hı-hı.
0: Şimdi biz bu hafta şunu söylemeye başlayacağız. Mesele sadece para değil. Mesele artık bu aşamadan sonra değer görmek.
1: Hı-hı.
0: Bugüne kadar ben bir türlü kendi değerimi bilemedim. Bakın en önemlisi şu. Kendi içimizde başlayacak bu ödüllendirme döngüsü. Ben kendi değerimi bugüne kadar bilemedim. Ben kendi değerimi bilmediğim için başkaları da bana hak ettiğim değeri vermedi diyenler. Öyle bir uyanış yaşayacaklar ki, öyle uyanacaklar ki ve artık hak ettikleri maddi manevi değeri gidip sökerek alacaklar.
1: İnşallah bu son 8 yılın kötü. Hak edişi olabilir mi değer
0: kesinlikle
1: anlamında da?
0: Kesinlikle olabilir. Kesinlikle olabilir.
1: Hı hı.
0: Ve şunu söylemeye başlayacağız artık. Şimdi 20'sinde geçiyor Chiron,
1: evet.
0: Şiron bu aya. Bu haftayla itibaren diğer etkilerle birlikte de şunu söyleyeceğiz. Ben artık sadece birilerini idare etmek istemiyorum.
1: Hı hı.
0: Olayları idare etmek istemiyorum. Hayatı idare etmek istemiyorum. İnsanları idare etmek istemiyorum. Geçici mutluluklar yaşamak istemiyorum. Ben kendimi güvende hissetmek istiyorum.
1: Mesela diyelim ki son 8 senedir evliliğinde hiç değer görmedi.
0: Evet.
1: Mutsuz bir evlilik yaşadı. O beklediği değeri alamadı. Şimdi artık bir şifalanma dönemi. Ya da diyelim ki 8 yıldır iş yerinde o beklediği değeri görmedi. Terfiyi alamadı. Olabilir ya. Şimdi artık bunu düzeltme dönemi mi? İnşallah. Diyelim.
0: Nasıl bir uyanış yaşayacaklar biliyor musun aslında?
1: Nasıl?
0: O eşler eğer değer vermediyse. Şimdi benim evliliğim şunu da söyleyebilir. Benim evliliğim 20 yıllık bir evlilik. Ama ben bir türlü değer görmedim. Ama sen eğer bu evliliğin içinde son 8 yılın herhangi bir döneminde uyanıp ben olma mücadelesi verdiysen. Ama eşin seni bir türlü görmediyse. Zannetmesinler ki o kadınlar ya da o adamlar hala aynı modda idare edecekler. Diyecekler ki dur, yeter. Benim verdiğim savaş yeter. Ben artık kendi kıymetimi biliyorum. En önemlisi de ne biliyor musun? Aslı insanlar haritalarına göre kendi değerlerini başkalarının gözünde aramayı bırakacaklar.
1: Ya.
0: Evet.
1: İnşallah.
0: Bu kısım gerçekten
1: kendi
0: çok
1: değerini
0: önemli.
1: Kendi fark edecek
0: evet.
1: kişi. Başkasının yani, eline bırakmayacak.
0: Aynen. Kendini mutlu hissetmek için, değerli hissetmek için başka birinin ona bunu göstermesini beklemeyecek.
1: Ama öyle olmuyor mu Damla? Sen kendine değer verdiğinde evet. bir başkası sana değer veriyor.
0: Aynen öyle.
1: Sen kendine değer vermezsen, kendine inanmazsan kim sana inanacak Allah aşkına? Kimse inanmıyor. Ve bunun geri dönüşünü de alamıyorsun.
0: Hayır.
1: Sen değerlisin, ben değerliyim. Bunu içselleştirmesi mi lazım? Tüm 12 burç.
0: Tüm 12 burç. Lütfen. Çünkü Şiron, Kayron, yaralı şifacı şunu bekleyecek sizden. Kendi değerinin farkına var. Sen belki bir elmassın. Bir pırlantasın belki ama üstün tozlandı. Üstün çamurlandı. Hayat onun üstüne ağırlıklar bindirdi. Belki de biraz toprağın kumun altına gömülmüş gibi hissediyorsun kendini. İşte Chiron oraya geldiğinde diyecek ki hadi onu oradan çıkar ve parlat. Yıldızınızı parlatma zamanı geldi. Ama siz hepimiz için kendi değerimizi bilmezsek eğer o yıldızı gelip de kimse parlatmıyor.
1: Mesela yıldızı parlayabilecek olan burçlar var mı ön plana çıkan?
0: Herkes için var aslında.
1: Öyle mi? Herkes için?
0: Herkes için hayatın farklı bir alanında çalışacak. İşte kimisi için aile, kimisi için çocuk, kimisi için ev, kimisi için iş, kimisi için para.
1: Ay çok
0: merak
1: ettim.
0: Kimisi için özdeğer.
1: Evet.
0: Tek tek burçlara geçtiğimizde
1: zaten
0: bunu konuşuyor olacağız. Bir de şunu söylemeye başlayacağız. Çoğumuzda bu vardır. Özellikle büyük çocuklar ya da daha küçüktür ama daha olgun doğmuştur. O doğuştan olgundur ve doğuştan yorgun hisseder kendini. Diyecekler ki ya ben artık ailemin yükünü de sırtımda taşımak istemiyorum. Bak bu özellikle manevi yük. Yani bazılarımız anne babamızın ebeveyni olmak zorunda kalıyor. Ya da kardeşlerimizin ebeveyni olmak zorunda kalıyor. Ya da abimizin ablamızın ebeveyni olmak zorunda kalıyor. Ailede o kadar çok zorluklar yaşanıyor ki o küçük çocuk ya da evin büyük çocuğu, ortağın çocuğu hiç fark etmez. Biri kahramanlık yapıp ortaya çıkıyor. O olgunlukla ailede olan tüm gerginliği ya da tüm maddi sorunu sırtlanmaya çalışıyor. Bu çok ağır bir sorumluluk. Bu çok ağır bir yük. Aileden ayrılıp evlense, kendi hayatını kursa bile hala o yükü sırtında taşıyor.
1: Evet.
0: Belki de hayatın tadına varamıyor. Çocuksu neşesini çok erken yaşlarda kaybediyor. Bazılarımız belki de şunu söylüyor beni izlerken. Ya ben çocuk bile olamadım.
1: Aynen öyle. Bak benim annem öyle mesela. Ya. Çok küçük yaşta anne babasını kaybediyor. Of. Evde anne rolüne bürünüyor. Kardeşler var. Onları okula götür, giydir, üstünü ütüle. Küçük bir anne.
0: Ya.
1: Ve inanın yani kardeşleri ölene kadar hep onlara bakan hep annem oldu. Bu gerçekten böyle bir örüntü. Ben hep öyle diyorum. Anne sen belki bu dünyaya bunun için geldin. Bir misyonun vardı. Kardeşlerine destek çık. Onlara annelik yap. Zaten çok anaçlı bir insan ama... Yani böyle bu. Böyle devam ediyor sanki evet. Hayat boyunca ve hiç vazgeçemiyor. O kimliğinden de sıyrılamıyor kişi yani.
0: İşte o gerçekten aslında o bir zincir aslı. Ve bizim mesela ailelerimizde, köklerimizde bu zincir devam eder. Sonra aileye biri doğar. Ve o zincir kırandır. Zincir kıranların işi daima zordur.
1: Ne yapar o zincir
0: Çünkü
1: kıranlar?
0: Mesela dedin ya sen, benim annemde böyle bir sorumluluk döngüsü vardı. Belki senin anneannende de başka bir sorumluluk döngüsü vardı. Belki onun annesinde de. Bu sizde nesilden nesile muhtemelen belki de devam etti. Bir kadın, bir kız çocuğu o yükü sırtladı. Ailenin yükünü sırtladı. Belki maddi sırtladı, belki manevi sırtladı. Ve biri doğar o aileye. O zincir kırandır. Bu döngüyü bir noktada bitirir.
1: Ay ben zincir kıran mıyım yoksa?
0: Olabilir.
1: Öyle mi?
0: Zincir kıran çocukların en baş özelliği şudur. Ailede aykırı görünürler. Özellikle ergenlik dönemlerinde ailede ile aralarında zorlanma olur. Aile yapısına, aile fikrine biraz şeydirler böyle. İsyan ederler, ben olmaya çalışırlar, genç yaşta çalışmaya başlarlar, maddi özgürlük kazanırlar. Sadece kendilerini değil, ailedekileri de peşinden sürüklerler. Ondan sonra gelen yeğenleri kardeşlerin de önünü açmaya çalışırlar. Çok ciddi bir mücadeleye girerler ve işte onlar kendi çocuklarına o yükleri yüklemezler. Kendileri yine dağ olurlar ama orada zinciri kırarlar. Ailenin zincir kıran çocukları daima çok zorlanır. İlla büyük çocuk olmak zorunda değilsiniz. 5 çocuğun arasından birisi de olabilirsiniz. Yani hangi sıralamada olduğunun bir farkı yoktur.
1: Evet.
0: Ama bazı kadınlar özellikle bu kadından aktarılıyor çoğu özellik. Ruhsal yetenekler de genelde anne ve anne soyundan gelir. Çoğunlukla %90. İşte o ailenin zincir kıran kadınları çok zorlanırlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki 8 yıl boyunca o zincir kıran kadınlar mücadelelerin de bedellerini alacaklar.
1: İnşallah.
0: Ödüllerini daha doğrusu.
1: Karşılığını.
0: Karşılığını alacaklar.
1: Evet.
0: Umarım herkes o hak ettiği, kalbinin gönlünün hak ettiği şifayı bulur.
1: Amin.
0: Tabii bununla birlikte Kairon'un burç değiştirmesi, Şiron'un burç değiştirmesi dünya gündeminde ve bizim ülke gündemimizde de aslında insanlığın gündeminde başka bir kapı açacak.
1: Ne gibi?
0: Güvenlik. Güvenlik sorunları devam edecek. Bu illa savaşla olmasına gerek yok. İnsanlar kendilerini daha güvende hissetmek isteyecekler. Daha garantili ortamlarda hissetmek isteyecekler. Dolayısıyla belki de dünya genelinde zaman zaman güvenlik sorunları oluşabilecek. Güvenlik ana sorunlardan biri olacak. Yine bununla birlikte bunu hep söylüyorum. Kendi kanalımda da söylüyorum. YouTube'da da her yerde. Toprak çok önemli olacak, gıda çok önemli olacak. İşte sentetikler, onlar belki bunlar üretilecek, belki bunlar üretilmeye çalışacak. Ama şunu söylüyorum, toprağı işlemeyi bilen, iki karış da olsa toprağı olan, sebzenin meyvenin dilinden anlayan gelecek dönemde kazanır.
1: Tarım işleri, tarım. Toprak işleri.
0: Toprak, lütfen topraklarınıza bir karış da olsa, iki karış da olsa sahip çıkın.
1: Sahip çıkın, satılmasın.
0: Ve lütfen, evet ve lütfen gerçekten bir şeyler ekmeği biçmeyi öğrenin. Ben bununla ilgili böyle işte var ya böyle eğitim programları dijitalde falan vaktim yok dışarı gidemiyorum. Mesela onlara girip onları dinlemeye başladım.
1: Ekme şeyi mi?
0: Evet,
1: toprağını
0: bir domates,
1: ekersin.
0: Bir patates, bir soğan. Lütfen toprağın ve doğanın dilinden anlamayı öğrenin.
1: Vallahi isteyen balkonda bile yetiştiriyor her şeyi, domatesini, salatalığını. Saksıda evet, nasıl yetişiyor hem de onlar yeşeriyor. Küçük koparıp yiyorsun ya, onun zevki bambaşka.
0: İşte o biberler var ya, yeşil evet, yeşil oluyor mesela.
1: O kırmızı biberler.
0: Saksıda bile oluyor.
1: Ne tatlı.
0: Lütfen toprak çok önemli. Yine önümüzdeki süreçte 2033 yılına kadar toprak, vatan, sınır konuları hayatımızın ana konularından olacak. Hmm. O güvenlik, güvenli alanda kalma sadece bizim için değil, dünya genelinde böyle bir yönelim söz konusu olacak. İnsanlar güvenlik arayışına girecekler. Hmm. Duygusal olarak da güvenlik arayışına girecekler. Genel olarak yaşadıkları dünyada, ülkede de, özel hayatlarında da onlara güvende hissettirmeyen insanların yanında artık durmayacaklar. Hmm. Yavaş yavaş uzaklaşacaklar. Önümüzdeki süreçte ilişkiler, o 2033 yılına kadar olan ilişkilerdeki süreç değişecek. Şu anda farkındayım. Daha gelir geçer ilişkiler var. Ama bu döngü değişecek. Uzun süre sadakatle götürülen ilişkiler kıymetli olacak.
1: Kalıcı ilişkilerin zamanı tabii, bundan tabii, sonra diyorsun.
0: Evle ilgili, evle alakalı yeni yasalar, yeni kolaylıklar çıkabilir. Ev, kiralama, satın alma işlemlerinde değişimler olabilir. Bu haftanın olumlamasına gelelim genel
1: evet,
0: olarak.
1: Çok seviyoruz
0: olumlamaları. Aslında bu önümüzdeki sürecin olumlaması.
1: Harika.
0: Ben artık hem maddi hem manevi olarak karşılığı olmayan yerde kalmak istemiyorum.
1: Hem maddi hem manevi evet, olarak karşılığı olmayan yerde kalmıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Vallahi harikaymış. Kalmayalım.
0: Kalmayalım.
1: Özellikle manevi anlamda değil evet, mi? Karşılığı olmayınca hiçbir şeyin
0: aslında
1: anlamı yok.
0: Aslında maddi olarak da kalmamak lazım ya. Anladım. Sen bir emek sarf ediyorsun. Hak ettiğini göremiyorsan.
1: Tabii. Tabii hak ettiğini yani, almalısın. İster maddi ister manevi anlamda. Önemli bunlar. Haritalarımızla kendimiz bakacağız bakalım. Şironumuz nereye düşüyor? Ben merak ettim. Şimdi buna takarım. Açıp haritama bakacağım inşallah. Ne anlarsam bilmiyorum ama.
0: Ben buradayım.
1: Destek atarsın Damlacığım bana. Sevgili koç ve yükselen koçlar, hemen sizle başlıyoruz. Bakalım zodyan ilk burcu başlatıcı öncü olarak neler söyleyecek gökyüzü size bu hafta. İnşallah güzellikle gelsin, mutlulukla gelsin size. Sevgili koçlarımız, Şiron yaralı şifacı sizi acaba nerenizden şifalandıracak? Ben merak ettim şimdi. Koçu nereden şifalandırıyor?
0: Şimdi öncelikle sevgili yükselen koç ve koçlar, geçtiğimiz 8 yıldır Şiron yani Kayron sizin burcunuzdaydı.
1: Ha.
0: Damla bu ne demek? Son 8 yıldır kendinizi, varlığınızı kabul ettirmek için o kadar çok mücadele verdiniz ki. Başka birilerinin iyiliği için o kadar çok mücadele verdiniz ki. Bir koç olarak zaten cesurlardır. Cesaretleri daima yüksektir. Ama cesaretli ettikleri yerlerden öyle kırıldılar ki, hı hı, belki bir aşkın yükünü sırtlamaya cesaret ettiler. Belki işlerinde çok daha farklı, çok daha böyle ileri görüşlü işlere adım atmaya cesaret ettiler. Hı hı. Belki ailenin zincir kıranı olmaya cesaret ettiler. Cesaretinizin kırıldığı çok fazla yer oldu. Bakın bu bir hastalıkla olabilir. Bu bir kayıpla olabilir. Ne kadar mücadele ederseniz edin, sevdiğiniz insanlar tarafından hak ettiğiniz değeri görmemekle ilgili olabilir. Şunu söylediniz belki kendinize. Avazım çıktığı kadar bağırdım, mücadele ettim, savaştım. Ama yeri geldi sustum, bekledim, izledim, dinledim, kabul ettim. Olmadı da olmadı.
1: Hı hı.
0: Özellikle kendini bir türlü etrafına kabul ettiremeyenler, olduğu gibi kabul ettiremeyenler, hep birileri sizi değiştirmeye çalıştıysa, bir tarafınızı eleştirdiyse,
1: hı hı,
0: yani sevdiceğiniz, eşiniz, anneniz, babanız, arkadaşınız hiç fark etmez. Sosyal çevreniz, etrafınız sizi bir türlü olduğunuz gibi kabul edemediyse ve siz bu savaşı ve bu mücadeleyi vermekten çok yorulduysanız o döngü bitti.
1: Bitti mi artık?
0: O döngü.
1: Oh bitti. Çok şükür çıktı Şiron yani.
0: Zaten
1: ne zaman çıkıyor?
0: Şu 20 Nisan.
1: 20 Nisan.
0: Ay pardon. 20 Haziran'da Nisan'ı geçtik.
1: Ha, tabii
0: 20 Haziran'da çıkıyor. Eylül 17'ye kadar orada kalacak. Sonra 2027 Nisan'a kadar bir döngü daha var.
1: Hmm.
0: Son bir orada belki. Son ama 2027 Nisan itibariyle eğer siz bu savaşı verirken gerçekten bencil ve egoist olmadıysanız,
1: hmm,
0: birilerini bile isteye kırıp incitmediyseniz, ortalığı yangın yerine çevirmediyseniz, birilerine manevi ya da sözel ya da fiziksel şiddet uygulamadıysanız, yani gerçekten o kalbiniz temizse, o yatağa kafanızı koyduğunuzda vicdanınız rahatsa,
1: hı hı,
0: işte o zaman artık o savaşın, o verdiğiniz mücadelenin karşılığını maddi ya da manevi değer olarak almaya başlayacak.
1: İnşallah. Bu ister Güneş Koç, ister Yükselen Koç, ikisi için de geçerli. Ay Koç'a değer mi?
0: Değer. Venüs Koç'a değer. Aslı bir şey söyleyeyim mi? Evet. Aslında Venüs ise aşk para ilişkilerinden, Ay'sa duygusal değer olarak, Yükselen'se belki senin dış görünüşün, sağlığınla ilgili, Güneş'inse hayatının bütün... Yani aslında diyorum ya, harita çok önemli.
1: Evet, harita çok önemli.
0: O yüzden yükselen, ama özellikle Yükselen Koçlar için

0: İyi. Şunu sormaya başlayacaklar. Şimdi değil mi bir fragman izleyeceğiz. Bu nasıl bir fragman? 20 Haziran'da başlayacak 2026 ve 17 Eylül'e kadar devam edecek. Şurada bu fragmanı izlerken kendinize şunu soracaksınız. Önümüzdeki günlerde 20 Haziran'la birlikte şu soru bekliyor. Ya ben emeğimin karşılığını alıyor muyum? Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Ben artık kendimi ispat etmekten çok yoruldum ya. Ben kendimi anlatmaktan çok yoruldum. Ve şöyle bir ruh haline gelecekler. Beni olduğum gibi kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız da siz bilirsiniz.
1: Bu dedin ya Eylül'e kadar bir fragman izleyecek. Fragman. Bu fragman 2027 Nisan'ından sonraki...
0: Ana film.
1: Ana film.
0: O ana film. Ha, artık ya. Oradan 2033'e kadar...
1: Güzel olacak. Yani fragman evet. Aslında bize o zamanı gösterecek ucundan
0: tabii bu
1: mı?
0: Bu fragman sorgulatacak. Yükselen koç, bütün burçlar için bunu söyleyeceğim. Bu fragmanda sorgulayacaklar. Ya ben emeğimin karşısına alıyor muyum? İşte olabilir, aşkta olabilir, arkadaşlıkta olabilir. Çok büyük bir emek sarf ediyorum da benim değerim biliniyor mu ya diye sormaya başlayacaksınız. Bu sorgulama aslında uyanışınızın ve size değer vermeyenlerden vazgeçişinizin ayak sesleri. Yani şöyle bir kafa, anlamıyorsan sen bilirsin. Ben mücadeleden yoruldum. Ya da şunu söyleyecekler. Hadi habere beni atıyorsunuz mücadelenin ortasına. Buyur geç sen mücadele et. Maddi olarak kendilerini güvende hissetmek isteyecekler. Çok uzun zamandır şunu söylüyor olabilirsiniz. Ben kenara para koyamıyorum, yatırım yapamıyorum, para biriktiremiyorum, kalıcı bir mülk edinemiyorum. İşte özellikle kalıcı döngü başladığında, yani bir fragman izleyeceğiz. Orada belki fırsatlar çıkacak haritanız uygunsa. Bir birikim yapmak için, bir ev almak için, bir yatırım yapmak için. Ama değilse de harita uygunluğunuza göre 2027'den başlar 2033'e kadar gerçekten birikimler artar. Ev almak, taşınmak, aile içi düzen kurmak gibi konular bu haftanın aynı zamanda gündemi olabilir. Gelelim olumlama kısmımıza. Sevgili yükselen koç ve koçlar, bu haftanın ve aslında Şiron'la ilgili olumlamamız. Hak ettiğim sevgiye, paraya, değere kavuşmamın zamanı geldi. Bunun gerçekleşmesi için önümde duran engellerin kalkmasına niyet ediyorum.
1: Amin. Kalksın. Engeller kalksın sevgili koçlar için. En güzelini diliyorum. İnşallah o temiz, cesur, yürekli kalbinize göre olur her şey. Bu hafta hayallerinize ulaşmanın o güzel hazzını tadarsınız. Ümit ediyorum sizin
0: şimdi
1: için.
0: Geldik bir de kötülere.
1: Kötüleri
0: aynı
1: de var.
0: Aynı burçların bir de kötüleri var.
1: Evet.
0: Ha, eğer gerçekten kötüyseniz saf kötülerden bahsediyorum. İşte siz de geçtiğimiz 8 yıl boyunca bencillik, egoistlik yaptıysanız, sadece bu hayatta kendiniz varmış gibi yaşadıysanız, dünyanın merkezi hissettiyseniz kendinizi, öyle bir döngü başlıyor ki fragmanda vurması önümüzdeki 8 yıl boyunca 2033'e kadar maddi, manevi kayıplar yaşatacak ve o kayıplar iyileşmesi çok da mümkün olmayan yaralı kayıplar olacak. Umarım iyi o tarafta olanlardansınız.
1: Vallahi iyi tarafta olmak her zaman avantajlı.
0: Hele
1: yani.
0: Bu döngüde, hele döngüde.
1: Şironlu döngüde diyorsunuz ki hiç kötü olmanın
0: hiç
1: bir anlamı
0: gerek yok.
1: Gerek yok. Cebimizde iyiliklerle yolumuza devam edelim. Zaten koça da iyilik yakışır. Ona cesaret yakışır. Ona merhamet yakışır. Güzellik yakışır. Çalışkanlık, ataklık yarışır. Girişimci burcu her şeyden önce. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun. Sizi seviyorum sevgili koçlar. Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında neler olup neler bitiyor. Öyle bir döneme giriyorsunuz ki sevgili boğalar. Şifalanıyorsunuz diyor Damla Ündar.
0: Evet.
1: Nereden alıyor bu şifayı? Maşallah. Ah,
0: vallahi şimdi Chiron yani Şiron boğa burcuna geçtiği için boğalarda şöyle bir durum var. Hayatın her alanında olabilir ama en çok da nerede? Şimdi boğa burcu... daha böyle garantici bir burçtur. Böyle deneyimlenmemiş bir şeyleri denemek istemez. Güvenli alanından çıkmak istemez. Konfor alanından çıkmak istemez. Ama bazen o güvenli alan diye düşündüğü yer aslında onu kısıtlayan, onu zorlayan taraftır. Şimdi alışkanlıklarını değiştirmekte zorlandığı için boğalar, bu bir ilişki de olabilir, bu bir evlilik de olabilir, bu bir iş de olabilir. O alanı bildiği için oradan çıkmak istemez. Oradan çıkmadıkça da o ilişki, o iş, o her neyse onu kemirir bitirir. Orada kendi değer algısını çok aşağıya çekebilir.
1: Konfor alanından
0: yani,
1: da çıkamıyor.
0: Düzenimi bozmayayım diye aslında hiç ait olmadığı, hiç değer görmediği bir işte, bir ilişkide, bir arkadaşlıkta durabilir. Ya da hayatta kendine şunu söyleyebilir. En çok da kendine engel koyabilir. Ben bunu yapamam. Ben buna cesaret edemem. Ve geçtiğimiz 8 yıldır da cesaret edemedikleri, seslerini çıkartmadıkları,

0: çıkaramadıkları, ben buradayım diyemedikleri konularla ilgili aralıklarla pişmanlıklar yaşıyorlar. Ve ben diyemedikleri yerlerle de ilgili yaralanıyorlar. Mesela bu bir ilişki diyelim. Hı hı. O ilişkiyi sırtlanıyor, yükleniyor, o ilişkiyi taşıyor. Artık omuzlardaki yük ara ara kendine diyor ki ya bırakmam lazım. Hı hı. Ama o düzeni de bozmak istemediği için o ilişkiden çıkamıyor, ayrılamıyor belki ya da o evlilikten. İşte yavaş yavaş o evlilik ya da o ilişki onu ne yapıyor? Yavaş yavaş bitiriyor. İşte öyle bir döngü geliyor ki cesaret edemediğiniz yerden ayağa kalkıp ben buradayım diyorsunuz.
1: Oh, ne güzelmiş.
0: Maddi olarak hak ettiğiniz değeri vermediler mi? Söke söke alacaksınız. Yani artık aman ben iş değiştirmeyeyim, aman daha iyisini bulamam mı filan yok. Artık öyle bir çünkü yaralar var bununla ilgili. Cesaret edemedikleriyle ilgili pişmanlıkları var. O pişmanlıklardan ayağa kalkıp diyecekler ki hayır ben daha iyisini hak ediyorum.
1: En çok da yapamadıklarına insan üzülür ya.
0: Aynen.
1: Yapabilecekken yapmıyorsan onun pişmanlığını yaşarsın.
0: İşte oradan yaraları var ya, o yaradan ayağa bir kalkacaklar. O kalkış zaten artık etrafındakiler bir şok.
1: Ne zaman kalkış bu?
0: Şimdi 3 ay boyunca Eylül 2027'ye kadar bir fragman izleyeceğiz. Hmm. Yani Nisan 2027'ye kadar. Ay ben bugün Merkür retro gelmeden ben karıştım, çok özür dilerim. 17 Eylül 2026'ya kadar bir fragmanımız var. Bu fragmanda şey diyecek boğalar. Bir şey oluyor bana. Hani kaybetmekten korkmuyorum, yeniden başlamaktan korkmuyorum. O pişmanlıkları o kadar çok böyle onları artık adeta motive edecek ki yok diyecekler, ben cesaret edeceğim. Ben artık kendi kıymetimi bilmediği yerde durmayacağım. Böyle bir enerjiye giriyorlar. Ana film 2027 Nisan'da başlar. Ve haritanızın uygunluğuna göre o enerji size ne zaman artık denk gelirse 2033'e kadar sizler bambaşka insanlar olacaksınız.
1: 33'e kadar?
0: Evet.
1: Aa.
0: Haritanızda ne zaman denk gelirse, o döngü ne zaman derecesi olarak size denk gelirse bambaşka insanlar olacaksınız. Öyle artık hak et değer görmediğiniz yerde durmayacaksınız. Size değer vermeyen insanlara dur diyeceksiniz. Konfor alanım, güvenlik alanım umrunuzda olmayacak.
1: İyi gelecek yani bu alana bu.
0: İyi gelecek. Çünkü cesaret edemediklerine, dur diyemediklerine dair pişmanlıkları var. Hı hı. O pişmanlıklar, o yaralar var ya, sizi aslında zirveye taşıyacak.
1: Kabuk değiştirecek yani
0: kabuk
1: bu.
0: Kabuk değiştirecek. Aynen öyle.
1: Allah hayırlı uğurlu olsun.
0: Sana kendini eksik, yetersiz hissettiren hangi huyun, hangi davranışın varsa onları geride bırakacaksın. Hı hı. Yine bununla birlikte bedenin, görünüşün, sağlığın, hayata karşı duruşun, bunların hepsi değişiyor. Ve bunlar senin için biraz daha önem kazanacak. Bedensel sağlığına önem vereceksin. Belki de burada yaralı şifacı sağlık sorunlarına iyi gelecek. Hmm. Seni iyileştirecek.
1: İnşallah.
0: Önümüzdeki günlerde bu arada yakın çevre, kardeşler, komşularla ilgili böyle iletişim biraz artabilir. Hmm. Biraz fazlaca insanlarla muhatap olabiliriz başka bir taraftan. Gelelim yükselen boğa ve boğaların bu Şiron-Kayron geçişindeki olumlamasına. Olduğum halimle çok değerli ve kıymetliyim. Bunu hissetmek için hiç kimseye ihtiyacım yok.
1: Oh, olumlamaya gel. Evet. Nasıl
0: bunu
1: güçlü duruş.
0: Sürekli kullanabiliriz. Sürekli
1: sabah
0: devam
1: akşam
0: edebiliriz.
1: Aklımıza geldikçe fotoğrafını çekin. Boğa arkadaşınıza, kardeşinize, evladınıza gönderin. Çünkü bu olumlamalar gerçekten işe yarıyor. Ya ne olacak canım ben bunu söyleyince? Öyle bir şey değişiyor ki. Evet. İçinden bir farklı bir enerji çıkıyor. Sen olmayı bırakıyorsun. Bak çok değerli olmaya başlıyorsun inşallah. Tüm insan zaten değerli. Ama boğanın bunu kendine hatırlatması lazım demek ki. Peki ya kötüler?
0: Kötüler. Evet. Şimdi en çok boğaların kötü tarafta olanlarına zorluk var. Direkt sağlıkla ilgili yaralarınız olabilir. Büyük maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Büyük manevi kayıplar yaşayabilirsiniz. Ve bu döngü umarım büyük ahlar almamışsınızdır. Umarım birileri sizi canı yanarak Allah'a havale etmemiştir. Çünkü özellikle fragmanı izlersiniz, hayatınızda bir şeyler böyle bir şey oluyor, kötü bir şeyler oluyor derler. 2027 Nisan'da bir başlar 2033'e kadar.
1: Of.
0: Ve hiç unutmayacakları bir 8 sene olur. Kötü manada. Umarım iyilerdensiniz.
1: 8 senenin lanet gibi bir şey söyledin böyle. Hani bazen böyle mektuplar gelir ya. İşte bu mektuba cevap vermezsen 7 senelik aşk hayatında laneti bulursun gibi. İşte... Tövbe yarabbim. Boğanın kötüsü demek ki öyle bir şeyler karşılaşabilir. Ama biz tabii ki hep iyi tarafta olduğumuz için iyilerle hemhal olalım. Hep iyiler çıksın karşımıza inşallah. Sevgili boğalar, Mutluluk sizin olsun, huzur sizin olsun, keder uzak olsun. Daha amin. Ne diyeyim? Amin, amin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, şimdi sizdeyiz. Bakalım sizin hayatınızda neler değişecek? Şiron sizin hangi ev alanınızı şifalandıracak? İnşallah en ihtiyacınız olan yerden gelsin size. Neler var? Neler var ikizlerde?
0: Sevgili yükselen ikizler ve ikizler, öncelikle 8 yıldır gelecek hedefleriniz, hayalleriniz için bir mücadele, bir savaş verdiniz. O hedeflerime ulaşayım diye savaş verdiniz, yoruldunuz, yön değiştirdiniz, hedef değiştirdiniz, kariyer planı değiştirdiniz. Bazen hayal kurmayı bıraktınız. Ama en çok da nereden yaralandınız? İşte o hayal kurmayı size bıraktıran, hayallerinizin, gelecek hedeflerinizin önüne birçok engel geldi. Hmm. Bir türlü belki de kendinizi, istediğinizi başarmış göremediniz. Çok mücadele ettiniz, o hayalin peşinden çok koştunuz. Çok mücadele ettiniz belki ama hak ettiğinizi bir türlü elde edemediniz. Ve şu noktaya geldiler. En sonunda zaten geçtiğimiz son 2,5-3 yılda o Satürn balık geçişiyle de birlikte şuraya geldiler. Ben hayal kurmaktan ve umut etmekten vazgeçtim dediler.
1: Çok acı, çok acı.
0: Eğer bunu söylediyseniz artık o döngü bitti.
1: Artık söylemeyin.
0: Zaten çok güzel bir yeni ay vardı. Zaten Uranüs sizin burcunuza geçti. Sizin hayatınızda taş üstünde taş kalmayacak iyi manada.
1: Öyle mi?
0: Çok büyük değişimler, mucizeler önümüzdeki yıllarda harita uygunluğunuza göre kapıda. Bana şu anda gelmedi diyenler. Haritanızda daha o nokta tetiklenmemiştir. Hmm. Muhakkak oraya dokunacak.
1: Ne zamana kadar dokunabilir?
0: Oo, 2030'a kadar vaktimiz
1: Oo,
0: var.
1: Daha çok varmış.
0: Dolayısıyla
1: ya.
0: Ama şöyle işte Venüs'ten uğrar. Ben harita bütün.
1: Evet.
0: O yüzden 2030'a kadar bekleyeceğim mi demeyin. Harita bütün önemli.
1: Ben aralarda şu, uğrar.
0: Ben bu yüzden söylüyorum. Ümitsizlik yok. Bir yükselen ikizlerseniz, bir ikizlerseniz. Ümitsizlik, Merkür ikizlerseniz hiç onun zamanında değiliz.
1: Çok güzel.
0: Sizin çok başka, çok farklı bir döngünüz var artık. Hı hı. Hayat bambaşka bir yöne evrilecek. Ve Chiron buraya geçtiğinde size şunu hatırlatacak. Bilinçaltında sakladığınız değersizlik duyguları. Şununla yüzleşeceksiniz. Bana kendimi kim değersiz hissettirdi? Hı. Şimdi önümüzdeki 3 ay fragman var dedim ya.
1: Evet.
0: Eylül, 17 Eylül 2026'ya kadar bir fragman var. Ve o fragmanda şunu soracaklar. Ya içeri bastırdığım, attığım, kendime bile söylemediğim, beni üzen, beni aşağı çeken duygular var. Hı hı. Size değersiz hissettirenler, yeteneksiz hissettirenler, fikirlerinizi bir çöpmüş gibi hissettirenler oldu. Ha, işte o insanlarla, size o insanların hissettirdiği o değersizlik duygusuyla yüzleşecek ve o insanları hayatınızdan ya çıkaracaksınız ya da dur diyeceksiniz.
1: Çıkarsınlar.
0: Ya da belki şunu fark edeceksiniz. Bu size çocukluğunuzdan beri eklenmiş bir şey. Hmm. Belki de bunu istemeden aileniz yaptı. İşte o çocukluğunuzdan beri sırtınızda olan yükten de arınacaksınız. Belki de size hep şey dediler. Ay bu da bir değişik. Bu da bir farklı. Evet. Siz farklılıklarınızla güzelsiniz. Ay çok konuşuyor. Evet siz dilinizle, neşenizle güzelsiniz. Sizi böyle olduğunuz gibi kabul etmiyorlarsa o da onların sorunu.
1: İkizler neşesi diye bir şey var bir
0: Tabii
1: kere.
0: Tabii ki ikizler kahkahası vardır. Evet. Yay kahkahası vardır. Evet. Aslan kahkahası vardır. Sizi olduğunuz gibi kabul etmiyorlarsa eğer. Ve bu çok ciddi bir yüzleşme olacak. Hı-hı. Çünkü uzun zamandır o mücadele etmekten, gelecek hedeflerinin, hayallerinin peşinde koşmaktan, Hı-hı. koşarken sürekli düşmekten, hayal etmeyi bırakmaktan o kadar yoruldular ki onları kimin engellediğini fark etmediler. Ama Chiron size bunu gösterecek. Ve şunu diyeceksiniz. Ben neye değer veriyorum? Ne için enerjimi boşa harcıyorum? Zaten bunu keşfettiğiniz an yıldızınız başka bir alanda parlamaya başlayacak. Ve hayalleriniz, hedefleriniz değişecek. Hayalleriniz daha da üst seviyelere çıkacak.
1: İnşallah.
0: Harcamalar konusunda bu hafta duygusal karar vermeyin. Bu haftanın ana teması bu. Hı hı. Olumlamamız. Kendi iç huzurumu hiç kimseye teslim etmiyorum. Kendi yaralarıma öncelik veriyor. Onları şifalandırmaya niyet ediyorum.
1: Ay iç huzuru kadar güzel bir şey var mı? Allah'ım hepimize nasip etsin. O huzursuzluk dönemi bitsin, söküp atsın sevgili ikizler. Peki ya kötü tarafta olanlar?
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları. Sizler de eğer birilerinin arkasından dedikodu yaptıysanız. Büyük dedikodulardan bahsediyorum. Hani aile yıkan, yuva yıkan dedikodular vardır ya. sinsice kötülük yaptıysanız, böyle sinsice arka planda işler çevirdiyseniz eğer, dedikodular çıkardıysanız, bayağı sinsilik yaptıysanız ya, işin özeti. Önümüzdeki yıllar o yastığa çok da başınızı rahat koyamazsınız gibi duruyor. Öyle bir iç huzursuzlukları başlayacak ki, evet, ne yaparlarsa yapsın olmayacak sanki. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Geçmişler olsun. Valla iyi olan ikizler için muhteşem etkiler söz konusu. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. Mutluluklar sizi bulur. Birazdan daha Yengeç, Aslan, Başaklar, o 12 burç var. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
7: Milli takımlar ana sponsoru Füzul bizim çocuklara başarılar diler.
8: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
15: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
21: Buyur Hasan.
20: Hadi oğlum. Anne, bir şeye bakıyorum.
22: Olmadı mı Hasan'ım?
20: Oluyor oluyor anne.
21: Seni koydu.
22: Hasan, uyku vakti.
20: Daha işim var anne.
22: Şşş. Ne yapalım?
21: Sabah ilk iş miyim?
22: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
20: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
23: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
24: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
25: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
26: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
27: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
6: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.

sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: İki burç ekran başına çok önemli göksel etkiler var. 18 Haziran haftasını konuşuyoruz ve astrolog Damla Ündar bizlerle birlikte hem iyi tarafta olanların hem de kötü tarafta olanların biliyorsunuz korkulu rüyası. Vay haline diyorum kötü tarafta olanların. Valla çok güzel etkiler var aslında. Her burçta kendi alanında bir noktadan ve bir yerden şifalanacak. Bakalım yengeçlerde kalmıştık. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, siz hangi alandan şifayı alıyorsunuz? Artık sahneye daha güçlü çıkıyorsun diyor Damla.
9: Evet, çünkü 21 Haziran'la birlikte Güneş sizin burcunuza geçiyor efendim. Şimdiden doğum günleriniz kutlu olsun her birinizin. Umarım yeni yaşınız hepinize hayırlar, güzellikler, bolluk, bereket, kısmet gönlünüzdekini getirir.
8: İnşallah.
9: Dolayısıyla artık 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç burcuna geçti. Enerji biraz daha sizin tarafınıza dönüyor. Sahneye çıkıyorsunuz dolayısıyla. Çünkü o ışık adeta böyle bir projektör size doğru yanacak ve aydınlanmaya başlayacaksınız. Hayatınızda da aynı etkiyi umarım görüyor olursunuz. Şimdi biz bugün Chiron, Chiron'dan bahsediyoruz. Çünkü Chiron 8 yıllık bir döngüyü bitirip başka bir döngüye geçiyor. Dolayısıyla bugünlük yorumlar aslında farkındaysan bir haftalıktan ziyade daha böyle geniş alanlarla alakalı. 20 Haziran itibariyle Chiron Boğa burcuna geçecek ve 3 aylık bir fragman gösterecek bize. Sonrasında tekrar bir koça geçiş, arkasından kalıcı olarak 2027 Nisan'la birlikte Boğa'ya geçecek ve 2033'e kadar burada kalacak. Peki bu 3 aylık fragmanda sevgili yükselen yengeç ve yengeçler hangi alanlarda bir uyanış, bir şifa enerjisi hissedecekler? Hangi alanlarda verdikleri mücadele artık bitecek ve sonrasında da 2033'e kadar nerelerden şifalanacaklar? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle bu 3 aylık yani 17 Eylül 2026'ya kadar olan süreçte kendinize şunu sormaya başlayacaksınız. Ben ne istiyorum? Benim gelecek hedefim ne? Çünkü geçtiğimiz 8 yıl boyunca

0: kariyerinizle ilgili, hayatta görünür alanlarınızla ilgili çok ciddi bir savaş verdiniz. İşinizde kendinizi göstermek için çok savaş vermiş olabilirsiniz. Çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Bir evlilik yapmışsınızdır, evliliğinizin içinde çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Boşanmışsınızdır, topluma, etrafa bunu kabul ettirmek için çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Ya da anne olmuşsunuzdur. Annelik zaten başlı başına bir mücadele alanı. O çocuğu büyüteceğim derken bir tık kendinizden ve hayallerinizden vazgeçmiş olabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki 3 ay boyunca yükselen yengeç ve yengeçler kendilerine şunu soracaklar. Ya ben çok uzun zamandır bir mücadelenin içindeyim. Çok uzun zamandır bir savaş veriyorum da. Ya ben bu savaşı ne için veriyorum? Yani ben kendimi unuttum. Gerçekten bunu yapmak istiyor muyum? Bu mücadelenin içinde olmak istiyor muyum? Bu kadar kırgınlık, bu kadar yara, bu kadar yorgunluk. Benim birazcık durmam gerekiyor. Benim hayatta biraz daha sakinlemem gerekiyor. O mücadeleyi bırakmam, biraz daha kendimi düşünmem gerekiyor. Gelecek hedeflerimi bir sorgulamam gerekiyor. Gerçekten bunu istiyor muyum? Ya da o savaşı verdiniz, belki o mücadeleyi de kazandınız, o savaşı da kazandınız. Ama her zaman elde ettiğimiz sonuç bizi mutlu etmez. Belki de bugün o savaşın boşa olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Belki de gelecek hedeflerinize, hayallerinize, ideallerinize yön değiştireceksiniz. Ya da en güzel kısmı bu. O mücadeleyi verdim ama ben bu mücadelenin bir türlü ekmeğini yiyemiyorum diyenler. İşte o ekmeği yemeye başlayacaksınız.
1: Ne zaman yiyorlar ekmeği?
0: İşte 20 Haziran'da girecek, bu 3 ay boyunca o fragmanı hissettirir. Bereket artar, bulundukları mevki artar. Belki uğraşmışlardır emeklilik, belki çok uzun zamandır anne olmaya çabalıyorlardır. Bir annelik haberi,
1: İnşallah.
0: Bir hamilelik haberi ya da uzun zamandır işsizlerdir. Gönüllerine göre bir iş, evlenmek istiyorlardır. Yani neyle ilgili mücadele ettiyseniz onunla ilgili olumlu gelişmeler önümüzdeki 3 ay fragmanını izleriz. Sonrasında da artık 2027 Nisan'la birlikte büyük ödülleri haritamızın uygunluğuna göre denk gelen dönemde 2033'e kadar olan süreçte almaya başlarsınız.
1: İnşallah büyük ödüller gelsin.
0: Bir de şunu fark edecekler. Bugüne kadar dışlandıkları, görülmedikleri, yok sayıldıkları, varlıkları sanki orada yokmuş gibi hissettirildikleri yerleri ve onlara böyle hissettiren insanları tespit edecekler. Çünkü bir sakinlik dönemi. Mücadeleyi bıraktım, savaşmayı bıraktım, mücadele etmeyi bıraktım. Bazen böyle hayatımıza karşıdan geçip baktığımızda görürüz ya. İşte yükselen yengeçler, yengeçler, ay yengeçler, venüs yengeçler. O savaş alanından neresinde, hayatınızın neresinde mücadele ediyorsanız karşıdan geçip izleyeceksiniz. Ve işte o zaman gerçekten kim iyi, kim kötü, hayatınızda kim olmalı, kim olmamalıyı çok net bir şekilde tespit edeceksiniz.
1: Hayırlısı.
0: Şunu öğrenmemiz lazım. İnsanlara destek olmadan önce kendinize destek olmayı, kendinize derman olmayı öğrenmeniz lazım. Gelelim yükselen yengeç ve yengeçlerin olumlamasına. Bunu uzunca bir süre kullanabilirsiniz. Tüm şifam, şefkatim ve ilgim önce kendim için. Başkalarından önce kendime yuva olmayı seçiyorum.
1: Ay ne güzel.
0: Yengeç başkasına yuva olur.
1: Evet.
0: Artık kendinize önce yuva olmayı seçin. Sonra zaten herkese iyi gelirsiniz.
1: Çok güzel yuva olur ama gerçekten.
0: Tabii.
1: Yengecin yuvası kapsayıcı olur, anaç olur. İnşallah gönlünüze göre olsun sevgili yengeçler. Umduğunuz, bulduğunuz her şey sizin ümit ettiğinizden çok daha yüksekte olsun. En güzelini diliyorum size. Peki ya kötü yengeçler?
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz de sadece kendi çıkarlarınız doğrultusunda, siz iyi olun diye, siz yükseğe çıkın diye, aman etrafta popüler olayım, insanlar beni sevsin diye doğruları söylemekten geri durdunuz mu? Adeta ikiyüzlülük yaptınız mı? Çıkarınızın olmadığı yerde insanlara yardım etmediniz mi? İnsanlara evsiz, yuvasız hissettirdiniz mi kendinizi? Benim ailem deyip kibirlendiniz mi? Benim evim, benim ailem, benim çocuğum deyip kibre düştünüz mü? Ha, o gelecek hedefleri yaptığınız çocuğunuz, aileniz var ya, işte o planlarınızın hiçbiri tutmayacak. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Ay, umarım. Çok kötü şeyler söyledim.
0: Ama
1: ay Allah'ım, olmayacak, tutmayacak planlarınız falan deyince. Yalnız kötü derken yengecin gerçekten kötüsü de oluyor yani. Mesela denk geldim, bazen bakıyorsun ya çok iyi ama bir taraftan da böyle dolandırıcı, yalancı yengeç de gördüm. Allah Allah dedim, bu nasıl?

0: oluyor falan olabiliyor.
1: Aslıcığım, insanın iyisi kötüsü var.
0: Evet.
1: Aslında insanın iyisi kötüsü var. Biz burçları anlatırken bu burca bağlı bir şey değil. İnsanın iyisi kötüsü olduğu için burçlar olarak anlatırken kötüler de var.
0: Kesinlikle öyle. İnşallah iyilerden olalım. İyilerle
1: İnşallah.
0: denk gelelim. Sevgili yengeçlere bolluk, şans, bereketin en güzelini diliyorum. Ve şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Sahneyi seven, parlamayı seven aslanlar. Bu dönemde neler yaşayacak? Onlar da yakında artık. Doğum
1: Evet.
0: günü çocuğu olacak. Güneşe yaklaşıyorlar mı?
1: Ama bir önce bir sahne yengeçleri alacağız. Ondan sonra onlar devreye
0: Evet.
1: girecekler. Önce yengeçler var sahnede. Şimdi sevgili yükselen aslanlar ve aslanlar, tüm burçlarda anlattığım gibi büyük bir döngü değişimi var önümüzde. 8 yıllık bir mücadele, yaralanma döngüsü var. O yaralardan, eğer iyi tarafta olanlardansanız, gerçekten mücadele ettiyseniz, arkasından da bir ödül döngüsü geliyor. Peki önce biz bir fragman izleyeceğiz. 20 Haziran'da Chiron, Şiron Boğa burcuna geçecek. 3 ay boyunca bize bir fragman izletecek. Bu fragmanda hayatınızda nerelerden değer kazanacağınızı, nerelerden yükseleceğinizi, nerelerden şifalanacağınızı hissedecek, görecek ya da sinyallerini alacaksınız. Daha sonra bunu hayatınızda kalıcı olarak hissetmeye başladığınız dönem 2027 Nisan'la başlayacak ve 2033'e kadar sürecek. Orada bir şifalanma, iyileşme, bereketlenme, kalıcı kariyer, kalıcı hayat değişiklikleri yapma dönemi başlayacak. Ama zaten Temmuz'la birlikte, hatta Haziran sonuyla Jüpiter sizin burcunuza geçecek. Zaten bereketiniz, kısmetiniz, bolluğunuz, şifanız artacak.
0: Oh.
1: Şiron'un da bu desteğiyle birlikte hayat bambaşka bir yöne doğru evrilecek. Ama
0: Allah.
1: bu haftaya ilişkin şunu söyleyebilirim. Bu hafta yorgunluğunuzu görmezden gelemeyebilirsiniz. Gelmeyin de zaten. Çünkü o yorgunluk artık vücudunuzda bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkabilir. Lütfen bu hafta çok yorulduysanız, bulduğunuz tüm boş vakitlerde kendinizi dinlendirin. Sağa sola koşmayın, herkese koşmayın. Biraz daha sakin bir hafta geçirmeniz bu hafta için önemli. Gelelim bu Şiron. Yani bu fragmanı izleyeceğimiz, sonra da o uzun süre değişiklik yaratacak döngüye. Geçtiğimiz son 8 yıl boyunca kariyeriniz için aldığınız eğitimler, gittiğiniz üniversite, kendinizi geliştirdiğiniz noktalar, kendinizi geliştirdiğiniz fikir dünyası, vizyonunuz, misyonunuz oldukça değişti. Bazı fikirleriniz, bazı inançlarınız, belki de bazı sabitleriniz sebebiyle kariyerinizde istediğiniz noktaya gelemediniz.
0: Sabit yıldızlar nedeniyle mi?
1: Yok, bazı sabit fikirleriniz
0: Ha,
1: sebebiyle
0: anladım.
1: istediğiniz noktaya gelemediniz. Belki de bakış açınızı esnetmediğiniz yerler sebebiyle sizin önünüze gelen fırsatları kaçırdınız. Ya da eğitiminiz yarım kaldı, üniversitede başınıza beklenmedik, yüksek öğretimde beklenmedik durumlar geldi. Yahut yurt dışı bağlantılı işleriniz vardı, bazı sıkıntılar yaşandı. Ya da televizyon önünde, sosyal medyada bir işiniz vardı. Ticaretle uğraşıyordunuz, ticaretle uğraşanlar için de. Buralardan büyük darbeler yediniz, hayat ummadığınız sorunlara yol açtı ve sürekli savaşıp mücadele etmek zorunda kaldınız. Bir grupta eş tarafıyla savaştı ve mücadele etti. Kayınvalidesi, kayınpederi, eltisi, görümcesi
0: Eyvah
1: çok
0: eyvah.
1: ciddi bir mücadele yaşadı. O evliliğin içinde kendi varlığını kabul ettirmeye çalıştı. Kendi benliğini ortaya koymaya çalıştı. Ve bununla da ilgili her mücadelesinde yaralar aldı. Belki de ben buralardan artık ayağa kalkamam dedi.
0: Kalkıyor.
1: Ama o döngü bitti. Gerçekten mücadele ettiyseniz, gerçekten kalbi temiz bir şekilde savaştıysanız, bile isteye kimsenin kötülüğünü istemediyseniz, kimsenin kötülüğü için savaşmadıysanız, sadece bu hayat için, kendiniz için mücadele ettiyseniz ya da sevdikleriniz için, onların iyiliği için mücadele ettiyseniz, işte hayat şimdi önümüzdeki 3 ay boyunca size şu fragmanı gösterecek. Belki de bir kariyer, işinizde yüksek gelir, mevkiinizde artış, statü atlama, hak ettiğiniz işi bulma, ticaret hayatınızın düzelmesi, eş tarafınıza kendinizi olduğunuz gibi kabul ettirme. Artık karşınızda durmayacaklar da sizi olduğunuz gibi kabul edip o varlığınıza kıymet ve değer vermeye başlayacaklar. Bunu 3 ay boyunca fragmanını göreceksiniz. Yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksınız. Aslında şu, zirveye çıkacaksınız yavaş yavaş. Zaten Jüpiter de arkanızda olacak. Oldukça desteklisiniz. Toplum önündeki duruşunuz adeta yenilenecek.
0: Aynı
1: Hak ettiğiniz
0: diyorsun.
1: değeri almaya başlayacaksınız.
0: Çok güzel.
1: Bu 3 aylık süreçte, ya ben iş yerimde hak ettiğim değeri görmüyorum diyebilirsiniz. Eğer bunu derseniz, hak ettiğiniz değeri göreceğiniz bir kapı açılabilir önünüze. Çok ciddi sorgulamalara girecekler.

0: Yani ben bu kadar çabaladım, karşılığını almadım diyenler, o döngü geliyor. Bu 3 ayda olmasa 2027 ile başlayacak döngüde haritanız uygun enerjiyi aldığında maddi manevi hak ettiğiniz değeri alacaksınız.
1: İnşallah.
0: İlişkilerde sevgi kadar saygı görmek de önemli olacak sizin için. Aslı, sen bir yükselen aslan olarak.
1: Evet.
0: Bu olumlamayı sen oku hadi.
1: Okuyayım mı?
0: Hadi.
1: Ha, tamam, olumlamamı okuyorum ve tüm aslanlar adına bu güzel olumlama sizin için sevgili aslanlar. Benim ışığımı çalarak kendini parlatanlara artık izin vermiyor. Bana köstek olanlarda değil destek olanlarla bu yolda yürümeye niyet ediyorum. İnşallah, amin.
0: İşte bu.
1: İşte budur. Aslan enerjisi. Parlamaya bu, devam.
0: Parlamaya devam. Ha, aynı burçların küs tarafta olanları var.
1: Evet.
0: Ha, sizler de. Ben görünür olayım. Egoistlik, bencillik, narsistlik dediğimiz eylemler var ya. Hı-hı. Kendini yüceltmek için başka birinin ışığını çaldın mı? Özellikle kendini o zirveye çıkartmak için birilerinin ışığını çaldıysan, birilerinin önüne taş koyduysan, birilerini çok kalpten ağlattıysan ve ah aldıysan, o çıktığın zirveden, o çıktığın yer her neyse hayatta, kendini iyi bir yerde zannediyorsan eğer, o taht, o koltuk kalıcı değil, tık diye altından çekilecek. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Umarız. Bu kadar güzel etkiler varken Jüpiter'de, yani bolluk, bereket, şans gezegeni artık aslana geçiyorken hangi tarihte dedik?
0: 20 Haziran.
1: 20 Haziran.
0: Yok, Jüpiter geçmiyor. Jüpiter Temmuz'la birlikte aslana geçiyor. Ben
1: Temmuz ayıyla birlikte de bu kadar güzel bir gezegen aslana geçiyorken kıymetini iyi bilmeli. İnşallah bollukla, güzellikle, hayallerinizin de ötesinde bir yıl sizi bekliyor sevgili aslanlar. En güzeliyle, en hayrıyla gelsin inşallah. Ve şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında neler olacak bu 18 Haziran haftası. Şiron, yaralı şifacı, Başak'ı neresinden iyileştirecek?
0: Şimdi bir kere Şiron, Kayron boğa burcuna geçiyor. Yani toprak grubuna geçiyor. Başak da bir toprak grubu olduğu için bu enerjiden daha olumlu, daha mücadele etmeden faydalanacak burçlardan bir tanesi. Hı hı. Şimdi Şiron, Kayron 20 Haziran'da boğa burcuna geçecek ve 3 ay boyunca bir fragman yaşatacak. Arkasından kalıcı enerjisi 2027 Nisan'da başlayacak, 2033'e kadar sürecek. Harita uygunluğunuza göre kısmet, bereket, şans belli döngüsel ve dönemlerde o şifa size gelecek. Hı hı. Bu haritadaki derecesel uygunluklara bağlı olarak değişiyor. Şimdi Şiron boğa geçişi size özellikle eğitiminizle alakalı aklınızda kalan, içinizde kalan bir yara var mı? Mesela üniversiteye gitmek istedin, okuyamadın ya da istediğin bölümü okuyamadın. Hayat öyle engeller çıkardı ki karşına, istediğin eğitimleri alamadın. Belki de bulunduğun çevre, bulunduğun aile, bulunduğun arkadaş toplumu sebebiyle hayatta hak ettiğin yerde değilsin, hak ettiğin bir ortamda değilsin. Aslında hayata senin bakış açın çok farklı ama bulunduğun çevre seni hep kısıtladı, hep daralttı. Belki bunu evlendin, eş tarafın yaptı. Hmm. Yani sen aslında bir kimliğin içine sıkıştırdılar seni belki de. Ve mükemmel olmanı beklediler. Zaten sen mükemmelliyetçi bir burçsun. Mükemmel olayım, iyi yapayım, doğruyu yapayım. Aman birileri ne der, toplumun normlarına, bulunduğum aileye, bulunduğum çevreye uyayım derken bir türlü kendin olamadıysan eğer, el alem ne der diye mücadele ettiysen ya da geçtiğimiz 8 yıl boyunca, hı hı, maddi krizler, hastalık sorunları, kaos enerjisinden, sağlık sorunlarından bir türlü kafanı kaldıramadıysan, borç ödemeleri, eşinin işinde bir sürü sıkıntı yaşandı belki de. Zaten ben kimim, ne yapıyorum diye soramadım belki de. Hmm. Çünkü buralardan çok ciddi yaralar aldın. Şiron boğaya geçer ve önümüzdeki 3 ay boyunca kendine şunu söyleyeceksin. Bir dakika ya. Ben aslında böyle düşünmüyorum. Ben aslında burada olmak istemiyorum. Ben aslında bunları söylemek istemiyorum. Ben böyle düşünmüyorum ki. Hmm. Ben bu hale nasıl geldim deyip bakış açılarını değiştirecekleri, çevrelerini değiştirecekleri, belki de işlerini değiştirecekleri, işle ilgili yeni fırsatlar yakalayacakları bir döngü başlayacak. Belki de dijitalde iş yapmaya başlayacaklar. Belki de ticaret alanında kendilerini genişletecekler. Bir kısmı yurt dışına gidecek. Hmm. Bir kısmı yurt dışında yeni bir iş, yeni bir hayat kuracak kendine. Bazıları yarım bıraktığı üniversiteye başlayacak. Bazıları okuyamadıkları o bölümü okuyacak. Bazıları aman eşimin ailesi ne der, sosyal çevrem ne der, derdinden kurtulacak. Belki eşinin ailesinden uzak bir yere taşınacak. Belki işte kendi uzak akrabalarından daha farklı bir lokasyona geçecek. Hı hı. Belki şehir değiştirecek ve kendine özgür bir alan yaratacak.
1: Yani kim ne derse desin, ben ne istiyorum onu soracak.
0: Ben ne istiyorum diyecekler. Ve şunu söyleyecekler. Benden hep mükemmel olmam beklendi. E oldum da ne oldu? Benden hep hizmet etmem beklendi. Hep anlayış göstermem. Şu saçı hep süpürge etmemi beklediniz. Hı-hı. E ettim. O mücadeleyi de gösterdim. Mükemmel olmak için, kusursuz olmak için elimden geleni yaptım. Kendime, kendi hayatımı zindan ettim. Ne değer verdiniz bana ya? Madem öyle diyecekler. Hmm. Artık ben de kendim için bir şeyler yapmaya başlayacağım. Şunu söyleyeceksiniz. Kendi kıymetimin ve kendi değerimin farkındayım.
1: Oh, bu ne güzel bir
0: artık
1: şey.
0: Artık kimin ne düşündüğüyle çok da ilgilenmiyorum, hmm, demeye başlayacaklar. Ve bu döngü gerçekten uzunca sürecek. Bu fragmanda o farklılığı hissetmeye başlayacaklar. Soldan sağdan gelecek o yükselen başaklara, merkür başaklara o enerji. Hı hı.
1: Çok
0: kendinize
1: güzel.
0: Koyduğunuz sınırları, ben yapamam dediğiniz şeyleri resmen yıkıyorsunuz. Çünkü o sınırları size başkaları koydurdu.
1: Hı.
0: Şimdi gelelim bununla birlikte olumlamamıza.
1: Evet.
0: Bu haftamızın olumlaması, kendime koyduğum engelleri sevgiyle kabul ediyor ve artık onları geride bırakıyorum. Yeni düşüncelerimin bana ışık olmasına niyet ediyorum.
1: Ay amin, inşallah, ne güzel bir olumlama. Hmm. Işık olsun. Güzel niyetlerle başlayın. Bakın yapacak çok işiniz var. Yeni başlangıçlar, yarım kalmış işler, neler neler. En güzeli olsun.
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz de bizzat kaosun, krizin ana kaynağı olduysanız eğer. Yani öyle bir eleştirellik ki insanları kendinden etti belki. Ve çıkan krizlerin ana kaynağı oldunuz mu? Memnuniyetsizliklerinizle, sürekli eleştirmenizle ve en önemlisi çıkarcı ilişkiler kurarak, hı hı, ortalığı böyle bir tabiri vardır, 56'ya çevirdiniz, hı hı, mi? Çok ciddi bir yalnızlık bekliyor sizi. O kıymet verdiğiniz para mı? Paraysa onunla sınanacaksınız. Kendinizi böyle bir yerlerde görmek, bir şeymiş gibi hissetmek için başkalarını yok mu saydınız? O değer verdiğiniz yer her neyse o elinizden alınacak. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Umarız. Sorunun ana kaynağı diyorsun ya. Bazı insanlar gerçekten, evet, sorunun ana kaynağı. Sorun, evet, sensin yani. Hiçbir, evet, şey değil aslında ama inşallah iyilerle karşılaşalım. Sevgili başaklar için de güzel bir gelecek bekliyor. Hedeflerinizi tek tek gerçekleştireceğiniz bir dönem olsun. Hele ki Eylül sonuna kadar muhteşem kapılar açılsın size sevgili başaklar. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında bu 18 Haziran haftasıyla birlikte neler değişecek? Hangi alanda şifalanacaksınız? Çünkü Şiron, hı hı, burç size burç değiştiriyor, boğaya geçiyor. Peki ya size nereden dokunacak? Kariyer alanında mı?
0: Şiron ve Kayron baktığımızda aslında maddi konularla alakalı, dışarıdan, hı, gelen gelirlerle alakalı, hı hı, çalışacak. Şunu söyleyebilirim. Şiron, Kayron 20 Haziran'da boğa burcuna geçiyor ve bu bir fragman izletecek bize 17 Eylül'e kadar. Arkasından yine bir koç ama sonra kalıcı olarak 2027 Nisan ayında kalıcı olarak boğaya geçecek ve 2033'e kadar. Peki sevgili yükselen terazi ve teraziler, yükselenden doğru burç taşlarım bize ne diyecek?
1: Hı hı.
0: Bu Kayron bize bu fragmanda ne gösterecek? Arkasından 2033'e kadar olan döngüde nereleri şifalandıracak? Nerelerden kısmet iyilik getirecek? Öncelikle geçtiğimiz 8 yıl boyunca evliliğinizde, uzun süreli ilişkinizde, partnerinizle çok ciddi bir ben olma mücadelesi verdiniz. Bir ilişkiyi bencillikten bize çekmeye çalıştınız. Karşınızdaki insanın hayatında olanları size anlatması için, açık olması için mücadele ettiniz. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ettirmek için hayatınızdaki insana, eşinize, partnerinize adeta böyle 40 takla attınız belki. Çok ciddi bir ben olma mücadelesi verdiniz. İşinizi, varlığınızı, kimliğinizi, duruşunuzu, dış görünüşünüzü, yani olduğu gibi sizi kabul etmesi için mücadele ettiniz. Hmm. Ya da evliliğinizin içinde öyle problemler yaşandı ki bu eşinizle ilgili olmayabilir. Eşinizin belki işinde olduğu, eşinizin ailesinde olduğu öyle sorunlar oldu ki o evliliğin içinde belki de olumlu manada kenetlendiniz ve savaştınız. Ama tabii başka taraflardan da sorun olunca evlilik içinde de yoruluyor insan. Hmm. O ilişkinin içinde de partneriyle de yoruluyor insan. Ya da evlenmek için mücadele ettiniz, borç ödediniz. Bir ilişkiyi ciddi bir yere taşımak için, o ilişkiyi kalıcı kılmak için mücadele ettiniz belki.
1: Hı hı.
0: Bir ortaklığınız vardı, o ortaklık bitmesin diye sorunlar yaşadınız. Ama hep bir mücadele enerjisi.
1: Bitti mi artık?
0: Bitti.

0: Çok şükür.
1: Böyle bir Eylül 2026 Eylül 2027 Nisan arası ufacık bir daha orada bit kendini tekrar edebilir ama zaten yaşamadığımız bir şey değil. Hani bir sorunun son noktasını çözebiliriz ama Eylül 17'ye kadar yavaş yavaş maddi olarak bereketinizin arttığını göreceksiniz. Bizzat sizin bereketiniz olmasa da miras gelebilir. Aileden para gelebilir. Bir tazminat vardır, onu alabilirsiniz. En önemlisi eşinizin işleri düzelebilir. Eş sağlığında sorun varsa o düzelebilir.
0: İnşallah.
1: Uzun zamandır eşinizin maddi kaynaklı sorunları sebebiyle bozuk olan sinirleri ve o gerginliği yavaş yavaş azalabilir. Bu alanda destekleriniz artabilir. İşte artık bir önümüzdeki süreçte özellikle ben de yayının başında söylemiştim ya, ev almakla ilgili yeni döngüler geliyor. Yeni yasalar devrede gibi yeni kolaylıklar devrede önümüzdeki günlerde. Belki de bir kredi çekerek bir kolaylıkla bir mal, bir mülk sahibi olabilirsiniz.
0: Bu etki ne zamana kadar sürer?
1: İşte asla söylediğim gibi bu 3 ay bir fragman izleyeceğiz Eylül 17'ye kadar. Ama sonrasında 2027 Nisan'da başlar, 2030'a kadar. Çoğu yükselen terazi ve terazi o süreçte bir ev sahibi olur.
0: İnşallah.
1: Bazıları emekli olabilir. Bazıları o işte emeklilik ikramiyeleri de bir onlar gelebilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş davası, bir hukuk süreci varsa o davayı kazanabilirsiniz. Oradan alacağınız bir nafaka olabilir. Birine borç vermişsinizdir, artık unutmuşsunuzdur. Abi bakarsınız o borç ödemesi gerçekleşebilir. Dolayısıyla bir kazandığımızın dışında dışarıdan gelecek gelirlerde bir artış olacak. Bu da bütçenizi başka bir taraftan rahatlatacak. Ama en güzel kısmı şu, özellikle partnerinizin, eşinizin ya da ortağınızın ruhsal dengesi düzelmeye başlıyor.
0: Ay daha güzel.
1: Belki de o mücadele enerjisini, savaş enerjisini bırakıp biraz daha önünü netleştiriyor. Var olan durumu kabul ediyor. Durumu kabul ettiğinde de çözüm bulabiliyor. Bu manada yaralarınızın iyileşeceğini görüyoruz. Yine bununla birlikte sağlıkla alakalı şifalanma süreciniz gerçekleşebilir. Yine bununla birlikte tabii bazı sağlık sorunları belki çıkar ama şifası da gelecektir. Merak etmeyin. Şunu soracaksınız kendinize. Ya ben kimin yükünü taşıyorum? Bir de şu gelecek. Ben kimin yükünü taşıyorum? Onu tespit edip o yükleri sırtınızdan indirmenin tam zamanı. Gelelim yükselen terazi ve terazilerin olumlamasına. Bir
0: Evet.
1: yükselen terazi olarak çok yüksek sesle okuyayım.
0: Sen
1: Buradan
0: oku kendi
1: başlayayım.
0: adına ve tüm teraziler adına.
1: Gücümü başkasından almadığımın farkındayım. Başarmak için kimseye ihtiyacım yok. Mücadele etmeyi değil, huzuru seçiyorum.
0: Ay çok yakıştı. Bak harikaymış. Çok
1: Evet.
0: güzel bir olumlama.
1: Gerçekten ne mücadele ettik ya. Ah
0: Ya.
1: be.
0: Neyse bitti artık.
1: Bitti, bitti. Evet.
0: Çok
1: Bir
0: şükür.
1: ufak bir geçişi var Eylül 2026 ile Nisan 2027 arası ama bilmediğimiz şeyler değil yani. Daha önce gördüğümüz şeylerdi.
0: Evet. Hayırlısı inşallah.
1: Gelelim
0: Kötülere.
1: kötülere.
0: Aa, bitmiyor kötüler valla. Bir bitemediler.
1: Eğer kötü tarafa geçtiyseniz, eşinizi, partnerinizi aldattınız mı? Ya da ortağınızı? Maddi ya da manevi anlamda büyük zararlar verdiniz mi? Birini kapıda beklettiniz mi? Evlilik kapısı olabilir. Tam böyle beklettiniz, beklettiniz. Sonra dediniz ki ben yapamayacağım. Bunun bedelini önümüzdeki günlerde ve 8 yıl boyunca maddi, büyük maddi kayıplarla ödersiniz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
0: Bir dizi sahnesi şimdi gözümde belirdi. Dedin ya,
1: Hangisi?
0: evlilik kapısında bekletiyor. Doktorlar dizisinde Kutsi vardı biliyorsun.
1: Ay evet,
0: Gelin,
1: Ela'yı.
0: ay Ela'yı, kız gelinlikle gelmiş. Ben yapamayacağım diyor. Gelinlikle bak, düğün gününde kızı yarı yolda bırakıyor. Yani yarı yolda bitti artık, yani yolun başındasın. Düğün imza atacaksın. Ben yapamıyorum diyor. Kız orada kaldı mı? Gelinlikle kızı bırakıp gitti mi?
1: Evet.
0: Hiç unutulmaz bir sahne. Demek ki bu terazi kötülerde
1: Bir
0: böyle şey
1: neslin
0: yapabilir.
1: travmasıdır o, biliyorsunuz. Bizim
0: Tabii.
1: neslin travmasıdır
0: Bir
1: o.
0: neslin travması büyük bir travma. Büyük bir kötülük. Allah kimsenin başına da vermesin diyelim. Ama o sahne gözümde şu an bir canlandı. Sevgili terazilere şans, bolluk, bereket diliyorum. Her şeyin en iyisini siz hak ediyorsunuz. Ve inşallah da karşınıza çıkacak. Bundan ümidinizi hiçbir zaman kesmeyin. Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akreplerin hayatında 18 Haziran haftasında neler neler bekliyor? Şiron sizi hangi alanda şifalandırıyor? İlişkilerde güven, sadakat ve gerçeklik arayışı güçlenebilir
1: Şimdi
0: diyorsun.
1: o pek Şiron'la ilgili değil. O bu
0: Evet.
1: haftanın genel konusu aslında. Bu hafta biraz daha böyle ilişkilerinizin içinde

0: sadakat, güven arayışı hissedebilirsiniz. Yani böyle biraz daha ya acaba bu ilişki gerçekten ayakları yere basan bir ilişki mi? Hmm. Gerçekten mutlu muyuz? Biraz daha karşı taraftan o sizi güvende hissettirecek adımları görmek isteyebilir yükselen akrepler özellikle. Şiron Kayron'a gelecek olursak eğer, evet efendim şimdi Şiron 20 Haziran itibariyle Boğa Burcu'na geçiyor ve 3 ay boyunca yani aslında 17 Eylül'e kadar bir fragman izletecek her birimize. Bu fragmanda önümüzdeki günlerle, yıllarla alakalı ufak tiyolar, işaretler alacağız. Hı hı. Kalıcı olarak ise 2027 Nisan'da geçecek ve 2030'a kadar etkileri sürecek. Peki yükselen akrepler ve akrepler bu yaralı şifacıdan nasıl şifalanacaklar? Hangi alanlarda mücadeleleri bitecek? Hangi alanlarda ödül almaya başlayacaklara gelecek olursak? Önümüzdeki 3 ay sinyalleri gelmeye başlayacak. Şimdi bu Şiron Boğa geçişi özellikle evliliğinizde, ortaklıklarınızda ya da uzun süreli ilişkilerinizde var olan sorunları, yaraları görünür kılabilir. Hmm. Ama bu yaralar öyle bir günlük, iki günlük, üç günlük değil. Geçtiğimiz 8 yıl boyunca o ilişkiden, o ortaklıktan ya da o evlilikten büyük yaralar aldın mı? Hmm. Büyük bir sorun yaşadın mı? Yani bir söz, bir laf, bir hareket ama çok büyük bir şeyden bahsediyorum. Böyle kalbine adeta kapanmayan bir yara açtın. Hmm. Belki sen o evliliğin, o ortaklığın, o ilişkinin içinde mücadele ederken ne kadar canının yandığını anlamadın. Çünkü akrep mücadeleyi bırakmaz. Hmm. Akrep mücadele eder, kurtarmaya çalışır, sarar, kollar. Ama Kayron'un boğa geçişiyle birlikte o da o kriz ve savaş alanından kendini uzaklaştırıyor ve diyor ki bir dakika ya. Sen bana ne kadar çok yara açtın. Sen benim değerimi ne kadar aşağıya çektin. Sen benim mücadelemi ne kadar da yok saydın. Deyip kendi değerini görmeye, kendi değerini yükseltmeye başladığı bir döngüye geçiş yapacak. Ve bununla birlikte de eğer bu evlilikte, bu ortaklıkta, bu ilişki içinde hak ettiği değeri görmüyorsa, özellikle kendini güvende hissetmiyorsa yavaş yavaş önümüzdeki süreçte oradan ayrılabilir.
1: İpleri koparabilir yani.
0: Evet.
1: Bu iş ortaklığı olabilir, evlilikte olabilir, ilişkiler.
0: Uzun süreli ilişkide olabilir.
1: Uzun süreli ilişkide.
0: Ama dediğim gibi bu bugün olmayabilir. Bu süreç sizin haritanıza göre değişir. Bu çok kişisel bir etki. Çünkü Kayron geçişi 2030'a kadar devam edecek. Hmm. Yine bununla birlikte gerçekten kendini güvende hissetmiyorsan ilişkinin içinde onu da sorgulayabilirsin. Ama bu 3 aylık süreçte, önümüzdeki 3 ayda sinyallerini alacaksınız. Yani böyle hissediyorsanız eğer size bunları hissettirdilerse bir şey olacak. Yok ya ben burada güvende değilim, hı hı, rahat değilim, bu ilişkinin bir sonu var mı gibi sorgular başlar. Hı. Yani o fragmanda kendini başka
1: hissedecek
0: bir taraftan
1: yani
0: kesinlikle hissettir. Hı hı. Önümüzdeki bir ay boyunca eğitim, seyahat, hukuk, uzaklara yolculuklar bunlarla ilgili gündeminiz bayağı aktif görünüyor. Önümüzdeki bir ay boyunca yeni eğitimler alabilirsiniz. Özellikle seyahat planları, hukuksal süreçler hayatınızda biraz daha böyle görünür bir hal alabilir. Şimdi hayata biraz daha şey yapmak isteyecek yükselen akrep ve akrepler. Ya ben birazcık daha böyle hayata geniş bakmak istiyorum artık. Hmm. Akrep kontrol etmeyi sever. Akrep kontrolcü bir burçtur. Hı hı. Kontrol edemediği, kontrolünün dışında olduğu ortamlarda zorlanır, olaylarda zorlanır. Ama kontrol etmekten de çok yoruldular. Hı hı. Evi kontrol et, işi kontrol et, çocuğu kontrol et.
1: Aman aman sonu yok bunun zaten.
0: Evet. Ve şöyle bir şey olacak. Ya biraz daha böyle farklı bakmak istiyorum, biraz daha rahat ilerlemek istiyorum. Böyle biraz daha rahat hissedeceğiniz insanlarla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Geçirin de kafanızın birazcık sakinlemeye ihtiyacı var. Şimdi karşınızdaki insanların bir de önümüzdeki bir hafta boyunca karşınızdaki insanların sözlerinden ziyade davranışlarını inceleyin. Hmm. Ağızlarından çıkanlar davranışlarıyla çok birbirini tutmayabilir. Gelelim yükselen akrep ve akreplerin olumlamalarına. Bana güven vermeyen, değerimi bilmeyen tüm insanlara dur diyor. Gücümü, yorulan aklımı ve bedenimi iyileştirmek için kullanmaya niyet ediyor.
1: Harika. Çok evet, güzel bir niyetmiş. Güçlü bir niyet. Bunu okuyun sabah akşam. Evet. Değil mi? Evet. Fark etmez. Evet. İnşallah şifa getirsin size.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Burası yangın yeri.
1: Ay akrebin kötüsü de.
0: Burası
1: maazallah
0: yangın yeri. Şimdi maddi olarak birilerine kazık attınız mı? Çok

0: net yumuşatamayacağım konuyu.
1: Hı.
0: Hak yediniz mi? Birinin hakkını, maddi olarak hakkını yediniz mi? Ya da nefsinize yenik düşüp sevdiğiniz insanı aldattınız mı?
1: Hı.
0: Yalnız kalıyorsunuz, başka bir dert. O maddiyattan oluyorsunuz, başka bir dert. Karşıt enerjiden geleceği için Kayron akrebin, Kayron boğanın en kötüler için en zorlayacağı burçlardan biri de

0: Akrep için bu ay, önümüzdeki yıllar daha da avantaja dönüşecek. İnşallah akrepler, gönlünüze göre olsun her şey. Bollukla, bereketle, sevgiyle ve eminlikle adımlarınızı atın ve umduğunuzdan çok daha güzel bir gelecek sizin olsun inşallah. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında bu 18 Haziran'dan itibaren Şiron'un burç değiştirmesiyle, yani boğa burcuna geçmesinden itibaren neler olacak, neler değişecek hayatınızda, hangi alanda şifalanacaksınız? En güzel şifayı alın inşallah.
1: Şimdi her burçta söylediğim gibi Kayron, Şiron büyük bir döngüyü bitirip büyük bir döngüye adım atacak. Hı hı. 20 Haziran itibariyle Şiron burç değiştirecek. 17 Eylül'e kadar burada kalacak ve bu süreçte de bize bir fragman izletecek. Sevgili yükselen yay ve yaylar, siz nerede mücadele etmekten yoruldunuz? Nereden şifa bulabilirsiniz? Nereleri şifalandırabilirsiniz? İşte şimdi biraz ondan bahsedeceğiz. Peki Damla, Şiron ne zaman kalıcı olarak geçecek derseniz de 2027 Nisan'da geçecek ve 2033'e kadar sürecek etkisi. Hı hı. Sizler kişisel haritalarınıza göre bu döngü etkilediğinde orada bir şifalanma, düzelme hissedeceksiniz. Tabii bu kişisel haritamıza göre değişir. Şimdi Şiron Boğa koşuluyla geçişiyle birlikte öncelikle ilişkilerde yaralar bitecek. Yani şöyle, bir aşk için mücadele etmeyi bırakacaksınız. Hı hı. Artık diyeceksiniz ki beni olduğum gibi seven, kabul eden biri gelsin. Aşkla ilgili mücadele enerjiniz bitiyor. Bununla birlikte çok uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorum.
0: Ay inşallah.
1: Olamıyorum diyenler, işte oradaki savaşınız da bitiyor.
0: Ay.
1: Hep gözlerim doluyor ya. Evet. Allah hakkı isteyip hak eden herkese anne amin, baba olmayı nasip amin. Etsin. Çocuğumla çok uzun süredir mücadele ediyorum. Bir sağlık sorunu olabilir, ruhsal bir sorun olabilir. Başka bir atıyorum çocuğunuz büyüktür, evliliğinde sorun olabilir, hı hı. işinde sorun olabilir. İşte buradaki savaş ve mücadele enerjisi artık bitiyor.
0: Çok şükür.
1: Buradan döngüyü artık daha çok kendinize çeviriyorsunuz. Hı hı. Şimdi buralarda mücadele etmekten belki de sağlığınız bozuldu. Belki de gündelik rutinleriniz bozuldu. Mesela bu tüp bebek tedavileri falan çok zorluyor. Çok, benim arkadaşlarım oldu. Çok hormonlar zorlanıyor. Bir anne için evlatla ilgili sorun. Evet. Anneyi, aileyi bir şekilde çok zorluyor. Aşk ilişkileri hayatımızı çok etkiliyor. Dolayısıyla sağlık sorunu yaşamış olabiliriz buna bağlı olarak. İşimize, gücümüze kafamızı verememiş olabiliriz. Hı hı. Bir türlü gündelik hayatımızı rutin tutturamıyor olabiliriz. Böyle kapıldım bahtımın rüzgarına gidiyorum enerjisi içinde olabiliriz. İşte Şiron buraya gelecek ve diyecek ki hadi buraları iyileştirelim.
0: Hadi inşallah.
1: Hadi diyecek. Bu önümüzdeki 3 ay boyunca fragmanını göreceğiz. Sonra da 2027 Nisan'la birlikte uzunca yıllar buranın şifası, enerjisi artacak. Hadi diyecek Şiron. Hayatınızda artık kalıcı rutinler oluşturalım. Bu bir beslenme rutini olabilir. Bu bir uyku düzeni olabilir. Hı hı. Bu bir sağlık rutini olabilir. Bu bir spor rutini olabilir. İşim ne zamandır işim yolunda gücünde gitmiyor. Artık işinizde kendinizi garantide hissedebilirsiniz. Yani bazen işimizde bir ayağımızı dışarıda hissederiz hep ya. Hı hı. Çünkü iş yerinde sorunlar vardır. Artık oralar daha güvenli alana çekiliyorsunuz. Tamam ya, ben burada emekli olurum diyebileceğiniz bir işe başlayacaksınız belki.
0: Çok güzel
1: belki.
0: İnşallah.
1: İş yerindeki değişimler o döngüyü sakinleştirecek belki. Ama ve lakin o mücadele enerjiniz artık, savaş enerjiniz bitecek söylediğim alanlarla ilgili. Hı-hı. Daha çok kendinize döndüğünüz, kendinizi iyileştirdiğiniz, rutinlerinize önem verdiğiniz, en önemlisi sakinlediğiniz ve sakinlemeniz de gerekiyor. Hı hı. Sakinlemezsek eğer, o rutinleri oluşturmazsak bu sefer yaralı bir enerji başlar.
0: Yani yayın o aceleci, hemen kararsız, tabii, hemen hızlı tabii, hızlı tabii, olsun. Tabii, ondan evet. Biraz sakinliğe geçecek.
1: Evet, artık diyecek ki kalıcı bir iş, kalıcı bir ilişki, hı hı. Rutinlerin, düzenlerin, sağlığın, artık bunlarla ilgilen. Artık bunları bir rutine koy. Hı hı. Bunları sabitle. Şimdi sadece kötülük değil, insan kendine bunları sabitlemezse de buralardan sağlıkla ilgili yaralar alabilir, işle ilgili alabilir. O yüzden kendimize rutinler oluşturmamız çok önemli. İş yerinizde değer görmüyorsanız eğer, önümüzdeki 3 ay boyunca bunu fark edeceksiniz ve bu ortaya çıkacak. Belki de değer gördüğünüz bir alana çekileceksiniz. Dediğim gibi Eylül 17'ye kadar bir fragman var. O fragmanı iyi izleyin. Hı hı. Şu soruyu soracaklar. Ya ben neye hizmet ediyorum, karşılığını alıyor muyum? Hı hı. Ve onunla birlikte zaten yavaş yavaş süreç başlayacak. Yükselen yay ve yayların olumlamasına geldiğimizde ise maddi ve manevi verdiğim emeğin farkındayım. Karşılığını almam için önümdeki tüm engellerin kalkmasına niyet ediyorum.
0: Ne güzelmiş, kalksın engeller. Hmm. Tüm engelleri kaldıracak gücünüz var sevgili yaylar, inşallah bunu

0: Başaracaksınız hem iş alanınızda hem aşk hayatınızda. Hangi alanları şifalandırmak istiyorsanız en yüksek hayrınıza işlesin. Bunu sizin için ümit ediyorum canı gönülden. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara.
1: Aslı
0: canım Oğlaklar.
1: Aslı kötülerini unuttuk.
0: Aa, kötüleri unuttuk.
1: Evet, kötüleri
0: unuttuk. Bak nasıl kötüyü unutuyorum. Hep iyi düşününce kötüyü unutuyoruz bak.
1: Keşke onları böyle pıt diye yok edebilsek.
0: Hadi yayların kötülerini
1: yükselen
0: de konuşalım.
1: Yükselen yay ve yayların kötü tarafa geçenleri tamamen ilişkilerinizin içinde, arkadaşlık, sevgililik hiç fark etmez. Hı-hı. İlişkilerinizin içinde birilerine yalan, büyük yalanlar söylediniz mi? Aldattınız mı? Sorumluluktan kaçtınız mı? Kaçtığınız sorumlulukların yükünü birilerine, birilerinin omuzlarına koydunuz mu? İş hayatı karışır. Sağlık karışır. Hı-hı. Çok uzun bir süre onlar iyileşsin diye mücadele edersiniz. Emeğinizin de karşılığını almanız çok mümkün olmaz. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
0: Umarız, umarız. Bak kötüleri nasıl unutuyoruz? Hep iyilere odaklandığımız için kötüyü yok sayıyoruz. Belki de böyle yaşamak lazım. Kötü yok gibi ama var mı var. Hadi onları da Damla'ya havale ediyorum Damla.
1: Onları bana gönderin.
0: Onlar sende. Kötüler sende.
1: Aman göndermeyin. Ne olur evrene yanlış bir şey. Kötüler kendi içlerinde, kendi kendilerine, kendileri...
0: Yok, kara delikte, kara boşlukta. Evrenin kara boşluğu da yok olsunlar. Ha? En güzeli bu oldu onlar için. Oğlaklar, inşallah her şey gönlünüze göre gidiyordur hayatınızda. Bakalım Şiron, yaralı şifacı, sizin hangi alanınızı iyileştiriyor, dönüştürüyor ve inşallah mutlulukla getiriyor.
1: Evet. Öyle çünkü mi? Oğlaklar toprak grubu, Şiron bir toprak grubuna geçiyor. Müjdeler olsun. Ama tabii Şiron kalıcı geçmiyor. Eylül 17'ye kadar bize böyle küçük bir fragman izletecek. Peki hangi alanlarda rahatlayacaksınız? Hangi alanlarda verdiğiniz mücadele artık sona erecek ve siz ödülünü toplamaya başlayacaksınız? Nerelerden şifalanacaksınız kısmına gelecek olursak. Şimdi önümüzdeki 3 ay boyunca bir fragman izleyeceğiz. Küçük küçük etkilerini, işaretlerini alacağız. 2027 Nisan'da başlayacak süreçte 2033'e kadar da harita uygunluğunuza göre o ödülünüz, o şifanız, o bereketiniz geliyor olacak. Peki Damla, biz nerede mücadele ediyorduk? Nerelerden şifalanacağız? Yuva kurmak, evi, aileyi bir arada tutmak, evlenmek, evlilik, o evliliğin sorumluluğunu yürütmek, ev almak, ailenin direği olmak, fedakarlık yapmak, anne olmak, baba olmak için.
0: Ay ne güzelmiş.
1: Mücadele verdiniz, verdiniz, verdiniz. Geleceğimi kurayım, bir evim olsun, bir ailem olsun, bir yuvam olsun, aileme destek olayım ya da aileme bir ev alayım, aileme ya da maddi olarak yardım edeyim. Aile için, ev için, yuva için savaş, savaş, mücadele.
0: Ne oldu?
1: Bu mücadele enerjisi artık bitiyor.
0: Ha, iyiye gidecek yani.
1: 20 Haziran'la birlikte artık yönünüz bambaşka bir alana çevriliyor. Mücadele ettiniz mi? Şimdi aileniz için mücadele ettiniz diyelim, bekarsınız. E aşk geliyor. Tabii. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya ben artık evlenemem. Ben bir daha aşık olamam diyenler. Ya da yaşım kaç oldu ya? Bu saatten sonra benden geçti diyor da olabilir.
0: Demeyin. Demesinler.
1: Demeyin. Neler olur neler.
0: Ya.
1: Ya da yine yükselen oğlaklar için özellikle. Anne olmak istiyordu, baba olmak istiyordu ama bir türlü sorumluluklardan belki de niyet edemedi ya da sağlık sorunları vardı olmadı. Öyle bir döngü geliyor ki çoğu Allah'ım hak edip
0: inşallah
1: hak eden herkese nasip etsin. Hak eden kısmı çok önemli çünkü herkes anne baba olamıyor, bu bir gerçek.
0: Evet.
1: Allah'ım hak eden herkese nasip etsin ya Amin. Da ben yıllarca aileme baktım, ben yıllarca bu evin sorumluluğunu aldım, bir türlü ben diyemedim ya, bir türlü. Ben bir türlü çocuk olamadım diyenler. Ben hep olgundum kendimi bildim bileli. Ben bir türlü o çocukluğumu yaşayamadım. O çocukluk neşesini bilmiyorum. Ya ben bir şımaramadım ya diyorsanız demeyin. Öyle biri çıkar ki karşınıza. Ya da hayat öyle bir kapı açar ki size.
0: Ay.
1: Yıllardır yaşayamadığınız o çocuk neşesi cıvıldamaya başlar etrafınızda.
0: Tüylerim diken diken oldu şu anda.
1: Dolayısıyla o kadar güzel bir şifa enerjisiyle geliyor ki. Umarım bir an önce alırsınız o enerjiyi.
0: İnşallah.
1: Bir an önce o enerji çalışmaya başlar hayatınızın içinde.
0: Ay çalışsın. Nasıl çalıştıracağız o enerjiyi?
1: İşte aslı haritadaki
0: haritada
1: derece.
0: Mı? Hmm. Peki ne zamana kadar sürebilir bu
1: 2033'e
0: etki? 2033'e
1: kadar.
0: 33'e kadar. İyi,
1: ama
0: 6
1: şimdi
0: yıl var.
1: Birkaç yerden etki alacaksan 2033'e kadar belli dönemlerde aralıklarla aşık olursun, etki bir daha döngü vurur, evlenirsin. Bir döngü daha vurur, çocuk sahibi olursun. Ya da öyle bir derecesel etkidedir

0: ki bunların hepsi bir anda olur.
1: İnşallah.
0: Olmaz olmaz dediğin her şey bir
1: Hepsi
0: anda
1: bir anda.
0: olabilir.
1: Allah Allah.
0: Dolayısıyla
1: İnşallah.
0: bir de şu başlayacak. Bugüne kadar kendini kontrol ettiğin, duygularını göstermekten çekindiğin, her neresi varsa ya aslında özellikle yükselen oğlaklara ve oğlaklara bir böyle romantizm gelecek.
1: Allah Allah.
0: Evet. Ama tabii şimdi oğlak romantizmini kelebekler beklemeyin. Daha çok duygularını dile getirebilecek. Daha çok ne istediğini karşı tarafa söyleyebilecek. Daha çok karşı taraftan beklentilerini net olarak anlatabilecek. Çünkü değerini biliyor.
1: Ne güzel. Çünkü oğlak
0: Evet.
1: genelde biraz böyle sert duvarları olan
0: Ama
1: gibi görünür
0: işte
1: ama
0: daha net söyleyebilecek.
1: evet.
0: Gelelim. Aslında sen bir oğlak stelyumlusun. Hadi
1: Evet.
0: oğlakların olumlaması da
1: Hadi
0: senden
1: oğlaklar.
0: gelsin ya.
1: Oğlak stelyumu nedir? Beş gezegenim benim
0: Evet.
1: oğlakta. O yüzden çok oğlak etkisi
0: Evet.
1: içerisindeyim diyor Damla
0: Evet.
1: bana. Oğlak gibisin diyor hatta değil mi?
0: Evet, sen bayağı
1: Bayağı oğlağım yani artık
0: oğlaksın.
1: herhalde. Onların adına tüm oğlaklar adına okuyorum. Duygularım zaafım değil, en büyük gücüm. Kıymetimi bilecek, ışığımı parlatacak yeni başlangıçlar için önümdeki tüm engeller kalkıyor. Amin amin amin.
0: Amin.
1: Ne güzelmiş.
0: Amin.
1: Vallahi harika. İnşallah ışığınız hep parlasın sevgili oğlaklar.
0: İnşallah. Ha, gelelim kötü tarafta olanlara. Siz de mal için, mülk için, ama sadece böyle dünyevi şeyler. Mal, mülk için. Ne anayı tanıdıysanız, ne babayı, ne eşi, ne çocuğu tanıdı. Böyle hiçbirini tanımadı. Sadece şunu alalım, bu da olsun, şöyle olsun. Yani tek derdi ruhaniyetini, maneviyatını hiç duymadı. Tek derdin para olduysa. İnsanlar iyi miymiş, kötü müymüş, hasta mıymış, sana ihtiyacı mı varmış, biri incinmiş mi, kırılmış mı umursamadıysan eğer. Yani duygularını komple sessize aldıysan, yok saydıysan, vicdanının sesini kıstıysan. Diyeceksin ki mutlu olmak istiyorum belki, belki aşık olmak istiyorum diyeceksin ama işte size hiç kalmadı ondan. Eğer kötülerdenseniz o neşeden, aşktan, mutluluktan elimizde size hiç kalmadı.
1: Ne güzel
0: Ve bu
1: söylüyorsun.
0: 2033'e kadar yok.
1: Allah
0: Hiç mi
1: Allah.
0: yok? Hiç yok.
1: Hiç yok. 2030'a kadar yok yani
0: Umarım
1: dedim.
0: iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: İyi tarafta olan oğlaklar için çok güzel şeyler söyledin. İnşallah neyi ümit ediyorsanız, aşk mı, evlilik mi, iş mi, kariyer mi, her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz ve inşallah olacak. Olacak, olacak, olacak. Böyle inanın ve inşallah olsun. Sevgili kovalar, sizdeyiz. Bakalım yükselen kova ve kovaların hayatında. Bu 18 Haziran'dan itibaren özellikle Şiron'un şifalandırmasıyla birlikte gelecek olan süreçte neler bekliyor? Nerelerinden şifalanıyor kova?
0: Şimdi sevgili yükselen kova ve kovalar, Şiron 8 yıldır Koç burcundaydı. Büyük bir döngüydü ve döngü değiştiriyor. Boğa burcuna geçiyor. Peki bu siz nerede mücadeleyi bırakacaksınız? Daha çok nerelerde şifalanma ya da mücadele enerjisi geliştireceksiniz? Çünkü boğa kova aksı birazcık kare dediğimiz bir açıda. Ama ve lakin korkmayın bundan, şimdi anlatacağım. Önümüzdeki Eylül 17'ye kadar bir fragman izleyeceğiz. Yani görünür değişikliklerden ziyade işaretler gelebilir, farkındalığımız artabilir. Kalıcı değişiklikler ve görünür değişiklikler için ise 2027 mezun Nisan'da başlar, 2033'e kadar devam eder. Peki siz hangi alanlarda mücadele ettiniz? Ağzınızdan çıkanlar, fikirleriniz, sözleriniz, etrafınızdaki insanlar tarafından sen de ya yani çok bir tuhaf, bir garip düşünüyorsun. Yani o fikirleri, düşünceleri, girişimleri etrafları tarafından belki de desteklenmedi. Şimdi kova ileri görüşlü bir burçtur. Daha farklı yani marjinaldir, farklıdır. Dolayısıyla geçtiğimiz 8 yıl boyunca o fikirsel farklılığının bedelini çok ağır ödettiler. O aslında insanları, kolektifi, etrafındaki herkesi düşündü. Ama insanlar, aman bu da ne yapıyor dedi belki. Ya da sen işin olmayan şeylere burnunu sokma enerjisi belki de
1: Anlamadılar
0: güdüldü.
1: aslında değil mi
0: Belki de
1: onu?
0: anlamadılar. Ya da kardeşleriyle ilgili sorunlar yaşadılar, yakın çevreyle ilgili sorunlar yaşadılar. Konu komşuyla problem yaşadılar. Araba aldılar, arabalarında sıkıntılar oldu. Attıkları imzalarla ilgili mesela bir imza attılar bir işe. Bir para alacaklardı karşılığında, bir maaşları vardı. Maaşlarını alamadılar. Oradaki para döngüsü istedikleri gibi dönmedi. Attıkları imzalardan dönem dönem belki de yaralandılar. Bir evliliğe imza attılar, belki o evlilik iyi gitmedi. Yani bunlarla alakalı bir mücadele, bir savaş enerjisi. Ağızlarından çıkan sözle bazen o tek bir sözle başkaları neler söyledi hiçbir şey olmadı. Ama onlar ağızlarından çıkan tek bir söz sebebiyle bayağı yargılandılar. Hı hı. Dolayısıyla buradaki mücadele enerjisi bitiyor.

0: Mücadele enerjisi daha çok ev alanlarına, aile alanlarına köklerine iniyor. Burada da şu uyanacak. Ben kendi ailemin içinde görünmeyen, benim aileme ait görünmeyen yükler taşıyorum. Kırılganlıklarım var. Ama bir kova olarak bunları söylemedim. Ya da bunları daha böyle mizahi bir dille anlattım. Kendimi iyileştirmeye çalıştım. Benim farklılıklarımdan dolayı ailem, annem olabilir, babam olabilir, eşim olabilir. Beni farklılıklarımdan dolayı kabul etmediniz. Değiştirmeye çalıştınız. Ben de kendimi sessize aldım. Susturdum diyorsanız eğer. Şiron Boğa burada o sizin kendinizi susturulmuş hissettiğiniz yerleri, yükleri daha belirgin bir hale getirir. Sebebi şu. Sırtından indir diyor.
1: Ha, daha da sessizleştirecek onu.
0: Yok, sırtından indir, özgürleş.
1: İyi.
0: Özgürleşmeyle alakalı. Sizi olduğunuz gibi farklılıklarınızla kabul etmeyen insanlara dur diyeceksiniz. Artık mizahi bir dil kullanarak anlatmaya çalışmayacaksınız belki. Ben böyleyim. İstiyorsan çay var,
1: İçersen.
0: içersen, ben var, seversen.
1: Evet.
0: Enerjisini çalıştıracaklar. Bu arada bu Şiron Boğa 2033'e kadar olan sürede size ev değiştirtebilir. Uzun zamandır istediğiniz evi aldırtabilir. Şehir değiştirtebilir. Aile yanından ayırabilir. Ama özellikle sabit düzeni olmayanlara sabit düzen kurun diyecek. Yani biraz daha göçebe bir hayat yaşıyorsanız, biraz daha bir oradayım, bir oradayım bir enerjiniz varsa, karar veremiyorsanız diyecek ki karar vermen gerekiyor. Ya da diyecek ki belki de evlenmen gerekiyor.
1: Allah Allah.
0: Evet, artık yani, ama tabii hayatında biri vardır ama şimdi kova da özgürdür ya.
1: Evet.
0: Bir türlü o yanaşmıyordur
1: Yanaşmıyordur
0: diyecek ki ama artık yeter
1: eliniye.
0: yani. Artık kalıcı bir düzen kurmanın zamanı geldi diyecek. Çünkü bedeniniz de sizden bunu isteyecek. Düzeninizi oturtmanızı, sağlık düzeninizi, ev düzeninizi, biraz daha evde vakit geçirmenizi isteyecek, biraz daha kendi alanınızda olmanızı isteyecek. Dolayısıyla özellikle mesela aile yanında yaşayanlar belki de bu süreçte kendi evlerine çıkacaklar. Zaten imkanınız varsa mümkünse çıkın. Çünkü birazcık böyle ayrışma istiyor. Kendi değerini görmek, kendi farklılığını kabul ettirmeye uğraşmamak. Çünkü o savaştan gerçekten başka bir taraftan yoruldular. Ailenizin içinde sizin güveninizi kırmış, arkanızda durmamış insanlar var ise onlardan da uzaklaşacağınız bir süreç. Yani eğer bugüne kadar birileri size bunu yaptı ve hep siz bu şekilde devam edeceksiniz sanıyorlarsa yükselen kova ve kovalar artık o enerjide değiller ya da ay kovalar.
1: Artık
0: Dur
1: eski ben
0: diyecekler.
1: değil.
0: Evet. Artık kova daha böyle etrafı düşünür, kolektif bir enerjidir, herkesi düşünür. Kova ben enerjisinin en az olduğu burçtur. En az olduğu burçlardan biridir daha doğrusu. Ben demeye başlayacaklar. Sınırlar koyacaklar insanlara. Daha az insan, daha çok mutluluk diyecekleri bir dönem başlıyor.
1: İnşallah, hadi bakalım.
0: Gelelim yükselen kova ve kovaların olumlamasına önümüzdeki süreçlerde. Geçmişin yaralarını geleceğe taşımamaya niyet ediyor. Bana ait olmayan yükleri kaynağına geri iade ediyorum.
1: Kaynağına gitsin,
0: Evet.
1: geri.
0: Bak bir şey iade edeceksek kaynağına iade edelim. Öyle boşluğa bırakmayın.
1: Öyle mi?
0: Kaynağına iade. Kaynağının neresi olduğunun önemi yok.
1: Bilmiyoruz.
0: Şunu söyleyin. Bu duygu bana ait değil, kaynağına iade ediyorum.
1: Peki.
0: Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Şimdi bunun negatif tarafında da kova kendi zekasını aklına güvenip başka birilerini o kibirle başka birilerine kendini aptal gibi hissettirmiş olabilir. Başka birilerinin zekasını, hayatını, kariyerini, konuştuğunu, mevkisini, kıyafetini, üstündekini, başındakini, evindekini aşağıladıysanız eğer. İşte o dedim ya kalıcı düzen kurma şansları verecek, belki ev verecek, belki yuva verecek. İşte sizden onlar varsa geri alacak.
1: Oo.
0: O eldekileri geri alacak. O belki çok güvendiğin işin, çok güvendiğin aklın, çok güvendiğin fikirlerin seni yarı yolda bırakacak. Umarım iyi olanlardansınız.
1: Vallahi iyi olanlar için çok güzel şeyler söyledin. Kim yuva kurmak istiyorsa, ya benim de şöyle sıcak bir yuvam olsun, mutluluğum olsun diyorsa, gönlünüzün o güzelliklerini inşallah bulursunuz şu dönemde. Belki de Eylül sonuna kadar ki bu 3 aylık fragmanda bunu görürsünüz sevgili kovalara mutluluk, sağlık, bereket, her şeyin en iyisini diliyorum canı gönülden. Hani az önce bahsettin ya, ben demeyi bilmez diye kovalar.
0: Evet.
1: Ama en çok ben demeyi bilmeyenler herhalde balıklar.
0: Ay evet.
1: Ben yok çünkü artık balıkta böyle bir feda enerjisi, böyle

0: hep önce başkaları iyi olsun. Başkaları güzel olsun, mutlu olsun.
1: Ne çektik
0: ne
1: ya?
0: Ne çektik ya? Balıklar bak şimdi bak balıkta neler var. Balık nereden şifalanıyor? Şiron bizi hangi yerimizden yakalıyor? Damlacığım.
1: Şiron seni ve beni. Bir kere Şiron yükselen balıklara, balıklara, ay balıklara, Venüs balıklara, Jüpiter balıklara, Satürn balıklara o kadar iyi gelecek.
0: Ya.
1: Oh be böyle. Yani çok uzun zamandır, 8 yıldır sanki böyle yel değirmenleriyle görünür görünmez her şeyle mücadele ediyorduk. Maddi olarak özellikle bir ben olma savaşı. Hı-hı. Değerini ispatlamak için, değerini görmek için bir savaş, bir mücadele. Ay şiştik, yorulduk. Ay şimdi Şiron Boğa diyecek ki savaştın ama kıymetini maddi anlamda, manevi anlamda kıymetinin çoğalacağı döngü geliyor. Ay heyecanlandım. Ay, çok hızlı girdim. Dur.
0: İnşallah
1: şimdi,
0: Damla.
1: Önce şu Şiron'la ilgili bir dönemi söyleyelim. Her burcu söyledik. 20 Haziran 2026 itibariyle Şiron Boğa burcuna geçecek. 17 Eylül 2026'ya kadar burada kalacak. Bu bir fragman. Bu fragmanda biz nerelerde mücadeleyi bırakacağız, nerelerde iyileşeceğiz, kendimizi nerelerde parlatacağımızı göreceğiz. Bu arada balıklar olumlu bir enerjiyle geliyor, rahat bir enerjiyle geliyor. Daha sonrasında kalıcı değişiklikler görmemiz için, şifayı tamamen hayatımızda görünür hissedebilmemiz için ise döngü 2027 Nisan ayında başlayacak ve 2033'e kadar sürecek.
0: Aa, iyi döngüler yani.
1: Tabii tabii sevgili yükselen balıklar ve balıklar. Özellikle yükselen balıklar şunu söyleyebilirim. Maddi anlamda verdiğiniz bir savaş var mı? Vardı tabii ki. Hı hı. Hak ettiğin parayı almamak, hak ettiğin maaşı almamak, belki de bir türlü hak ettiğin işi bulamamak. Biz çok çalışmak, çok çalışmak ama emeğinin karşılığını almamak. Bununla ilgili mücadele ettin, vazgeçmedin, bırakmadın, mücadeleye devam ettiysen eğer. İşte maddi bereketinin geldiği döngü kapıyı çaldı, aç kapıyı.
0: Oh.
1: Yine bununla birlikte oradaki o mücadele enerjin bitecek. Artık sana maddi anlamda değerini çok net alabileceğin işlere imzalar atacaksın. Belki kendine uzun zamandır istediğin arabayı alacaksın. Ya da şöyle bir iyileşme sağlayacak. Kardeşlerinle aranda sorun varsa onlar düzelecek. Kardeşlerinin hayatında problemler abla abi de olur. Kardeşlerinin, ablanın, abinin hayatında sorunlar varsa onlar iyileşecek. Belki de komşularla ilgili sorun yaşıyordun. Yeni bir eve çıkacaksın. O komşuluk ilişkileri düzelecek. Ağzından çıkanlar başka birilerine şifa olacak, sana da şifa olacak. Hmm. Ama şunu söyleyeyim, ağzınızdan çıkan sözlerin kalıcılığı artacak, geçerliliği artacak.
0: Ne zamana kadar?
1: İşte Eylül 2026'ya kadar fragman, sonra Nisan 2027'de başlar, 2033'e kadar. Hmm. Kişisel haritalarınıza denk geldiği dönemde şifanız artacaktır. Hemen yarın olmayabilir.
0: Olabilir. İnşallah.
1: Yine bununla birlikte şunun mücadelesinde verdiniz. Birilerinden hak ettiğiniz değeri almak için ne çaba sarf ettiniz be? Bana ufacık bir değer versin. Kıymetimi bilsin. Feda, feda, feda. İşte o fedakarlıkların karşılığını alıyorsunuz artık.
0: İnşallah.
1: 3 ay boyunca o fragman yaşanacak. Arkasından 2027 Nisan'la 2030'a kadar olan süreçte yaptığınız tüm fedakarlıkların, çıkar beklemeden yaptığınız tüm fedakarlıkların manevi kıymetini de almaya başlayacaksınız. Ama en önemlisi şu Aslı. Biz artık kendi kıymetimizi çok net bileceğiz.
0: En önemlisi de o değil mi?
1: O yüzden zaten karşılığını alacağız. Şunu söyleyeceğiz. Hayır ben çok kıymetliyim. Her bir gözyaşımızın ne kadar kıymetli olduğunu anladığımızda onları hak etmediği hiç kimse için dökmemeye başlıyoruz. Gerçekten realistleştiğimiz, biraz da katılaştığımız bir döngü geliyor. Artık öyle boşa fedakarlık yok. Maddi ya da manevi karşılığını almıyorsan ben yokum arkadaş. Dediğiniz bir döngü başlıyor. Çok önemli. Bugüne kadar sustuğun, anlatamadığın, yanlış anlaşıldığını düşündüğün konular önümüzdeki 3 ayda gündeme gelebilir. Bırakın gelsin. Çünkü çatır çatır konuşacaksınız ve ne kadar haklı olduğunuzu karşı tarafa ispat edeceksiniz. Bu haftaya özel 25 Haziran civarı hayalle gerçeği karıştırmamaya dikkat edin. Biraz böyle algımız karışıyor. Sadece 25 Haziran için ama. Gelelim yükselen balık ve balıkların olumlamasına. Sevgimi ve duygularımı sadece hak eden insanlara göstermeye niyet ediyorum. Değerimi bilmeyen herkesten arınıyorum.
0: Ay bir de kötülere bakalım.
1: Hadi bakalım. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Sizler de sorumluluk almadınız mı? Maddi, manevi. Hep sizin başınıza mı geldi kötü şeyler? Hiç elinizi taşın altına koymadınız. Hayatta yanlış giden her şey için başka birilerini suçladınız. Kolay yoldan para kazanmaya çalıştınız. Birilerine duygularınızla ilgili yalan söylediniz, kandırdınız. Ne ağzınızdan çıkan lafın hayrını görürsünüz, ne attığınız imzanın. Önümüzdeki süreç boyunca söylediğiniz yalanların bedelini ödeyeceksiniz. Almadığınız sorumlulukların. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
0: Peki, o zaman balıklar için de mutluluk, sağlık, güzellik, her şeyin en iyisini diliyorum. Güzel enerjiler var, kıymetini bilin. Birazdan buradayız. Ne konuşacağız biliyor musunuz? Merkür Retrosu'nu. Tam da 29 Haziran'da Merkür Retrosu başlıyor. Gölgeli günlerine girmeye çok az bir zaman kaldı. Ne yapacağız, ne yapmayacağız? Tüm 12 Burcu'ya birazdan Damla Yündar'la buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Cık, az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar, park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Obsessor. Yeah.
18: Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing.
19: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
20: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
21: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
22: Servis geldi, çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
24: kurdu. Geceliği 4.200 lira.
25: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
26: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da o da var.
28: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
29: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
30: Ne? Kazancım net, sigortam net.
31: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
32: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
31: Gitme, kal. Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
33: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
34: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Aksesuar'da.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyum, haz için tasarlandı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
8: Yeğenim ne istiyor başka?
9: Gitar.
8: He. Bir küçüğü var mı acaba?
9: Ukulele.
10: Ufak ufak başlar.
9: Gitar.
7: Akses'li düşünelim, harcarken kazanalım.
11: Sen de Akses'li ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
12: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Koçakla festival

0: gökyüzünün rehberi çok sevgili astrolog Damla Ündar bizlerle birlikte. 29 Haziran'da çok önemli bir etki var. Merkür retrosu başlayacak. Evet, o korktuğumuz Merkür retrosunda. Gerçekten korkmamız gerekiyor mu bu arada? Biraz ters etki mi yaratacak bize Merkür retrosu? Neler yapmamız gerekiyor?
1: Ne diyeyim sana? Senede 3 kere ortalama Merkür retrosu yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Artık bir bağışıklık kazanmadık mı ya?
0: Öyle mi diyorsun?
1: Valla bir bağışıklık kazandık. Ama özellikle bu Merkür retroda yapılmaması gerekenler kendi burcu ve niteliğiyle alakalı. Biraz daha dikkat etmesi gereken burçlarla ilgili tabii ki ufaktan önerilerimiz var. Önümüzdeki hafta bunu konuşacağız ama şimdi Merkür retro 29 Haziran'da gölgeli etkisi başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar da sürecek. 29 Haziran gelmeden de hani halledecek işlerimiz varsa onlarla ilgili ufak böyle bir önden uyarı yapalım beraber.
0: Evet, neler yapalım
1: şimdi,
0: mesela?
1: 29 Haziran'da gölge etkisi başlayacak, 24 Temmuz'a kadar sürecek. Bu Merkür retro Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Yani Merkür Yengeç'te gerileyecek. Yengeç dediğimiz zaman konu nereye geliyor? Ev. Mümkünse

0: Ve bu süreçte mecbur değilseniz taşınmamaya özen gösterin. Hmm. Bu süreçte ev almak, sözleşme imzalamak, evlenmek. Çok da böyle ha evlenirsek ne olur, boşanır mıyız? Hayır. Atıyorum evlilik işte prosedüründe bir zorluk çıkabilir. Düğünde bazı işler çok yolunda. Hmm. Yani bir şeylerle çok fazla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Taşınmada bazı eşyalarınız kırılabilir. Ya da atıyorum yeni bir ev almaya niyetlendiniz. Evde bir ahraz çıkabilir. Yine bununla birlikte. Dolayısıyla bu süreçte çok fazla böyle taşınma, ev alma, ev bakma, evlenme gibi durumlara çok da fazla girmemekte fayda var. Hmm. Ondan önce halledebiliyorsanız ne ala. Ya da evinize alacağınız elektronik eşyalar, şimdi ev konsepti, evinize alacağınız elektronik eşyalar. Lütfen bu süreçte evimize çok da fazla elektronik eşya almamaya çalışalım.
1: Sıfırdan almayacağız değil mi?
0: Sıfırdan almamaya çalışalım.
1: Bozulabilir değil mi?
0: Bozulabilir. Mümkünse tamir ettirelim eğer tamir oluyorsa. Ama şimdi tamir olmuyorsa da buzdolapsız da yaşanmaz ki. Yani öyle. Çamaşır makinesiz, bulaşık makinesiz tabii ki gidip alacağız. Yapacak bir şey yok.
1: Hatırlıyor musun bir dönem geçen sene ben beklemiştim. Bir ay sen Merkür Retrosu var. Alma diye buzdolapsız çamaşır makinesi. Ne yaptım? Bir süre öyleydim ben.
0: Ama oldu bak güzel oldu. Evet. Sonra aldıklarında sıkıntı çıkmadı.
1: Yok gayet memnunum.
0: Tertemiz devam edildi oradan. Ve bununla birlikte yengeç teması olduğu için aile içi yanlış anlaşılmalar. Hı-hı. Ev içinde ara ara kişilerin birbirini yanlış anlaması. İnsanların birbirine söyledikleri şeyleri biraz tersinden anlaması gibi durumlar. Şimdi yengeç teması olduğunda ev, aile daha çok gündeme geliyor. Bunlarla ilgili yanlış anlaşılmalar olabilir. Mesela çok da fazla ailenize, birbirinize karşı büyük sözler vermeyin. Burada o sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Hı-hı. Tamam şunu yaparız. Mesela çocuğumuza bazen vermeyin. Özellikle bir retro olduğu için burada bir zorluk yaşayabiliriz başka bir taraftan. Ama kaçırdığımız kısmetlerin geri dönüşü de olabilir. Mesela sen bir ev almaya niyetlendin, son dakikada döndü. Hı-hı. Merkür retroda. Tekrar bir ev kısmeti gelirse git o evi al.
1: Öyle mi?
0: Retrolar sıfırdan bir şeyi başlatmakla ilgili sıkıntılıdır. Hmm. Ama daha önceden denedim, olmadı, önüne engel çıktı diyorsan ve retroda tekrar karşına çıkıyorsa işte o tam bir fırsat, tam bir şans.
1: Çok önemli bir bilgi bu. Çünkü tabii, retroda hiçbir şey yapmayın evet. diyorlar ya. O zaman diyelim ki bir şey, bir fırsat vardı, iş fırsatı diyelim.
0: Tabii.
1: O kaçmıştı. Merkür retrosunda geldi. İmza
0: hemen,
1: at diyor.
0: Hemen. Çünkü retro der ki tekrar eden şeyler olumludur. Retroda yeni bir karar verme. Hmm. Yeni bir şey başlatma. Yani tam retrodayken gideyim ben ev bakayım. Gideyim ben ev alayım deme. Hmm. Ya da sen daha önce bir karar verdin. Onun uygulaması retroya kaldı. O fark etmez ki sen kararı önce verdin.
1: Evet.
0: Yani o kararı daha önce verdin. Aksaklık çıksa da daha ufak tefek aksaklıklar çıkacaktır. Retro'da şöyle bir şey var. Hı-hı. Retro süresince sıfır yeni kararlar alıp başlatma. Ama yarım kalmış işi tamamla. Hı-hı. İkinci bir şans. Mesela evlilikle alakalı ikinci evliliğin retro'da yap.
1: Ya.
0: Mis gibi Merkür retro'da yap. İkinci evliliğin çünkü.
1: Allah Allah.
0: Ya da daha önce işte nişan attın tekrar barıştın. Tekrar eden işlerde Merkür retro çok iyidir.
1: Peki daha çok dikkat etmesi gereken burçlar bu Merkür retrosunda hangileri?
0: Yükseleni, güneşi, Merkür'ü, koç, terazi, oğlak ve yengeçte olanlar birazcık daha dikkat etmeliler.
1: Hmm. Peki daha kolay atlatabilen olan burçlar?
0: Biraz daha kolay atlatacaklar. İşte balıklar biraz daha kolay atlatabilir. Yengeçler zorlu kısma gelecekler. Ama balıklar bir tık daha kolay görünüyor. Boğalar bir tık daha kolay görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Damlacığım. İyi ki varsın. Çok güzel öğütler verdin bize. Kulağımıza küpe yapacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum sevgili seyirciler. Biz inşallah yine yarın buluşuyoruz. Yarına dek sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Musmutlu, harika geçirdiğiniz bir hafta sonundan inşallah çıkmışsınızdır. Yine harika bir haftaya giriş yaparken hem canlı hem de harika tariflerle karşınızda olmayı

0: edeceğiz. Bugün günün menüsünü birlikte belirliyoruz. Birbirinden lezzetli, şık sunumlar için akşama ne pişirsem derdini ortadan kaldırıyoruz. Sizlerle keyifli bir sohbet, keyifli tarifler ve tabii ki en önemlisi harika enerjiyle geldik. Bakalım neler yapacağız. Önce menümüzü izleyelim, sonra ben burada sizleri bekliyorum.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Uzak Doğu esintili dumplinglerin kat kat yerleştirilerek lazanya formunda yorumlandığı, soslarla zenginleşen, yaratıcı ve trend bir lezzet. Birel Dumpling Lazanya. Tabağın hafif ve doğal lezzetinin yoğurt ve sosla buluşarak İskender yorumuyla sunulduğu hem hafif hem doyurucu modern bir tabak. Kabak İskender. Dışı altın renginde kızarmış, içi yumuşacık patates harcıyla her lokmada keyif veren pratik ve eğlenceli atıştırmalıklar. Patatesli çubuklar. Zarif aromasıyla avokadonun kremamsı dokusunun buluştuğu hafif, besleyici ve modern bir salata. Enginarlı avokadolu salata. Sütlü şerbetli yapısıyla trileçeyi andıran, ancak kendine has dokusu ve lezzetiyle fark yaratan hafif ve ipeksi bir tatlı. Trileçenin yakın akrabası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Harika tabii ki hafta sonuna girerken yine sizlerle birlikte harika bir yayında karşınızdayız. Bir lazanya ile başlayacağım. Şimdi bu viral olmuş lazanya var ya, ekranı gerçekten şenlendirecek. Hamuruna kadar kendimiz açacağız. Lazanya hamuru kendiniz yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. 4 adet yumurta, yarım su bardağı semolina unumuz var. Semolina ununuz yoksa ne kullanacaksınız onu anlatacağım. 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, hamurları ıslatmak için ise su. İçi için 350 gram kıymamız, 2 diş sarımsak, 1 tutam taze zencefil, 2 dal soğan, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi, 1 tatlı kaşığı susam yağı, tuz, akbiber, kimyon, 1 tatlı kaşığı köfte baharatı. Sunumunda taze soğan, soya sosu ve acı sosumuzla taşlandırdığımız bir sosu olacak. İlk bakıldığında böyle birazcık gerçekten zorlayacak gibi gözükse de yapımı gerçekten çok çok çok pratik bir tarifle geldik. Kıymamızı kavurmayla başlayacağız.
2: Yok, çiğdem vereceğiz onları.
0: Ya da çiğdem de yapabilirsiniz.
2: Burada hamurlarımız orada.
0: Ve çok farklı bir teknikle pişireceğim. Bu teknikten de tarife geçmeden önce bahset. Ya bir gıcır diyor mikrofonu, anlamadım arkadaşlar. Evet, şöyle tepsimizin şu şekilde olmasını istiyorum. Bunu evde muhakkak ayarlamanızı yapın. Pişirme tekniğimiz çok farklı olacak, o yüzden bizde kalın. Bunu önden gösteriyorum, çok yaşa.
2: Hep beraber.
0: Şöyle zeminde gördüğünüz üzere suyumuz var. Suyumuzun üstünde bir kap oturtmamız gerekiyor. Pişirme tekniğiyle fark yaratacak bir tarif yapacağım ve kapağıyla kapanması lazım. Yani en büyük pilav tencerenizi bu tarifte kullanabilirsiniz kıymetli Beyaz TV izleyenlerimiz.
2: Bu arada Nermin, seni biraz, yani aslında isterlerse çok farklı sunum kaplarında da pişirebilirler izleyicilerimiz, hı hı, ama biz bugün bunu seçtik bugün.
0: Evet.
2: Yoksa çok farklı da şimdi kullanılabilir.
0: Şöyle bir göstermek istiyorum size. Çok farklı bir tarif, tamam mı? Üstüne de şöyle birazcık semolina unu yoksa serpil, irmiği normal rondodan geçir, aynı işlevi görüyor. Biz
2: gayet
0: irmiği geçirdik. Bilginiz olsun. O yüzden burada böyle sizlere göstereceğim. Bakın, hiç korkmayın. Hani ben nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Al hayatım.
2: Ya. Burada bir şey söyleyeyim mi Nermin? Sen de denediğin için çok rahat konuşabiliyoruz. Hı hı. Hamura çok, yani mantı hamuruna, lazanyaya çok başka bir keyif veriyor. Lütfen deneyin siz de. Oo, havuzumu yaptım diyorsun.
0: Yaptım. Bu makarna türü tariflere geçtiğimde ben nedense...
2: Bir havuz problemi çözesim geliyor.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim, bugün yapacağımız hamur aslında makarna vari bir hamur olacak. Bunun içerisine 4 adet yumurtamız ve çok hafif yağ ve tuzla taşlandırdığımız bir iç harcı var. Fark ettiyseniz bu tarz hamurlarda asla içinde su kullanmıyoruz. Çünkü zaten çok başarılı sıkı bir hamur elde etmek istiyorum. Ve efendim tuzunu da yine sadece şu yanlarına veriyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Yiyenlere de şifa olsun. Bir yandan da elimi yıkayacağım.
2: Ben de soğanlarımı biraz incecik doğradım. Nermin sen onu yaparken içini hazırlıyorum.
0: Yumurtamız gülmüş Serpil, bak ekrana. Bu kadar olur ha saçları falan. Yani haftaya o da güzel başlıyor Serpil'im.
2: Gülümsüyor diyorsun.
0: Şöyle yavaş yavaş içerisine yağını ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın yemek yaparken en dikkat etmeniz gereken şey aslında sıvıları koyarken ve unu ilave ederken çok kontrollü ilerlemeniz. Onun dışında hamur işini yapmak dünyanın gerçekten en keyifli ve en kolay işi diyebilirim alıştıktan sonra.
2: Senin deyimin ne terapi?
0: Vallahi terapi gerçekten. Hafta sonu bile kalktım yaptım, sadece biraz tuzlu yapmışım. Evet, tuzunu ayarlayamamışım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve bu hamur birazcık katı bir hamur olacak kıymetli izleyenler. Bu hamuru biz elde açacağız. Lazanya hamurunu da elimde açamam diyorsanız hazır paketleri gider alırsınız. O sizin probleminiz. Ama dünyanın en kolay lazanya hamurunu şu an sizlerle paylaşıyor olacağız. O yüzden gidip almanıza bile gerek yok.
2: Zor değil, bir de keyifli üstüne üstlük.
0: Evet, şimdi önümüzde de bayram tatili olacak. Vallahi çocuklarınızla bile mutfağa girip yapabilirsiniz. Çok hoş bir ambiyans yaratabilirsiniz. Çünkü çocuklar seviyor hamurla oynamayı. Oyun hamuru gibi. Evet, şöyle bakın yavaş yavaş lazanya hamurunu yumurtamla ve çok hafif koyduğum yağımla birleştiriyorum. Fark ettiyseniz gayet iyi ilerliyorum. Çünkü taşırmadan burada çetal yardımıyla hamurumu ne kadar iyi yoğurursam o kadar elime yapışmadan güzel yoğurabileceğim bir hamur elde ederim. Zaten şu an kendisini toparlamaya ve iyice özdeşleşmeye başladı içindeki harcıyla.
2: Döktüm. Şimdi.
0: Sen nasıl oldun Serpilko?
2: İyiyim, daha iyiyim. Ya cumaya göre, ya ben genel olarak aslında iyiyim ama bir işte biliyorsun alerjiden sebep bir öksürük kuru kuru. Ama zara şükür iyiyim ya.
0: Zara geliyoruz.
2: Nermin, ben burada şimdi taze soğanımı doğradım. Taze evet. Zencefil ve sarımsağımı rendeledim.
0: Şimdi bu çok lezzetli bir iç harç aslında.
2: Evet.
0: Bu dünya mutfağına ait bir tarif bu arada. O yüzden farklı bir iç harcı var. Taze soğan, zencefil, limon kabuğu.
2: Yok hayır, sarımsak.
0: Sarımsağı rendeledik.
2: Evet, şimdi kıymayı alıyorum.
0: Kıymayı koyuyoruz.
2: Hemen ardından zannediyorum ki kimyon. Neydi bu?
0: Köfte
2: baharı, tuz ve toz, sarımsak.
0: Nasıl? Şöyle tuzunu ekledik ve o kadar güzel bir harç oldu ki çok hafif suyunu koyuyoruz. Tuz, akbiber, kimyon ve köfte baharatıyla taşlandırıyoruz.
2: Ve susam yağını da ekledim.
0: O kadar güzel ki bakın çok farklı bir aroma hitap ediyor. Yani dediğim gibi bizim mantılara göre çok farklı bir iç harcı var ama o kadar muazzam ki o iç harç. Bayılacaksınız yani, gerçekten söylüyorum, bayılacaksınız. Aromatik olarak çok başarılı. Mantı hamurumu da bir tık ben sert tutmaya çalışıyorum fark ettiyseniz, bu çok önemli. Şu unu böyle birazcık kenara almak istedim.
2: Ben de burada kıymamı yumuşatayım ki katlarımıza çok güzel yayabilelim istiyorum. Seni beklerken.
0: Evet. Güzel, başarılı bir hamur. Bakın.
2: Ben bunu alayım mı rahat çalışmamız için?
0: Olur hayatım. İçine irmik koyduğum için fark ettiyseniz rengi de bir tık sarı oldu bu hamurun. Çok normal. Kenara ayırdığım undan alıp mantı hamuru şeklinde sıkı bir hamur koyuyorum. Ve tabii ki 4 yumurtanın da vermiş olduğu bir sarılık var. Önemli olan bu tarz hamurlarda ununu

0: iyi yediriyor olmanız, pürüzsüz bir hamur elde ediyor olmanız, bu kısımlar çok önemli. Ve bu şekilde sert bir hamur yaptığınızda, sadece bir 5 dakika kadar da dinlendirdiğinizde çok rahatlıkla açabilirsiniz. Biz özellikle bu mantı derslerinde, makarna derslerinde neye dikkat ediyorduk biliyor musunuz? Hamurunun sert olup böyle üzerini bir streçle 5 dakika kadar kapanması. Bu benim için önemli.
1: Bir de ne kadar şeyi, proteini yüksek bir hamur olduğunu Ermin, fark ettin mi şeyi?
0: Çok tabii canım, içindeki yumurtasıyla
1: sayesinde
0: bambaşka bir şey oldu.
1: Vallahi şifa deposu.
0: Şimdi siz bu hamuru ben ziyan edeceğimi düşünüyorsunuz ama asla unumu ziyan etmem.
1: Senin yağ bardağına.
0: Öyle bir lüksüm yok.
1: Eleyeceksin değil mi?
0: Tabii ki. Burada efendim, bak hatta şunları da alayım. Asla ziyana gerek yok.
1: Çok güzel bir iç hamur harcım hazır Nermin.
0: Bunu da Serpil'den çok hafif su isteyeceğim. Böyle 2 yemek kaşığı kadar Serpil kom bana.
1: Şey yapmasaydın onu şöyle, keşke irmiğinle. Ben onu eklerdim sana.
0: Çok hafif ya sadece.
1: Dur temiz bir bardak alayım.
0: Sıcak da verebilirsin, sıkıntı yok. Ben ziyan etmemek için izleyicime de göstermek istedim. Kırıntıları benim annem hep bu tarz yapar. Hamurun içerisine çok minik, şu serçe parmağıyla, o çok fazla zaten.
1: Yo, vermeyeceğim hepsini.
0: Yeter Serpil'im. Bak gördünüz mü, sakız gibidir hamur alır. Bak hem onları da yumuşatır hem de hamuru ziyan etmezsiniz. Gördünüz mü? Efsane. Toparladım.
1: Hazırım, seni bekliyorum ben de.
0: Ben de toparlıyorum.
1: Bakar mısın, çok yumuşak yaptım içine.
0: Ama çok
1: rahat katlarını kullanalım diye. Bir de böyle sulandırıyorsun ya Nermin bu tarz kıymaları birazcık. O baharatının şeyi eşit şekilde her yerine yayılıyor. Ben çok çok beğeniyorum. Bak köftede de mutlaka mümkün ise eğer böyle birkaç saat yoğurur bırakırım ki o baharat geçsin, çeksin. Alayım bunları, ister misin senden?
0: Unumun dışında alabilirsin hayatım.
1: Tamam, o kalsın o zaman. Ben hemen merdanemizi çıkarayım.
0: Şu an istediğim hamur birazcık Serpil. Diğer tarife geçip dinlendirebilirsek bir poşette.
1: Sen nasıl istersen.
0: Çok daha başarılı olur. En azından triliçeyi fırına veririz.
1: Tamam.
0: Yakın akrabasını yapıyoruz ya triliçenin.
1: Çok yakın akrabalar, haberin var mı onlardan?
0: Bir hamuru biraz bana toparlarsan, ben elimi yıkayayım. İzleyici de görsün.
1: Hemen toparlarım tabii ki de.
0: Onu biraz daha yoğurmak istiyorum çünkü. Bunları da Özlem kuşlara koyacağım kenara.
1: Şunları ben alayım elime ki.
0: Evet, geliyorum. Serpil onu biraz daha sertleştirsin ama çok başarılı oldu. Sadece biraz onun dinlenmesine izin verirsem çok daha rahat, sakin açabiliriz Serpil'im.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an bile istesen açarsın. Gayet keyifli bir hamur olmuş.
0: Elhamdülillah. Çok güzel bir hamur yaptık. Günün ilk tarifi.
1: Bakar mısın?
0: Lazanyayı evde yapabilir miyim?
1: Bak bu kadar
0: çıkmış. Yaparsam nasıl olur? Tutturabilir miyim? Gerçekten söylüyorum bak. Hamurun ışıldaması gayet keyifli oldu. Biz bunu böyle bir alalım. Şurada beklesin o. Serpil burada çok güzel bir iç harç yaptı. İşte yeşil soğanını, baharatlarını, zencefiline kadar hepsini koyup karıştırıp birazcık içerisine su ekledi. Ve o kadar başarılı bir hamur oldu ki keşke kokusunu gönderebilsem bu iç harcımıza.
1: Falan değil mi?
0: O susam yağı bambaşka bir boyuta taşıdı. Hamurumuzu birazcık dinlendirmek istiyorum. Farklı pişirme tekniğiyle size sunacağız. Önce açtığım hamuru suyun içerisinde bir taşım haşlayacağım, çok değil.
1: Batır
0: sokup
1: çıkar gibi.
0: Çıkaracağım. Sonrasında haşladığım hamuru güzel bir fırın kabının içerisine yerleştirirken iki kat böyle pasta gibi çıkacağım, iç harcı olacak. Sonra o kabı alacağım efendim, suyun içinde yine sağlıklı bir şekilde buharda pişirme tekniğiyle size sunacağız. Yani aslında canlı yayında hiç yapılmayacak bir şeyi yapıyoruz bugün. Çünkü sizlere farklı bir şeyler, yani ben buraya çıkıp bir kuru fasulye pilavı yaparım yani. Çok da kolay yaparım. Artık 1700 bölüm olmuş ama bizim amacımız ekran başındaki izleyiciye en farklı, en doğru tarifi sunabilmek ve bunu pişirme tekniğiyle aslında sunabilmek değil mi? Yoksa sen de kuru fasulye pilav yaparsın.
1: Kesinlikle öyle. Sen bence o tarafa gidip şöyle bir şey yapsan.
0: Birazdan söyleyeceğim onu. Ben bir üstümü şurada sileyim hocam. Geliyorum.
1: Ben de malzememi çıkarayım. Bir su bardağı. Olacak o kadar açık. Biz burada çalışıyoruz. Şimdi aldığı kadar un. Şimdi iki su bardağı inek sütü.

0: Şimdi kıymetli izleyenlerim, sizler yorum yapmaya devam edin. Bizden çok istediğiniz bir hediye gelecek dakikalar sonrasında.
1: Bence her kadının olmalı ondan.
0: Değil mi ya? O çok önemli bir şey ya.
1: Bak ben sadece onun için kullanmıyorum onu. Sana
0: çıkarınca... O bende yok biliyor musun?
1: Var var. Var var.
0: Yok evde yok ama burada var.
1: Var var ben sana söylerim.
0: Gördün mü diyorsun? Yakın akrabasını yapıyoruz. 5 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu aldığı kadar un. Süt şerbetinde efendim 2 su bardağı inek sütümüz, 1 su bardağı keçi sütümüz, 1 su bardağı manda sütümüz, yarım su bardağı krema, 4 yemek kaşığı da şeker. Meyveli sosunda 350 gram çilek, 1 çay bardağı şeker, yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket şanti, 1 su bardağı süt sunumunda çilek. Çilek, şeker nerede kaldı?
1: Şimdi... şuradaki bir çay bardağı şeker soslu. Ama sen şey okudun onları göremedim.
0: Doğru.
1: Ha, bunlar hazır zaten. Tamam. Burada bir tane de şey olacak nişasta. Onu şuraya koydum galiba. Hemen bakayım. Evet. Tamamdır.
0: Bir yemek kaşığı nişasta.
1: Yerleştirme sistemime baktım.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim hamuruna bakıldığında sizi şaşırtacak kadar az malzeme. Yine mantı hamurundaki gibi bol yumurtalı fakat... süt, su, şeker, yani süt ve suyun olmadığı bir hamur yapacağız size burada.
1: Çırpma teliyle mi yaparsın?
0: Aynen öyle.
1: Şöyle. Şunlar senin canım benim.
0: Serpil sen de ricam şunu karıştırırsan sonra mantıya dönebiliriz.
1: Tamam döneriz. Ben şunu pişireyim mi bu arada?
0: Sosunu
1: çilek
0: mu?
1: Sosu mu?
0: Olur onu da yapabiliriz.
1: Tamam, bu zaten keki ıslatmak için ya burası. Hı-hı. Hemen halledeceğim. Şimdi şöyle, onu yapacağız seninle.
0: Bismillahirrahmanirrahim deyip 5 adet yumurtamı triliçenin kankasını yaparken hazırlıyoruz. Biliyorsunuz ki triliçe bir Balkan tatlısıdır aslında. Ve yıllar sonra Balkan'dan mutfağımıza yani Türk mutfağına giren bir tatlı oldu. Ve çok da tercih edilen artık kafelerde, restoranlarda olan bir tatlı haline geldi. Sizce neden? Çünkü revani gibi yapısıyla, yumuşacık sütlü kekiyle hem çok hafif hem de
1: kesinlikle
0: çok besleyici bir tarif. Çok besleyici derken içerisinde 3 tane süt kullanılıyor. Keçi sütü, manda sütü ve inek sütüyle karıştırılıp hazırlanıyor.
1: Aynen.
0: Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer benim manda sütüm ve keçi sütüm yok diyorsanız kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler sadece normal inek sütüyle de yapabilirsiniz ama o aromayı ben sizlere gerçekten vermek istediğim için nacizane tavsiyem.
1: Biz orijinalini yapıyoruz.
0: Orijinalini yapmayı özen gösterin. Artık inek sütüyle keçi sütünü bulmak çok çok çok kolay. Ve fark ettiyseniz orijinal kekin içerisinde ekstradan bir süt, su, sıvı yağ gibi bir şey koyulmuyor. Şeker ve yumurtayı güzelce köpürtüyorum. Şöyle şekeri bir tık eriyene kadar çırpmaya devam edersek çok daha başarılı bir sonuç elde ederiz. Bu arada ekranı yeni açanlar çok güzel bir lazanya ile güne başladık. Siz lazanya hamurunu kaçırdınız ama birazdan hamuru elime aldığımda bahsedeceğim. Yine hamurunda asla süt, su olmayan bir hamur tuttuk 4 yumurtayla. Burada pişirme tekniğine denk geldiniz. Sakın bir yere ayrılmayın. Çok keyifli bir yayın, çok keyifli bir tarif cümbüşünün olduğu, keyifle izleyeceğiniz bir ortam sunuyoruz bugün size. Yine farklı tariflerle. Şöyle unumu bir yandan ekledim. Kabartma tozumu içerisine bırakıyorum ve karıştırıyorum. İçinde hiçbir şekilde yağ, süt yok. Yoğurt yok. Bakın sadece yumurta, un, şeker ve kabartma tozu. Çok enteresan değil mi Serpil'im?
1: Bir de bir şey söyleyeyim mi Nermin? Şeyi birkaç saat dinlendiriyorsun ya böyle kendi kendine bu tatlıyı. Allah'ım tövbe yarabbim böyle insanüstü yiyorsun. Yani bir iki dilim kesmiyor. O yüzden hem yapması keyifli hem kendi keyifli.
0: Bir tarif kaşığı koymuştum. Bir 5,5 bir buçuk daha ekledim.
1: Şimdi ben çileğimi attım. Hemen şu elime bir susayım.
0: Evet.
1: Hafta sonu iyi dinlenmişsin. Çok enerjiksin. Sana yetişemiyordum ben.
0: Çok da dinlenmedim aslında. Biraz Melike'min gönlünü yaptım.
1: O da yapmak lazım. Çocuk ağabey yani.
0: Bitmiyor artık genç kız olduğu için istekleri. İlk başta canım Fatoya gittim. Bir baktım Furkan Ucu da orada. Gitmiş

0: Ya şöyle bir ciltler parlasın dedik işte. Birazcık böyle mezoterapi falan. Melike'ye
1: onlar da lazım.
0: Aynen. Pazar günü de yine oradan çık. Bu sefer Melike Hanım'ın saç bakımını yaptırdık. Kız annesi olmak böyle bir şey. Canım arkadaşım Yakup'a gittik. Sağ olsun o da Melike'nin saçını, benim saçımı birazcık böyle bir şey yaptık. Toparladık. Bir, o da insanı motive ediyor. Bakma Serpil.
1: Bu arada şey diyorsun ki hafta sonu böyle bakımlar makımlar.
0: Bakımlarla evet. Sonra da
1: İyi
0: uyudum
1: yapsın.
0: Onun dışında da.
1: İyi yapsın.
0: Onun dışında da uyudum. Uyumaktan migrenim tuttu.
1: Bu arada ben çileklerimi doğradım. Ay ipek gibi oldu maşallah.
0: Bak.
1: Çileğimi doğradım.
0: Hamur,
1: suyumu verdim. Çok özür dilerim. Bir çay bardağı şekerini de veriyorum. Nişastasını vermeyeceğim hemen.
0: Bakın normal çileğimi aslında yumuşasın. Her gün yaptığımız bir Serpil'le çilek kreması yapıyoruz.
1: Altına şey koyalım, ısıtıyorken çıkaralım değil mi?
0: Koyalım daha pişirme kağıdını. Ben de şuradan bir spatula alacağım. Burada efendim bakın çok önemliydi. 5,5 yemek kaşığı tepeleme unla bu kıvamı yakaladım. Çünkü içerisinde yağ yok, süt yok, yoğurt yok. Kıvamı dengeleyecek hiçbir şey yok. Siz burada kıvamı unla yakalamanız gerekiyor. Yumurtayla şekeri güzelce erittiğinizde onu da yavaş yavaş eklediğinizde bu ekrandaki akışkan görüntüyü elde etmeme gibi bir lüksünüz yok. Hanımefendiler ve beyefendiler. Çünkü biliyor musun bazen ağzımızdan kaçıyor hanımlar diyoruz ya beyler küsüyor Serpil bize bu sefer.
1: Küsmeyin
0: sizin
1: ya.
0: Sadece diyor kadın takipçiniz değil. Erkek izleyiciniz de var diyorlar.
1: Doğru söylüyorlar da işte bizimkisi tamamen böyle bir ağız
0: hatta
1: alışkan.
0: Bazıları şey diyor. Hanım sayesinde seni izlemeye başladık. Küstük size diyor. Hediye vermiyorsunuz. Ya
1: yok
0: kurban
1: ya,
0: olayım
1: küsmeyin,
0: keşke
1: küsmeyin.
0: Elimde bir imkan olsa ben o hediyeyi hepinize vallahi gönderebilsem. Gerçekten onu çok fazlasıyla isterim yani.
1: Kısmet efendim.
0: Efendim Trileçe'nin zeminini yani o eşsiz ipeksi dokusuyla hazırlanan kek harcını hazırladık. Çok vurmayacağım. Böyle birazcık pufidik kabarsın
1: diyorsun.
0: Bakın şöyle her yerine eşit çevirdim. Ben bu pişirme kağıdını açtık ki fırından aldığımda rahatlıkla çevirip ıslatabilelim diye. Önceden ıslattığımız şöyle söyleyeyim 180 derecelik fırına vereceğim ama pişirme süresi çok kısa olacak. İnce bir kek olduğu için arkadaşlar Özlem Hanım biz bunu unutabiliriz. Lütfen bunu da gözünüz olsun. 15-20 dakika içerisinde maksimum pişeceğini düşünüyorum. O yüzden lütfen kekimizi unutmayalım canım.
1: Şimdi Nermin'im ben seni beklerken ne yaptım
0: 180 dereceye verdim.
1: İyi yaptın emeğine sağlık.
0: Burada... Şimdi
1: çileğim benim pişiyor ama
0: tamam ben onu yapacağım burada.
1: Böyle bir eritelim sadece.
0: Ben bununla direkt koysam bu ısınmıyor ama sıkıntı olur mu? Direkt onun dışında yapsam risk almış olur muyum?
1: Alırsın. Bence alırsın. Hiç yapma öyle. Şunu da istersen bak. Yapma. Yapma.
0: Yapmayayım mı?
1: Yapma. Ocağımız kirlenir. Bak olmayacağı tutar 6 yıllık ürünümüz.
0: Ama bu kalın ya.
1: Nermin.
0: Sıra dayanıklı olması lazım. Serpil.
1: Ama 6 yıllık ürünümüz şey olmasın. Çünkü içine şu an soğuk süt koyduk ya. Morali bozulur falan. Yapma. Bunları sen...
0: Yapma. Risk alma diyorsun kurban olayım.
1: Yapma.
0: İnek sütünü koydum.
1: Sadece eriyip şu kremamız çözülene kadar. O kadar.
0: Manda sütünü ekliyorum.
1: Lütfen.
0: Keçi sütünü de ekliyorum. Trileçe'nin ismindedir aslında. Trileçe 3 demektir. Çe de 3 farklı süt anlamına gelir.
1: Yok şöyle yapacağım. Onu geri alacağım senden.
0: Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Şöyle. Biliyoruz o kadar Nida'cığım. Söylediğim her şeyi anlatıyorsun diyor ben söylemeden.
1: Aa niye biliyorsun sen böyle şeyleri?
0: Ben niye biliyorum böyle şeyleri?
1: Aa. Nermin inşaat mühendisi aslında.
0: Çok tatlıydı bu.
1: Tostik
0: benim bilgim bu kadardı diyor. Efendim bazen benim çalışanlarım beni güldürüyor ya Allah da onları güldürsün. Yıllarımızı vermişiz. 1700-1500 bölümdür ekranda canlı yayınlanan. Burada yanlış tabii ki söyleyebiliriz.
1: Gayet tabii.
0: Biz kullara mahsustur hata yapmak. Ama bildiğim en iyi işi yapıyorum sonuç itibariyle. Gözüm kapalı mutfağa girdiğimde artık bir tarife bakmadan... Bir poğaça malzemesi çıkartabilirim yani ya da bir makarna malzemesi çıkartabilirim. Bir

0: çok kral bir yemeği hiç malzemesine bakmadan çıkartabilirim yani.
1: Şöyle, bunu da tabii Nida'nın bilme ihtimali yani o düşük çünkü kızın işi bu değil. Şey var. Hani böyle gidip satın alıyorlar ya böyle
0: Atalar
1: Nida'cığım,
0: gibi,
1: bu
0: atalar hep
1: ceketleri
0: eskiden.
1: sonra giyiyor diyor ki ben şefim. İşte tam tersi. Nermin dibinden geldiği için biliyor. Şimdi
0: 10 bin küsür tarif.
1: Nermin'im şimdi şöyle
0: Vallahi çok
1: buradan
0: güzel oldu.
1: Suyumuz,
0: Kusum.
1: şekerimiz ve çileğimiz biraz pişti ya.
0: Bakar mısınız? Reçel gibi
1: Şimdi
0: önden bir pişirdik aslında. Serpil de orada nişastamızı açmıştı.
1: evet, şimdi
0: Gönder
1: nişastam
0: bakayım Serpil.
1: vereceğim
0: Bak nasıl
1: ki
0: kıvamı bağlayacak. Nasıl güzel bir sos haline dönüşecek. Orası Serpilko da, burası bende. Burayı da hatta bırakıyorum ve ben artık yavaş yavaş lazanyaya
1: zaten
0: geçiyorum.
1: o da şey oldu gibi ha.
0: Eridi gibi. Kaç dakikamız var? Ucuz diyor bugün, Allah ileride.
1: Şey diyeyim acaba.
0: Tamam. Oo, süreyi yemişiz.
1: Tamam.
0: Ben
1: Sen hemen
0: mantıya geçeyim.
1: her şeyim hazır. Al sen gir. Geliyorum. Hemen geliyorum yanına.
0: Şimdi ama mantıyı da bitiremeyebiliriz.
1: Aa, bir tane büyük açalım. Yetiştiremeyiz mi diyorsun? 5 dakika.
0: Bence açalım. Aç, kesme işlemi dönüşte izleyiciyle bence göstermemiz lazım.
1: Tamam, bu orayı sen şey yap.
0: Aa, ben şeyi çıkaracaktım. Sen şeyi çıkar, bence yorum yapmaya başlasınlar.
1: Al sen kes.
0: Bizim
1: Daha rahat
0: bomba
1: çalışın Armin.
0: hediyemizi Serpil.com çıkarsın.
1: Şimdi
0: ikiye
1: orayı da.
0: böleyim, iki tane büyük hamur yapayım.
1: Evet, iki lütfen. Ben şimdi burayı kapatıyorum.
0: Bakın,
1: Limon suyu da
0: mantı
1: ekledim.
0: hamuru dinlendikten sonra bakın sakız gibi bir hamur haline dönüştü. Bak burası da sıcak ya. Çok güzel dinlendi. Şöyle iki beze yapacağım.
1: Şimdi Armin, sütümü ben ısıttık ya. Hop geri kabımın içine
0: Evet,
1: aldım.
0: o sadece şekeri erimesi ve
1: Evet, o
0: kremayla
1: kadar.
0: özdeşleşmesi yeterdi. Bakın 3 farklı süt kullandık. Ekstradan da krema da koyduk. Krema da
1: Hoppa.
0: ona bir ışıltı ve bir parlaklık verecekti ve verdi. Yani bizim bugün yapacağımız bu tatlının görseli çok ön planda, lezzeti çok ön planda. Ama öncesinde şimdi ben size lazanya hamurumu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısın hamuruma? Serpiko.
1: Ben sana söyleyeyim, bundan var ya gözünü kapat dünya kadar şey yap, İtalyan
0: Bak,
1: makarnası çeşitleri
0: yoruyor
1: yap.
0: mu? Yoruyor. Şu an siz çok şanslısınız. Bizim yayın süremiz uzadığı için bu tarifleri yapabiliyorum. Yoksa benim yayın sürem uzamazsa ben bunu size burada yapamam. Gerçekten söylüyorum, yapamam. Bu fırsatı kaçırmayın. Reklam dönüşü de nasıl şekillendireceğiz onu görün. Giderseniz iyi olur. Nefesim kesildi. Biz Serpil'e bunları bir açalım. Her şey dönüştü, anlatalım Serpil'im.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bu durumu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
4: Biz oradan gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
12: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
13: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı COP'ta sadece 449 lira.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Hi Turkey, welcome to America.
16: Çıktı. Bu abi kim lan?
17: Yetkili bir abiye benziyor ama.
15: Dan Reburn is John.
18: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
19: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
20: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
21: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
20: Ispanaklı olmaz mı?
22: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
23: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
24: Takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
25: Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
27: Trivago.
28: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
29: Trivago'da o da var.
30: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
31: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
32: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
33: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben... Ben öleceğim.
32: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten. Kaybetmekten. Yaşamaktan. Sevilmekten. Yükselmekten. Düşmekten.
34: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
35: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünün

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labne ye.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kurduk.
4: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
14: Bank.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS...

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyse ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Hi Turkey, welcome to America.
10: Çıtır, bu abi kim lan?
11: Yetkili bir abiye benziyor ama.
9: Ben Reverend is John.
12: Benim. Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
13: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
14: Oğullarım, börek yaptım size, yiyin verin sıcak sıcak.
15: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
14: Ispanaklı olmaz mı?
16: Kaptan biz deplasmanda değil mi dedik bu kupada?
17: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
18: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Hadi.
25: Spor araba.
26: Az kaçar.
25: Elektrikli araba.
26: Çok yakar. Park etmesi zor.
27: Yok artık.
28: Hiçbirini beğenmedin mi?
26: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
28: Kredi de yok, faiz de yok.
24: Aa, peki ne var?
28: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
29: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
30: Böyle ya.
31: Şöyle de yapabilirsin. Üstünü de enine. Aa süper.
30: Tabii tabii. Efendim girmişiz. Bakın o kadar güzel bir hamur açtık ki bak. İnanılmaz güzel. Tam bir makarna hamuru. Çok da rahat. Her istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi biz bununla şöyle bir kesme yapacağız.
31: Bence vur gel böyle komple. Şöyle gel. İkinciyi de alırız yanında.
30: Tamam.
31: Şey onu indirsen tabağını istersen. Hı. Ver gitsin coşkuyu mis.
30: Tamam. Haydi bismillah.
31: Şimdi.
30: Bak. Şöyle aldım izleyicim. Kaldır serpil telimi. Bismillahirrahmanirrahim.
31: Gönder. Ben şimdi bir tane tepsimi şuraya alayım.
30: Şöyle kabımı iyice bir yağlıyorum. Bence onu alabiliriz artık.
31: Evet evet alacağım hemen şimdi.
30: Bir suyun içine atsa mıydı?
31: Tekrar soğuk suya mı? Hı. Yani çok yumurtalı olduğu için düşünmüyorum ama istiyorsan atarım. Atayım mı?
30: Al bakayım. Yapışmasın da.
31: Şimdi bakacağım.
30: Ben direği yerine atıyorum.
31: Çok sıcak.
30: Bence suyun içine atalım.
31: Bence
30: direkt.
31: De. Ama sıcak diye atayım ben onu. Gel tatlım sen benim yanıma.
30: Elini, elini, elini.
31: Alamayacağım.
30: Getir yavrum.
31: Hemen geldim. Suyum. Hoppa. Gönder. Hoppa.
30: Kolay kolay yapışmaz. Zaten şey bir hamur olduğu için korkmayın. Korkarak da hareket etmeyin.
31: Hoppa. Bu arada ay elimden de kayması. Naminim bu yırtılsa da.
30: Yo yo sıkıntı yok şu an benim için. Gayet hoş gözüküyor. Suyu da bu tarafa alırsak çok iyi olacak. Hemen.
31: Hoppa.
30: Bunu alıyorum.
31: Yanıma gel istersen ya da ben senin yanına geleyim.
30: Şöyle zemine yerleştiriyorum.
31: Şey kaşığın var mı Nermin iç ağacına?
30: O kadar lezzetli bir şey olacak ki bu. Serpil alayım hemen sana zahmet.
31: Bunu da geliyorum. Gönder. Dur ben senin yanına sıkışacağım.
30: Evet sen benim yanıma gelirsen çok daha rahat çalışırım.
31: Hoppa. İç ağacını koyayım mı sana?
30: Bir tane daha koyacağım şu yarımlardan sonra. Şu kenarına.
31: Onu üstüne de atarsın.
30: Onu da açabilirsin aşkım. Normal.
31: Hoppa. Şunu da keseyim mi ben bu arada?
30: Onu da bana kesersen.
31: Şeklinin çok önemi var mı?
30: Şeklinin zaten çok önemi yok. Sadece 3 tane daha çıkartırsan 4 kat çıkarız. Güzel olur. Şimdi bakın buradan bunu da koyuyorum. Tamamen buharda pişirme tekniğiyle yapacağım. Alt zemini birazcık sağlam oluşturmak istedim ki dilimlerken çok rahat çıkartabileyim açıkçası. Şekli çok önemli değil. Şimdi serpe koyabilirsin bana.
31: Kaça böleyim istersin?
30: 3 kat çıkarız. Çocuk katlı bir pasta ama, gibi düşünebilirsiniz.
31: Ben bunu böyle mis gibi el cüvezlerimle.
30: Ben de tane tane su böreği yapar gibi haşlıyorum. Burada birazcık bizimle olmanızı ve gerçekten buraya konsantre olmanızı istiyorum. Çok güzel, çok farklı bir yöntemle çok lezzetli bir tarif yapıyorum. Hani böyle bakmayın zor gözüktüğüne. Hiç zor değil. Sadece birazcık aşamaları var. O kadar.
31: Zor mu değil vallahi Nermin'im. Dolma bile sarıyoruz. Aa boncuk gibi tek tek tek tek tek tek.
30: Bak sudan. Bak şöyle çıkıyor gördün mü? Kalıp gibi. Şimdi geldim.
31: Dur canım hiç geldim.
30: Hemen üstünü koyacağım.
31: Gönder. Bakacağım canım şimdi bir dakika.
30: Şöyle.
31: Ay çok güzel kokuyor Nermin. Küçük bir parçan var mı? Şunu vereyim sana. Şu benim için küçük mü acaba?
30: O tam gelin. Şu tarafa doğru onu da verelim. Hı-hı.
31: Şöyle diyorsun değil mi? Hı-hı. Geldim.
30: Şimdi öbür katını geçelim. Bir yandan haşlıyoruz, bir yandan iç harcı ile birlikte bütünleştiriyoruz. En son aşamada zaten... Oh, yandım.
31: Dinle mi geldi?
30: Evet, şöyle buluşturuyoruz.
31: Yani şeyin varsa eğer fırındaki kekimize rica etsem bir bakabilir misin?
30: 2 dakika bir bak, zaten burada yakında. Şurada yukarıda. Şeyim yukarıda kürdanım.
31: Yok kürdana da gerek kalmadı o artık. Sadece altının kızarıp kızarmadığını merak ediyorum ben. Aşağıya indirdim onu.
30: Getiriyorum.
31: Ne diyorsun iyi mi bu şimdi? Hı-hı. Bence iyi.
30: Bakın ortaya kenarlarını o şeklinin tam olmayan kısımlarını koyuyorum. En üstü düz bir zemin bırakacağım. Hatta bu 4-5 kata çıkacak gibi geliyor. Hı-hı. Şöyle bir yandan da trileçemizi çıkarttık çünkü.
31: Oldu mu?
30: Oldu.
31: Ay lütfen ona bakar mısın?
30: Onu yakından bir görebiliriz.
31: Çok güzel oldu.
30: Kabarması çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle düşün Serpil. 2 tane daha bırakabilirsin araya.
31: Değil mi?
30: 2 katım daha çıkacak. Onu sadece dakikalar sonrasında da şerbetleyeceğim.
31: Deliklerini açıp.
30: Aynen kürdanı oraya koyalım Özlemciğim kenara. Tamam. Bakın burada aşama aşama gidiyoruz. Şimdi bunu getireceğim oraya.
31: Bakın bu bunun arasında pişer mi diye hiç düşünmeyin. Hiç
30: o kadar
31: pişemez.
30: Güzel ki hamur var çünkü, ya. Yemin ederim marketten gidip hazır lazanya hamuru ben alayım demeyin. Gerçekten demeyin bak.
31: Rakamlar olmuş o.
30: Evet yani bunu yapmak çok bütçesel olarak uygun gelecek size. Çok uyguna
31: şunu
30: gelecek.
31: Şunu bir parça daha atayım mı ne dersin?
30: Şunu getireceğim. Bu ha. Var.
31: Gönder.
30: O küçüktü. Şunu vereceğim. Ve burada kapattım artık. Haşlandı.
31: Baksana şuna ya. Maşallah.
30: Evet. Onu koydum. Üzerini kapattım. Ve şimdi
31: ve bitiyor.
30: İki kat daha kıymayı bir tane daha ayıracaksın onun dışında. O kadar. Ve sonrasında ben şimdi size anlatacağım püf noktalarıyla. Yok ya, bana gerek yok. Böyle.
31: Şey, hamurumuzun içi çok yumuşak ya. Yayılıyor. Hı-hı. Aslında. Ben sadece acele ediyorum.
30: Hı-hı. Buraya da bana bir tane atsana. Ben de oraya yayayım. Tamamdır.
31: Bence de. Hadi gönder.
30: Şunu da alıyorum. Bakın o kadar güzel. Bak. Bak. Bak. Harika. Şu tarifi bitiriyorum. Şöyle. Şimdi her yerine eşit gelecek şekilde bana atarsan.
31: Şimdi hemen geliyorum canım benim. Hemen.
30: Bu zaten içinde özdeşleşecek. O içindeki o efsane zencefilin o eşsiz tadı biliyor musunuz?
31: Sarımsak, susam ya.
30: Yani nasıl uyumlu olmuş kıymayla anlatamam size.
31: Koku bomba.
30: Vaa, kokusunu keşke böyle ekrana gönderebilsem.
31: Daha da kalmadı Nermin, artık yeter.
30: Su böreği gibi düşünün. Bak, su böreği gibi aşamalarla yaptık. Aynı şekilde hemen yanınızda soğuk su bulundurun. Her şeyi bak canlı yayında sizlerle paylaşarak yapıyorum. Şöyle.
31: Kabım temiz ya. İstersen onun kenarlarını bir şey peçetem. Sileyim mi hemen?
30: Sil. Tencereyi birazdan inşallah açıklayacağız. Yorumları hak edecek yorum alırsa vereceğim efendim.
31: İtibarını bakalım kazandı mı?
30: Gönderimize yorum yapabilirsiniz. Fotoğrafımızın altına yorum yapabilirsiniz. Orayı güzelce toparladık. Onu o şekilde Serpil fırına göndersin. Ben burada...
31: Şey, fırın değil. Şeye koyacaktık.
30: Pardon.
31: Ya.
30: Geliyorum ben ona. Unuttum. Onu anlatacağım. Şunu sadece tersi yapmam gerekiyor. Kekim soğumadan çünkü.
31: Islatmak delmek istiyor musun?
30: He?
31: Delmek ister misin hafif?
30: Deleceğim de bir ters çevireyim önce. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bunun da özelliği bu. Kıymetli izleyenler. Dikkat edin de yanmayalım.
31: Nermin'im ben burada seni bekliyorum o zaman bununla. Tamam.
30: Sıcak yeni çıktığı için.
31: Tutayım mı? İster misin? Geleyim mi?
30: Azıcık altları da yanıyormuş. Bence öbür tarafını mı bırakalım?
31: Aa, ben onun kenarlarını alayım mı? Niye öyle oldu ki?
30: En alta indirdik ya. Bu cam kaplar pişirmiyor ya zeminde. Sıkıntı yok.
31: Ben o hatayı hep yapıyorum. Hı-hı. Biliyor musun?
30: Biz unutmadık. Orada kaynıyor. Geliyorum ben onu göstereceğim. Bunu öbür tarafa, hı-hı, çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
31: Bizim aslında öyle yapmazdı. Niye öyle oldu anlamadım. Kabımızı.
30: Evet. Hallettik. Problem yok.
31: Ama kokusu çok güzel ya.
30: Şöyle birazcık deliyorum. Bak, sünger gibi nasıl güzel deliniyor biliyor musunuz? Of, aman yarabbim. Sünger gibi. Burada şöyle önden hazırladığımız
31: 3 tane sütü döküyoruz.
30: Çok hepsini dökmeyeceğim. Çektikçe vereceğim. Evet, şu an çeksin. Anında çekiyor. Nermin Öztürk.
31: Buraya kadar Terliçe'nin akrabası. Buradan sonra
30: değişiyor.
31: Başlı başına, kendi başına bir star.
30: Evet.
31: Tamam mıdır tatlım, evet, burası?
30: Bu üstünde içindeki krema. Evet. Hiçbir sıkıntı yok onda. Bakın zaten çok hızlı bir şekilde çekiyor.
31: Evet.
30: Şu an. Ve bu pişirme tekniğine geldik. Bugün birazcık dediğim gibi tariflerimiz çok atraksiyonlu. Ama çok güzel tarifler. Her yere dönmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Burada ne yaptık? Çok pratik bir makarna hamuru yaptık. İçerisinde semolina unumuz yoktu. İrmik unu kullandık. İrmiği rondodan geçirdik. Beyaz un, yumurta ve tuzdan oluşan bir hamur. Hamuru bir 5-10 dakika keki fırına verene kadar beklettik. Biraz daha süt alacak Serpil Ko.
31: Bana da öyle geldi.
30: Beklettik. Sonra hamurunu beklettikten sonra açtık. İki tane yuvarlak hamur açtık. Böyle bir pilav tenceremizin içerisine oturabilen cinsten fırın kabı bulduk. Fırın kabını haşladığım hamurları soğuk suya koyup her katına kıymalı hazırlamış olduğumuz harç gelecek şekilde güzelce döşedik. Yaklaşık bir 5-6 kat kadar çıktık. Ve şimdi yine kaynayan pilav tenceremizin içerisine oturtup kapakla birlikte kapatıyorum. Yaklaşık olarak bu şekilde bir 20-25 dakika buharda pişirme tekniğiyle hem içindeki kıymamız pişecek. Zaten çok ince bir tabaka, sizler de gördünüz. Hem de o hamur iyice sıkılaşacak. Görseli çok iddialı, sunumu çok şık. Yemesi de bir o kadar lezzetli bir tarif efendim. Beyaz TV ekranlarında bugün Nermin'in Enfes Mutfağı'nda sizlerle birlikte. Burada da 3 sütten hazırladığımız trilçemiz var. Biliyorsunuz ki bunun sütünün bir tık fazla olması gerekiyor. O yüzden böyle bol sütlü, burada çile ile buluşacak, kreması olacak ama onun birazcık soğup iyice sütünü çekmesi gerekiyor. Efendim iki yemek tamam. Şimdi buraya geliyoruz kıymetli izleyenlerim. Siz bilmiyorum bu şekilde kolay, harika hamurunu kendi yapmış olduğunuz patates çubukları gördünüz mü? Ben size söyleyeyim, görmediniz. Çünkü bu patates çubuklarının hamuru mayalı bir hamur. Ve gerçekten iç harcı da çok lezzetli bir iç harç. Evet. Yani bir poğaça gibi olacak ama biz buna çubuk diyoruz çünkü görüntüsü yıkılsın. 2 su bardağılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet, 2 adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un yağlamak için 75 gram tereyağı, iç harcında 4 adet haşlanmış patates, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, üzeri için ise 2 adet yumurtanın sarısı.
31: Nermin, o onu
30: hamurunu
31: da çekti.
30: Yoğurmayacağım. Klasik bir hamur. Artık çok iyi biliyorum ki Nermin'in Enfes Mutfağı izleyicileri hamur nasıl yoğrulur, maya nasıl aktifleşir çok iyi biliyor. Hatta şöyle bir anket açalım. Bu önemli bence. Ankette şöyle diyelim. Ben hiç anlatmayayım. Bakayım izleyicilerim yazacak mı? Siz evde hamurunuzun mayasını aktifleştirmek için hamur yoğurmaya nasıl başlarsınız efendim? Şu an ankette soruyorum. Soru butonu koyarsın, cevap butonu, oraya izleyicilerim yazsın. Hem belki sizlerden farklı bir teknik öğreniriz bizler de.
31: Doğru söylüyorsun bakalım.
30: Öğrenmeye
31: her
30: açığız.
31: Kadının bir tekniği vardı evet. Mutfağında değil
30: yani
31: mi?
30: Yani ben biliyorsunuz yaptığım tekniği, şeker maya suyla aktifleşiyor önden. Sizler bakalım nasıl yapacaksınız?
31: Belki de bazı izleyicilerimiz sürekli ön maya yapıyordur.
30: Evet, bir de değil o mi? Var. Aha. Aynen öyle. O yüzden hamuru yoğurmayacağım. Size çok rahat bu şekli göstermek istiyorum. Klasik bir hamurumuz var burada. Sizi çok zorlayacak bir hamur değil. Yağdan, mayadan, şekerden oluşmuş klasik bir hamurumuz var. Bunlar tertemiz. Özlem bunları güzelce kaldır.
31: Sadece oradaki yumurtaları kullanacağız.
30: Yumurtaları üstüne kullanacağız.
31: Bence bir tanesini kırarım ben onu komple.
30: Efendim, hamur burada. Gayet güzel. 40-45 dakika dinlenip mayalanan bir hamur. Trilçemiz, yani trilçemizin arkadaşı, kankası,
31: akrabası
30: artık ne istiyorsanız oyu. Biz onu güzelce şu an 3 sütle, manda sütü, inek sütü ve keçi sütüyle çok hafif de kremasıyla harmanladığımız şekeriyle birleştirdiğimiz sosuyla buluşturduk. Dolapta bir şantimiz var. O şantimizin iyice donması için dolaba önceden çırpılıp koyuldu. Sadece süsleme kısmı kaldı. O süsleme kısmı zaten her şeyi ele veren kısım. O yüzden
31: buraya kadar akrabalardı.
30: Buradan sonra ayrılıyoruz, kopuyoruz buradan sonra.
31: Evet.
30: Hamura baksana.
31: Herkes sakin. Kendi yolunda buradan sonra.
30: Hamura baksana.
31: Burada sadece Nermin şu soğanımı ve salçamı kavuracağım. Anacığım soğanlarımız da bir büyük. Ben alacağım. Soğan ve salçayı kavuracağım o kadar Nermin.
30: Aynen
31: çünkü...
30: biliyorum. Patatesi içine atacaksın.
31: Aha, bu arada kapatacağım.
30: Sana bir şey söyleyeyim. Ben bu hamuru ikiye böleceğim. Heh. Merdane ile açacağım. Bak
31: iki tane mi yapayım diyorsun?
30: Evet, iki tane çünkü birazcık büyük geldi hamur.
31: Sana, gayet keyifli olacak.
30: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şekli daha önce bu kadar pratik olduğunu kimse düşünemez.
31: Sana bir şey söyleyeyim ben. Yani bence de çok zekice bir...
30: Çok zekice bir katlama tekniğimiz hareket. Var bak. Bekleyin. Şöyle. Sence ekmek hamuru gibi maşallah subhanallah. Elimde dans ediyor.
31: Bak hamurların reçetesi o kadar güzel baksana oluyor ki. İnsan oynadıkça Allah oynayası Allah geliyor değil mi?
30: Maşallah maşallah maşallah. Subhanallah. Çok güzel çekti değil mi? Valla çok başarılı oldu.
31: Maşallah.
30: Sütü şerbeti çekmelere doyamayan bir.
31: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir lokmacık şerbet kaldı.
30: Çok başarılı oldum. Vallahi. Birazdan onun harika sunumunu izleyiciye vereceğiz.
31: Aslında tamamen soğumasını bekliyoruz biz bunun. Yoksa finali hazır gibi. Bunu istersen şey yapabilirsin Özlem.
30: Bismillahirrahmanirrahim.
31: Ona şöyle yakın tutsak
30: hamuru inceltelim.
31: Sanki daha güzel olacak. Şimdi bunu kapattım. Bu hazır. Çünkü şey soğuması lazım. Ya da bunun kafanı mı değiştirseydim acaba Nermin ben?
30: Yok yok gayet iyi elleme.
31: Ha.
30: Kırılır. Çok sulandı ya.
31: Çok hızlı ama.
30: Bakar mısınız ya sakız gibi o gözenekleri nasıl aktif, nasıl yaşıyor şu an maya. Kendisini nasıl yaşatmış biliyor musunuz? Anlatamam şu an size.
31: Şimdi biber salçamı ekledim. Domates salçamı da aldım.
30: İzleyicim şu an merakla bekliyor biliyor musun?
31: Neyi?
30: Hem triliçenin sonunu hem triliçe poğaçanın sonunu.
31: Biraz beklesin, istirahat etsin gayet hoş. Çünkü soğuması lazım ya. Şimdi. Nermin'im.
30: Bir görsel çıkacak dakikalar sonrasında. İnanamayacaksınız. Bak iddia ediyorum inanamayacaksınız.
31: Şimdi buraya baharatlarımı da koyuyorum ben. Nermin. Karabiber, tuz, kırmızı toz biber ve pul biberini de koydum. Çünkü böyle bir kırmızı bir iç harcı olacak. Şöyle buraya karıştırayım ve kapatacağım altını.
30: Evet. Şöyle büyütebildiğim kadar büyütüyorum.
31: Nasıl onu böyle bir oradan şey yapacaksın?
30: Şimdi katlama tekniği gelecek. Bomba bir teknik geliyor. Şurayı biraz daha incelttim ki çok güzel inceldi zaten. Evet şu an benim için yeterli. Birazcık sabır işi, açma işi.
31: Şimdi ben bunu kapattım bile.
30: Serpil'cim. İç harcı koyalım, yağlayalım hamuru ve katlama tekniğine geçelim. Haydi bismillah.
31: Şimdi.
30: Ben bir fırçayla yağlayayım.
31: Nermin ocağımın altını kapadım ya. Şimdi buraya haşlayıp ezdiğimiz patatesimi karıştıracağım. Ay ay. Yapma böyle şakalar. Dökecektim az daha seni.
30: Çok iyi.
31: Ben çok takıntılıyım ya. Ruletle oraya uçururdum ben seni.
30: Yok uçurmayacağım.
31: İşte ben yapardım.
30: Ziyan olmaz.
31: Yok uçurmayacağım.
30: Böyle güzel oluyor. Ziyan olmaz.
31: Hayır doğrusu.
30: İçeriye katlayacağım ya o yüzden.
31: Hayır doğrusu seninki. Benim işte böyle.
30: Biliyorum sen o saçma, simetri saçma. Ama simetri burada belli olmayacağı için uçurmuyorum. Yoksa seni de kırmam. Şimdi Serpil Hanım bana getirsin ortaya tam böyle iç harcı yerleştirsin.
31: Şimdi şöyle bir karışayım.
30: 3 kat çıkacağız efendim. Bak bir böyle koy. Sonra katlayayım 2'yi koy. Sonra üstü atalım. Hepsini de yapabilirsin ama o şekilde de güzel olur.
31: Tamam sen öyle diyorsan yapalım mı? Ben tek yapacaktım.
30: Hadi yap o zaman. Hadi çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk Serpil.
31: Ama yani
30: güzel
31: senin de hızına yetişemiyorum.
30: Hamur deyince biliyorsun bizim işimiz.
31: Şimdi geldim.
30: Sen hadi bakalım hadi. Bana da bir kaşık verirsen ben de bir yandan.
31: Sıcak mıdır? Sıcak. Değil. Çünkü patatesi soğuk attım ya üstüne. Hı. Şeyin sıcağını aldı.
30: Şöyle.
31: Bunu hatta direkt ikiye bölüyorum ben ya. Hı?
30: Olur.
31: Bakayım çok da azıcık azıcık olmasın. Ha.
30: Uf. Şöyle bir yayalım. Bunun katlama tekniği. Haşhaşlı çörekler vardı ya. Bir ara çok popüler olmuştu.
31: Ay,
30: ama onu üst üste koyup yaparlar. Biz burada daha da kolay bir teknikle size sunacağız. Siz bunu bir önce yağladıktan sonra böyle güzelce kaşığın tersiyle yayın. Çok kolay yağlanıyor çünkü.
31: Ha, ben çok ileri gitmedim bilerek. Sen hı-hı, genelini mi yaymak istiyorsun?
30: Şöyle. Şimdi ben her katta gözükecek.
31: Tamam.
30: Tamam mıyız?
31: Sen tamam diyorsan okey.
30: Şöyle bak, izle izleyicim. En can alıcı nokta. Hı-hı. Gel Serpil, şu açılıyor.
31: Şimdi geleceğim canım benim, bir dakika.
30: Şöyle bir ortaya gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, burada şöyle bir elini açalım Serpil'im. Burayı ben bir yağlayacağım.
31: Şey olacak ki altı yapışacak diye endişeliyim. Hadi.
30: Gel. Bir de buradan geleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu burada bitireceğiz.
31: Sen şuraya geleceksin canım benim.
30: Elimle birazcık böyle esneteceğim.
31: Sonra da esnetiriz onu şimdi şeyle, senle.
30: Alayım bıçak.
31: Bıçakla mı yapacaksın? Al.
30: Bismillahirrahmanirrahim.
31: Gönder hocam.
30: İki mi üç mü?
31: Üç olsun. İki çok şey gelir sanki. Böyle diye hemen.
30: Bak, bu teknik çok başarılı bir teknik.
31: Alın mı? Ucunu evet lütfen. Ben de şimdi şöyle yuvarlar. Poğaça poğaça poğaça gibi yaparım.
30: Aldık
31: vallahi
30: bunu kıymetli izleyenlerim. Tamam mı? Bak şu. Bak. Şöyle katmer şeklinde. Kendi etrafında hamuru çok esnetmeyin. Bak, hamuru çok yumuşak ya. Çok esnetmeye gerek yok. Bak, bir, iki ve üçte finish.
31: Allah'ım. Bir tık daha mı dar yapsak? Allah'ım. Daha mı güzel olur? Ne dersin?
30: Bence çok güzel oldu.
31: Öyle mi diyorsun?
30: Kabaracak şimdi var ya. Of, ara katları bir ayrılacak. Bizim iç harcımız bol oldu maşallah.
31: Evet, çok cömert.
30: Bunları sana bir tık ince yaptım. Sana bırakayım, sen koy.
31: Şöyle.
30: Bundan iki tepsi çıkar Serpil.com. Çok yapıştırma bence. Çıkar mı?
31: Yok, ben karşılıklı gibi düşündüm ama çıkar, koyalım mı diyorsun?
30: Sen istiyorsan. Öyle yap.
31: Sanki inceler daha bir sevimli geldi gözüme şu an.
30: İki parmakmış demek ki. Bir dahakine iki parmak yaparız. Şimdi ben burayı hemen alıp diğer hamurumu açacağım.
31: Gel.
30: Ekranı yeni açan izleyicime de böyle bir şov olsun. Efendim, hamuru iki eşit parçaya böldük. Nida, bak bakayım yorumlarda hamuru nasıl mayalarmış benim izleyicim. Birkaç tane oradan alalım. Püf noktası. Herkesin püf noktası, herkesin mutfağı.

0: kendine çünkü.
1: Her kadın kendi.
0: Ben de burada ikinci hamurumu. Ha, kimi de onun toz mayayla karıştırıp öyle yapıyor. Tamam. He. Şekerle bizim gibi aktifleştiren var. Evet. Öyle izleyicimi yayına almaya bayılıyorum. Bak böyle sizin mesajlarınıza yayına dahil oluyorsunuz ya. Çok keyifli oluyor. Çok keyifli oluyor bak. Tabii bizim gibi yapan en garanti. Biz o aktifleştirme açısından yılların tecrübesi olarak o şekilde yapmayı çok uygun buluyorum. Çok da başarılı oluyor. Yaş maya kullananlar zaten biliyorsunuz pandemiden önce çok fazla kullanıyorduk yaş mayayı. Pandemide hepimiz kuru mayalara döndük çünkü yaş maya bulamadık Allah vermesin.
1: Evet.
0: O yüzden şu an kuru maya çok aktifleşti.
1: Bir de şey ömrü kısa yanar mı şeyin? Hı hı. Yaş mayanın yani evde saklama koşulları. Hı hı. O yüzden kuru maya hayatımızı kurtardı hepimizin.
0: Ekstradan su ekledin herhalde. Pisini.
1: Biraz daha ekledim ki rahat şey olsun.
0: Buharda pişirme tekniğiyle pişirdiğimiz için tencerenizin zemininde ara ara su eklemesi muhakkak yapmanız gerekebilir. O yüzden kontrol edin ki hem de ziyan olmasın.
1: Ben bu arada seni beklerken şey yapayım mı bunları yumurtalayayım mı?
0: Olur ya.
1: Ben sana söyleyeyim o kabarmalara doyamayacak ha.
0: O yüzden dedim.
1: Vallahi.
0: Muazzam bir hamur. Evet şu an benim için kafi. Hatta şöyle. Açayım ki. Yapıştırmamış olayım yeri.
1: Ya bu hamurun şeyine bayılıyorum. Sen de çok iyi yapıyorsun. Funda da çok iyi yapıyor. Hatırlıyor musun bunu haşhaşlı? Dur Afyon'dan geliyorken haşhaş alalım.
0: Evet.
1: Haşhaşlı haşhaşlı. Bayılıyorum ya. Öf, ben de hamur yemekten yemin ederim.
0: Yok kız bu aralar yemiyorsun. Süzüldün. Kıyamam sana.
1: Ben değil mi?
0: Evet. Bu aralar süzüldü benim kankam.
1: Şimdi
0: şöyle kaç dedin? Evet. Bakın nasıl kaynıyor lazanyam. Tencerede bakar mısınız? İnanılmaz bir kaynama.
1: Fokur fokur.
0: Fokur fokur.
1: Kıstım aslında altını biliyor musun? Şurada rahat çırpayım dökülmesin ya.
0: Tamamdır. Artık oldu. Burada da yine şöyle ilk etapta bir yağlama yapıyoruz. Bu katlama tekniğiyle içinde peynirli, haşhaşlı, ondan sonra her türlü güzelliği koyabilirsiniz. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. O kadar rahat ve pratik oluyor ki vallahi ekran başındaki izleyicinin işini çok çok kolaylaştıracağını düşünüyorum.
1: Bir de bu hemen bayatlamıyordu
0: açık
1: değil mi?
0: Açık söyleyeyim. Bu pamuk gibi ya. Bu var ya 3-4 gün. Buzluğa at. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. 3-4 gün rahat rahat şey yaparsın. Alayım ben patatesli harcımı.
1: Dur geldim canım bekle. Şöyle seni de bekletmek istemiyorum ben de hemen yardım edeceğim ya sana diye.
0: Şöyle güzel oldu. Tamam ben şu sen gelene kadar yayayım. Haydi bismillah efendim şöyle her yerine atalım. İncecik bir tabaka halinde sereceğiz. Ben patates püresinde eskiden böyle yeni gelinken salça çok kullanıyordum. Hı-hı. Sadece sonra buzluğa attığında salçanın tadı bir tık değiştiği için koymadım ama hı-hı, normalde bu içle yapardım.
1: Böreklerini mi?
0: Sarma böreği aynen. Hiç şey yapmazdım biliyor musun? Salçasız koymazdım. Çok soğan böyle kavurup salça koyup çok lezzetli bulurdum bu iç harcı.
1: Ama öyle de oluyor ya.
0: Karabiberini bir tık fazla kaçırırdım falan. Güzel oluyordu.
1: Çok yakışırdı patatese.
0: Çok yakışıyordu. Şu an onu böyle yapınca aklıma geldi. Bayram sabahları falan böyle yeni gelinken çok yaptığım bir iç harcıydı bu. Böyle Arife'den sarardık börekleri. Allah'ım ya ne günlerdi. Harala gürele koştur koştur. İçirdiğimiz evreler. Sana sıcak bastı herhalde. Şöyle. Bakar mısınız? Of. Çok başarılı bir iç harcımız.

0: var burada.
1: Geldim.
0: Ben de hallettim
1: Hadi gel katlayalım.
0: sayılır. Bence yeterli. Daha
1: Allahu
0: koyayım.
1: Ekber, doldurdu, yemin ederim doldurdu hepsini.
0: Şöyle.
1: Hadi gönder.
0: Göndereceğim. Sadece patatesi yağlamak istedim bunda.
1: Seni bir tane daha
0: Patates
1: çevireyim
0: yağı
1: de.
0: çok seviyor çünkü.
1: Mübarek, evet.
0: Gel.
1: Yakışıyor ve seviyor.
0: Böyle bir git ortaya kadar gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ortada burada bunu bir düzleyelim. Şöyle bir inceltelim. Evet. Sonra gel Serpil. Bunu bir dur, pardon. Çok özür dilerim.
1: Hey yavrum hey. Bu hamuru yenmesinde kim yensin?
0: Hakikaten abi. Bu
1: Kabar kabar
0: diyetteyiz,
1: kabar.
0: yiyemeyeceğiz. Her yerimiz hamur gibi
1: Ha,
0: kabar
1: zaten
0: kabar oldu
1: Gamze
0: maşallah.
1: arıyor. Gamze'ye dönmüyorum bile. Bence şey yap, biz sündürelim. Kes bıçağı. Hulaca çiz hadi.
0: Bakar mısın? Mermerim rahatsa, çalışma alanım rahatsa her şey rahat. Bakın bunları bir
1: Konfor ve
0: tık
1: seri
0: daha
1: çalışıyorsun.
0: ince kestim. Neden ince kestim? Bir de incesinin nasıl kabaracağını görmek için. İki hamurumuz var ya, siz isterseniz dört parmak, isterseniz üç parmak şeklinde çalışabilirsiniz. Bu
1: Bunu
0: size
1: kendinden
0: kalmış.
1: uçursana azıcık yine.
0: Size kalmış. Şimdi bak, aldım incesini doluyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Öyle mi yapalım? Boyuna sığmaz mı sence? Ben boyuna sığdırız diye düşündüm ama. Hı? Sığmıyor.
0: Bunlar ince olduğu için daha çabuk estetik oluyor. Ama olsun, böyle birbirine yapışarak pişen şeyi de ben çok severim.
1: Birbirlerine kaynasınlar. Hadi gel.
0: Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dört dört gidersek sığacağız Serpilkom. Ay çok güzel oldular bunlar. Yerim ben size.
1: Şuraya bir tane daha alabilirim ben, biliyor
0: Evet,
1: musun?
0: oraya bir tane daha vereceğim yavrucuğum.
1: Gel. Madem sen
0: Bir tane
1: omuz
0: daha şunu vereceğim, o kadar.
1: seviyorum dedin. E tamam
0: Bu
1: artık.
0: böyle haşhaşlı çörek vari pişiyor ya.
1: Şimdi şuradakini unutmadan.
0: Evet efendim, Beyaz TV ekranlarının en lezzetli tarifleri ve en güzel görselleriyle bugün harika bir yayın çıkartıyoruz efendim. Bir haşhaşlı çörek olmasa da harika patates çubukları oldu. Ve bu çubuklar birazdan öyle bir kabarıyor, öyle bir şekilleniyor olacak ki bütün ekran başını, ben alayım istersen canım,
1: Aha, seni şuraya götüreyim mi? Temiz
0: bütünleyecekti.
1: alandasa.
0: Ve nasıl oldu?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şurada bir tane var ya, onu
0: Nasıl
1: unutma.
0: oldu?
1: Bir, nefis olacak,
0: Görselinin
1: kabarmasın.
0: güzelliğine bakar
1: Çok
0: mısınız?
1: bekliyorum. Orayı hallettim. Bir tane en baştaki vardı orada.
0: Görselinin güzelliğine bakar mısınız? Ben gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Yani
1: Söyle.
0: Serpil, vallahi küçümsenecek bir şey değil ya. Vallahi bak. Hani böyle diyorlar ya, ne var ki? Ya işte bu var. Bu emek, bu tel tel ayrılan hamur, bu güzel sunum, bu görsel. Yani bakın, gerçekten söylüyorum. Denediğinizde, tariflerimizi yaptığınızda sizler de anlıyorsunuz bence. Çok ciddi bir emek, çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ama değiyor mu? Bence çok güzel değiyor Serpil'im.
1: Bence de değiyor. Bir de şey var, bak izleyicilerimiz de görüyor. Ve bunların hepsini biz canlı yayında gözünün önünde yapıyoruz vallahi. Hiç şey değil.
0: Şunu yemeye doyamayacaksınız, iddia ediyorum. Şunu misafirinizin önüne çıkarmaya hiç utanmayacaksınız.
1: Alık.
0: Ve çok da kolay, farklı bir pişirme tekniği, farklı bir sarma tekniğiyle. Bakın, son kalan yağını da Serpil yumurtama koydu. Onları da ben böyle hepsinin üstüne geçirdim, gezdirdim ki hem de o yağ ara katlarına güzelce uyum sağlasın. Kıyır kıyır bir hamur elde edelim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim.
1: Birkaç dakika bekletmek ister misin o son
0: Vallahi
1: attıklarımızı?
0: bu, bir şey söyleyeyim mi sana? Bu kabardı.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Pufuk pufuk pufuduk olacak. Bir an önce pişmeye başlasın,
1: Hadi
0: bu
1: gönder.
0: uçacak.
1: Tamam.
0: bu uçacak yani.
1: Sana ne getiriyorum?
0: Şöyle 200 dereceye değil de 180-590 gibi yapayım. Ekranda bir göreyim mi nasıl duruyor? Bak var ya o kadar güzel ki izleyicim. Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırına verelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim utandırmasın. O güzelce böyle kabarırken bir lazanyaya göz atalım bakalım benim lazanyam ne durumda.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Sen

0: Dayadın bugün bana hamuru.
1: Görmek
0: istiyor musunuz? Bence çok istiyorsunuz. Bakar mısınız? Nasıl bir şeydir ya Rabbi?
1: Birazdan Nermin ona şeylerine, orada soyası falan duruyor bekliyor, onları koyacağız, unutturma Nermin.
0: Onu koyacağız. Bir de kapaktan su damlamasını istemiyorsunuz bizimki şey olduğu için. Bir peçete, bir bez koyabilirsiniz kapağın üstüne. O zaman içine su da temas etmez. Hatta öyle yapayım, ben bir suyunu alayım fazla. Göstereyim size de hem de. Şöyle.
1: Buraya. Şimdi.
0: Hem de damlamamış olacak. O burada sakin sakin pişerken şimdi biraz keyifli bir tarife geçiyoruz aslında. İlk gördüğümde böyle şey dedim, ya dedim olur mu? Neden olmasın? Şimdi kabak İskender yapacağız. Yapımı aslında çok kolay ama yemesi çok keyifli olacak. Bildiğiniz kabağı güzelce kızartacağız. Ondan sonra pidelerini tavada güzelce kızartacağız. Kıyma kavuracağız. Güzel bir iç harcı olacak, soğanlı, baharatlı. 4 adet kabak sıvı yağ. Kızartmak için pidesinde 4 adet tırnak pide, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Üzeri için 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, tuz. Kıymalı sosu için 200 gram kıyma, 1 adet soğan, tuz, pul biber, kimyon, karabiber. Sunumunda da yine taze soğan olacak, üstünde serpilkon. Burada yok herhalde.
1: Yok, oraya koydum ben onu.
0: Ha, kenarda görmüyorum.
1: Şimdi Nermin'im, ben yağımın altını yaktım. Fakat
0: ben sana soğanı hemen içireyim rondoda. Fakat diyorsun.
1: Şimdi
0: kabaklarımızı.
1: Bu arada
0: kabakları sence küp küp mü yapalım, parmak parmak?
1: Parmak yapalım. Parmak
0: bence de.
1: Şimdi ben ona geçeyim. Çünkü bunları biz yıkadık. Ben bunu şey yapmayacağım Nermin. Kabuğunu soymayacağım. Hemen ardından da şey. Ben buraya bir şey atayım. Kıymamı. Bunlar da benim. Allah'ım, bitmeyen bir şeyim var.
0: Böyle güzelce soğanı minik minik doğruyorum. Tavanın içerisine bir miktar yağ alıp yağımızı güzelce kıymayla kavuruyoruz. Kıymamız iyice kavrulduktan sonra içerisine soğan girecek devreye şöyle.
1: Ona kabakları doğrayacaktım da.
0: Tamam hayatım.
1: Onun için aldım hemen.
0: Şurada pideleri doğrayayım. Aşama aşama gidiyoruz. Kıymamız soğanıyla kavrulacak. Pideler böyle restoranlarda satılıyor, tırnak pide bulabilirsiniz. Hatta fazla kalıyor. Bayatlamış olması hiç önemli değil. Ya da Ramazan'dan bayatlamış pideniz varsa o da kullanabileceğiniz bir pide.
1: Hiç olmadı. Bence ekmek, bayat ekmek bile olur.
0: Kesinlikle. Kıymam burada böyle tane tane açılıyor.
1: Şimdi ona geleceğim, kıymasını, şey soğanlı
0: burada
1: vereceğim.
0: Burada lazanya pişiyor. Lazanyanın tadını en az sizler kadar merak ediyorum. En az sizler kadar merak ediyorum.
1: Vallahi beğenmezse de söyler, der ki yok.
0: Bununla hiç uğraşmayın da derim yani. Emin olun derim.
1: Demişliği var mı? Var.
0: Misafir kısa da diyorum. Çünkü bazı şeyler aramızda kalamaz mı?
1: Biz minik bir aileyiz Nermin.
0: Biz kocaman bir aileyiz Serpiko.
1: Hayır, bu tarafta.
0: Milyonlar bizi izliyor Serpil.
1: Hayır, şöyle.
0: Sokakta yürüyemeyeceğiz. Bu kadar mütevazı olma Serpil'im.
1: Bu tarafında minik bir aileyiz ya. Aramızda kalmalı bazı şeyler.
0: Allah bak. Bir şey söyleyeyim mi? 40 yıl düşünsen kabaktan İskender olur mu diye aklına gelmez değil mi kıymetli izleyicim? Vallahi bak, biz getirdik. Girin bugün. Dolabınızda kabak varsa
1: hazır mevsim.
0: Çok azıcık, bir avuç kadardı İskender.

0: sizlerin şey kıymanız varsa yapın. Vallahi yapın. Sonrasında hodri meydan. Gelin deyin ki Nermin Hanım hiç oldu mu bu tarif?
1: Bak
0: Vallahi
1: şimdi,
0: bak
1: bak
0: eleştiriye
1: şimdi.
0: de açığım.
1: Bak şimdi daha bitti mi bu?
0: Çok güzel bir lezzet cümbüşü. Çok güzel bir yayın oluyor. Ve bugünkü tarifleri anlatırken keyif aldım. Ama şu an fark ettiyseniz
1: Ben şey bekliyorum Nermin.
0: yoruldum.
1: Fark
0: Ama
1: ben
0: sen
1: fark ettim.
0: sonucuna bakmıyorsun. Bak, bakmıyorsun. Bugün ben bittim, bittim bu düzüme. Şu an yüzüm kızarmaya başladı ağrıdan. Fark ettin mi?
1: Fark ettim de şey
0: Diz
1: yapamıyorum.
0: ağrım geçmedi diyeceğim.
1: Geçmiyordu.
0: Geçmiyor. Bir
1: Vallahi.
0: ay oldu. Çok üzülüyorum ona da ayrı. Şöyle özellikle sol ayağıma yükleniyorum. Sağ ayağımın üstüne çok gitmiyorum.
1: İşte o da
0: Öbürünü ağrıtacak diye korkuyorum.
1: bakma ben de sana demiyorum ama beni
0: Şöyle.
1: de bir strese sokuyor yani. Şey
0: Evet,
1: bir
0: ben aldım kıymetli izleyenler. Serpiko koymuş
1: bu
0: soğanımı
1: senin
0: da buraya.
1: tatlım.
0: Tamam mı? Bak burada sadece bu güzel İskender için aslında lezzetli bir kıymalı soğanlı harç yapıyoruz. Bak hiçbir yorucu tarafı yok. Bir yandan parmak parmak doğramış olduğumuz şöyle göstereyim kabakları
1: Ben onlar.
0: bol yağda böyle nar gibi kızartmaya çalışıyoruz. Sonrasında lazanya burada kendi buharında pişerken üzerindeki soslarla buluşacağını bekliyor. Orada soya sosumuz var. Çok hafif karabiber, kimyon, pul biber, tuz.
1: Pastaya.
0: Burada bir şekillendi.
1: Bir bakalım mı o soğumuş
0: Şöyle.
1: mu?
0: Bu arada ben poğaçayı yakmayayım.
1: Aa yok daha yok yanmaz canım yanar mı?
0: İyi ki dışarıda hiç bekletmemişiz.
1: Yalan
0: Bunlar alay
1: durmuş mu?
0: çekmeye başlamış. Efendim burada biz lezzetlerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bakar mısınız ya Rabbil Alemin? Sen nasıl bir şeysin ya Rabbim?
1: Şimdi
0: Bak bak bak bak.
1: bu da hazır,
0: Bu
1: burası da
0: güzel bir iç
1: hazır.
0: harç oldu. İskender'in birazcık daha kavrulmaya ihtiyacı var. Birazdan pastamı alacağım. Artık göz
1: Soğumuş mu?
0: kalmadı. Bir göz lazım bana. Onu böyle buraya çekeyim biraz daha kavursun.
1: Biraz şu
0: Bunu buraya
1: soğusun.
0: koyayım.
1: Şantiye eritir.
0: Şöyle. Evet iki kafa kafaya. Serpil şuna çok dikkat et de yavrum. Şey olmasın.
1: Ha, şey.
0: Çarpmayalım.
1: Ben lazanya ile yer değiştireyim mi? Ne
0: Bence öyle
1: dersin?
0: yapalım.
1: Dur. Sıcak olabilir. Ben de alayım.
0: Olabilir. Bence de olabilir. Gel
1: Şimdi.
0: Serpil.
1: Nermin dikkat et ona. Dikkat et ona. Oy.
0: Taraflarından şey buharlar çıktı. Kapak açık ya yarım.
1: Tamam ama dikkat. Ay. Aa,
0: Evet.
1: yangın çıkıyor. Yap böyle şeyler.
0: Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor.
1: Yine mi?
0: Yanıyor, yanıyor, yanıyor,
1: Tamam
0: yanıyor.
1: Nermin'im dur. Alacağım
0: Yanıyor.
1: şimdi. Alıp gidiyorum onu oradan.
0: Ay yandı, yandı.
1: Tamam kaç.
0: Elin yanacak, elin
1: Yanmaz.
0: yanacak.
1: Dur sakin sakin sakin.
0: Ay.
1: Ah canımın içi bana kıyamıyor da bak.
0: Kıyamıyorum. Allah vermesin. Elin yanacak.
1: Amin Allah'ım yakmasın.
0: Ama bak suyunu güzel çekmiş. Tamam. Evet. Neyse.
1: Şimdi.
0: Bu oldu. Bunu böyle alayım
1: Heh,
0: bence.
1: baharatını da verdik onu zaten.
0: Evet. Şunu buraya açayım. Bu İskender'imin kıymalı kısmı oldu canlarım. Bir tereyağını
1: Hazır.
0: rica edebilir miyim senden?
1: Al canım içi.
0: Sağ ol yavrum.
1: Şimdi bu da senin.
0: Burada ekmeklerimi yani bayat pidelerimi bir harmanlamak istiyorum.
1: Lezzetlendirecek.
0: Onu sadece sarımsağın içine attık mı hazır.
1: Tuzunu koyayım.
0: Evet. Tuzunu da koyalım.
1: Bir diş de sarımsağım var. Hemen şimdi rendeleyeceğim.
0: Şöyle karıştırayım.
1: No problem. Ben itfaiyeci eri olarak şey yaptım.
0: Nermin'in enfes mutfağında hararetli
1: Allah
0: dakikalar.
1: vermesin tövbe.
0: Yangın var diye bağırıyoruz.
1: Tüpüm alır gelirim.
0: Yangın, yangın, hararetli, hararetli.
1: Nermin Allah vermesin. O konularda biraz soğukkanlıyımdır. Hemen şurada da tüpümüz var. Allah yaşatmasın. Hemen kapat.
0: Elinle tuttun, elin yanacak.
1: Ama kontrol bendeydi ondan.
0: Aha,
1: Rahat.
0: hep kontrol. kontrol sendeyken yanıyorsun zaten.
1: Evet, bunlar oldu.
0: Ondan bütün ellerimiz bu sene yangın var oldu.
1: Valla.
0: Yangını var, yangını var, ben yanıyorum.
1: Evet. Ne yapalım Nermin'im? Allah yakmasın be. Onlar oluyor, onlar ufak tefek şeyler, geçici.
0: Gidelerimi alıyorum, Allah vermesin. Yanmayalım da zaten.
1: E tabii canım da, bakma işte tez yanlılık.
0: Her yanık elimizde bir ize dönüşüyor. Bak şuram yandı, buram 2 yıl önce yandı. Tertemiz, anam beni doğurmuş, bembeyaz, mis gibi her yerim yanık geziyorum. Gerek var mı?
1: Ne yapalım Nermin'cim? Yani bu da bizim işimiz tatlım.
0: Tatlım da. Dikkat edelim tatlım.
1: Şimdi.
0: Ateşe yürüyen kadın. Evet, pul biberimi koydum, tereyağımı erittim, pidelerimi hazırladım. harika bir lezzet iksiri.
1: Gördüm, ne dersin?
0: Bakayım o kabının nasıl gördüğünü.
1: Şöyle altına şey.
0: Bence de tam münasip, tam yöresel, tam böyle.
1: Bunu istemiyor musun artık?
0: Biraz daha alacağım. Ben bir harmanlamak istedim sadece.
1: Şöyle yapıp şunları alıyorum ki bize burada bir
0: bakın,
1: alan.
0: Bakın yağını da güzelce pide olunca çekiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi
0: böyle.
1: Şuradaki patlıcanlarımı.
0: Biberle ekmek.
1: O bir de tereyağıyla başka bir boyuta geçti.
0: Geçti vallahi yavrum.
1: Nermin. 30 saniye onu bırakıp bakar mısın rica etsem?
0: Ne?
1: Benim buhar tencerem itibarını kazanmış mı? Şenay kazanmış mı?
0: Aa, ne hediyeler var
1: çok
0: bugün.
1: Rica ediyorum. Bir bakar mısın? 30 saniye. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Vay Nermin.
0: Onlar alay çekiyor dedim ya ben sana.
1: Abam.
0: Serpil, o zaman senden ricam, şunları çıkart. Söyle. Orada bakayım 2 dakika. Valla dizim ağrıdı.
1: Niye çıkar? Ben hepsini yaparım, sen gel.
0: Ama sen de yanımda ol.
1: Tamam, gel, sen gel gel, ben geliyorum
0: bak,
1: hemen.
0: Bak bunu kapatabilirim artık. Çünkü
1: sen 30
0: gidersen...
1: saniye otur.
0: Heh. Şimdi bakacağım. Hadi. Her şeyi şimdi açıklayacağım.
1: Ama ben çünkü öbür türlü moralim bozuluyor. Bakar mısın? Vay.
0: Ekmeğe. Yemek yemedim ya, boşanmaya başladım benim.
1: At 2 tane ağzıma. Ay, şeyimiz de yok hiç. Bak görüyor musun, kefilimiz de kalmadı. Görüyor musun? Sen bakmazsan kimse bakmıyor Nermin'im. Şimdi son postamı da atıyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hoppa. Vallahi sunucum bakıyor şimdi.
0: İyi geliyormuş kolajenimiz.
1: Geliyor muymuş? Oh çok şükür. Bitirdik ayol. Vallahi bitirdik. Şimdi İskender'imin tuzu.
0: Valla Serpil.com.
1: Söyle canım.
0: Yani şimdi sen çok.
1: Bozulacak mı? Söyleme.
0: Bozulabilirsin kankam.
1: Ama yani.
0: Yani
1: yok.
0: Hak ettik mi tamam. Bunu dersin?
1: Ha, derim.
0: Şimdi bakalım.
1: Bakayım.
0: Şimdi Şenay 1400 yorum almış yavrum.
1: Ama olmaz.
0: Tencere, buhar tenceresi. Bakayım. Aa. 129 yorum almış.
1: Emin misin?
0: Eminim.
1: Ben sana bir söyleyeyim mi? Hanımlar başka
0: bir... Tabaklarımızda 1000 yorum almış.
1: Aa nereye gitti ayol? Beyaz TV izleyicisi neredesiniz?
0: Ay pardon. Başa tutturmuş. Ha 500 yorum almış. 500 yorum almış.
1: Yok. Oo. Yok olmaz.
0: Olmaz. Yani bu açıklanır mı?
1: Aşk olarım. Canlarım ciğerlerim
0: yani,
1: dedim.
0: Yani bir gideri var ama kalırı yok.
1: Ya ya. Nermin'im şöyle bir durum.
0: Beni devirelim. Şenay'ınki zaten hiç açıklanmaz. Kadın o kadar hediye koymuş.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? O tencere çok amaçlı, söyledim.
0: Değil
1: olmaz.
0: Mi?
1: Olmaz öyle canım, hiç olmaz.
0: Hey, anam manam anam, sen nasıl bir şeysin ya Rabbim.
1: Sen
0: galiba.
1: Asıl fırına git, asıl fırın
0: fırına. Kuzuya bak ya. Bugün Beyaz TV izleyicilerine özel.
1: Hey, fırındakine aşık olacaksınız, aşık. Allahu Ekber.
0: Sarı sarı liram var. Bakar mısınız? Külçe gibi maşallah. Külçe gibi.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten onun hamur reçetesi çok kaliteli.
0: Değil mi?
1: Bak çok kaliteli.
0: Kızım ben, bizim yaptığımız hangisi kalitesiz?
1: Ben söylüyorum bak.
0: Bizim Merve. Yaptığımız hangisi kalitesiz Serpilko?
1: O konu tartışmaya kapalı zaten ama.
0: Tartışmaya kapalıyım.
1: Ama bunun da reçetesi efsane.
0: Ay bismillah.
1: Yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Geliyor oradan. Azıcık ona tuz vereyim mi? Kabaklarına da şöyle minnacık eser yavrum. Şu kadar bak.
0: Bence de ver.
1: Gel.
0: Bak, ortayı biraz açtım. Ekmek pidelerini kenara daha doğru çektim. Serpil bir posta daha bana geçirecek. Ama ben şununla Serpil'i buluşturmak istiyorum artık.
1: Ay evet. Gel canım gel.
0: Buhara dikkat edelim. Biraz peçeteyle üstünden suyunu alalım Serpil'im.
1: Ama zaten şey... O benim için hiç problem değil. Şöyle ki hemen temiz peçete alacağım. Ne hemen onu böyle bıçakla...
0: Pişmiş.
1: Şey yapmam pişmiş. Lazım.
0: Ne yapmam lazım?
1: Böyle 4-5...
0: Çizikler mi atacağım?
1: Evet çünkü içine de şey girsin istiyorum.
0: Sen suyunu al. Onu şimdi yapacağım.
1: Aklımda. Bakın temiz şeyle üzerine hani buhar geldi ya.
0: Şunu da alırsan okeyiz.
1: Gel şampuan çıksın sen.
0: Evet. Şimdi... Kıymetli izleyenler, lazanyamız buharda, fırında pişirebilir miyiz diye soracak olursunuz.
1: Kuruyor.
0: Pişirebilirsiniz ama ben kuru bir lazanya istemiyorum. Yani
1: çünkü beşamel sos yok ya değil mi? Bak, kuruyor.
0: Bak görüyor musun? O kadar rahat kesiliyor ki kurutmayın. Bir de çok vitaminli böyle daha sağlıklı pişirme tekniği varken... Neden biz yokuş yapalım kendimize?
1: Tam onun içinde tencere var değil mi izleyicilerimiz?
0: Evet, buharda pişirme tekniğiyle de pişirebilirsiniz.
1: Tamam. Aralarına da sosunu çeksin.
0: Şu an bu güzel sosu karıştırıyorum bak. Of.
1: Mis. Kaşıkla mı gezdireceğim?
0: Evet, her yerine gelsin.
1: Ben onu şimdi taze soğanını da vereceğim ama biraz soğuduktan sonra. Allahu Ekber.
0: Şimdi bunu yemelere doyamayacaksınız. Bak kesin söylüyorum. Yaptıktan sonra evde bak çok kolay. Haşlaması kolay, soğuk suya attığında ayrılması kolay. Hiç yormuyor Serpil yani.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bunu hani böyle iki kişiyseniz hiç bölmeyin. Böyle koyun bu tabağa böyle karşılıklı eşinizle.
0: Daha üstünü kapatma. Pişmiş.
1: Şöyle böyle kaşıkla.
0: Kesinlikle.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek. Bu çok alçak.
3: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Biraz fazla almadınız mı?
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
17: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
18: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
19: Dondurma gibi değil, dondurma.
20: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
21: Al bakalım. Of çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
22: Boş ver artık.
1: Onunla baş edemezsin.
9: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
21: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
22: Red Bull kanatlandırır.
23: Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
26: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da o da var.
27: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
28: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
29: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: hastalığından manevi sohbetlere kadar her şey, hayatta her şey Varda. Televizyonda kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız aradığınız her şey, hayatta her şey var YouTube kanalında.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Süt ayran, süt ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
2: süt ayran
1: gelsin, süt ayran.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
9: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
8: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
10: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
16: Buyur Hasan.
17: Hadi oğlum.
15: Anne, bir şeye bakıyorum.
17: Olmadı mı Hasan'ım?
15: Oluyor oluyor anne.
16: Seni koydu.
17: Hasan, uyku vakti.
15: Daha işim var anne.
17: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözünü.

0: gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?
2: Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
8: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekanizmi yok.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
15: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Obsesso. Yeah. Obsesso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
18: Geceliği 4.200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Koçak'ta festival.

0: Ben hiçbir şey söylemiyorum.
1: Biz susuyoruz.
0: Ekran bence konuşuyor. El lezzeti konuşuyor. Yani burada makine yok, övünsün. Bak.
1: Vallahi el cihazlarımızla açtık.
0: Buralara böyle
1: geliyorum.
0: Serpiko getirecek kabak daha. Ben şu kısma çok böyle meşakkatli yemekler koymuşsun Serpil'im bugün ya. Yani Amin. Sanki akşama kız istemeye gelecekler yemin ederim ya. Bak.
1: Ya kızım olsa içinde. Gelsinler tamam da. Böyle. Boşver yemeğe gelsinler. Hazır yemeğim var.
0: Bak. Harika. Şuraya dur, bitirme Serpil geliyorum. Getiriyor. Aşama aşama gideceğiz. Ben gidiyorum dolaptan alıyorum.
1: Ben şimdi... Ha şeyi gidiyorsun sen. Hı hı. Tamam anladım.
0: Bitmek tükenmek bilmeyen aşamaların var bugün.
1: Bitti ayol ne var ki?
0: Kareyi keselim mi?
1: Neyi canımın içi?
0: Kareyi keselim mi?
1: Kes istersen. İstersen bununla keselim.
0: Önce bir sıvayacağım zaten ince bir tabaka. Tamam mı? Sonra kareleri keseceğim. Tamam mı Serpil'im?
1: Nasıl uygun görüyorsan. Patron
0: her şeyi
1: sensin.
0: Uygun görüyorum. Ben her çok şeyi uygun görüyorum artık.
1: Tamam ben de çok uyumlu bir insanım. Sen ne dersen o. Büyük patron gel.
0: Gel canım buraya.
1: Şöyle bir sıra. Sen sıvama parasını aldın mı?
0: Çok harcamayacağım çünkü kullanacağım.
1: Hı hı. Yok.
0: Almadım hayat.
1: Aldın mı sen? Yok almadın.
0: Aşağıya mı koydular acaba? Çekmecelerimiz de düzenlidir hanımlar. Yani öyle kaybolup da aranmaz yani.
1: İçi çok yoğun onda. Evet. Yani çok ürün var o yüzden. Yoksa öyle dağınıklıktan
0: canlı
1: değil.
0: Canlı yayın olduğu için korkuyoruz. Her şey elimizin altında olsun seviyoruz.
1: Bu arada kabaklarım. O da şey diye aramayalım falan diye. Yoksa... Ay canına.
0: Nasıl uyumlu oluyor bak. Yumuşatıyor üstünü krema hemen. O çilekle de başka bir boyuta
1: taşır
0: götüreceğiz.
1: Taşır doğru. Aşağıya doğru gitsin. Ha, zaten şey olmayacak. Parmağını atsana.
0: Parmağımı sürmeyeyim dedim. İzleyicim şimdi demez.
1: Ama yani şey izleyicimize de şey söylemek lazım. Bak kursal eğitim oluyorken... Onun böyle fazlasını hop eline sıyırırsın.
0: Yok bunu göstermem lazım.

0: Şunu hemen göstereyim, gidiyoruz.
1: Önce karelerini yıldız yaparak
0: vakit
1: gitme.
0: Kalmadı. Küçük kareler mi yapayım, büyük, bu iyi midir? Bu iyi bence.
1: Evet, bence de çok da küçük de olmasın, büyük tamam. De olmaya gerek yok.
0: Hemen gideceğim.
1: O karelerin içinde biz dolduracağız daha.
0: Başlıyorum. Gönder şu hocam. Kısmı görsün ki izleyicim. Sen de bana gelirsen Serpil'im.
1: Hemen geliyorum sana müdürüm.
0: Çünkü izleyici burayı kaçırırsa tarifi anlamaz.
1: Hı, doldur. Sen şimdi karelerini bitir ki ben içine dolayım.
0: Ben şimdi iki tane Serpil'e yer vereceğim.
1: Büyüme. Büyüdün. Büyüme.
0: Bitmen lazım. Tamam. Hocam.
1: Gel Serpil. Tamam. Yok gerek yok.
0: Serpil gel. Evet. Bunları yaptıktan sonra ortalarına Serpil'in hazırlamış olduğu bakırın içeri koyuyoruz. Efendim hediyeler açıklanacak. Çok büyük, çok tatlı bir yayın. Efendim bütün tarifler şu an masada sizleri bekliyor. İnanılmaz tempolu, inanılmaz lezzetli. Yıkılır bir sofra geliyor. Efendim görseli ön planda, inanılmaz lezzetli Trilçe'nin akrabası dedik biz ona. Yanda kabaktan ve yeşil kabaktan İskender olur mu diye soracaklara bal gibi de olur görseli. Patatesli efsane bir çörek hazırladık kat kat iç dokusuyla. En lezzetli sunumuyla, şöyle bakar mısınız, şu tarafı göstermek istiyorum ben özellikle. Bakar mısınız? O yanları nar gibi kızarmış.
1: Ve her tarafı.
0: Ve şöyle yumuşacık hemen 2-3 tane böyle lokma attık bile ağzımıza. Ve

0: tamamen hamuruna kadar kendimiz yapmış olduğumuz lazanya hamuru, iç harcı, taze kıymasıyla, içindeki zencefili özel baharatlarıyla buluşmuş, üstündeki soslarıyla güzelce pişmiş efsane bir lazanya hazırladık. Efendim, bize ayrılan sürenin sonunda birbirinden lezzetli tariflerle pazartesiye giriş yaptık. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine görüşmek dileğiyle. Hediyeleri sabah girer girmez açıklıyor olacağım. Bir yere ayrılmayın. Geliyorum, yorum yapmaya devam. Bay bay.
1: Hoşçakalın.

0: Bircan ve Ali stüdyoda yüzleşmeye devam etti. Ali'nin delil dediği ses kaydı yayınlandı.
1: Adam da geliyor, adam bana parayla da geliyor.
2: Tamam, ilk aradığında savcılığa gitseydin bu olaylar buraya gelmezdi.
1: Uyuşturucu kullanıyormuş diye ben de çocuğun hayatını kurtaracağım.
2: Sana diyorum işte. İlk aradığında savcılığa gitseydin bu olaylar buralara gelmezdi.
1: Tamam oldu. Değil mi? Emre'yi öldürmeleri ben göz aldım.
3: Burada neyi anlattın? Ya bu ses kaydından biz dinleyelim. Ne anlamalıyız?
4: Bu mesela doğru mu?
5: Ne doğru mu?
4: Mesela ben Ferdi Bey'in böyle bir şey yaptığını inanmıyorum Bircan'ın.
5: Bana dedi.
4: Yok yani bu Bircan'ın anlattığı gibi şeyleri Ferdi Bey söylemedi bence.
1: İki günde ne oldu? Hı. Geldim buraya. Elimde ses kayıtları var, ses kayıtları var, delillerim var. Bircan öyle, Bircan da öyle. Neyi ispat edebiliyorsun?
4: Etmedik mi?
1: Etmiyorsun.
4: Siz oyun yaptık diyorsunuz.
1: Sen şimdi hiçbir şey etmiyorsun. Ben Ferdi Aydın'ın ilk başlarında zaten yanındaydım.
0: Ali ısrarla Tuğya'nın Bircan'a cinayeti itiraf etmediğini söyledi. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.
1: Sen kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun?
4: Ben bunu
1: anlamıyorum.
4: Ben sizin yine söylüyorum. Ben sizin doğru bir tanık olduğunuzu düşünmüyorum.
1: Ya ben de senin doğru bir yayıncı olduğunu düşünmüyorum.
4: Bana Tuğya'nın cenazede itiraf etti cinayeti.
1: Evet. Peki, ben bunu zaten bilmemiş olsam, samimi olmamış olsam bunu neden sana bir söyleyeyim?
5: Sözünü, bir
4: peki Bircan Hanım, itiraf ettikten sonra Tuğyan'la neden konuşuyorsunuz?
1: Benim o evde oluşum, onların yanında oluşum bilgi alabilmek için. Ben neden Tuğyan'ın yanında olmayayım?
4: Ama burada yalan beyan da suçtur.
1: Ama bak, burada yalan beyan da bulunan
5: yalan beyan
1: ki.
5: Ne?
4: Mesela eğer böyle bir itiraf etmemişse, bunu mesela Bircan Hanım söylemişse, bu da yalan beyanıdır.
5: Ama nereden biliriz, kanıtlayacağız bunu?
4: Mesela bu da itirafı kanıtlasın.
1: Bak aylardır sen bu cinayete Tuğya da şahit ediyorsun, bas
4: evet,
1: bağırıyorsun.
4: Ben yine diyorum.
1: O zaman seninki de yalan beyan.
4: Ama sizin arkadaşlarınız diyor ki cenaze günü Bircan Hanım buradaydı diyor. Şeyde değildi, cenazesinde değildi günün.
1: Cenazesinde zaten değildim ki ben.
5: Ama taziye evinde söylüyor.
1: Bak tamam. İşte ya, çalışmadan gelmişsin. Keşke çalışıp öyle gelseydin.
0: Ali Bircan'ı azmettirici olmakla suçladı. Bircan Tuğyan'a yazdığı mesajlarla cevap verdi.
5: 19 Mayıs 2025. Evet, yanlış yapıyorsun. Hele de böyle bir konuda. Of diyor. Bu konuyla ilgili asla muhatabım değilim.
1: Evet.
5: Ve bence yapma böyle bir şeyi.
1: Evet.
5: Annen o senin, ne olursa olsun. Annen, ben doğruyu söylüyorum. Herhalde aradınız o sırada, yaz diyor. Dedim ki son defa söylüyorum. Bu konu başka bir konu Tuğyan. Arayacağım seni. Burada ne oluyor Bircan'ın?
1: İşte ben de Tuğyan bana fazla ısrar etmeye başladığı için onun şeyini, algısını değiştirmeye çalışıyorum. Yani bana bu şekilde gelme.
5: Ne konuda ısrar etmeye başlamıştı?
1: Annesini öldürmek istediği konusunda. Çünkü sadece mesaj verin. Biz o zaman telefonda da konuşuyorduk.
4: Annesini öldüreceğini
1: ben
4: sana söylüyor.
1: Ben değiştirmiş olabilirim.
4: Sana söylüyor ama sana el atmasa bu
1: şey. Pencereyi buradan alıp sağ tarafa mı koydum? Sol tarafa mı koydum? Neye koydum?
4: Kimse
1: Ali?
4: Kimse sana onu yaptı demiyor ki.
1: E tamam, o zaman diyemezsin zaten.
4: Ben de sana diyorum ki
1: denine
4: annesini öldüreceğini
1: sen. Olan yerin değişin diye sensin.
4: Hı hı. Sen tanıklığın boyutundayım.
1: Ya tamam da yani savcının gitmiş olduğu bir eve ben sonrasından gidiyorum. Bunu hiç algılayamıyorsun değil mi? Ha, o tamam. Evde eğer birine deli kartmışsa o ben değilim. Sabah kim girdi? Tuğberk girdi. O evde kim vardı? Sultan vardı. İşte savcı girdikten sonrasa ben o eve giriyorum.
4: Hı?

0: Bircan'ın çağrıyla para pazarlığı yaptığını iddia eden Ali bir ses kaydı daha gönderdi.
1: Ha, şu an benden kartını istiyor. Çok açık ve net abi.
2: Ben oraya geleceğim. Dedi ki sen dedi, buraya gel dedi. Bircan'ı da al dedi. Gelin dedi benim yanıma, tamam mı? Ben dedi size bu olayın için, yani Bircan'ı ben bu olayın içinden çıkaracağım.
1: Tamam.
2: Bircan'ın gerçekten bir suçu yok. Kendi kendine suçun içine atıyor Bircan dedi.
1: Tamam, peki şu an Ferdi benden gerçekten ne istiyor?
2: Hiçbir şey istemiyor. Belki sana bir güzelliğin olabilir. Ama diyor ki bak lütfen Tuğya'nın olayına kazına gelmesin.
1: Bak şimdi ben sana tek bir şey söylüyorum. Benim işe falan ihtiyacım yok. Sen beni çok iyi tanıyorsun.
2: Ya biliyor bak ben...
1: Ben her yerden, ben her şeyden, ben her yerden elimin ekmeğini yerim abi. Burada sıkıntı yok.
2: Bak, bizim...
1: Ama eğer Ferdi benden bir şey istiyorsa, eğer Ferdi benden bir şey istiyorsa, senden istediği gibi eğer bir şeyler istiyorsa, yani ben de çok salak değilim biliyorsun.
0: Kervan'ın amcası Emin canlı yayına bağlandı. Bircan hakkındaki iddiaları dudak uçuklattı.
3: Şimdi Kervan'ın amcası telefon attığımızda Emin Bey.
4: Esra Hanım, bana izin verirsen iki dakika konuşmam var ama lütfen seninle muhatap olmam lazım. Hiç kimse konuşmasın, rica ederim.
3: Tamam, dinliyorum Emin Bey, buyurun.
4: Bircan Hanım, bir avukat var, hukuk merkezi mi adı nedir? 12 bin dolar bir fiyat biçilmiş.
3: Neye 12 bin dolar fiyat biçildi?
4: Bircan Hanım'a 5 bin dolarını almış, gelmiş kervanı kara etmeye.
3: Bircan Hanım'a ne karşılığında 5 bin dolar verilmiş?
4: Kervanı karalasın diye. Bircan Hanım yanlış yolda, onun bir evladı var, onu tavsiyem. Sen para karşısına böyle
1: neden
4: şeyler yapma kardeşim.
1: Neden tehdit ediyorsunuz evladım
3: var diye? Ama bu da evladı var diyerek tehdit edici konuşmayın Emin
1: yok,
3: Bey.
1: Yok evladım
3: olmaz.
1: Var diye hayır, tehdit ediyorsunuz şu an farkında mısın?
4: Gerek yok, ona bakması lazım. Kim tehdit etmiş? Burada nerede tehdit var?
1: Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz siz. Sizin aşiretinizin kuralları burada geçmez.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
13: Allah aşkına neden?
12: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
13: Karnın doyar da ruhun aç.
12: Dört nala yaşıyoruz.
13: Tamamdır şaka mati.
12: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
14: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
15: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
16: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
7: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
6: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
8: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
6: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
18: Güllü cinayetinde sular durulmuyor.
19: Sen yalancının önünden sen gidenisin ya.
7: Sen git, senin arkandakiler gelsin benim karşıma.
18: Ali azmettirici dedi. Bircan'ın cevabı gecikmedi. Kervanı savunmak için para aldı.
19: Burada mesela annesinin ölmesini isteyen bir kadın Bircan Hanım da sürekli bunu onaylıyor.
7: Kervan'ın şok, şolasın sen.
19: Ya sen vallahi normal bir insan değilsin.
7: Ya bir davasını menfaate çeviriyorsun.
18: Kervan'ın amcasından gündemi sarsan yeni iddia.
1: O da Kervan'a aşık olmuş, hukuk bürosunun sahibi.
7: Bircan Hanım'a ne karşılığında 5000 dolar verilmiş?
1: Kervan'ı karalasın diye.
18: Amca Emin suçlamalarını ispatlayabilecek mi?
1: Bircan Hanım yanlış yolda.
7: Size aşiretinizin kuralları burada geçmez.
18: Az sonra... Erdal'dan 4 yıldır haber yok.
5: Oğlum bir gün öncesi bana dedi ki...
18: Kuzenleri para için oğlumu öldürdü.
7: Kuzenleri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum.
5: Evet, 10 bin dolar 5 bin euro parayı çalan kişi.
18: Erdal'ı yok ettiler, kayboldu dediler.
5: Bunlar kayıp haberini çıkarıyorlar. Çocuğu ortadan kaldırıyorlar.
18: Suçlanan kuzen Salih'ten şok cevap. Bizim değil, arkadaşlarının yanında kayboldu.
5: Hepsi yalan iftira yani. Katilsiz üçünsünüz. Sağ köpekler.
2: Büyük bir iddia.
5: Ve ben bu iddiayı ortaya çıkaracağım.
18: Yengem oğlunu kızı Melek'e sorsun.
2: Bayındır'da ablamla uğraşıyorum dedi. Melek de dedi.
5: Yalan söylüyorsun.
18: Şüpheli kayıpta gerçek ne? Az sonra.
3: Melo
13: Öncelikle güzel bir gün olsun. Hanımlarımız bugün pembe giymiş. Romantizm istiyorlar. Biliyorsunuz romantikliğin, aşkın. Saf böyle romantik aşk da çok güzeldir değil mi? Sanki günümüzde pek kalmadı ama yine yaşatanlar var, bilenler var. O yüzden aşkın en güzel halinin rengidir pembe. Hanımlar yaz geldi ve aşk istiyorlar kocalarından. Öyle değil mi? Evet diyorlar. Şimdi efendim ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 534-488-51-84. Şimdi hep aşktan, sevgiden çok bahsediyorum. Çünkü neden? Her şeyin başı sevmek. Çocuklarımızı daha bebeklikten itibaren çok sevdiğimizde, sevgimizi gösterdiğimizde, onları değerli hissettirdiğimizde çok daha sağlıklı oluyorlar. Hem fiziksel hem ruhsal olarak. Eşlerimiz bizi sevdiğinde, sevdiğini gösterdiğinde bizlerin de ruhsal sağlığı iyileşiyor, ilişkilerimiz güzel oluyor. O yüzden çok geç olmadan, zamanı geçmeden sevdiğimiz insanlara sevgimizi gösterelim. Çünkü ne kadar teknoloji ilerlese de hala yapamadıkları tek şey sevmek. İnsana ait en önemli özellik sevmek. O yüzden insanın gücü sevmekten geliyor. Sevmeyi unutmayalım. Gerçekten öyle. Şimdi Güllü davası da bizler için çok önemli. Bir evladın annesini hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde nasıl öldürebilmiş olabileceğini konuştuk burada. Bu yüzden de Tuğyan cezaevinde biliyorsunuz annesini kasten tasarlayarak öldürmekten. Şimdi dün de yayın ilerlerken tanıklarla ilgili de bazı iddialar çıkıyor. En önemli tanıklardan biri Bircan. Biliyorsunuz bu davada, çünkü onun elinde maddi deliller de var. Sadece Tuğyan söylemekle kalmamış, annesini öldürmesi için Bircan'dan yardım istemiş.
15: Evet.
13: Ama tabii bu süreç ilerlerken hala iddianame çıkmadı biliyorsunuz. Birçok Bircan Hanım'la da ilgili iddialar ortaya atıldı. Dün de bunlardan biri vardı. Kervan Bey'le ilgili olan. Çünkü Bircan Hanım aslında düşünüyor ki Kervan Bey'in bu noktada çok büyük bir sebep Güllü Hanım'ın öldürülmesi için.
15: Evet.
13: Dün iddiaya göre siz 5000 dolar aldınız diye Kervan'ın amcası bir iddiada bulundu. Ne söyleyeceksin Bircan?
15: Esra Hanım, öncelikle ben kendi karşı taraftan bunları ispatlamaları ile ilgili ricada bulunuyorum.
13: Hı hı.
15: Bunu ben kendim Bircan olarak istiyorum onlardan. Çünkü madem ki böyle bir iddia attılar ortaya, bunu ispatlamak zorundalar. Hı hı. Çünkü böyle bir şeyin olmadığını ben de biliyorum, hukuk bürosu da biliyor. Biz son derece rahatız.
13: Hı hı.
15: Böyle bir şey yok. Sadece yıpratma politikası, kendilerini isim olarak gündemde tutma çabaları, hı-hı, ya da kendi yaptıklarını bastırma çabaları. Bu başka bir şey değil.
13: Hangi yaptıklarını bastırmak istiyorlar?
15: Ya yeni yaptıklarındır mutlaka. Çünkü Kervan'ın emniyetin içinde kaç tane dosyası var kaçakçılıkla ilgili?
13: Hı-hı.
15: Dolandırıcılıkla ilgili. Bunları bastırmak için ne yapacaklar? Tabii ki de bize iftira atacaklar.
13: Onlar ortaya çıkmasın diye yapıyorlar.
15: Evet,
13: dedi.
15: Evet. Ama biz kimseye iftira atmıyoruz. Biz delilli bir şekilde konuşuyoruz.
13: Peki bu da aynı zamanda diyorlardı ki bir şekilde de Bircan aslında dün Ali de vardı yayınımızda biliyorsunuz. Onlar da ya da birkaç kişi de Bircan aslında bu olayın sebebi Güllü Hanım'ın öldürülmesinde önemli bir etken oldu. Çünkü durdurmadı Tuğyan'ı ya da işte bir şekilde önüne geçmedi. Ona ne diyorsun?
15: Esra Hanım, o dönemde görüşmediğim birisi ve benim konuşmalarımızdan sonrasında 3 ay sonrası eğer bu olay olduysa bu beni çok bağlayacak bir taraftaydı. Çünkü ben durdurma şansım yoktu. Tuğyan'la görüşmüyordum. Hı hı. O dönemde. Daha öncesinde zaten bir defa durdurdum. Yani yapabileceğim çok da bir şey yoktu benim.
13: Bu arada Kervan'ın amcası Emin Bey'den belgeleri hala bekliyoruz. Bu
15: evet, hani ben de bekliyorum.
13: Bekliyoruz dediniz. Hala gelmedi. Özellikle bu 5000 dolar almak, para almakla ilgili bazı belgeler atacaktı, hı hı, bize. Onlar gelmedi. Ama bir ses kaydımız var. Özellikle onu bir verdiler. Bir evet. Can Hanım, Emin Bey'i aramışsın sen. Emin Bey'le.
15: Hayır, ben aramadım.
13: Sen aramadın.
15: Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Kendilerinin numarası bende yok. Neden irtibat kurayım ben onlarla?
13: Peki bu ses kaydı kime ait? Bir onu verin arkadaşlar. Bir dinle bir rica.
20: Şimdi tamam ya, bu sosyal medya savaşını seninle onun şeyine gelme.
21: Ben bilmem bir yok. Emin abi vallahi ben bilmem, ben çocuğuma dahi kullandırmadım. Bilmedim biz öyle şeyler bilmiyoruz.
20: Mama, ben bugün Charlie sizin adınızdan konuşuyordu abla, bu yanlıştır işte.
21: Ah bekme, vallahi de billahi de tillahi de biz bilmiyoruz vallahi bile.
20: Biliyorum, sen bilmiyorsun abla.

0: bilmiyorum ya Emin abi.
1: Tamam canım, sorun değil kızım, izler değil. Sen dedim ki bana iki saat ver, şimdi ben inşallah böyle bir şey yapacağım, sizi barıştıracağım. Milleti kendinize güldürmeyin.
0: Ya bana pis aldayım, ben gelin onu oradan alır koparır gelirim. Bak ben öyle bir kadınım, o beni biliyor.
1: Biliyorum biliyorum ablacığım. Şimdi sakin olun, sakin olun. Ne sen öfkeli ol, ne o Allah'sın, ne sana Allah. Biz bakacağız, bakalım bu iki saat bana zaman ver de ben yakalayayım, onunla konuşayım.
0: Tamam.
1: Haydi iyi akşamlar abla.
2: Esra Hanım, bu ben değilim.
3: Sen değil misin?
2: Hayır, ben kesinlikle ben değilim. Yani ses analizi varsa yapılabilir. Ben çok açığım, bu ses kaydı bana ait değil, bu ben değilim.
4: Bunun ispatı çok basit.
2: Hayır, lütfen ispatlanabiliyorsa. Hanım,
4: Bircan Hanım'ın sesiyle yayındaki buna ses kırmızı.
3: Buna kim Bircan dedi arkadaşlar? Emin Bey, yani Kervan Bey'in amcası bunu sen diye atıyor.
2: Esra Hanım, ben değilim. Gülüyorum şu an, ben değilim bu.
3: Kim bu kadın?
2: Ya daha ne kadar acaba düşebilirsiniz? Bu ispatı mümkün mü?
4: Mümkün tabii.
2: Tamam, nasıl eğerse prosedürü lütfen bana, beni yönlendirin.
4: Savcılar suç duyurusunda bulunacaksınız.
2: Tabii. Ben de bulundum.
4: Kriminal laboratuvara gittiği zaman o ses karşılaştırması yapılıyor.
2: Tamam.
4: Kim ait, yani siz ait olmadı en azından ortaya çıkacak.
2: Tabii ki de kesin.
3: Yani sen hiçbir zaman bir şekilde bunu bu şekilde Emin Bey ile konuşmadın.
2: Hayır Esra Hanım. Yani diyorum ya, daha ne yapabilirler? Yani bunlar ailece demek ki gerçekten çeteler.
3: Peki bu kişinin hukuk bürosuyla ilgili bir kişisi olabilir mi? Çünkü öyle de diyen vardı bana attıkları mesajda arkadaşlar. Evet, bir sorun bakalım, tekrardan bir soralım bakalım kimden bahsediyorlar.
2: Ben şu an şoktayım. Gerçekten şoktayım Esra Hanım. Çünkü bu ben değilim. Ben kendileriyle hiçbir şekilde bir konuşma sağlamadım ki. Ben Emin Bey'i tanımam. Numarası bende yoktur, konuşmam.
3: Peki bu ses sana tanıdık geliyor mu?
2: Hayır. Yani benim sesime benzetmeye çalışmışlar. Benim nasıl diyeyim? Benim gibi göstermeye çalışmışlar. Benim gibi konuşturmaya çalışmışlar.
3: Bir daha bir verelim. Bakalım gerçekten.
2: Lütfen ispatını hani istiyorum. Ben savcılığa kesinlikle gideceğim.
3: Bir daha verelim sesi.
1: Şimdi tamam ya, bu sosyal medya savaşını seninle onun şeyine gelme.
0: Ben bilmem bir yok. Emin abi vallahi ben bilmem, ben çocuğuma dahi kullandırtmadım. Bilmedim biz de öyle şeyler. Biz öyle şeyler bilmiyoruz.
1: Ben bugün Charlie sizin adınızdan konuşuyordu abla. Bu yanlıştır işte.
0: Abi Ahmet, Mehmet bilmeyiz biz. Vallahi de billahi de tillahi de biz bilmiyoruz. Vallahi bile.
1: Biliyorum, sen bilmiyorsun ablacığım ama ben, Charlie ben senin adından konuşuyordu.
0: Benim adımla konuşuyor. Sen Ahmet de Mehmet, ben vallahi de billahi. Bak oğlumu kapıdan çıkayım, yüzünü görmeyeyim. Bilmiyorum ya Emin abi.
1: Tamam canım, sorun değil kızım, izler değil. Sen dedim ki bana iki saat ver, şimdi ben inşallah böyle bir şey yapacağım, sizi barıştıracağım. Milleti kendinize güldürmeyin.
0: Ya vallahi o dedi ki bana, pis ben gelin onu oradan alır koparır gelirim. Bak ben öyle bir kadınım, o beni biliyor.
1: Biliyorum biliyorum ablacığım. Şimdi sakin olun, sakin olun. Ne sen öfkeli ol, ne o Allah'sın, ne sana Allah. Biz bakacağız, bakalım bu iki saat bana zaman ver de ben yakalayayım, onunla konuşayım.
0: Tamam.
1: Haydi iyi akşamlar abla.
2: Doğru. Evet Esra Hanım, ben değilim bu.
3: Peki çok ben enteresan.
2: Peki ben bunu savcılık kanalıyla...
3: Yalnız şöyle bir şey, şimdi bir bilgi de attılar. Bir yayında Emin Bey bunun bir avukat hanım olduğunu söylemiş.
2: Bu ben değilim kesinlikle. Eğer böyle bir iddia varsa karşı taraf tarafından, bu ispatlanabiliyorsa çok güzel davalarda açarım. Benim işime gelir.
3: Hı hı.
2: Çünkü ben değilim bu.
3: Bu başka biri olarak söylüyorsunuz. Emin Bey bir açarsa telefonunu, bir bağlansın konuşsun. Neden bizim ekip arkadaşımıza hani senin olduğunu söylemiş?
2: Esra Hanım, dün zaten kendilerinden gidip şikayetçi de oldum. Uzaklaştırma kararı da istedim ve bunun peşinden peş peşe davalarım da devam edecek. Buradan çıkışa Çağlayan Adliyesi'ne gidiyorum. Orada da tekrar bir suç duyurusunda bulunacağım.
3: Hı hı. Şimdi bize atılan şeylerde diyorlar ki bunun avukat hanım olduğunu söylüyorlar. Şimdi. O iddia ettikleri bir durum vardı ya onunla ilgili. Ama öyle olsa da burada ben anlamadım yani. Ne diyor ki? Sadece diyor ki hani aralarında demek ki bir sosyal medya savaşıyla ilgili
2: Esra
3: bir şey
2: Hanım,
3: var.
2: Benim karşıma gelecek olan insanların hepsine bakın buradan sesleniyorum. Bana Güllü cinayetiyle ilgili benim...

0: işi azmettirdiğime dair, Gül Hanım'ın benim yüzümden öldürdüğüne dair bir belge, bir delille gelsinler. Bunlar çok boş şeyler. Benim özel hayatımı kurcalıyorlar. Benim kadınlık onurumu yere düşürmeye çalışıyorlar. Bugün de dediğim gibi gidip şikayetçi de olacağım. Yani bu kadar kendilerini yerlerine etmeye gerek yok.
1: Değil. Şimdi hukuk servisine de bağlandı. Ekip arkadaşlarımız aradı şimdi. Onlar da diyorlar ki bu ses kaydı bize de ait değil.
0: Hayır, değil işte diyorum. Değil yani.
1: Onlar da değil. Şimdi diyorlar evet ona ait olduğu söylendi ama biz de değiliz diyorlar.
0: Değil Esra Hanım. Yani bu artık bu kadar yalan neden? Bu kadar yıpratılmak istenmem neden? Sadece Gül'ün işte Gül'ün arkasında durduğum için. Çünkü neden bir kadın olarak hazmedemiyorlar bunu? Herkese kafa tutuyorum, hepsini ifşa ediyorum, etmeye de devam edeceğim.
1: Onun için diyorsun.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ya da Kervan Bey'i hani bunun sebebi olarak da birazcık sebep oldu diyorsun ya. O konuda da sana kızıyor aslında. Nasıl diyor ben sebep olabilirim ki böyle
0: bir
1: durum?
0: Ama kızmasının karşılığı bu değil. Kızmasının karşılığı böyle pislik atmak değil. Bu çamur atmak değil. Bu adamlık değil. Bu bir kere insanlık değil. Değil, ben sonuçta ben bir kadınım. Beni neden bel altı vurdurtmaya çalışıyorsun? Buraya kendi piyonlarını gönderiyorsun. Ne gerek var bunlara? Sabahlara kadar TikTok'larda benim üzerimden bin türlü iftira döndürüyorlar bana ya. Ya bunun neresi ahlaken uygun bir şey?
1: Şimdi burada ben en çok şu noktadayım. Şimdi sonuçta adım adım tanıklarla birlikte Bircan da önemli tanıklardan biri. Güllü Hanım'ın dosyasında Tuğya'nın suçlu olabileceğine ve önceden de annesini öldürmeyi planladığına dair deliller toplandı. Şimdi bu deliller toplanmasındaki kişiler veya tanıklar veya ellerinde delil olan kişiler muhteşem kişilikte insan olmalarına gerek yok. Hatalar yapan, hatta belki bize hiç de doğru davranışları olmayan kişiler gelebilir. Ama bu onların gerçeği söylediğini ya da verdiği delillerin yanlışlığını gösterir mi göstermez. Yani her tanığın özel hayatına girmek o zaman bu işi saçmalamaya döndürüyor.
0: Özellikle dün Ali Yedi Bela benim eski eşimle bir yayın yapıyorlar. Daha öncesinde de yapmışlar.
1: Eski eşinle?
0: Evet evet tabii. Yani saatlerce benim üzerimden algı operasyonları, bin türlü yalanlar. Yani buna gerek yok. Ali demiş ki hani benim özel hayatıma girdi. Hayır, kendisi yayınında söylemiş zaten kız arkadaşının altınlarını çalıp gittiğini. Bunu ilk dillendiren ben değilim ki.
1: Kendisinin söylediği bir şey üzerinden
0: evet,
1: sen konuştun.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu kadarcık şeyi bile hazmedemiyorlar haklı olduğum halde. Daha öncesinde öğrendiğim bir şeyi burada söylüyorum. Peki sen bu kadarını hazmedemiyorsun. Bak sabaha kadar benim ismim üzerinden tıklanmaya çalışıyorsun, izlenmeye çalışıyorsun, nemalanmaya çalışıyorsun. E ben kimi korudum, ben kimi savundum? Gül ablayı.
1: Şimdi Kervan ve şeyi bir kenara bırakırsak, bu dosyada iddianame belki de biz biliyorsunuz haftaya yayın finali, birçok yayın final yapacak. Belki de o dönemde artık beklediğimiz şey iddianamede çıkacak. Bu dosyada önemli bir şey var. O da aslında hani sebep nedir? Bunu çok düşünüyoruz. Ama bir diğer önemli mesele Sultan bu işin neresinde? Şimdi önce sana soracağım. Sonra da bir kişi bizi aramıştı biliyorsunuz. Ahmet Bey. Onunla bizim ekip arkadaşlarımız gitti, görüştü. Çünkü bakın bu mesele en önemli, dosyadaki en önemli şeylerden biri. Sultan bu işi başından beri biliyor muydu? Ona bir şeyler teklif edilmiş miydi? Yoksa gerçekten sadece bir mağduriyet yaşayarak yanında olan kişi miydi? Önce senin fikrini sorayım.
0: Esra Hanım, daha önce de dile getirdiğim gibi benim görüşüm belli. Tuğyan bu pazarlığı kaç kişiye zaten teklif etti? Önce bana geldi. Belki benden öncesinde başkalarına gitmiştir. Bilmiyorum. Benden sorsa zaten gidenler bir bir ortaya çıktı. Yani böyle bir pazarlığı kendi aralarına döndürü ben düşünüyorum. Ha bu demek değildir ki yani ben bunu kesinlikle kesin bir dille sultana atmaya çalışıyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Ben sadece varsayımlar üzerinde konuşuyorum. Böyle düşündüğümü söylüyorum.
1: Peki bu bir. Şimdi bizim sultanın ifadesine göre bildiğimiz ne? Sultan tamamen o aileyle bir aydır birlikte yaşayan ve yanında annesini attığını gören ve bu konuda daha önce hiç konuşma yapılmamış kişi.
0: Birinci derecede görgü tanığı Sultan.
1: Evet, ama bak şu çok önemli. Şu an onu suçsuz yapacak tek şey bu durumdan hiçbir şekilde daha önce de ona bahsedilmemiş olması. Şimdi bu ne kadar mantıklı geliyor?
0: Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Çok mantıklı
1: hiçbir şey bahsetmeyeceğiniz birinin, hiçbir şey bahsetmediğiniz birinin susacağından nasıl bu kadar emin olabilirsiniz?
0: Tuğyan çok akıllı bir kız. Onun susmayacağını biliyordu zaten.

0: Yani kim bilir kaç aydır bu planı tasarlıyorlar kendi aralarında.
1: Kendi aralarında tasarlıyorlar olarak diyorsun.
0: Aksi olmuş olsaydı neden Sultan Burç Avukat'ın ofisine gidip de ya abla evet hani ben bu durumu biliyorum fakat şu an hani konuşmak istiyorum konuşamıyorum şeklinde neden konuşmalar yaptılar?
1: Olaydan sonradan
0: Evet.
1: bahsediyorsun.
0: Evet işte olaydan
1: Ama
0: sonrasında.
1: olaydan sonra biliyor.
0: Evet
1: Olaydan önce
0: biliyor.
1: biliyor muydu?
0: Peki başlangıcın susma nedeni ne der? Ne? Çünkü benim yanımda bir cinayet işlenmiş olsa ve ben bundan habersiz olmuş olsam o korkuyla söylerim, o panikle söylerim. Ama yine söylerim. Bunu saklayamazsın. Böyle bir şey yok.
1: Yani aslında bu da mantıklı bir açıklama. O kadar panik ve korkuyla, yani orada başka bir şeyden korkarken nasıl bunu söyleyemedi? Şimdi bu da önemli, cevaplanması gereken biri. Bir insan korkuyla her şeyi de dökülebilir. Yani şu korkuyla kadın düştü ve yerde gerçekten hani korkunç bir durumda, olaylar, herkes toplandı, basın, polisler, nasıl bu şekilde sustu? O anda daha korkutacak bir durum yok. Bu önemli bir konu. Şimdi biliyorsunuz Ahmet Bey bizi telefonla aramıştı ve kendisi demişti ki ben Sultan'a bir ev teklif edildiğini biliyorum. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Hazırsa onu görelim.
2: Çınarcık'ta yaşayan Ahmet canlı yayında Suya'nın Sultan'a ev teklifini duydum dedi. Yer yerinden oynadı. Yeni başlayan ekibi Ahmet'e ulaştı. İddiaları dudak uçuklattı.
3: Şu anda Yalova Çınarcık'tayız. Şimdi Ahmet Bey'e o günü tekrar soralım.
4: Biz tabii Çınarcık'ta yaşıyoruz. Yıllardır da Çınarcık'ta esnafız. Tabii esnaflar herkes birbirini tanır. Uzun zamandan beri burada iş yapıyoruz. Esnaf kendi aralarında konuşuyordu. Sultan'a ev teklifi yapıldığını Tuğyan tarafından. Biz bunu duyduk, böyle öğrendik. Ben bunu kulaklarımla duydum. Oradaki esnaflar da biliyor zaten bunu. Oradaki esnaflar da duydu.
2: Ev teklifini Güllü öldükten 15 gün sonra öğrendik.
3: Siz bu ev iddiasını esnaflar olarak bölgedeki insanlar olarak Gül abla vefat ettikten ne kadar süre sonra duydunuz?
4: Vefat ettikten yaklaşık 20 gün sonra falan duyduk. 20 gün sonra duyduk. Ama aslında çok konduramadık açıkçası. Ama sonra iddialar, duyumlar fazlalaşınca biz de öyle düşünmeye başladık.
2: Sultanın elinde cinayet itirafı var.
3: Bir duyum daha vardı aslında. Apartmanda bazı kişilerin Sultan'ın neden ev hapsinde olduğunu, tutuklanmadığı konusunda bilgi sahibiymiş. Siz bu konu hakkında da bir duyum almışsınız.
4: Dediğim gibi söylediklerim tamamen iddia. Duyum üzerine konuşuyorum. Sultan'ın elinde bir Tuğyan tarafından bir ses kaydı varmış. Yaptım, çok pişmanım gibisinden. Bu yüzden de Tuğyan'ın cezaevine Sultan'ın da ev hapse aldığını düşünüyoruz. Yani açıkçası Sultan bu zamana kadar sustu. Dediğim gibi ev vaadi verildiği için Sultan'a Tuğyan tarafından. Ondan sonra baktı ki olmuyor, iş ibre ona doğru dönüyor. Biz tabii kendi esnaf olarak öyle düşünüyoruz. İbre Sultan'a dönmeye başlayınca da Sultan çıktı, itiraf etti. Eğer olay Sultan'a dönmeseydi bence bu konu böyle gidecekti. Belki de Tuğyan aklansaydı Tuğyan Sultan'a vermiş olduğu ev sözünü gerçekleştirecekti.
1: Şimdi oradaki birçok kişinin, yani bu konu konuşuldu ve duyduklarına, hani birebir Sultan'la Tuğyan'dan bu konunun duyulduğuna dair bir konuşma var. Burada en önemli şey aslında Sultan'ın önceden de bir ev teklifinde bulunup bulunmadığı. Ne diyorsunuz? Evet,
5: bana sorarsanız şimdi Sultan'ın ilk başta susması, ondan sonra hani bir şeylere gidip itiraf etmesi, ev hapse almasına neden olan etkenler.
1: Hı hı.
5: Yani o konuşmaları o hale gelene kadar ve eylem gerçekleşmeden önce muhakkak ki onunla bir diyaloğa girilmiş olması lazım ki bu konuda bu kadar bilgiye sahip olması gerekiyor. Hı hı. Yani o şekilde savcılığa gidip itirafçı olup ancak ev hapsini o şekilde almıştır diye düşünüyorum ben. Ve elindeki samimi delilleri savcılığa sunduysa tabii. Yani bu ses kaydı olabilir, bu mesajlar olabilir.
1: Bunlardan yani size göre önceden biliyor muydu?
5: Şimdi bir eylem gerçekleşmeden önce fikir birliği yoksa, o kadar samimiyet yoksa bu kadar bilgiye nasıl sahip olabilecek?
1: Bilgiye derken?
5: Bilgiden kastım elindeki mesajlar veya ses kaydından bahsediyoruz.
1: Ama onlar sonradan alınmış
5: ve
1: ses kayıtları.
5: Sürekli beraber vakit geçiren insanlar bunlar.
1: Evet, evet.
5: Bu sürekli beraber vakit geçiren insanlar yani fikir birliğine varmıştır muhtemelen ki o gece de o evde kendisi de vardır.
1: Şimdi bakın, burada en önemli mesele bu olacak. Çünkü evet, gerçekten bu doğrultuda bakarsak, yani sultana itirafçı gözüyle bakılırsa sultan hiçbir şekilde ceza almadan ve yani sadece mağdur olduğu düşünülürse hiçbir ceza almadan çıkabilir. Ama önceden bu durum konuşulduysa, ev teklifleri konuşulduysa o zaman tabii ki o da bu işin içinden ceza alacak. Sen ne diyorsun Bircan?
0: Esra Hanım peki mahkemede olur da Tuğyan kesin bir karar alırsa, ceza alırsa zaten sultana ait elinde ne varsa ortaya koyacaktır. Hı hı. Eğer kendi aralarında bir pazarlık varsa ki Tuğyan bu pazarlığı mutlaka ki kayıt altına almıştır. Şimdi, eğer öyle bir pazarlık varsa.
1: Varsa.
0: Evet.
1: Tuğyan da zamanını bekliyor olabilir mi?
0: Olabilir. Çünkü şu an itiraf edemez. Bunu söyleyemez. Söylerse zaten.
1: Söylerse kendi de suçlu hale aynen düşecek. Öyle.
5: Bence o yüzden evet.
1: Tuğyan'ın da elinde. Şimdi bakın. Bu minimalde herkesi görüyor musunuz? Burada enteresan bir şey var. Yani ben bilmiyorum hayatınızda kaç kişi sürekli konuştuğumuz yani sadece bu konular değil. Sürekli herkes birbirinin ses kaydını alıyor. Ya da sürekli birbirine yani insan gerçekten biriyle konuşmaya korkar hale gelir bunların içindeyken. Sürekli birbirlerine her yerde yani kervan öyle, Emin öyle, tanıklar öyle, Tuğyan öyle, Sultan öyle. O kadar acayip ilişkiler ki herkes birbirine yani bunların, hiçbir şekilde güvenmiyor ve ses kayıtlarını alıyor.
0: Aralarında ses kaydı almayan tek kişi benim Esra Hanım. Benim verdiğim ses kayıtları önceki telefonumdaki olan ses kayıtları. Hı hı. Yani tek ses kaydı almayan benim bu davanın içinde.
1: Sürekli ses kayıtları var. Evet. Şimdi burada da Tuğyan gerçekten eğer kendi yanarsa mahkeme sürecinde sultanı da işin içine katabilecek ses kayıtlarına sahip olabilir.
0: Elbette bu mümkün. Çünkü Tuğyan illaki bir istişare etmiştir kendi kafasında bunu.
1: Şu an en çok karar verilecek şey sultan bu işin neresinde? Şimdi sizlere özellikle izleyicilerime sormak istiyorum. Şimdi sultanın ilk dönemki ifadelerine özellikle bakmanızı istiyorum. Özellikle dinlemenizi istiyorum. Şimdi bu kişi korkup da mı bu ifadeleri vermiştir? Yoksa bir ev anlaşmasıyla birlikte mi bu ifadeyi vermiştir? Hazır mı arkadaşlar? İlk röportajlarını bir tekrar izlemenizi istiyorum.
6: Konuşma dediler ya. Yanımda yaşamak istemiyordum.
7: Neden korkuyor? Ben anlamadım.
6: Böyle yanımda duruyordu. Anlatamıyorum.
7: Ne yaşanıyordu orada? Bir temasımız oldu mu?
6: Eski.
7: Düşme anında acaba pencere çünkü biz günlerce
6: çok üstüme gelmesiniz bu konuda rica ediyorum ya.
7: Nasıl üst?
6: Bana olay gecesiyle ilgili çok konuşmadılar.
7: Olay gecesiyle ilgili yani o anlarla ilgili bir şey sormuyordum. Hani bir abla o oynanan ifadesini alkollüyken konuşurdu dedi mi?
6: Yani şimdi şey bana bunlarla ilgili hani çok olayla ilgili konuşmalıydılar ya o yüzden.
7: Tamam canım benim ifade verdim ve Ferda da okudu ya sen diyorsun ki o gün Tuğyan'ın odasındaydı. O sinemasını çalıyordu.
6: Siz rica etsem.
7: Buraların haricini çıkmıyorsun. Bak çıktı bedeline bak.
6: O ne çıktı? Ses olaylarını falan attı. Aslında çok ifadene de girdik. Onu çok paylaşmıştık.
7: Ama ifadeni okuduk ya bir tane.
6: Evet ama ne sesi ne sesi diye ısrarla sordum.
7: Çünkü sorduğum için.
6: Zor durumda kalıyorum biraz bu şekilde. Sonrasında ben işte aynaya bakmaya başladım. Tuğyan da tam böyle yanımda duruyordu.
7: Yok olayı da zaten ya şey okuduk ya. İfadeyi okuduk ya. İfadeyi okuduk. Ya ifadeyi okudu ki ifadeyi anlatıyor. Onu zaten Türkiye'de yok.
1: Burada biz ki sultanı gördüğümüzde üzüldük aslında. Çünkü sultan hep Tuğyan'ın gözünün içine bakıyor, konuşamıyor, anlatamıyor. Hatta biz o dönemde hep söylediğimiz şey lütfen bu iki kızı ayrı ayrı ifadeye alın. Mutlaka sultan bir şey itiraf edecektir. Bu tavır senin sonraki gördüğün şimdi bu da şu çok önemli. Şimdi bu bizim ekranda gördüğümüz tavır. Sen böyle bir tavır gördün mü sonra?
0: Sonrasında böyle bir tavrı yoktu fakat şu an bildiğim kadarıyla sakinleştirici etkisinde. Öyle diye duymuştum ben öyle biliyordum. Yani şu an ben de sizin gibi aynı sizler gibi çok üzüldüm. Gerçekten sultana başlarında ben çok üzüldüm.
1: Neden üzüldün?
0: Ya şimdi Tuğyan'ı tanıyorum, diyorum ki hani yapmıştır. Hani bu kızın üstüne atabilir. Sultan hiç, tamam Tuğyan da hani kafamda netim ama yanında başka bir kız var. Onun da vebaline girmesini istemem. Gerçekten istemem. Ki cenaze işte taziye evinde Tuğyan'ın bir hareketi vardı yanımdan kalkarken. Benim Tuğyan'a bir sözüm oldu. Dedim ki ben dedim seni eğer dedim biraz olsun tanıyorsam, eğer dedim sen dedim bir şekilde ele geçersen bu kızın dedim başını yakacaksın. Sultanın başını yakacaksın dedim. Hiç düşünmem bile abla dedi, kalktı gitti.
1: Hiç düşünmem bile
0: Aynen
1: dedi.
0: öyle. Çünkü bunu ben savcıya da söyledim, burada da söyledim.
1: Şimdi burada baktığımızda hani burada çok korkuyor ya. Ben hani daha çok antidepresandan daha çok korkan bir kız görüyorum. Şimdi korkuyor, teyit almaya çalışıyor. Sürekli baskın bir Tuğyan var.
0: Evet.
1: Tuğyan orada ona tehditvari ve...
0: Tuğyan'dan korkması çok
5: Orada
0: normal.
5: dikkat çeken bir kelimesi var. Sorun yaşamak istemiyorum.
1: Hı.
5: O sorunu yaşamak istemiyorumdan kastı hukuki bir sorun mu? Yoksa etrafındaki insanların baskısı mı?
1: Hı.
5: Yani orada o ifadeyi kullanıp korkuyor. Yani bir korku ifadesi var
1: Hı
5: ve
1: hı.
5: sorunu yaşamak istemediğini söylüyor. Acaba neden, niçin çekiliyor?
1: Hı.
5: Yani o soru işaretini getiriyor insanın aklına.
1: Aa, şimdi yayınımıza bağlanan Ahmet Bey hattımızda ve o da bu itiraf olan ses kaydı ile ilgili bir şey söylemek istiyormuş. Merhabalar.
8: Alo, iyi yayınlar.
1: Merhabalar Ahmet Bey.
8: Eşler'im nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
8: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
8: Zaten Esra Hanım biliyorsunuz geçen gün ben yayına da bağlanmıştım. Hatta ekibinizle röportaj da yaptık. O zaman
1: Evet.
8: da söylemiştim. Yani birebir tabii ki de ben bunları Sultan ve Tuğyan'ın yanında değildim. Ben bunları duymadım. Ama esnaflar arasında konuşulan bir olayı söyledim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim tabii ki de. Bu Sultan'ın elinde Tuğyan'ın ses kaydı olduğu söyleniyor. Bir
1: Evet.
8: cinayet ve itirafla alakalı. Hatta Sultan soruyor Tuğyan'a neden diyor bunu yaptın diyor. Bu da yılların birikimi olduğunu belirtiyor. Yani bu dediğim gibi esnaflar kendi aramızda konuşulan bir konu.
1: Yani ses kaydında Sultan diyor ki neden bunu yaptın?
8: Evet, bu da diyor ki yılların birikimi.
1: Yılların birikimi diyor.
8: Evet, hatta Bircan Hanım'da olan mesajlar da vardı. Hani işte yaşamasını istemiyorum, ölsün istiyorum falan. Yıllardır çekiyorum gibisinden konuşmalar yaptı ya.
1: Hı.
8: Sanki bunlar birbirine denkleşiyor gibime geliyor.
1: Peki sizin bilginize göre bu ses kaydını mı vermiş Sultan Emniyet'e?
8: Tam bilgim yok Esra Hanım. Ben konuşulanları söylüyorum. Yani bu esnaflar arasında konuşulanları söylüyorum.
1: Hı.
8: Hatta Tuğyan Sultan'ın telefondan bu ses kaydını silmiş.
1: Ha,
8: Sildirmiş.
1: silmiş.
8: Artık sildirmiş mi? Yoksa Sultan yedekleyip emniyete verdi mi bilmiyorum.
1: Yani Tuğyan buluyor ses kaydını o zaman, öyle mi?
8: Evet. Dediğim gibi ben evde yokum. Ben onları birebir duymadım. Biz esnaflar arasında konuşulan bir konu.
1: Aha. Yani konuşulan, yani duyduğunuzu mu konuşuyorsunuz ya da bir bilgi mi var bunları veren size?
8: Valla komşu Seval diyebiliriz biz.
1: Ha, komşu Seval söylüyor bunları.
8: Evet. Yani bu olaylarla alakalı işte komşu Seval söyledi. O hesaplarını söylemiş. Biz öyle biliyoruz yani.
1: Hı.
8: Ben
1: Komşu
8: röportajlara
1: Seval.
8: söylemiştim zaten.
1: Aslında komşu Seval Hanım tam yan komşu. O gece
8: Evet.
1: olan her şeyi de aslında duyabilecek bir komşu ama korkusundan
8: Konuşmuyor
1: basına
8: olabilir.
1: çok açıklama yapmıyor. Ben bir şey bilmiyordum, bilmiyordum
8: Evet,
1: diyor ama
8: doğrudur Esra
1: mutlaka
8: Hanım.
1: kendisi o geceye ait de bir şeyler duymuş olabilir.
8: Olabilir Esra Hanım, yan komşu çünkü.
1: Peki Seval Hanım'ın başka söylediği şeyler var mı?
8: O kadar bilgimiz yok Esra Hanım. Olsa emin onu söylerdim.
1: Peki
8: Çünkü
1: şimdi...
8: biz de artık bu olayın çözümlenmesini istiyoruz.
1: Hı. Şimdi Ahmet Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi esnaflar tabii oradaki her şeyde vakıflar. Hem herkesten haber alıyorlar. O süreci yani anne kız ilişkisini biliyorlar. Komşularla çok yakın temastalar. Çünkü birçok komşu da sustu biliyorsunuz. İtirafçılarımız var ama komşular Tuğyan'dan korkuyorlar. Tedirgin oluyorlar onun bildikleri için hallerini. Susuyorlardı. Şimdi esnaflar neler diyor şu an? Bir onu izleyelim.
2: Güllü davasında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Bircan'ın Tuğyan annesinin katiline mirasının yarısını verecekti itirafından sonra canlı yayına ihbar yağdı. Ekibimiz Çınarcık'ta gerçeklerin peşine düştü.
3: Yalova Çınarcık'tayız. Hafta içi yayınımıza bağlanan burada yaşayan esnaf Ahmet Bey, Tuğyan'ın sultana susması için ev verdiğini iddia etmişti. Buradaki esnaflara sorduk ve röportaj yaptık. Bazı esnaflar bu pazarlığı duyduğunu, bazı esnaflar esnaflarda korktuğu ve çekindiği için röportaj vermek istemediler.
2: Ev teklifini komşu Seval'den duydum.
3: Kızı Tuğya'nın sultana sus olarak ev vaat ettiği bir iddiaydı. Siz böyle bir iddia duydunuz mu?
9: Evet, ben de oturduğum kafelerde, başka bir yerlerde, hani esnafın bulunduğu yerlerde bu konuşmanın geçtiğini duydum, evet.
3: Nasıl duydunuz peki?
9: Tuğya'nın sultana sen bu olaya sesini çıkarma, sana ev vereceğiz. Hani benim hediyem olsun ama sakın beni patlatma gibisinden söylendiğini duyduk.
3: Siz bunu esnaflar arasında konuşulurken mi duydunuz?
9: Evet, esnaf olarak çalışılan her yerde, her bölgede ister istemez kulaktan kulağa yayılmış durumda.
3: Peki bu iddiayı söyleyen ilk kişi kimdi?
9: Komşu Seval diye birinin ismi geçti ama hani kimdir nedir ben tanımıyorum, bilmiyorum.
2: Tanıklar bir bir konuştu. Oklar bir kez daha sultana döndü.
3: Mehmet Bey, esnaflar arasında, çevrede, komşularda aslında Tuğya'nın cinayeti itiraf etmemesi için sultana bir ev sözü verdiğini, siz bölgede bulunan esnaf olarak bu tarz bir duyuma şahit oldunuz mu?
10: Şimdi bir takım söylentiler var. Ev söz verdi, yok araba söz verdi, yok daire söz verdi diye. O tür söylentiler var. Biz de duyuyoruz dışarıdan. Konuşuluyor esnaf arasında, Çınarcık halkı arasında. Herkes bir şey söylüyor yani, o konuda var yani bir şeyler.
1: Şimdi tabii burada esnaflar bunu söylüyor. Kendi aralarında da konuşuyorlar ama burada önemli bir nokta var. Şimdi esnafların söylediğiyle sultanın babası nasıl aynı şeyi söyler? Sultanın babası da sultana, babası yani, sultana bir ev teklif edildiğini söyledi.
11: Evet, peki.
1: Ve bu şekilde bir ifadesi var.
11: Ve sultanın babası gidip de karakolda bu ifadeyi verdiği tarihlerde olaylar bu kadar ilerlemiş değildi. Hı hı. Bu hani pazarlık şeyleri, konulara falan çok fazla dönmüyordu Esra Hanım.
1: Yani daha bu kadar hani pazarlık falan bilinmeden.
11: Tabii bunlar daha bu
1: yani
11: kadar gündemde değildi.
1: Yani sultanın babası daha ilk dönemden beri bir teklif olduğunu, bir ev teklif konusu olduğunu söylüyor.
11: Evet yani bir tek ben söylemiyorum.
5: Bir nokta daha var. Şimdi dikkat ederseniz Ahmet Bey de bağlandı ve diğer komşular da bağlanınca ortak nokta komşu Seval. Hı hı. Hem ses kaydıyla ilgili hem iddiasıyla ilgili. Acaba komşu Seval'in ifadesine başvuruldu mu, ne söyledi? Şimdi, kaynaklara bakarsanız komşu Seval direkt de birebir her şeyi biliyor gibi gözüküyor.
1: Hı hı. Şimdi Seval Hanım ifade vermedi. Bakın komşu Seval yan komşu. Önce ben orada değildim gece dedi ama sonrasında hep anlatımlarında orada olduğu, işte geç uyandığı, bağırışlara uyandığını söylüyor. Şimdi aslında Seval Hanım çok önemli bir tanık. Çünkü yan komşu olduğu için tüm konuşmaları...
5: Ses kaydında o var.
1: Evet.
5: Ev iddiasında o var. Hı-hı. Yani bütün ortak nokta Seval.
1: Evet.
5: Yani bunun bir şekilde ifadesini alması gerekiyor diye düşünüyorum. Maddi delil olarak dosyaya eklemesi gerekiyor.
1: Evet, çünkü o gece duydukları aslında belki çok daha fazla şeyi duydu ama duyduklarını saklıyor. Sen Seval Hanım'ı tanıyor muydun?
11: Yok, hayır, tanımıyorum.
1: Hı hı.
11: Gül ablayla o kadar yakınlığım yoktu zaten benim Esra Hanım. Hı hı. Yani çok arada gördüğüm, böyle denk geldiğim zaman konuştuğum bir bayandı.
1: Senin Tuğyan'la bir tanışıklığın,
11: evet,
1: var.
11: Evet, evet.
1: Nasıl tanışmıştınız Tuğyan'la?
11: Zaten sadece Tuğyan'la muhatap olduğum için Gül abla beni tanımıyor.
1: Hı hı.
11: Yani benim onun kızı için neler yaptığımı bilmiyor.
1: Hı hı.
11: Onu hani kızına ne kadar yardım etmeye çalıştığımı bilmiyor. Dolayısıyla gidiyor annesine yaranabilmek için. Bizi, beni ya da başkalarını kötü anlatıyor.
1: Hı hı.
11: Bu çok normal. Kadın da bizi onun anlattığı kadarıyla tanıyor.
1: Şimdi burada aslında birden fazla anlaşma söz konusu olabilir. Onu düşünmek lazım. Çünkü unutmayın. Şimdi Güllü Hanım aşağı düşüyor. Tuğyan'la Sultan koşturuyor. Sonra Çiğdem geliyor. Çiğdem hemen olay sonrasında ilk 112'yi aramak için Sultan'ın telefonunu istiyor.
11: Evet.
1: Şimdi orada... Zaten sadece Sultan'ın telefonu mu var? Tuğya'nın da telefonu elinde miydi? Bizim bildiğimiz iki kızın da elinde telefon vardı.
11: Evet.
1: Neden Sultan'ın telefonunu almaya çalışıyor? Alamayınca Sultan'ın telefonunu, Sultan da vermek istemiyor o an telefonunu. Neden Sultan'a kızıyor? Sultan neden o kadar korkunç bir durumda telefonu vermekten kaçınıyor?
11: Ve o arada Çiğdem aşağıya biraz geçiniyordu. Yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Öyle bir şey vardı.
1: Ne diyor? Bir daha söyle.
11: Çiğdem onlardan biraz daha geçiniyordu aşağıya.
1: Tabi onun zilini basıyorlar. Onlar, hı-hı, hızla inerken hayır yetişiyor,
11: evet,
1: onlara.
11: Acaba orada bir şey var mı? Hani Tuğyan Çiğdem'e demiş olabilir belki de, bilmiyorum ama. Hani aşağıya Çiğdem aşağıya hani Sultan'ın telefonunu alıp bak bir bakayım herhangi bir şey var mı içinde diye.
1: Şimdi bunların hepsi önceden de konuşulmuş olabilir.
11: Evet.
1: Planlanmış,

0: Çünkü saat gece yarısı ve gece yarısı olmasına rağmen abi kıyafeti gayet normal bir kıyafetle çıkıyor. Hepsinin yani anında fırlıyorlar ve hiçbiri gece kıyafetli gibi değil. Ne birinde pijama var, ne birinde Sultan'la Tuğyan haricinden bahsediyorum. Yani sanki herkes Çiğdem de öyle hazırda. Bir onları hatırlasak hangi kıyafetlerle çıkması. Çünkü iddianamede bunlar da çok önemli. Bakın ziline basıyorsunuz yan komşunuzun saat 1.30 anında hiç yani gayet kıyafetleri düzgün bir şekilde fırlıyorlar. Ve Çiğdem'in ilk işi aşağıda kadını gördükten sonra Sultan'ın telefonunu almaya çalışmak oluyor. Orada Tuğya'nın da telefonu var. Başka bir telefon da var. Hadi bu işin bir kısmı. Diğer kısmında ise Sultan niye bu kadar korkunç bir olay olmuşken telefonunu vermek istemiyor? Sen bırak artık telefonu niye vermek istemez?
1: Herkes birbirinin ses kaydını alıyor. Aralarında güvensizlik sorunu var. Yani varsa orada bir delil veya herhangi bir mesaj. Ha, ben birinin telefonunu istiyorsam onu alma amacım nedir? Bir suç işlendiyse orada bir delil varsa onu yok etmek için isterim ben onu. Ve verme işin sebebi de kendini koruma altına almak içindir o.
0: Ama orada zaten kadın düşmüş artık 112 aranmalı.
1: Ama geçmişten yapılan bir sohbet, bir
0: Orada
1: mesajlaşma.
0: telefonu saklamak ya da telefonu hani 112 arayacak çünkü kadın hemen.
1: Ama o orada onu düşünmüyor. Acaba telefonumu ele geçirse, telefonum içinde bulunan mesaj veya
0: İşte
1: herhangi bir şey
0: onu mu
1: onu yok
0: düşünüyor?
1: etme ihtimali
0: Çiğdem
1: var
0: neden
1: mı?
0: ısrarla o telefonu istiyor sence?
2: Çiğdem biraz daha geçiniyor dediğim gibi. Acaba bu arada
0: Aslında
2: Tuğyan'la merdivenlerde bir istişare etmiş olabilirler mi aşağı
0: yetişiyor
2: inmeden
0: Çiğdem
2: önce?
0: onlara. Hemen hemen hep birlikte çıkıyorlar diye
2: Ve Esra
0: hatırlıyorum
2: Hanım
0: ben.
2: bu ambulansa biniyorlar yine Sultan'la beraber hastanede Tuğyan yine Sultan'la beraber. O arada mesela ben kendimden düşünüyorum. Birisi Sultan ya Tuğyan da olabilir bu. O gece orada Sultan değil de ben vardım atıyorum. Gördüm Tuğyan annesini aşağı yattı yanımda. Ve ben onunla tekrar aşağı inip o şekilde onunla beraber hastaneye gitmem. Şimdi söylemek başka bir şeydir. Olayı görmek başka bir şeydir. O panikle, o korkuyla onun yanında ben
0: Bakın
2: nasıl
0: ikisinde
2: olabilirim?
0: de telefon var. Gözüküyor değil mi Tuğyan'da da? Verin bakayım. Geri.
2: İkisinde de var.
0: Bakayım şurada. Yani şu önemli. İkisinde ha evet. Tuğyan'ın elinde de. Yani neden ikisinde de telefon varken Çiğdem ısrarla Sultan'ın telefonunu almaya çalışıyor ve vermedi o an diyelim ve vuruyor. Sultan'ı ittiriyor. Sultan'ı ittiriyor. Neden sen Tuğyan'dan telefonunu almıyorsun?
2: Esra Hanım bir de kadın düştükten sonrasında insan refleks olarak pencereden aşağıya bakma gereği duyar. Bunlar direkt aşağı iniyorlar.
0: Evet yani belki orada hemen hani çıkın gel gel diyor. Gayet de bakın. Bu şortlu tişörtlü. Öteki zaten abinin kıyafeti iyice kot pantolonu var üzerinde. Diğerinde şort ve tişört var Çiğdem'de. Bakayım aynı anda mı çıkıyorlardı? Çünkü yetişmiş olması lazım Çiğdem'in ona. Duyan.
2: Hayır yetişmiyor.
0: Sultan. Hemen geliyor. Abi. Abi yok. Abi inmiyor hemen onların peşinden öyle mi? Abi yok. Abi indi sonra o ortadan kayboldu. Şimdi burada şu önemli olacak. Bunları neden konuşuyoruz? İddianamede sırf suç Tuğyan annesini öldürdü olarak mı olacak? Sultan, Çiğdem ya da bu kişilerin aralarındaki normal olmayan diyaloglar bu işin neresinde olacak?
1: Bu normal olmayan diyaloglar bence iddianameye girer. Her ne kadar Sultan şu an ev hapsi almış olsa dahi daha önceden bir mesajlaşma veya bir ses kaydı çıkacaktır. O kriminale gitmiştir o telefonlar. Oradan çıkan bütün veriler savcılık tarafından bence iddianame eklenecektir. Yani bunun geçmişinde temelinde bir ay veya bir hafta ne varsa o yazışmalar hepsi iddianame eklenecektir. Ve bu başka kişilerin de suçlanabileceği ihtimalini doğurur.
0: Sence Bircan?
2: Aynı düşünüyorum. Aynı
0: Şimdi
2: şekilde düşünüyorum.
0: ben Sultan'la ilgili ikilemdeyim. Şu anlamda ikilemdeyim. Bir sultan benim gözümde bir mağduriyeti var. Neden oradaki videolarda hep korku dolu olması? İkincisi sultanın da bu işi önceden bildiğini düşünüyorum. Şimdi bu da onu daha suçlu konumuna getirir. Neden yanında durdu ve sonrasında sustu olarak. Yani sultan evet mağdur olabilir ama niye bu kadar uzun süre sustu Ve bu

0: kadar farklı ifadeler verdi? İki, Sultan herkes bilirken nasıl önceden hiç bu konuyu bilemezsin?
1: İşte bu bana mantıksız geliyor. Bu bana anlamsız geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü Tuya çok öncelerden bana geliyor. Abla işte böyle böyle şu kadar daire işte İstanbul'da bu kadar böyle bir dükkan var. Hani annem vefat ederse ölürse çünkü o anki gibi konuştuğumuz gibi konuşamıyorum onun şeklinde. Hani bunların yarısını ben annemi ortadan kaldıran kişiye hakkını teslim edeceğim. Bana kalanı yeter şeklinde. Şimdi bana böyle bir şey denildiyse sultana neden denilmiyor? Osman'a denildiyse bakın Osman da aynı. Yine bir daire aynı yani. Konu aynı. Teklif aynı. Yine bir daire mevzusu. Sultanın babası desen yine orada bir tane daire var. Yani bana konuşulanlarla diğerlerine konuşulanlar aynı. Bize konuşulursa ona nasıl konuşulmuyor? Böyle bir şey yok.
0: Şimdi hani gerçekten bu kadar yakın arkadaşı olmuş ve yanında annesini attığı kişiyi bu kadar yani
1: Evet.
0: el alem olan yani ona daha uzak kişilere söyleyip bu teklifi eden kişi yani annemi yok edene bana kalacak mirasın yarısını ya da evin bir tanesini vereceğim diyen.
1: Osman Bakıcı'nın oğlu.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman çok dışarıdan birisi. Sultan kadar yakınlığı yok. Sultan onun evinde kalıyor.
0: Bunu sultana nasıl söylememiş olsun? İşte burada kafa karıştıran aslında en önemli soru bu. Çünkü sultan iddiasına göre asla ona annesine zarar vereceğini söylememiş. Ki sultan bir ay boyunca evin içindeki tüm kavgalara, hakaretlere, bağırışlara, çağrışlara, anne kız arasında olan husumetlere kadar şahit olmuş bir kızdan bahsediyoruz. Ve yani düşünün ki sultana geberteceğim bu kadını bile dememiş güya.
1: Esra Hanım bu işte Gül ablanın vefat etmeden birkaç gün öncesinde daha önce de söylemiştim bunu. Yani en fazla maksimum bir hafta öncesindedir. Çok net hatırlamıyorum. Benim Tuğyan'la yapmış olduğum bir konuşma vardı. Dedim ki Tuğyan hani nasılsın, iyi misin? İyiyim abla, şu anda hayat benim normale döndü. Orada o sakinliği yani birkaç gün sonrasında bu olay eğer gerçekleştiyse nasıl bu kadar sakin kalabildi Tuğyan bana karşı? Ben bunu bak aylardır düşünüyorum.
0: Çünkü Tuğyan bu işten sıyrılacağını düşünüyordu.
1: Belki de yani o anda bana bile en ufak bir şey ya annemle tartıştım. Hayine ölsün, gebersin hiçbir şey söylemedi. Hatta kervanla aran nasıl abla dedim. Abla iyi dedi. Ben de arada bir İstanbul'a gidip geliyorum. Bu şekilde görüşüyoruz. Annenle aran nasıl dedim. Annemle de aram çok iyi dedi. Şu anda bir problemimiz yok abla dedi. Yani bana karşı bile bu kadar sakin kalabilmesi. Bakın bunu ben aylardır kendi içimde düşünüyorum. Çünkü çok büyük kavgaları mutlaka ki söylerdi. Demek ki sadece kendi çevresine tamamıyla kendi çevresine kapattı planlarını bir tek sultana ettiyse dahil etmiştir.
0: Zaten Çağrı'ya dediğinden biliyoruz ki en son Haziran ayında şuna karar veriyor. Önce annemle iyi olacağım, aramı düzelteceğim, sonra onu öldüreceğim. Çünkü aram kötüyken yaparsam bu durumu benden çok şüphelenecekler. Ben o evde yaşarken aram iyiyken bunu yapacağım. Böylelikle benden o kadar şüphelenmeyecekler.
1: Evet, belki o yüzden aynı bu şekilde bunun için zaten benden saklamış olabilir.
0: Şimdi gözlerimiz iddianamede. Bütün bunlar iddianamede nasıl yer alacak? Şimdi iddianame çıkmadan aklımıza takılan, söylememiz gereken her şeyi söylüyoruz. Tüm bunların önemli bir yeri var. Şimdi teşekkür ediyoruz geldiğin için de Bircan.
1: Ben teşekkür ederim Esra Hanım.
0: İddianame bakalım bekliyoruz. Bir hafta içinde çıkacak olduğu söyleniyor. Bu arada Kervan Bey de bir mesaj göndermiş. Demiş ki biri aramış amcama kendini öyle tanıtmış ses kaydı için. Ve aslında kendini öyle tanıtarak Bircan olarak tanıtarak öyle söylemiş.
2: Orada isim geçmiyor ama o ses kaydında bize gelen de isim yok. Bircan Hanım ben demiyor. Ve o ses kaydında dikkat ederseniz korku ve panik var. Yani sanki baskı altında kalmış bir insanın sesi o.
1: Oyun olduğu çok belli zaten, çok bariz. Esra Hanım dün akşam da Kervan Bey'in amcası Emin Bey TikTok yayınlarında şöyle bir ifade bulunuyor. Ferdi Bey'in Güllü'nün dövme videolarının olmadığını vurguluyor. Peki aylardan beri siz bütün TikTok yayınlarında her yerde herkese bunu söylediniz. Peki dün akşam neden bunu yalanlıyorsunuz? Çünkü siz yalancısınız. Siz ancak böyle kadın çocuğuyla tehdit edebilecek düşük insanlarsınız. Bu.
0: Yani aslında diyorsun birçok şeyi de doğru söylemiyorlar. Kendi üstlerinden suç atmaya
1: aynen
0: çalışıyorlar.
1: Aynen öyle. Her şeyleri yalan.
0: Eğer şimdi biz aynı zamanda gerçekten dün dediğiniz gibi belgeleriniz varsa Bircan evet. Hanım'ın 5000 dolar ya da farklı paralara evet. aldığına dair
1: İspat
0: ben yayınlayacağım
1: bekliyorum.
0: Hepsini. O yüzden sizden belgeleri hala bekliyorum ama Emin Bey telefonunu açmıyor.
1: Ama böyle yalan.

0: yalan şekilde değil Esra Hanım. Gerçekten ispat bekliyorum.
1: Gerçek bir belge bekliyoruz. Evet. Biz de söyledik. Belge gelirse yayınlayacağız. Teşekkürler geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: Erdal'dan 4 yıldır haber yok.
3: Oğlum bir gün öncesi bana dedi ki...
2: Kuzenleri para için oğlumu öldürdü.
1: Kuzenleri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum.
3: Evet, 10 bin dolar, 5 bin euro parayı çalan kişi.
2: Erdal'ı yok ettiler, kayboldu dediler.
3: Bunlar kayıp haberini çıkarıyorlar. Çocuğu ortadan kaldırıyorlar.
2: Suçlanan kuzen Salih'ten şok cevap. Bizim değil, arkadaşlarının yanında kayboldu.
4: Hepsi yalan iftira yani.
3: Katilsiz üçünsünüz. Sadece köpekler.
4: Büyük bir iddia.
3: Ve ben bu iddiayı ortaya çıkaracağım.
2: Yengem oğlunu kızı Melek'e sorsun.
4: Bayındır'da ablamla uğraşıyorum dedi. Melek de dedi.
3: Yalan söylüyorsun.
2: Şüpheli kayıpta gerçek ne? Az sonra.
1: Ayşe Hanım hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi oğlun 17 Ekim 2022'den beri kayıp.
3: Evet.
1: Ve sana göre biliyorsunuz dün yayınımızda da anlattı Ayşe Hanım. Evet. Kuzenleri para için... Onu ortadan evet. kaldırdı olarak
3: evet,
1: düşünüyorsun.
3: Evet, doğrudur.
1: Üç kuzeninden de şüpheleniyorsun.
3: Evet, doğru. Peki, çünkü şöyle bir şey var. Oğlumun kayıp haberini Yakup Kaya söyledi.
1: Hı-hı. Kuzeni.
3: Evet, kuzeni. Önce Datça sahibi güvenliği arıyor. Diyor ki yeğenim denizde kayboldu. Gitmemiş bir
1: Yakup
3: şekilde.
1: Yakup söylüyor bunu. Evet. Arada hemen Salih Bey yayınımıza geldi. Bir onu alalım. Salih Bey de çünkü suçlanan kuzenlerden biri. Birlikte konuşalım. Evet. Salih Bey gelsin. Bu arada Salih Bey'i şu an mesela oğlunuzu öldürmekle suçluyorsunuz ama Salih Bey'i siz büyüttünüz öyle mi?
3: Evet. Beş kardeşi de ben büyüttüm.
1: Ve amca abileri, çocukları.
3: Abileri, Said'in çocuğu da Murat da benim
1: hoş
3: yanımdaydı.
1: Geldin Salih
3: Kevser
1: Bey.
3: De benim yanımdaydı. Yani. Daha sonra babası Kevser'i aldı Sait Kaya.
1: Şimdi bir dakika ben size önce şu bir anlatmadan. Salih Bey karşınıza geçti. Ne zamandır görmediniz birbirinizi?
3: Ne zamandır görmedim? Bir seneden fazla oldu görmedim.
1: Peki gerçekten Salih Bey bir bakın Salih Bey'e. Oğlunuzun katili olabilir mi?
3: Her şey değişir. Para işin içinde olursa her şey değişir.
1: Salih
3: Şimdi
1: Bey.
3: Ben size şunu diyeyim. Bunlar benim oğlum kaybolmadan önce ki parası onların eline geçmeden önce durumları çok kötüydü.
1: Hı hı.
3: Hiçbir şeyleri yoktu. Yeğenleri Murat Kaya'nın evinde oturuyorlardı.
1: Şimdi nasıl durumları?
3: Ben size söyleyeyim. Benim oğlumun parası bunlara geçtikten sonra benim oğlum uykudayken Mevlüt Kaya cebindeki parayı çekiyor alıyor.
1: Peki şimdi bakın, nasıl durumları?
3: Bu hırsızlık olayına giriyor. Bir. Tamam. İkincisi, tamam mı? Benim oğlum kaybolduktan bir süre sonra bunlar iki kardeş altlarına Mevlüt'le Salih altlarına sıfır motor çekiyorlar. 20 tane koyun alıyorlar.
1: Hmm.
3: Ve bahçelerinde yani yeğeninin bahçesinde sıfırdan ev yapıyorlar.
1: Yani sana göre senin oğlunun paralarını aldılar evet. ve bununla şu an daha rahat ve lüks evet. hayat yaşıyorlar. Salih evet. Bey ne diyeceksiniz?
4: Şimdi bak ben nasıl dinledim onu? Deme abla. O da aynı şekilde dinlesin beni. Şimdi bahsettiği abla motosikletler.
1: Koyunlar.
4: Koyun değil abla kurbanlık kuzular. Taksitle bizim Mehmet Işık var. Sait abimin kayınçosu hanımının oğlan kardeşi. Ondan borç aldım ve taksitle ödedim. Bahsettiğim motosiklet olayını anlatıyor ya yengem. Yani kendi kafasına göre senaryoyu çizmiş iftiralar atıyor ya.
3: Hayır ben kendi kafamı yazmıyorum.
4: Bak canlı isterse canlı yayına bağlansın.
3: Canlı yayına.
4: Taksitle aldı. Biz çalışarak ona her ay taksitle ödedik. Bahsettiği ev gece kundu.
1: Yani motosiklet ve koyunları taksitle aldım.
4: Hepsi
1: ben,
4: taksitle
1: bana
4: alınmış.
1: Bir para
4: belgeli
1: gelmedi
4: ve
1: diyorsunuz.
4: İspatlıdır efendim. Yalan yani bunlar
1: Erdal
4: hepsi yalan.
1: Erdal Bey'in parasından haberiniz var
4: İnan
1: mıydı?
4: İnan ki yemin ederim yok.
3: Yok mu?
4: Hepsi yok.
3: Peki,
4: Erdal Bey ne iş yapıyormuş sorsanız ya efendim.
3: Bak bir dakika.
4: Erdal niye
3: diline,
4: kaybolmuş sorsanız ya o zaman.
3: Cevap ver. Diline imanına. Diline imanına. Bak kitabına Kur'an'ına. El basar mısın?
4: Basarım.
3: Ya Erdal'ın parasını Mevlüt almadı kardeşim almadı der misin?
4: Derim de haberim
3: Getirin
4: diyor.
3: Kur'an'ı ben de basarım.

0: kim o da bassın?
1: Getir Kur'an'ı basalım.
0: Basarım.
1: İftira senin.
0: Yalan söyleme.
1: Senin
0: bütün
1: sülale
0: biliyor.
1: Şimdi.
0: Bütün sülale biliyor.
1: Bütün sülale arasın sörsün. Abla sorsun. Yemin ederim hepsi yalan dolan.
0: Hepsi yalan
1: iftira
0: değil.
1: İftira atıyor yani.
0: Herkes biliyor. Millet.
1: Bak abla, Poharacık'ta araştırın. Ben Kınık Belediye'de çalışıyorum.
0: Sayıda bağlar mısınız?
1: 3 sene önce başladım. Ablama söyleyeyim. Bahsettiği ev Gecekundu. Bak şimdi bunu açıkladık. Bizim başkan onu da yıkar şimdi. Açık ve net söylüyorum. Bunu taksit de ablam. Hala benim
2: tamam, onu anladım
1: borçlar,
2: artık. Şimdi
1: benim de kredi
2: de
1: borçları
2: aldım diyorsunuz.
1: Var. Bakın araştırsınlar.
2: Peki,
1: Mevlüt Kaya'nın da bu borçları
2: şimdi
1: var.
2: Şimdi siz dün de yayında konuştuk ya. Mevlüt Bey'e sordunuz mu bu para meselesini?
1: Sordum. Yok öyle bir şey diyor çocuk abi.
2: Hiç para almamış yani Erdal'dan.
0: Yalan.
1: Ablacığım ben sana tekrar diyorum bak. Mabinler de hepsi de
0: yalan.
1: Geldi. Çocuk geldi yanıma. Ben sıva yapıyordum. Komşunun sıvasını yapıyordum. Bahçe duvarlarını falan sıvıyordum. Geldi Erdal Kaya. Abi ne yapıyorsun? Ne, iyi misin? İyidir abim dedim. Sıva yapıyorum. Hatta birkaç kürek de harçta o yardım etti bana. Kendisini de yemin ederim sana. Eğer yalanım varsa 4 kardeşim de ölüsünü göreyim.
0: İnşallah.
1: Eğer yalanım varsa ama onun da yalanım varsa
0: İnşallah.
1: Onun da en sevdikleri aynı şekilde
2: tamam,
1: olsun.
2: Tamam beddualı şeyler söylemeyin
1: yani,
2: ya.
1: Bak,
0: İnşallah. İnşallah.
1: Yani
0: ben
1: bunda hiçbir yalan falan yok. Ablacığım geldi çocuk. Biraz muhabbet ettik. Komşular da oradaydı. Çocuk benim evime girmedi bile. Ayaküstüydü. Muhabbet ettik. Aradan yarım saat bir saat geçti. Ben de sıva yapıyorum o arada yalnız. O da ayakta muhabbet ediyor. Üstünde de mavi tişört vardı. Hatırladığıma göre. Geldi çocuk. Muhabbet ettik. Ondan sonra bana dedi ki Salih abi dedi Feyzi'ye söylesene. Feyzi bizim arkadaşımız Poracık'tan. Ne söyleyeyim Erdal dedim. Hazır buraya kadar gelmişim dedi. Bana bir tavuk bir horoz verse ya dedi. Ben de aradım Feyzi'yi. Feyzi dedim. Komşuların yanında bak Erdal gelmiş hem seni görmek istiyor dedim. İzmir'den o kadar yoldan geldim diyor. Bir görüş.
2: Erdal niye gelmiş oraya?
1: Gezme amacıyla gelmiş bir de Feyzi'den horozla tavuk almak için.
2: Ne kadar yol geliyor bunun için?
1: Valla geldiği yol 60-70 kilometre tam olarak bilmiyorum o kadarlık bir yol yani.
2: Erdal Bey ne iş yapıyor?
0: Bir saat falan
1: bak Erdal Bey'in ne iş yaptığını bilmiyorum.
2: Sen ne iş yapıyor diye niye sordun sen
0: yani,
2: şimdi?
1: Sonradan duydum yani.
2: Ne iş yapıyormuş?
1: Hani Daçka'ya gezmeye falan gitmiş diyor ya abla.
0: Bak kardeşi Emin, Yakup, Erdal
1: ne iş
0: kaynak
1: yapıyormuş?
0: İşinde çalışıyorlardı.
2: Bir dakika aynı anda üst üste
1: bak,
2: anlamıyorum
1: bak, abla,
2: ki.
1: Bak abla ben onun nasıl sonuna kadar dinledim o yüzden geldim zaten buraya.
2: Bir dakika
1: buraya.
2: Ne iş yapıyor Erdal Bey?
1: Erdal Bey ne iş yapıyormuş biliyor musun ablacığım?
2: Ne iş?
1: Benim duyduğuma göre ve yalan hayır da yok bunda. Yakup Kaya da bağlanacak şimdi canlı yayına.
2: Tamam ne iş yapıyor söyleyin artık ya.
1: Erdal Kaya Daçka'ya gitmiş ablasını bıraktıktan sonra Surat teknesiyle mültecileri Yunanistan tarafına bırakılan söylenen bırakırken geri dönmemiş.
2: Mültecileri götürüyormuş Erdal Bey.
1: Erdal Bey'in yaptığı
2: Erdal
1: hareket bu.
2: Erdal Bey insan
0: peki,
2: kaçakçısı mı?
1: Bak. Erdal Bey'in yaptığı iş insan kaçakçılığı. Oraya bırakmış,
0: Yakup'un
1: geri dönmemiş.
0: Gibi yani. Yakup'un
2: evet,
0: yaptığı
2: Ayşe
0: gibi yani.
2: Hanım, Erdal Bey ne iş yapıyor?
1: Evet, daha doğru söylüyor. Daha önce Yakup da aynı şekilde yaparken
0: Yakup'un
1: 4 sene yaptı.
0: Yaptığı gibi yani.
1: Bak Esra Hanım.
2: Ayşe Hanım doğru mu bu?
1: Bir sene sonra aradı.
2: Bir dakika bir Ayşe Hanım da konuşsun. Doğru mu?
0: Yakup'un yaptığı gibi yani. Şimdi ben sana bir şey sorayım.
2: Ayşe Hanım
1: aynen
2: doğru mu yaptığı
1: Yakup da
2: iş?
1: Daha önce gitmiş yakalanmıştı orada.
2: Bilmiyorum mu?
0: Evet.
2: Ne iş yapıyor
0: tatile gittiğini söyledi bana.
1: Yalan söylüyor. Hepsini
0: daha
1: biliyor.
0: Mı?
1: Kızı Melek de biliyor.
0: Bilmiyorum.
1: O da biliyor. İzmir,
0: belki
1: Çankırı
0: de yaptı.
1: Komple biliyor bunların.
0: Bilmiyorum.
1: Oğlunun o işi
0: hani,
1: yaptığını.
0: Yakup'a uyup gitmiştir yapmıştır
1: hani
0: bilmiyorum.
1: Oldu,
2: bakın, Ayşe Hanım yaptı mı yapmadı mı bildiğini bir söylesen.
0: Şimdi bilmiyorum bak yaptığını bilmiyorum.
3: Ama Yakup'un yaptığı gibi diyorsun. Yakup ne iş yapıyor ki?
1: Yakup demir kaynak.
0: Hayır şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şey.
1: Hani iftira atıyor ya abi.
3: Yakup ne iş
0: kardeşi,
3: yapıyor?
1: Ha ben söylüyorum.
2: Aynı anda böyle olmuyor böyle konuşmayalım.
0: Bunun küçüğü.
2: Ayşe Hanım.
0: Emin Kaya.
2: Ayşe Hanım bir onu Kaya'yı bırak.
0: Bak,
2: ben Erdal'ı sorayım.
0: Ne iş yaptığını sorun. Yakup'la
1: tamam.
0: Beraber ne
2: tamam,
0: iş yaptınız?
2: Tamam sen annesisi olduğun için sana soruyorum. Ayşe Hanım ne iş yapıyor?
1: Ne iş yapıyor?
0: Kaynak işi yapıyordu.
2: Evet.
0: Yakup, Emin. Bunlar üçü, hatta Emin aldı yanına. Bunlar kaynak işi yapıyordu.
2: Tamam kayık ne alaka o zaman? Kayıkla ne yapıyor? Kayığı var ya.
1: Kayıkla mülteci
0: var,
1: götürüyor.
0: Var. Onun şey hani o gidip geliyordu
1: mülteci
0: Tatça'ya.
1: Mülteci götürüyormuş.
0: Tatça'ya gidip geliyordu.
2: İki
0: tatil
2: kayıkla
0: amaçla
2: mı gidip
0: geliyordu.
2: Niye iki tane kayığı var?
0: Bilmiyorum. O dedi ben de aldım dedi kiraya verdim dedi.
2: Ha, alıp kiraya veriyordu.
0: Ha.
2: Peki.
0: Kiraya verdim dedi.
1: Yo,
0: kira paramı da alacağım dedi. Anne dedi.
1: Ortaya.
0: Bak bu olay benim oğlum kaybolmadan 4-5 ay öncesi. Tamam mı? Benim oğlum 10 bin dolar...

0: 3000 euro hatta fazlası var.
1: Hepsi yalan.
2: Stüdyoda Salih Bey.
0: Ha. Aha. A ne dedi? İçtik dedi. Akşam dedi. İçki aldılar geldiler. İçtik dedi.
3: Oldu, akşam mı içmiş?
0: Hayır hayır.
1: Ne yavru?
0: Bu kaybolmadan 5-6 ay öncesi. Hı hı. Bak içki içiyorlar. Erdal sızıyor uyuyor. Mevlüt bunun cebindeki paraları alıyor. Götürüyor bankaya üzerine yatırıyor. Bunları araştırabilirsiniz.
2: 10 bin dolar 5 bin dolar.
0: Euro. Euro.
1: Yalan evet. Yalan hepsi yalan.
2: Yalan diyorsunuz. Şimdi Salih Bey üvey abiniz hattımızda. Merhabalar. Salih Bey merhabalar Allah nasılsınız? Allah
1: büyük bela
2: vereceğim. Bir durun ya.
0: Biliyor biliyor.
2: Hah Salih Bey buyurun.
4: Buyur.
2: Salih Bey şimdi Ayşe Hanım'ın bir iddiası var. Mevlüt Bey benim oğlumun paralarını aldı ve kendi hesabına yatırdı diyor. Siz bu konuda bir şey biliyor musunuz?
4: Sadece ben biliyorum. Mevlüt kendi ağzına söyledi. Dedi bunun parası bende. Ben bankaya yatırdım dedi. Annesine vermeyeceğim dedi.
1: Benim bir bilgim yok.
2: Ha Mevlüt Bey söyledi size.
0: Var.
2: Aldım evet, parayı bankaya yatırdım diye.
4: Salih de biliyor.
2: Salih de mi biliyor?
0: Hepsi biliyor.
1: Bilmiyorum ben. Yemin ediyorum bilmiyorum
2: Salih Bey yalan söylediğinizi söylüyor ama. Biliyor söylemiyor.
1: Para konusunu bilmiyorum ben.
2: Söyleyin abinize.
1: Kesinlikle yalan söylüyor. Abim de yalan söylüyor.
0: Ne yalan söylüyorsun?
1: Bak benim para konusunda hiçbir bilgim yok. Sadece Erdal geldi gitti.
2: Bak ne diyor?
0: Yalan.
2: Söyleyin Salih Bey bir daha.
4: Ya abi ya Mevlüt kendi ağzıma söyledi. Parası ben dedim ben bankaya yatırdım dedi. Annesi istediği annesine verdim dedi.
2: Ne zaman söyledi bunu size?
4: Anneciğim çocuk gittikten sonra söyledi ben dedi. Benim parası ben dedi ben bankaya yatırdım dedi. Doğal mı dedi ama kaç bin dolar olduğunu bilmiyorum.
2: Peki Sait Bey nasıl almış bu parayı Mevlüt Erdal'dan?
4: Anneciğim nasıl aldığını bilmiyorum. Çünkü onlar kendi aralarında konuşmuşlar, nasıl etmişler onu bilmiyorum. Sadece ben Mevlüt'ün ağzından dinlediğim kelime bu.
2: Peki Mevlüt'e sormadınız mı? Niye sana verdi bu kadar parayı?
4: Anneciğim konuşamazsın ki adamlar azarlıyor insanları.
2: Kim Mevlüt mü azarlıyor?
4: Evet konuşamazsın ki onlarla küfürlü konuşuyorlar. Kanana diyecek bilmem ne diyor. Karşılık veriyor. Ben onun için bir şey diyemem.
2: Peki Mevlüt Bey sonrasında parayı geri vermiş mi?
4: Hayır banka dedi ben dedi. Kendisi gelmesine kadar dedi. Ben parayı kimseye vermem dedi.
2: Ha, bankada hala saklıyor mu şu an?
4: Bankada dedi ama çekti mi çekmedi mi bilmiyorum.
2: Tamam bakın bu çok önemli. Ne diyorsunuz Salih Bey? Bakın
1: benim bir
2: hala
1: bilgim yok
2: Erdal'ın... Var. 2022'den beri parası.
1: Ama ettiği bedduvalar.
0: Herkes biliyor. Zeynepler bile biliyor.
1: Yok yaptılar. Hepsi yalan yani.
0: Hepsi de yalan
1: hepsi
0: değil.
1: Hepsi yalan yani.
0: Ben oğlumun katillerini istiyorum. Ve el ağır cezayı almalarını istiyorum.
1: Hepsi benim yalan dolan yani. Benim oğlum 4 senedir kayıp. Burada hepsi yalan dolan yani.
0: Gidirdim o ekmekler. O yemekler senin gözüne dizine dursun. Bir tarafı kan bir tarafı irin olsun. Bu kadar diyorum.
1: Vallahi bizim
0: sen diyorsun ya. Akciğerimde lekeler var böyle. İnşallah daha beter olsun.
2: Bir dakika.
0: Daha beter olsun. Sürem sürem
2: tamam,
0: sürem.
2: Mevlüt Bey.
0: Var mı?
2: Mevlüt Bey hattımızda.
1: Hepsi iftira yani.
2: Mevlüt Bey merhabalar.
5: Merhaba Hanım.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
2: Mevlüt Bey Erdal Bey'in paraları sizde mi?
5: Parası falan yok efendim. Yalan atıyor. O kadın bir numara.
2: Şerefsizsin. Lütfen.
5: Bakın bunu ben savcılığa vereceğim bu kadını. Bu kadın bu kadın
0: ben sizin hakkınızda suçluyuz da
5: bu şerefsizin önüne gideni bu kadın.
0: Ben savcılığa verdim size.
5: Bu kadın mülteci kaçakçısı.
0: Mehmet Ali'nin
5: evine götürdünüz oğlum. Bu kadın mülteci kaçakçılığı yapıyor. Bu kadın
0: oğlum Erdal'ı Mehmet Ali'nin evine niye götürdünüz? Siz oradan döndünüz oğlum niye dönmedi? Cevap ver bana.
2: Mevlüt Bey. Mevlüt Bey.
5: Susturun bakın bak bu
2: Mevlüt
5: kadın.
2: Mevlüt Bey duyuyor musunuz
5: evet,
2: beni?
5: Duyuyorum.
2: Abiniz, üvey abiniz Sait Bey dedi ki Mevlüt bana kendi ağzıyla o paranın kendisinde olduğunu söyledi diyor.
5: Evet dinliyorum ben sizi.
2: Duydunuz mu dediğimi?
5: Duydum dinliyorum sizi bak.
2: E tamam sizde olduğunu söylüyor. Abiniz de öyle diyor paranın sizde olduğunu söylüyor.
5: Hanımefendi yalan. Bak bunların ikisi bu Ayşe ile Sait Kaya büyücülük yapıyorlar.
2: Büyücü
5: mü? Evet. Bu kadın evinde bu oğlu mülteci kaçakçılığı yapıyordu. Sağdan soldan her yerden duyuyorduk kendisini. Bu kadının oğlu Muğla Datça'dan kaçmıştır. Bizim tamam. Evden kaybolmamıştır. Bende de 1 lira parası yoktur.
2: Sait Bey'e tekrar sorayım. Sait Bey, Mevlüt Bey diyor ki ben öyle 1 dakika ben konuşuyorum. Ben konuşurken konuşmayın.
4: Anneciğim kendi ağzıyla söyledi bana dedi. Ben de bankaya yatırdım annesine vermeyeceğim dedi. Çocuk gelirse de çocuğa kendisine vereceğim.
2: Tamam.
4: Ben ne yalan söyledim? Kendi ağzından söyledi bunu ya.
2: Kendi ağzıyla söyledi diyorsunuz.
5: Bakın bunların ikisine Sait da Ayşe de ikisine büyücülük yapan bir insan bunların.
2: Yani büyücü oldukları için mi yalan söylüyorlar?
5: Bakın bunların hepsinin uydurma bunların hepsi. Çocuk Muğla Datça'dan kaybolmuştur. Mülteci kaçakçısı annesi de biliyor bunu. Kardeşi de biliyor. O kadın şeytanın önde gideni bak.
0: Telefon içeri ne hepsini getirdin. Buraya döktüreceğim.
5: O kadın, bakın. Ve senin... Bir dinler misiniz? Bakın şu kadını susturun.
2: Susturun
0: şu kadını bir. Şerefsiz.
2: Bir dakika. Mevlüt Bey, Sait Bey ısrarla diyor ki bu parayı aldı. Şimdi siz Erdal Bey size geliyor ve bir gün alkol alıyorsunuz. Onun cebinde 10 bin dolar ve 5 bin euroyu alıp kendi hesabınıza yatırıyorsunuz. Böyle bir durumu hırsız. Tekrar soruyorum. Sait Bey eminim bana da söyledi diyor.
5: Yalan atıyorlar efendim. Bunlar iftiracı. İkisi de birbirinden iftiracı insanlar.
2: Peki
5: bunların niyeti bizi burada işimizi gücümüzü bozmak mı?
2: Peki Ayşe Hanım'ı anladım. Sait Bey niye yalan söylüyor? Abiniz sizi...
5: O da yalan söylüyor. O da bir numaralı yalancı.
2: Neden ama? Neden iftira atıyor size?
0: Sizin öz abiniz sizin.
5: Bakın bunların ikisi de hocam. Bakın Erdal'ın annesi biliyor. Erdal'ın mülteci kaçakçısı olduğunu. Muğla Datça'dan kaybolduğunu. Evinde
0: ben
5: daha
0: bilmiyorum.
5: Önce bir sürü insan vardı. Mertesler'e gelip gidiyorlarmış evine. Bak. O kadın bir numaralı yalancı şerefsiz.
0: Yalancı sensin.
2: Mevlüt
0: şerefsiz.
2: Bey bir dakika.
5: He.
0: Bak siz yalancı sensin iftira atıyorsun.
2: Ya böyle ilerleyemez hakaret etmeyin.
0: Ben götürürüm. Bak Ayşe bir dakika.
2: Ayşe Hanım bunun götür- bir faydası
0: bir
2: yok.
0: Efendim kararı götürürüm evime. Komşularıma sordururum. Büyücülükle alakalı bir şey varsa söylerlerse... Ben burada herkesin önünde çıkacağım, eşek gibi anlayacağım. Ama yalan olursa seni öyle bir dava açacağım ki ömür boyu cezaevinden çıkamayacaksın. Anladın mı?
2: Mevlüt
5: bunların,
2: Bey.
5: Bunlar mülteci kaçakçılığı yapıyordu.
2: Tamam, bağırma ya.
5: İftiracılar kayboldu.
2: Mevlüt Bey şunu soracağım size. Büyücülük yapıyor dediniz ya Ayşe Hanım'la abiniz. Ne yapıyorlar yani büyücülük? Bir dakika ben sorayım.
5: Yani büyücülük yapıyorlar. Bakın o şimdi söylediği şey yok mu? Kuyuya atmışlar. Bunları hocadan öğrenmişler.
2: Tamam ne yapıyor büyücülük? Bir söyleyin bakalım biz de öğrenelim.
5: Ya ne yapıyorlar bilmiyoruz mu siz? İnsanlara büyü yapıyorlar, insanlara şey yapıyorlar. Bu kadın büyücünün teki.
0: Ben büyücü sanırım sizi konuşturuyorum
2: yani?
0: O zaman.
2: Büyüyle ne yapıyor? Birbirine mi bağlıyor, ilişkileri mi düzeltiyor, hastalık mı iyileştiriyor? Ne yapıyor?
5: Valla bilmiyorum işte kendisine sorun. O hatta demiş ya kuyuya attı diyor. Onu da bir hocadan söylemişler. Hoca söylemiş bunlara.
0: O ağızlarından laf aramak içindi.
2: Kimi
0: hocam
2: kuyuya atmışlar?
0: Değil.
5: Ne bileyim ben orada öyle yazıyor ya. Biz kuyuya atmışız ya onu.
0: Mehmet Ali'nin evine neye götürdünüz?
2: Şimdi Mevlüt Bey siz Erdal'ın kız kardeşiyle mi evlendiniz?
5: Evet.
2: Kız kardeşi de aslında bazı hesap numaraları görmüş size ait.
0: Evet.
5: Evet.
2: Yani orada da abisine ait paranın olduğunu görmüş.
0: Kardeşine.
5: Yalan bende 1 lira parası yok. Bakın bende 1 lira parası yok. Bu adamın, bunun annesi mülteci kaçakçısıdır. Oğlu da mülteci kaçakçısıdır.

0: Bu kadın dini imanı para. Bu
1: sen dini
0: içinde...
1: imanı para olsaydı ben sizin üstünüzü çökerdim.
0: He.
1: Her türlü o parayı alırdım. Bugünü beklemezdim.
0: Oğlunu aramıyor bu kadın. Bu kadının dini imanı para.
2: Bari.
0: Bu kadın şerefsizin önündedir. Mülteci kadın.
1: Çocuklar tacizden atıldım.
2: Ayşe Hanım, hakaret etmeyelim, küfür etmeyelim. Canlı yayındayız. Lütfen, kesiliyor zaten. Söyledikleriniz de duyulmuyor. Lütfen küfür etmeyin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ayşe Hanım, şunu merak ettim. Erdal'ın kız kardeşi Erdal kaybolduktan sonra

0: mı Mevlüt'le evleniyor?
1: Evet.
0: E nasıl şüphelendiği adamla, abisini kaybettiği şüphelendiği
1: kardeşim,
0: adamla
1: o
0: nasıl
1: zaman
0: evlendi?
1: Şüphemiz yoktu. O zaman bizim bunlardan şüphemiz yoktu. Tamam mı? Hatta ben hiç para konusunda açmadım.
0: Hı hı.

0: Gelmezse biz Erdal'ın parasını sana vereceğiz.
1: Kim dedi bunu sana?
0: Yakup'la Mevlüt dedi.
1: Aha.
0: O da oradaydı.
1: Salih de duydu bunu.
0: Evet.
2: Yalan bunlar.
0: Üç ben beraber buradaydı.
2: Duymadım, haberim de yok benim.
0: Tabii.
2: Kesinlikle hepsi yalan. Peki Esra Hanım, sorun mu?
0: Kızının
2: kocası Dikili'de mültecileri doldurup Erdal'ın arabasına...
1: Salih Bey, konudan konuya atlatmayın konuyu.
2: Polislere çarptı da mı yalan?
1: Ayşe Hanım, ilk başta şüphelenmiyordum. Evet. Sonra dediler ki sana, bak, biz gelmezse şimdi, parayı vereceğiz, bir yıl gelmezse. Sonra ne oldu? Devam
0: sonra
1: et.
0: Sonra ne oldu? Para mara gelmedi. Ben oğlumu araştırmaya başladım. Hatta Esra, Didem Hanım bana dedi ki, ona da ben bağlandım çünkü. Dedi Ayşe Hanım dedi, git dedi Bodrum'da dedi. Senin oğlun kaybolduğuna yakın dedi, bir ceset bulunmuş. Ben gittim, cesetin yarısı var yarısı yok. Belden aşağısı var, belden yukarısı yok. O da Suriyeli çıktı. Bir su alabilir miyim?
1: Peki ne zaman Mevlüt'ten şüphelenmeye başladınız?
0: Bakın şimdi taşlar yerine oturuyor. Nasıl oturuyor yerine? Size şunu söyleyeyim. Yakup diyor ya, Erdal kaybolmuş.
1: Evet.
0: Ama evlerinin önünde kavga ediyorlar. Ertesi gün kayıp haberini çıkarıyorlar. Bakın bizim bundan sonra haberimiz oluyor.
1: Peki sana bu kavgayı kim söyledi?
0: Kim söyledi? Onların komşusu söyledi.
1: Komşunun ismi ne?
0: Siz onu çok iyi biliyorsunuz ismini.
1: Bir daha bana söyle.
0: Valla ben şu an aklımda değil. Karşı komşuları, ben hatta onlara kahve çay
1: karşı içtim. Karşı komşuları bir kaybolmadan bir gece önce onların evlerinde
0: kavga ediyorlar.
1: Erdal'ın kavgasını mı duyuyorlar?
0: Evet, Erdal'la kavga ediyor bunlar.
1: Evet.
0: Ertesi günü yalan kayıp söylüyor. Haberini
2: hepsi
0: çıkarıyorlar.
2: Yalan. Hepsi yalan. Bağlansın söylesin o zaman, öyle bir şey varsa.
1: Salih Bey, siz de diyorsunuz ki
2: ben hayatım boyunca hiç böyle işlere ne işim
0: olmuş. Bağlansa da siz yalan söylüyorsunuz. Parayı da yalanlıyorsunuz.
2: Yalan. Hepsi yalan. Şu anlattıkları hepsi yalan.
0: Şimdi
2: Erdal Bey,
0: Yakup Bey bize de bir dakika.
2: Biz kendimiz İzmir'deyiz.
1: Aynen.
2: Bergama'da. Anasının yanında İzmir'de.
1: Salih Bey, siz diyorsunuz ki bana geldi Erdal. Tamam. Sonrasında da diyor Melek hastalandığı için kız
2: evet,
1: kardeşi.
2: Evet, telefon geldi kız kardeşinden.
1: Evet, onu gitti.
2: Mavi arkadaşlar bütün komşulara sordu. Poğracık küçük bir yer.
1: Peki
2: bahsettiği
1: sonra
2: hepsi yalan dolan.
1: Meleği bıraktıktan sonra tekrar gelmedi mi oraya?
2: Bir daha hiç gelmedi. Bir daha hiç gelmedi. Ablası Meleğin yanına gitmiş. Oradan Daçka'ya geçmiş. Öyle duyduk. O Daçka'ya gittikten sonra geri dönmemiş zaten.
1: Siz Daçka'ya gittikten sonra hiç gelmedi diyorsunuz.
2: Hiç gelmedi.
3: Bir sorum olacak. Esin.
2: Ablası peki. Melek de yalan söylüyor. O da çok iyi biliyor kardeşini. Sorun.
0: Kardeşini benim yanıma
2: getirdi. Mülteci kaçakçısı olduğunu anlatıp da biliyor.
3: Salih, dün sen yayına bağlanırken.
2: Evet abi.
3: Yani oradan Erdal Bey'in telefonunun son sinyalinin Datça'dan bir otelden
2: evet,
3: verdiğini.
2: Evet, kendi söyledi.
3: Bir saniye. Hanımefendi mi söyledi size?
2: Evet, Ayşe yengem söyledi. Dilekçe yazdım dedi, şey yazdım dedi. O zamanlar Mevlüt'le
0: ya sizi evliydi. Yok.
3: Yani o... Onu kendi, araştırma gereği niye duydum? Kendi söylemişse.
2: Bütün dilekçeler verdim orada diyor. Tamam. Şey verdim. Yalan mı yenge?
0: Dilekçe
1: Ayşe
0: verdim.
1: Hanım, öyle mi dediniz?
0: Hayır sinyal
2: yemin ederim
0: yok.
2: Aynısını söyledi. Ama bütün sinyalleri aynısını biliyor.
3: Sinyalden bahsetti. Şimdi bakın o.
1: Öyle şey söyledin mi sen?
2: Telefon şeyde çıkmış. Otelde sinyal çıkmış.
1: Bir dakika biz kusuralım. Söyle. Yani. Ayşe
0: sinyal falan yok dedim. Şimdi Yakup'un bana söylediği.
1: Bir dakika Ayşe Hanım, iyice anlayalım. Telefon sinyali gerçekten en son Datça'da mı veriyor?
0: Bilmiyorum.
3: Siz öyle bir şey söylediniz Salih Bey.
0: Hayır söylemedim.
2: Yalan söylüyor. Söyledi.
0: Hayır söylemedim.
2: Yo Daçya'ya metine gidin sorun.
0: Yalan söylüyorsun.
2: Verdiği dilekçeler orada.
0: Verdiğim dilekçeler baksınlar
2: orada.
0: Savcılıktan istesinler.
2: Daçya'ya emniyetine gidin sorun.
0: Yo savcılıktan istesinler.
1: Tamam sen bir söylemedin diyor. Salih Bey sizi bir sene önce Erdal aradı mı?
2: Kim?
1: Erdal.
2: Bak beni geçen sene ablam benim okuma yazmam yok.
1: Geçen sene diyorsun 2025'te. He. Erdal 2022'de kayboluyor. 2025'te?
2: Evet. Erdal mesela kaybolalı bayağı olmuştu yani. Mesircin'den beni bir aradı. Sonra benim ki çay molasındayken ben
1: Erdal
2: açtım.
1: Erdal aradı.
2: Ya bak duymadım aramış Mesircin'den. Sonra ben açtım. Baktım oynarken arkadaşa gösterdim. Çalıştığım ekip arkadaşa. Bak dedim iyi çok şükür bu çocuk yaşıyormuş dedim. Sevindim telefonu gösterdim. Bu Mesircin'den beni aramış dedim. Doğru söylüyorsun abi aramış dedi.
1: Konuştun mu sesini duydun
2: hayır,
1: mu?
2: Hayır duymamışım. Peki ben buna dedim bir arasana dedim ulaşabileceğimi. Arada abi dedi ulaşılmıyor. Ulaşılmıyor
1: Messenger'dan
2: dedi.
1: Arayınca mı?
2: Yani Messenger'dan tekrar biz geri döndük ona. Ama kesinlikle şey yapmıyor yani. Geri dönüş şey olmadı yani. Erdal'ın telefonu.
1: O zaman sen hiç sesini duymadın yani.
2: Duymadım. Sonra ben internetçiye sordum. Böyle böyle bir olay oldu.

0: bu çocuk kayıp zaten dedim. Abi dedi, eğer dedi bu şahıs dedi cep telefonuyla arasaydı dedi, ben anlamam internetlerden, onların değişini diyorum. Arasaydı dedi, bu şahıs dedi cep telefonu şey yapardı, çalardı, meşgul olurdu, bu olurdu, şu olurdu. Bu dedi konsol şeyli yani kulbeli telefonlar gibi internetli telefonlar var ya dedi. Onlardan bir tanesi dedi bu dedi.
1: Ama
0: yani
1: Messenger'dan nasıl öyle telefondan arayacak
0: yani canım? Öyle dediler bana.
2: Arayamaz onun.
1: Yayından yani sonra bir gösterin bakalım nasıl Messenger'dan arama gelmiş.
0: Ama bir sene sonra silinmiş ablacığım. Keşke silinmeseydi.
1: Nasıl siliniyor? Facebook aramaları silinmez ki, geçmişe kadar görürsünüz.
2: Kendisi silmezse silinmez.
3: Ben kendisi silmiş.
2: Sen kendini silmedin, silinmez o.
0: Yok bakın yani sorun değil.
1: Hayır. Sen bir yıl önceki durum yani şuradan baksan 5 yıl önceyi bile görürüz. Facebook silmiyor.
0: Tamam bakın Esra Hanım, bakın sorun değil.
1: Bakalım siz sildiniz mi acaba öyle bir şey?
0: Yok ben hiçbir zaman telefonda hiçbir şey silmem yani. Zaten silmeyi bilmiyorum ben zaten. Hı-hı.
1: Biz o zaman ekip arkadaşlarımız görür ama görmezse ne olacak?
0: Görmezse şahit arkadaşlar var, ekip arkadaşları var. Hı-hı. Yani elini alıp bakan çocuk var. İftira atıyor ya oğlunu şey yapmışız. Ekip arkadaşı var.
1: Yani başkaları da ama Facebook'unu ele geçirmiş olabilir, aramış olabilir.
0: Onları ben bilemem ama ablacığım, ben nereden şahıs bileyim ya.
1: Bence bir çıkartın Fatih, gel sen buraya. Fatih bir telefonla baksana Salih Bey.
2: Esra Hanım.
1: Peki Ayşe Hanım şurada kaldık. Ya, ne zaman şüphelenmeye başladın evet, Mevlüt'ten?
3: Hani bazen şeyleri insan oturur bir düşünür, şöyle bir önüne koyar ya. Ben o şekil yaptım.
0: Fatih,
3: nasıl?
0: Diyor,
3: şimdi Yakup önce Datça'yı arıyor mu? Sahil
0: Erdal
3: güvenliği.
0: Diyor ya.
3: Yeğenim Erdal Kaya denizde kayboldu diyor mu? Sonra yarım saat bana dönüş yapıyor. Diyor ki yenge Erdal motorla Yunanistan Simmi'ye gitmiş. Orada yakalanmış. Tanıdıklarım var. Orada tanıdıklarım var. Şu an tarif ediyorlar. Bana anlatıyorlar. Erdal'ı bana tarif edip anlatıyorlar.
1: Yani Yakup Bey bu bilgiyi size verdi diye siz onlardan şüphelenmeye başladınız.
3: Evet, daha sonrasında bak başka bir şey daha var söyleyeceğim sana.
1: Peki şimdi Yakup Bey hattımızda sonra... bir dur Ayşe Hanım. Yakup Bey.
4: Efendim.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
1: Şimdi siz şu an Fransa'da mı yaşıyorsunuz?
4: Hayır, şu an Hollanda'dayım ben.
1: Hollanda'dasınız. Yakup Bey size bir şey soracağım. Biliyorsunuz Erdal Bey kayıp. Erdal Bey kaybolduktan sonra sizi arayıp aslında onu mültecileri götürürken Simi'de gözaltına almışlar diyen siz misiniz?
4: Bakın şimdi Esra Hanım, öncelikle bir beni eğer o kadının mikrofonunu kesin ben konuşayım.
1: Neyse ona ben ondan karar veririm. Sonra... Siz anlatın, ben sizi dinliyorum.
4: Şimdi bu oğlu zaten mülteci işi yapıyor. Bunun damadı mülteci işi yapıyor. Kızı Melek mülteci işi yapıyorlar üçüyle. Anladınız mı?
1: Evet.
4: Bunlar bu işi yaptıkları insan. Sen buna desene. Bir saniye. Ben size anlatayım. Siz ondan sonra ona sorun bakayım. Oğlunun en büyük düşmanı kim?
1: Yakup Bey ben size başka soru sordum. Simi Adası'na gittiğini siz mi söylediniz Ayşe Hanım'a?
4: Bakın, evet ben söyledim. Çünkü Simmi'ye gittiğini söylemedim. Hayır, yalan söylüyor. Bak,
1: Simmi'ye gittiğini ne söylediniz?
4: Bir dakika. Ben söylediğimi söyleyeyim. Beni Erdal'ın telefonundan yabancı bir numara aradı. Hakan diye biri. Bu polis kayıtlarında da var, hepsinde var. Tamam mı? Aradı. Dedi ki, Erdal abi dedi. Dedim sen benim numaramı nereden aldın dedim. Kimin numarası? Bu dedi Erdal'ın telefonu dedi. Peki Erdal nerede dedim? Erdal dedi. İki tane dedi yolcuyla beraber jet ski ile gitti dedi, açıldı dedi. Yarım saattir yok dedi. Oğlum dedim çocuğun başına bir şey mi geldi? Yok dedi abi dedi. Biz dedi merak ettik dedi. Biz sana haber veriyoruz dedi. Ben de o dakika İzmir'deydim. Baz istasyonlarına telefonlarıma bakabilirsiniz. Hı hı. Ben hemen sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlikte ihbarda bulundum. Tamam mı? Ondan sonra annesine haber verdim. Çünkü annesi biliyordu bu işi yaptığını. Annesi bilmiyor mu sanki? Annesi,
1: peki Yakup Bey jet ski ile nerede kaybolmuş dedi size bu Hakan?
4: Datça'da dedi kaybolmuş dedi. Tamam mı? Kaybolmuş dedi. Demedi bana bakın. Bakın iyi dinleyin. Bu kadın çok yalan söylüyor. Tamam mı? Yalanla dolanla iş yapan insanlar bunlar. Tamam
3: sen
4: mı?
3: Sen gibi mi?
4: Yüz konuşsun.
3: Senin gibi
1: bir dakika. Yakup Bey neden sizi aramışlar annesini aramamışlar?
4: Kardeşim bunun, bu zaten annesi
3: Erdal'ın
4: bunu evden
3: telefonunda benim
4: kovmuştu.
3: numaralarım
4: Büyük
3: var.
4: oğlu cezaevinden çıkıp onu vuracaktı. Tamam mı? Demiyor mu benim büyük oğlumun, küçük oğlumun gelinimle yattı. Büyük
3: Onları
4: oğlum,
3: karıştı.
4: Büyük
1: Yakup
4: oğlumu
1: Bey,
4: vurdu.
1: ben size başka bir şey soruyorum. Siz bana başka cevap
4: Tamam bir
1: veriyorsunuz.
4: dakika, bunu
1: Karıştırıyor.
4: ben sana anlatıyorum.
3: Neyi anlatıyorsun? Düzgün anlat, düzgün.
4: Anne,
3: sen bana demedin
4: bunu...
3: mi? Erdal Marmara şey,
1: neden
3: gitmiş,
1: Hakan
3: Yunanistan
1: Bey?
3: Simli'ye gitmiş, orada yakalanmış. Oradan
4: bir
3: bana
4: saniye
3: telefon açıyor, tanıdıklarım var.
4: Yakalanmış
3: bana
4: demedim bak. Sen
3: yani
4: yalan
3: bana
4: söylüyorsun bak.
3: Erdal'ı
4: bak,
3: bana
4: yalan
3: tarif
4: söylüyorsun
3: ediyorlar
4: bak.
3: demedin mi? Ne
4: Bak
3: lafı?
4: sen...
1: Tamam.
4: Bakın hepsini
1: Ayşe
4: ben
1: Hanım.
4: Ya,
1: ya,
4: ben avukatım
1: ya,
4: ha.
1: Bir susar mısın?
3: Sen yalancısın.
4: Bunu...
1: Ayşe Hanım sürekli
4: avukat...
1: küfür ediyorsunuz. Kesiliyor. Yayında izleyicilerimiz anlamıyor.
4: Hayır bak yayındaki bütün kayıtları avukatım sizden isteyecek. Çünkü bunu ben mahkemeye veriyorum. Anladınız mı?
1: Tamam.
3: Ben
1: Yakup
3: Bey.
1: Yakup
3: Bey. Ben sizi adam verdim katiller.
1: Ya bir saniye ama Ayşe Hanım sen oğlunu bulmak istiyorsan biraz izin ver lütfen. Yakup
4: evet,
1: Bey.
4: Buyurun.
1: Hakan Bey.
4: Evet Esra Hanım.
1: Sizi neden sizi aradı? Onu sormak istiyorum.
4: Bakın. Ben de sordum bunu. Siz dedim nereden buldunuz benim numaramı? Abi dedi Erdal'ın numarasından dedi yazıyor Yakup abi diye. Biz de o onun için seni aradım dedi. Anladınız mı?
1: Yani sizi hiç tanımıyor muymuş?
4: Hayır beni tanımıyor zaten. Ben bunu ihbarda bulundum. Sahil güvenliği ihbarda bulundum. Sahil güvenlik zaten numarasını dedi kim aradı sizi? Buradan aradılar dedim. WhatsApp'tan aradılar dedim. Hı hı. İsmi de Hakan diye bana hitap etti. Ben de Hakan diye ismini oraya verdim. Ama
1: peki o numara, onun... o numara Erdal Bey'e
4: evet.
1: ait bir numara mıydı, başka bir numara mıydı?
4: Bak Erdal iki tane numara kullanıyordu. Bir yabancı hat kullanıyordu, bir kendi hattını kullanıyordu. Oğlu damadı iki hat kullanıyordu.
3: Yalan.
4: Bir yabancı bir normal numara kullanıyordu. Kızı Melek iki hat kullanıyordu. Bir yabancı numara kullanıyordu,
3: Allah
4: bir normal
3: Allah.
4: Numara
1: yani...
4: kullanıyordu.
3: Bundan çıkaracağım meydana bak.
1: Yakup'un o numarasını biliyor muydunuz?
3: Bu yalanların ortaya çıkacak oğlum.
4: Bir dakika. Bunu,
3: bir dakika değil.
4: Evet
3: bak,
4: çıkacak. Senin, o, senin damadın
3: zaten.
4: Damadın gidip mültecilere Erdal'ın arabasıyla çarpıp da polise çarpmadı mı?
3: Türkiye.
1: Konuyu dağıtıyorsun Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Siz de Yakup Bey konuyu dağıtıyorsunuz. Ben bak hiç ilerleyemeyiz.
3: Ama
4: bak konuyu dağıtıyor.
1: Yakup
4: bakın
1: Bey...
4: Esra Hanım konuyu dağıtıyor. Tamam mı? Çok kurnaz bir kadın. Bu kadın konuyu dağıtıyor, kendini örtbas etmek istiyor.
1: Ama siz de
4: madem
1: siz
4: diyor,
1: de dağıtıyorsunuz.
4: O
1: bir durun
4: damadını,
1: ya.
4: Damadını sorun bakayım damadı. O
1: Hakan
4: mülteci işi
1: Bey,
4: yaparken oğluyla
1: size
4: beraber.
1: Ya ben niye sana mı soracağım ne soracağım bir durun ya. Yakup Bey size soruyorum. Hakan Bey'in numarası sizde hala duruyor mu?
4: Hayır ben verdim şeye karakola verdim. Karakolda sahil güvenliğe verdim bu numarayı.
1: Sahil güvenliğe
4: Hakan
1: verdiniz.
4: Bey'in numarası değil kardeşim. Bakın size söylüyorum Erdal'ın numarasında Erdal'ın telefonundan aramış beni.
1: Tamam Erdal'ın
4: Hakan.
1: Telefonundan aradı. Hakan kim bu arada?
4: Tanımıyorum. Ben İzmir'deydim.
1: Aha.
4: O Datça'ya gitmiş. Ablasını almış götürmüş Datça'ya. Datça'dan geri dönmüş
3: ben
4: hastaneye getirmişler. Bunları siz söylüyorsunuz.
3: Ya
4: bunları
3: ablasını
4: söylüyorum.
3: Getirdi benim yanıma. Ben ertesi doktora götürdüm. Doktor kayıtları var.
4: Ablasını getirdi yanına
1: evet,
4: tabii.
1: Evet şimdi benim... Ayşe Hanım diyor ki aslında doktora götürdüğünden sonra kız kardeşini tekrar sizinle oraya geldi.
4: Yalan söylüyor ya. Bu kadının siz bilmiyorsanız gidin kime sorarsanız sorun. Büyücü bir kadın.
3: Sorsunlar.
4: Kadın büyücülük yapıyor mahallede.
3: Hay Allah
1: tamam büyücü olmasıyla
4: bulunuyorum.
1: Bu durumun ne ilgisi
4: büyücülük
1: var?
4: Büyücülük yapıyor.
1: Tamam diyelim ki büyücü. Erdal'ın kaybolmasıyla büyücülüğün ne alakası var?
4: Yani bu kadının
3: oradan
4: pisliğini anlatıyorum size. Tamam bu kadın yalan söylüyor. Ben size söylüyorum yani. Siz avukatsınız. Bir kadının
1: ben avukat
4: tamam
1: değilim.
4: Siz avukatsınız. Evet ben sizin biliyorum avukat olduğunuz Esra Hanım.
3: Oğlumun
4: avukat
3: evine
4: avukat
3: ben avukat
4: bir insanın yalan söyleyip söylemediğini siz en azından hani şey
1: Yakup
4: yaparsınız
1: Bey,
4: tahmin edersiniz.
1: Ne iş yapıyorsunuz? Sağ olun teşekkürler. Ne iş yapıyordunuz?
4: Kim?
1: Siz.
4: Ben mi?
1: Evet.
4: Ben finansçıyım.
1: Siz de finansçısınız. Kısa bir aradan
3: ne
1: sonra
3: finans?
1: Devam ediyoruz.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Otel harika. Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Sadece durunladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur 1 kilo Filiz çayı 279 lira 95 kuruş.
9: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
10: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
17: Bebekler hem bebekle büyürler.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Koçakla festival.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Yakup Bey de hattımızda. Yakup Bey Hakan Bey'i tanımadığını ve sizin dediğinizden farklı olarak jet ski ile kaybolduğunu söylediler ve bir daha da bulunmadı diyor.
3: Peki sorar mısınız? Erdal'ın evinin anahtarı onun eline nasıl geçmiş?
2: Kimin anahtarı?
3: Oğlum Erdal'ın evinin anahtarı onun eline nasıl geçmiş?
2: Yakup Bey,
3: anahtar
2: Erdal
3: ondaysa,
2: Bey'in anahtarı sizde mi evinin evet. anahtarı?
4: Bakın şimdi ben size anlatayım, anahtarı anlatayım. Anahtarı bu bir çocuk vardı, Fırat Yılmaz, anladın mı? Aynı mahallede oturuyorlar onlar. Aynı mahallede oturuyorlar. Bu çocuk getirdi. Yalan. Bir ay sonra abi dedi bu anahtar dedi Erdal'ın evinin anahtarı. Nereden getirdin dedim. Abi dedi orada bana yıkamacı verdi dedi. Ben de getirdim sana.
2: Nerede
4: dedi.
2: yıkamacı verdi diyor?
4: Datça'da yıkamacı varmış. Aha. Yıkamacıdan almış.
2: Alo? Ses kesildi mi arkadaşlar? İnternet gitti. Şimdi Ayşe Hanım diyor ki Fırat diye bir çocuk bir zaman sonra. Şimdi tabii burada da şunu merak ediyoruz. Salih Bey siz de söyleyin. Neden herkes şimdi burada annesi dururken Yakup'u arıyor? Yakup'a anahtarlar gidiyor. Neden?
5: Telefon da Yakup'ta. Ben Kınık Poğracık'ta oturuyorum. Kendisine sorun.
6: Nasıl ya? Yakup sana hiçbir şey söylemiyor mu?
5: Vallahi bak.
6: Abi kardeşiniz ya.
5: Bak kendisi yayında şimdi sorun.
2: Yakup Bey.
5: Benim
4: evet evet.
2: Fırat Yılmaz size bir dakika. Yani. Fırat Yılmaz size anahtarı getirdi diyorsunuz.
4: Evet bana getirdi. Ben de götürdüm annesine dedim ki bak getirdiler. Hayır, bana yalan. Anahtarı verdiler. Buyurun anahtarı alın dedim.
2: Peki Fırat yalan. Bey annesi. Fırat Bey yalan. Sizi nasıl buldu? Tanıyor musunuz Fırat'ı daha önceden?
4: Ya aynı mahallede oturuyorlar. Aynı mahallede hayır. oturuyorlar. Aynı mahallede oturuyor. Bu karı gitti.
5: Yalan değil gerçek.
3: Yalan.
5: Gerçek yenge yalan söyleme ya.
2: Peki.
3: Fırat'la biz aynı bahçede mi oturuyoruz? Aynı
5: sen yukarıda oturuyorsun Fırat aşağıda oturuyormuş. Öyle de
2: derler. O zaman niye annesi yakında Allah Allah. Annesine
5: verdi? Neye bana getirdin sen artık ya?
3: Yok aynı mahallede oturuyorsanız neye bana getirdin?
5: Sen yalan mı söylüyorsun? Sen yukarıda oturuyorsun.
3: Sen yalan söylüyorsun.
2: Tamam aşağısında oturuyorsa niye Fırat annesine vermiyor Yakup Bey'e
5: ya
2: veriyor?
5: Ben onu soruyorum. Kendisine sorun ben nereden bileyim ya?
3: O zaman konuşma.
2: Yakup Bey. Yakup Bey. Yakup Bey yine gitti herhalde. Tekrar. Şimdi Fırat
4: alo,
2: Bey.
4: Alo.
2: Yakup
4: alo,
2: Bey.
4: Efendim dur.
2: Neden evet, anahtarı buyurun. Annesine değil size getiriyor?
4: Bilmiyorum. Getirdi bana dedi abi. Ben de onu kahvede gördüm anladın mı? Ben Altındağ'da kahvede otururken geldi. Abi dedi bu Erdal'ın anahtarı. Tanıyor. Çocuk onu da tanıyor. Annesini de tanıyor. Babasını da tanıyor. Çocuk hepsini tanıyor. Çocuk mülteci kaçakçılığından 20 sene içeride ceza almış. Bu çocuğu bunlar çok iyi tanıyor. Annesi diyordu ya oğlum benim. Şimdi tanımıyor
2: Ayşe
4: mu annesi?
2: Ayşe Hanım'ı tanıyor mu?
3: Sen kaç sene ceza aldın?
4: Ayşe. Tanıyor tabii. Bir dakika bak bacısı var. Size bunu bu gitti Fırat'ın evine. Dedi Fırat benim oğlum yolcu götürmüş. Ha. Yolcu 1000 eurosunu verin dedi. Parayı istedi.
2: Peki
4: yalan
2: siz,
4: mı söylüyor mu?
2: Siz Fırat Bey'e sordunuz mu? Niye anahtar sende? Niye bu Erdal anahtarı bırakıyor?
4: Bak ablacığım. Ben bunların bilmiyorum ne bunlar ne iş çevirdiklerini bilmiyorum. Bunlar mülteci kaçakçılığı yaptığını biliyordum. Aha. Anladın mı?
2: Evet.
4: Erdal'ın da kız kar.
2: Ben. Yine telefon gitti. Şimdi Fırat'la konuştunuz mu hiç? Ayşe. He?
3: Fırat'la
4: biz. Alo.
2: Ha sesiniz hep gidiyor.
4: İnternet şimdi internet gidiyor burada.
2: Yakup Bey.
4: Biraz şey.
2: Siz de insan evet, kaçakçılığı buyurun. Yaptınız mı? Hı.
4: Ben mi? Hayır.
2: Öyle bir cezanız hayır. var.
3: Aldın.
4: Efendim?
2: Öyle bir cezanız evet. var.
4: Evet var öyle bir cezam benim. Evet. Ama ben bu işi yapmadan ceza aldım anladın mı?
2: Allah Allah. Yani.
4: Yapmadan.
2: Nasıl oluyor öyle? Nasıl oluyor ben, o işi yapmadan ceza almak?
4: İşte arkadaş çevremden dolayı yanlarında olduğum için beni de aldılar. Bu suçtan ceza yedim ben. Peki ben sana şunu söylüyorum. Bakın kardeşim ben size şunu söylüyorum. Siz Erdal'ı bulma peşindesiniz.
2: Evet.
4: Tamam mı? Bu kadın Fırat'ın evine gitti. 1000 euro istedi. Oğlum mültecileri götürdü. Sen parayı niye getirmiyor? Parayı getir ver bana dedi. Anladın mı? Bu kadın söyledi. Bu kadın... Her şeyi biliyor ama bu kadın çok uyanık bir kadın. Siz bunu tanımıyorsunuz. Bu kadın, ben şu anda ihbardan da bulunuyorum. Bu kadın büyücülük yapıyor.
3: Okusu ya.
2: Nasıl geçtiniz?
4: Efendim?
2: Vizeyle mi geçtiniz? Pasaportla mı? Nasıl geçtiniz?
4: Bakın, benim buraya nasıl geçtiğimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyor, anladın mı? Ben kimseye buraya nasıl geçtiğimi hesap vermek zorunda değilim.
2: Hesap verme, ben soru istiyorsanız, sorduk. Soruyorum.
4: Bak istiyorsanız uçak biletini cumartesi alın. Ben bir saat, iki saat sonra sizin yanınızdayım, anladınız mı?
2: Size ne gerekiyor? Benim yanıma geliyorsunuz canım. Ben sizi sordum.
4: Ben buraya gelmişim, kaçmışım. Ben 2,5 ay sonra benim oğlumun okulu, ben finansçı olduğum için oğlumun okulu,
3: ne finans?
2: Tamam o zaman.
4: Okulu tatil olduğu için ben getirdim buraya.
2: Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk bank.

0: Nasıl böyle formda kaldığını şimdi anladım Gülben. Hiçbir şey yemiyorsun ki kızım. Kokuyor mu yoksa? Beğenmedin mi yemeklerimi?
1: Yok canım. Olur mu hiç? Hepsi şahaneler.
0: Öyle mi? Tamam. Aç bakayım ağzını. Aç aç.
2: Anneciğim yok. Ya, Gülben öyle başkasının çatalından yemez.
0: Öyle mi? Kendi çatalından ye öyleyse.
1: Şey çok özür dilerim de ben sakatat yemiyorum da.
0: Ay üzülme çok üstüne gittim değil mi? Ya tamam tamam babası da beni çok uyarır ama tutamadım işte kendimi. Tamam canım ne istiyorsa o diye. Kalanını Esat yer yarın.
2: Yerim ben.

0: En azından mutfak masrafınız olmayacak Esat. Hadi iyisin.
1: Ya anneciğim, ya deme sen bir şöyle şeyler.
0: Alışverişle aran nasıl? Bir giydim bir daha giymem diyen kızlardan mısın?
2: Aa, olur mu hiç? Hayır, biz zaten kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikiyoruz ablamla. Ben bir de, ama ablam genelde annemin eskilerini giyiyor. Ben de gidiyorum kendime sevdiğim renklerden kumaş alıyorum. Öyle yok ben ya anneme çok kıymet verdiği için onun kıyafetlerini atamaya kıyamaz anlamında dedim ben. O anlamda dedim.

0: annenle tanışmıştım. Bir keresinde apar topar bizim evimize gelmişti. Hanı almak için. Yaka paça götürmüştü çocuğu. Hele o söylediği laflar. O kadar yıl geçti, hala unutmadım.
1: Anne tamam ya. Ne gerek var şimdi bunları konuşmaya, tamam?
0: Ama siz kendinizi çok iyi yetiştirdiniz. Bunu görebiliyorum ben.
2: Evet, biz çok iyiyiz. Ablam bize çok iyi baktı.
0: Ablan hiç evlenmedi mi?
2: Bu yaz. Bu yaz düşünüyorlar eniştemle evlenmeyi.
0: Aa, hadi hayırlısı. Ondan sonra da siz herhalde. Ne de olsa öncelik ablanın hakkı değil mi?
1: Anne.
0: Bak biz kışın hep Adana'dayız. Bu ev sizin. Eğer beğenirsen evlenince burada oturursunuz ha?
1: Anne.
0: Ben bir kahve yapayım size. Kahve nasıl içersin Gülben?
2: Ben almasam olur mu? Bende çarpıntı yapıyor da.
0: Aa, bu yaşta ne çarpıntısı ayol? Aşktır o, aşk.
1: Anne ya tamam hadi kahve yap, kahve hadi.
2: Dur ben size yardım edeyim.
0: Yok olur mu, sen misafirsin.
2: Yok olur mu, edeyim ne olur.
0: İyi hadi bakalım.
1: Tamam dur. Sen onu al, bunları ben alırım. Hadi gel.
0: Aa, girsene Gülben, niye orada duruyorsun kızım?
1: Hadi gel. Tezgah koyalım istersen. Bak orası var.
0: Esat sen geç içeri ol. Biz Gülben kızımla hallederiz hadi.
1: Tamam.
0: Bulaşıkları makine halleder. Zaten sinir oluyorum o ellerinde yıkayanlara. Sırf su israfı. Tam 10 kat daha fazla harcanıyormuş biliyor musun?
2: Doğrudur. Tabii. Ben şunları bir şöyle sıyırayım da makineye tıkamasınlar çünkü.
0: İyi tamam, ben de kahveyi halledeyim. Aa, istesen bulaşık eldiveni verirdim ben sana. Sen hep onu yanında mı taşıyorsun?
2: Tabii. Dışarı çıkarken yani ne olur ne olmaz lazım olur diye taşıyorum.
0: Ama burası dışarı sayılmaz değil mi?
2: Tabii. Tabii ben şunu halledeyim.

0: Hani sudan geçirecektin sadece?
1: Ha evet, çok sıkmışım. Lekeler var ya, lekeler makine lekeleri çıkarmaz diye sıktım ben onu.
0: Yok yavrum, makine halleder onu ya. Neyse. Ya şunu da al bari.
1: Ay bak, onu da bir dökeyim. Çünkü o da makineye takar biliyor musunuz? İçinde hep yiyecekler var.
0: Al.
1: Ben şunu yapayım. Ay siz onu tezgaha bırakın, ben alacağım hemen.
0: Peki.

0: yanmadı. İyi. Şey, bu ocak çok fena. Ocak battı. Ben bu ocağı hemen temizlerim. Siz hiç merak etmeyin.
1: Yok yok. Sen geç içeri. Ben hallederim canım.
2: Ne yapıyorsunuz ya? Hadi yalnız kaldım, içeride gelsenize.
1: Ay çocuk haklı. Hadi siz geçin salona. Ben kahveleri getireyim. Hadi canım.
0: Yalnız bu çok fena bir battı. Ben temizleyeyim mi?
1: Tamam canım, ben halledeceğim.

0: Elinize sağlık Şeyh Nur Hanım. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Anneciğim, ben Gülben'i bırakayım. Sen de bekleme, hiç beni yatıyor.
1: Tamam yavrum. Hadi güle güle.
2: Hadi bay bay.
1: Ha Gülben, bir dakika. Bunu unutmuşsun yavrum.

0: Şey, onu ben alayım. Hallederiz biz, tamam. Hadi gel. Hadi bekleme, yat sen.
1: Tamam, hadi. Güle güle. Şey, Esat. Sence nasıldım? Seni utandıracak bir şey yapmadım, değil mi?
0: Harikaydın Gülben. Harikaydın. Zaten sen ne yaparsan yap, ben seninle sadece gurur duyarım. Hadi gel.

0: Turmuya. Neden uyumadın kızım?
1: Korkuyorum uyumaya.
0: İyi de neden?
1: Ben uyursam ölür diye.
0: Ama bak, biz bunu konuştuk seninle kızım. Madem bu kadar üzülecektin, biz niye getirdik ki bu hayvanı?
1: İyileşecekti mi? Ben çok dua ediyorum.
0: Bak Tony, iyileşemeyebilir. Ama bu o kadar da kötü bir şey değil. Herkes ölümü tadacak. Sen uyusan da uyumasan da o kaderi neyse onu yaşayacak.
1: Hayır. Din hocamız demişti. Kader gayrete aşıkmış. Yani sen elinden geleni yapacaksın. Sonrası kadermiş zaten.
0: Tamam. Şimdi uyuyalım. Ama bak söz var, sabah kalktığında.
1: Senin o arkadaşın dedi bana. Seversen iyileşir dedi. Ben onun sözünü dinliyorum.

0: Gülben. Abla.
1: Geldin mi?
0: Geldim.
1: Uyumadım bak, seni bekledim. Al kardeşim. Ay, basma.
0: Canım benim, çok sağ ol.
1: Tamam. Anlat bakayım nasıl geçti, çok merak ediyorum.
0: Abla çok güzel geçti. Evet, hiç kötü bir şey yapmadım. Esat'ı hiç utandırmadım. Seninle gurur duyuyorum dedi bana.
1: Aferin sana kardeşim. Oh be, şükürler olsun.
0: Abla, peki benim de normal kızlar gibi bir hayatım olur. Ne bileyim, belki bir yuvam olur. Yani böyle hani bayramlarda böyle beraber diğer aileler gibi bir araya gelirler ya. Belki öyle bir araya geliriz. Ne bileyim, kocaman böyle sofralar kurarız. Kocaman bir halimiz olur belki de. Bizi de severler.
1: Severler tabii Gülben. Seni sevmeyecekler de kimi sevecekler? Sen sevilmeyecek bir kız mısın? Seni sevmeyenin ya kalbi kötüdür ya da yoktur.
0: Abla, ay, ikna edebildiniz mi Naci'yi?
1: Daha değil.
0: Bugün beraber dua edelim mi?

0: Tommy. Tommy. Bak. Uyan uyan bak.
1: Biliyordum, biliyordum.
0: İyileşmiş kızım.
1: Ara onu hemen ara.
0: Kimi? Anneni mi?
1: Hayır, Safiye teyzeyi. Çok sevinecek.
0: Kuş iyileşti.
2: Çok sevindim.
0: Tutturdu onu teşekkür ettiği yani sana.
2: Ben ne yaptım ki?
0: İnanman yeterliymiş. Kuş hissetmiş sevildiğini öyle dedi. Safiye, çoktandır gitmediğim bir yere gideceğim bu akşam. Gelir misin benimle?
2: Gelirim.
0: Nereye diye sormadım.
2: Her şeyi bilmemize gerek yok Naci. Yaşayalım gitsin.

0: Baba.
1: Heh.
0: Bir şey diyeceğim sana. Beni dinle. Şimdi ben diyorum ki baba, Esat gelse, dur bir dakika. Esat gelse, senden özür dilese, annesiyle çay bahçesinde bir tanışsanız. Benim hatırım için böyle bir şey yapabilir misin baba?
1: Senin hatırın için çiğ tavuk bile yerim Gül ben.
0: Ya!
1: Ama bunu yapamam. O şansını kaybetti. Hiç kusura bakmasın.
0: Ya baba ama ay. Bu kim ya? Aa, bu ne ya? Kim ya şimdi? Alo, kimsiniz?
2: Benim canım Şennur. Bugün sizin o tarafa geleceğim de. Eğer müsaitsen oturup bir çay içelim seninle baş başa.
0: Baş başa mı? Benle baş başa.
2: Evet. Eğer uygunsanız ben sizin eve gelebilirim.
0: Olmaz, ev olmaz. Olmaz şeyden, babam benim rahatsız da. Ev çok uygun değil. Şey, hava çok güzel bugün. İsterseniz dünkü çay bahçesinde buluşabiliriz yine.
2: Olur, tamam canım. Bir saate görüşürüz.
0: Tamam. Görüşürüz Şenur anneciğim. Ay teyzeciğim. Pardon.
2: Tamam canım. Görüşmek üzere.
0: Oh. Ay. Sevdi mi demek ki? Ha, çok hoşlandı benden. Kanını ısırmış bana. Görüşmek istiyor.
1: Kimdi o? Esat mı yoksa?
0: Yok baba değil. Allah'ım. Ay kadının suratına böyle olmaz diye bağırdım. Ayıp oldu mu acaba ya? İnşallah olmamıştır.
1: Okşan mı? Gelsin. Ara hemen gelsin. Ben ilgilenirim onunla.
0: Çok mutluyum ya. Allah'ım ben hemen gideyim. Bir duş alayım. Bir yıkanayım. Şu güzel temiz kıyafetlerimi giyeyim. Ütüleyim elbisemi. Çünkü Şenur anne biraz tiz. O yüzden.
1: Okşan'ı ara, mısır da getirsin.

0: Ah, gecikmedim değil mi?
1: Yok hayır, tam zamanında geldiniz. Buyurun.
0: Ha. Ya burası biraz güneş gibi. Şurada mı otursaydık acaba?
1: Nerede?
0: Şu kuytuda.
1: Şey ama ben şimdi çay söyledim. Hesaplar karışmasın. Bir dahakine orada otururuz olur mu?
0: Peki madem.
1: Kolonya ister misiniz?
0: Alayım.
1: Oh.
0: Sağ ol.
1: Siz görüşmek isteyince o kadar sevindim ki anlatamam. Yani çünkü böyle başta biraz çekinmiştim. Yani belki hani sevmezsiniz ya beni diye. Yani çünkü ben biraz biliyorum şeyim ya.
0: Nesin?
1: Şey yani farklı gelebiliyorum insanlara. Ama bana alışınca beni çok severler. Gerçekten genelde severler.
0: Ben de sevdim seni Gülver. Allah için. Çok temiz kalpli bir kızsın. Düşüncelisin, naziksin.
1: Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz.
0: Ben şimdi çok nazik olamayacağım.
1: Nasıl anlamadım?
0: Canım bak, ben senin durumunu anlıyorum. Bizim oradaki komşudan biliyorum ben bu hastalığı. Çok zor bir hayat. Allah düşmanımın başına vermesin. Kadının ailesi çok sıkıntı çekti, çok. Şimdi kardeşleri bile görüşmez oldu.
1: Ha, hangi kadın? Ben anlayamadım.
0: Asabi Müzeyyen derlerdi ona. Temizlik hastalığı vardı, takıntılıydı yani. Senin gibi o da evine hiç kimseyi sokmazdı. O yüzden burada buluştuk değil mi?
1: Yo, hayır. Ben öyle biri değilim ki. Ben misafir çok severim. Çok severim benim ablam.
0: Aa, ailecek mi böylesiniz? Ablan da mı senin gibi? Bak güzelim, sizi suçlamıyorum. O anneden normal biri çıkmazdı zaten. Bak güzelim, seninle hiçbir sorunum yok benim. Madem Esat sevmiş, mutlu olsunlar derdim. Ama o Müzeyyen'i tanımasaydım tabii. Sonra ne oldu ona biliyor musun? Sonunda evden dışarı çıkamaz oldu. Tam 15 yıl evden dışarı adımını bile atmadı. Dişçiye bile gidemedi. Evde kendi pensesiyle çürük dişlerini sökerdi. Çığlıklarını duyardık hep.
1: Benim dişlerim çürük değil ki. Çok iyi bakıyorum ben dişlerime.
0: Ama Esat'a bakamazsın. İstesen de bakamazsın Gülben. Evlenirsiniz, düğününüzü yaparız. Ama sonra o adam işten gelecek. Evin içine alacak mısın sen onu soymadan? Müzeyyen gibi komşulara rezil ede ede.
1: Ben öyle değilim.
0: Ama olacaksın. Evde huzurunuz olmayacak Gülben. Bırak çocuk yapmayı. Gün gelecek aynı odada bile uyuyamayacaksınız. Bak ben bunları seni üzmek için söylemiyorum. Ama araştırdım. Bunun tek yol var, o da tedavi olmak. Ama kusura bakma, adama da sorarlar bu yaşa kadar aklın neredeydi diye.

Ben Adanalıyım Gülben. Biz de kadın evi çekip çevirir. Kocasını, çocuklarını o toparlar. Sen bunları yapabileceğine inanabiliyor musun? Ha dersen ki ben bunları yapabilirim, düzeleceğim. Söz veriyorum Şenur anne. O zaman buyurun yaşayın. Ama Esat benim kıymetlim. İki ay erken doğurdum ben onu. O doktor yaşamayacak dedi. Ben yaşayacak dedim. Ben yaşattım oğlumu, ben. Ben onu gözümden sakınmışım, kaderden sakınmışım. Şimdi söyle bana, ben nasıl kıyıp da oğluma seni gelin diye alayım? Yani ne biz seni oyalayalım, ne de sen bizi oyala. Ben daha gencim ama Esat'ın babası yaşlı. Torun istiyor. İlla ki oğlunun mürüvvetini görmek istiyor. Eğer yanılırsam, günün birinde sen de anne olursan, o zaman anlarsın ne demek istediğimi. Hadi, kal salçaklı.

0: Yok ben gerçekten istemiyorum yani, gelmeyeceğim. Vallahi kendimizi kandırmayalım Barış'cığım. Hem sen özgür bir şekilde takıl, ben karışırım ederim falan, şimdi senin keyfini kaçırırım, anladın mı? Ay dur, kapı çalıyor. Ben seni sonra arayayım mı? Hadi bay bay. Gülben ne oldu? Neyin var?
1: Esra, ben senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Benim için çok önemli.
0: Tabii ki bir tanem, ne istersen.
1: Beni Anıl'a götür.
0: Gülben. Ama Ezat çok kızar sonra, hem aranız da bozulur.
1: Kendim gidemem. Ben çocuk bile bakamam. Kimseyi çekip çeviremem. Kendimi bile.
0: Kim soktu ya senin aklına bunları? Hiç öyle bir şey yok. Sen bir kere çok güçlü bir kadınsın ve her şeyi becerirsin.
1: Beceremem. Taksiye binip oraya gitmeyi bile beceremem.

0: yüzden yardım et bana ne olur.
1: Sen gelsene içeri gel. Gel benimle dertleşin. Hadi.
0: Biz seninle denk değiliz. Dertlerimiz denk değil. Benim gibi biriyle dertleşeceğim.

0: Yok. Ya. Dalgalanma, yapma şimdi. Yapma, yapma. Ay. Yapma, yapma. Oo. Hay hay, dur. Niye böyle oldu şimdi ya? Ama sen aldın. Hepsini, bir sürü ilaçlarını. Her gün içtin ya. Hiç aksatmadın. Yok. Yok. Niye böyle oldu şimdi ya?
1: Küs müsün bana? Ama bak. Ben sana bavulunu getirdim. Annemin saçları var dedin ya içinde. O yüzden getirdim.
0: Gerçek misin sen? Bulut musun?
1: Bulut muyum mu?
0: Hayal bulutum. Sen böyle atmosferdesin. Kat. İndin mi aşağı?
1: Anlamıyorum dediğini. Ama benim. Seni görmek için geldim.
0: Mektup yazmadım. Ama geldim görmeye.
1: Mektup mu?
0: Beni görmeye geldin. Ne oldu? Özledin mi beni?

0: Sen iyi bir insansın biliyorum.
1: Nereden biliyorsun?
0: İyilerin derileri ince olur bir tek.
2: Deri.
1: Deri. Ölü deriler. Ölülerin derileri sanırım. Bunları keselemek lazım.
0: Anıl, sana bir şey soracağım. Çünkü ben bu sorunun cevabını düşünüyorum, düşünüyorum ama bir türlü bulamıyorum.
1: Sor, bana sor. Ben cevap uydururum. Cebimde kütüphane var benim.
0: Beni niye beğendin?
1: Beğenmedim. Mantı mısın sen? Mantı olsan beğenirim. Gülbensin sen. Beğenmedim seni. Sevdim seni ben. Gülben. Sarımsaklı değiliz. Gülbensin sen.
0: Niye sevdin beni? Saçlarım düz diye mi yoksa... şeyim diye mi?
1: Ney mi?
0: Şeyim yani... senin gibiyim diye mi?
1: Ne? Benim gibi mi?
0: Sus, tamam yeter. Tamam.
1: Şş, tamam. Ha. İşte. Sen benim gibi olsan kaçacak delik ararım. Çok çok korkardım benden.
0: Neden?
1: Sen benim gibi değilsin. Yüzmeyi biliyorsun. İşte ben kulaç atamıyorum. Kramp giriyor her yerime. Balıklar var, balıklar. Balıklar hep her yerimi ısırıyorlar işte. Girdap oluyor, girdap var. Sen de yok. Yani belki varmış eskiden arasında. Evet. Ama sen yüzüp geçmişsin.

0: Geçmiş miyim?
1: Geçmişsin. Bitmiş. Umut dolusun sen.
0: Ne olacak ki umutlu olsa?
1: Yunus gibisin. Suya dalıp dalıp çıkıyor. Çok güzel seni izlemek. Çok zevkli bir şey. Girip girip çıkıyorsun böyle rüzgarla kol kolasın böyle. İçicesin. Çok zevkli bir şey seni izlemek. Hayat şeker gibi, badem şekeri gibi oluyor sana bakınca. Dilben, sen hayatımda gördüğüm en güzel deniz kızısın.
0: Ana, ben de ayağımı suya bile sokmadım ki. Ama olsun. Hayalindeki Gülben çok güzel. Yani güzelmiş, mutlu oldum çok.
1: Yok Gülben, sen deniz kızısın. İki kere iki belki altı eder. Belki ama sen altı değilsin. Sen deniz kızısın. Bu çok net, tamam mı? Bu kadar.
0: Tamam. Öyle olsun. Sana bir şey diyeyim mi? Ben sana çok inanıyorum. Sen bir gün buradan çıkacaksın. Ve çok güzel bir başka bir deniz kızıyla tanışacaksın. Beraber yüzeceksiniz. O seni annen gibi böyle sarılacak sana. Kucaklayacak seni. Sıcacık sularda olacaksınız hep. Çok güzel olacak.
1: Senle yüzseydik. Sen kucaklasaydın. Annem... Annem çok sevinirdi, annem çok sevinirdi, çok. Gülben. Niye ağlıyorsun? Hı? Ya ağlama Gülben. Anne, kötü bir şey söylemedim ki. Annem sevinirdi dedim. Saçları dökülür sonra. Böyle saçları dökülür sonra. Üzülme ne olur. Ağlama Gülben. Tamam.
0: Bence çok yanılıyorsun. Annem beni tanısa hiç sevinmezdi. Senin için çok üzülürdü.
1: Neden?
0: Çünkü ben annelerin sevebileceği, oğullarına layık bulabileceği bir kız değilim.
1: Annem seni tanısa, bir tanıyabilsin. Çok severdi seni. Çok severdi senin saçlarına bayılırdı mesela. Tüptüzler, çok güzel. Tarardı saçlarını. Fön yok ama, tamam mı? Fön çekmek yok.
0: Esat'ın annesi nefret ediyor benden. Oğlumu rahat bırak dedim bana.
1: Kıvırcık mı annesi?
0: Galiba.
1: Ya ondandır o. Ondandır yani. Esat düz. Ben seni severim. Birlikte yüzersiniz. Aynısı kıyıda kalır. En sağlama. O sallamasa... Sallama. Gülben sen annelerin oğulları için dua edeceği bir kızsın. İki kere iki Gülben.
0: Sen de anıl.
1: Ben kıvırcığım. Kıvırcığım.

0: Kızını da getir buraya, oldu mu? Biz çocukken babam bizi getirecekti ama annem izin vermemişti. Gelememiştik.
1: Neden, pis diye mi?
0: Çok yüksekmiş. Düşermişiz.
1: Sizi kaybetmekten korkmuş.
0: Bize tek öğrettiği şey buydu zaten. Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yükselmekten, düşmekten, yaşamaktan, sevilmekten. Ama ben senden sonra neyi anladım biliyor musun Naci? Korkmak için vakit yok. Yaşamamız lazım. Senin yaşaman benim için çok önemli. Sadece senin yanında geçiyor benim korkularım. Çünkü sen bana babamdan daha çok babalık ettin. Sen babanı kaybettiğinde çok canı yanmıştı ya. Benim iki katı yanacak. Çünkü sen benim tek umudumsun. Umut zehir değildir Naci. Umut sebeptir devam edebilmek için.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Peki şu eve ne dersin?
5: Çok yüksek. Bu çok alçak.
4: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
5: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Peki ne var?
6: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
8: İstemiyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
18: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
19: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı, KOP'ta sadece 449 lira.
20: Vay, yeni teknoloji.
21: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş, üstelik bir de tasarruf yapmış.
22: Profilo'dan X large veya XX large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
21: Oh be, Profilo yapmış.
1: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Bu perşembe 1 kilogram tarsı tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
6: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki, artık Fanta bile sarı kola diyor.
9: Sarı kola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden, Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
4: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
5: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
2: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
4: Patron, gel oğlum buraya.
5: Ya.
6: Hemen döneceğim tatlım.
4: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
7: Patron, dur.
4: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
6: Pardon canım, nerede kalmıştık?
8: Sen var ya sen.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epey gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Bu perşembe 1 kilogram tarsu tereyağı Coop'ta sadece 449 lira.
14: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
15: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
14: 10.000?
15: Evet.
14: Okey. Maksimum oldu. Okey.
15: O zaman...
14: Gelsin müzik.
16: 25 yıldır sana maksimum.
17: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
18: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
19: İstemiyorum.
18: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Koçakla Festival.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Sofya. Ben gidip o tedaviye olacağım. Ama sana tek bir şartım var. Eğer gidip de dönemezsem...
2: Döneceksin.
1: Eğer dönemezsem... hayatına devam edeceksin. Tamam mı? Hayallerini benimle olmasa bile başka biriyle gerçekleştireceksin. Yeniden aşık olacaksın. İster doğur ister doğurma. Mutlaka anne olacaksın. Kız çocuklara da korkmamayı öğreteceksin. Bir de o... orman evi vardı ya hani. Orada yaşlanacaksın. Bir de... hiçbir zaman... ama hiçbir zaman kuşları unutma. Tamam. Söz ver bana.
2: Veremem. Çünkü başka biri olmayacak. Hiçbir zaman başka biri olmayacak. Senden başkası olmayacak Naci. Benden imkansızı isteme.
1: O zaman sen de benden imkansızı istemesin.
2: Ben yapamam dediklerini ama kızın yapar belki. Eğer babasının ne kadar cesur olduğunu görürse, bu fırsatı verirsen ona, yanında olursan yapar. Naci. Gidecek misin?

0: Emin misin? Bak, pişman olma sonra.
1: Eminim, kıvırcık olmak istemiyorum artık. Bak istifamı koydum koltuğa.
0: Neden? Nesi var kıvırcıkların?
1: Yanlış işte, yanlış. Çok yanlış insanları seviyorlar. Yangın çıkıyor sonra. Annemin saçlarını çok özledim. Ona getirdi onları, biliyor musun? Kıvırcık iyi değil. Babadan kalma kıvırcık. Kes onları bence sen.
0: Uçlarından başlayalım.
1: Al, al, al, kes. Sen onları kesince ben düzleşeceğim. Gülben'le arkadaş olacağım. Eğer olmazsam iflah olmayacağım. Babam gibi kalacağım. Baba iyi değil, baba kötü. Baba yandı gitti onun da bütün kıvırcıkları kendisi. Kes artık, kessene. Hı? Yani makas, makas iyi. İlaç, makas, makas. Düz.

0: Kuş iyileşti. Ama onu özgür bıraktık. Çünkü bir kuş anca böyle yaşayabilir.
1: Olsun. Belki bir gün gelir yine pencerene konar.
0: Gerçekten konar mı?
1: E tabii. Çok istersen, kalpten dilersen, çağırırsan gelir.
0: Babam da geldi. O da gelir. Baba, bir sürü kitaplar aldık. Sana da şiir kitabı aldık. Gidip bakalım mı?
2: Hadi bakalım, gel.
3: Kabul ettim yoksa?
4: Ablan gelmedi mi hala? Hava karardı ama o daha ortalıkta yok.
5: Kızı bile kabullendi artık ablamı. O bile seviyor.
4: Kimin kızı?
3: Gülben. Ne oldu? Esas seni aramış, ulaşamamış da telefonun falan mı bozuldu?
5: Telefonum bozulmadı. Büyü bozuldu İnci.
3: O ne demek ya?
5: Bitti demek. Bayıldım sonunda. Çok yüksekten uçuyormuşum. Yere indim.
6: İyi misin Gülben?
7: Han, bir konuşabilir miyiz seninle?
6: Tabii abla.
7: Benim odamda.
4: Yine o Esat'ın işi bu. Ben söyledim ama kimse dinlemedi beni.

0: Hasta mı oldu? Ne oldu bu kız? Niye cevap vermiyor? Öğlenden beri ulaşamadım ya.
1: Kara kuş tatlısı yaptım oğlum, yer misin?
0: Ya dur anne ya, ne tatlısı, aklım Gülben'de. Ne yapsam ben, gitsem mi bunlara? İnci de bir şey demedi çünkü.
1: Yok oğlum, bu saatte gidilir mi? Evli değilsin, nişanlı değilsin.
0: Ben bir hanı arayacağım, bakayım ne diyecek.

0: Sonra konuşuruz Esat, müsait değilim.
1: Ya dur, dur bir. Gülben iyi mi, onu söyle bari.
0: İyi, iyi. Konuşuruz hadi.
1: İyi, iyi dedi, kapattı. Ne oldu ya bu kıza? Anne, sen hiç konuştun mu bugün Gülben'le?
2: Yok oğlum, ben Gülben'i nerede göreceğim de konuşacağım.
3: Naci kabul etti Amerika'ya gitmeyi.
0: Çok sevindim.
3: Umurumda değil. Ne gerekiyorsa yap. Otel, uçak, konaklama, işte ne gerekiyorsa hepsini hallet.
0: Peki. Yalnız mı gidecek yoksa bir arkadaşıyla mı?
3: Gülrüyle gidecekler.
0: Peki abla.
3: Yalnız şunu bil ki ben tüm bu olanlardan sonra da seni affetmeyeceğim.
0: İyileşse bile mi?
3: İyileşecek zaten. Neden biliyor musun? En kötüsünden bile sağlam çıktı. Senin ona yaşattığın o karanlığa rağmen sapasağlam çıktı. Öldürmeyen şey güçlendiriyormuş. Sayende güçlendi Naci.
0: Sevindim. Canımı yakmak istediğin başka bir konu var mı?
3: Yok.
0: Peki.

0: Tedaviyi kabul etmiş ha?
1: Ablam mı söyledi? İnci, sen yine bizi mi dinledin?
0: Gül, benden duydum. Çok sevindim. Süper bir haber. Tedavisi ne olacak? Belki bakarsın evlenirler. Burada hep beraber yaşarız. Kocaman bir aile oluruz.
1: Bu dediğin ne zaman olur biliyor musun? O geldiğinde. Ve ben onun yolunu gözlüyorum.

0: Hans size ne yaptı bilmem lazım.
1: Hiçbir şey.
0: Çocuğumun babası olacak bilmem lazım.
1: Hamile misiniz?
0: Değilim ama olup olmayacağım sizden alacağım cevaba bağlı.
1: Benden mi?
0: Hans size kötü bir şey yaptı değil mi? Ne yaptı? Bilmem lazım.

0: Neden gittin ona? Duymak istediğin neydi?
1: Gerçek.
0: Aldın mı istediğini? Söyledi mi sana?
1: Her şeyi söyledi. Ona o karanlığa nasıl mahkum ettiğini. Her şeyi anlattı.
0: Biliyorsun artık. Mutlu musun?
1: Sence?
0: İnci, ben cani değilim. Kötülük olsun diye yapmadım bunu.
1: Neden yaptın o zaman?
0: İstemedi çünkü. Kabul etmedi. O aptal korkağın teki olduğu için mecbur bıraktı beni. Bir ihtimal var dedim. Yaşayabilirsin dedim. O uçağa binip gidersen bir şansın olacak dedim. Git dedim, gitmedi. Mecbur kaldım. O zaman öleceksen de git ablandan uzakta bir yerde öl dedim. Gitmedi. O zaman tedavi ol, öyle karşısına çık dedim. Yok, ben öleceğim dedi, ölmek istiyorum dedi. Bana başka seçenek bırakmadı. Günlerce kaldı o kazan dairesinde, o karanlıkta. Ne yaptıysam ikna edemedim onu. Ama bak, ablam başardı sonunda. Demek ki işler böyle zorla olmuyormuş, ben de bunu öğrendim. Ama eğer onu oraya kapatmasaydım, o doktora gitmeyecekti. Hastalığının durduğunu öğrenemeyecektik. Belki de tedavi için uygun bulunmayacaktı. Küçük de olsa bir payım yok mu benim sence de? Ha?
1: Sen onu kazan dairesine mi kapattın? Ablanın sevdiği adamı. Sen o karanlık yeri mi? Sen nasıl bir insansın? Ben nasıl görmemişim? Ben nasıl görmemişim? Nasıl görmemişim? Nasıl bir insan olduğunu nasıl görmemişim?
0: O söyledi. O söyledi, biliyorum ben. O söyledi, gördüm seni.
1: O hiçbir şey söylemedi.
0: Karanlık dedin. Karanlığı nereden biliyordun İnci? Nereden biliyordun?
1: Ablanla konuşurken duydum. Siz karanlık diyordunuz. Ablan seni bir türlü affetmiyordu. Ben neler olduğunu öğrenmek zorundaydım artık. Gittim Naci'ye, sordum ama o tek kelime bile etmedi.
0: Sen beni kandırdın öyle mi?
1: Kandırmak tek senin işindi çünkü.
0: İnci, bak, ben sadece mutlu olsunlar istedim.
1: Umarım olurlar. Umarım çok mutlu olurlar. Çünkü bizim için öyle bir ihtimal kalmadı artık.
0: İnci gitme. İnci dur, gitme.
1: Bırak beni.
0: İnci.
1: Bırak.
0: Gitme.
1: Bırak.
0: Gitme. Bırak. İnci. İnci. İnci dur, gitme, ne olur. İnci. Bırak. Gitme, ne olur.
1: Bırak.

0: O adam hayatta kalacaksa benim sayemde kalacak. Evet, yaptığım yanlıştı ama işe yaradı. Ben başardım. Günlerce aradım, buldum o tedaviyi. Herkesi ikna ettim. İnci, bana sırtını dönme ne olur. Ben kötü bir insan değilim.
1: Kötü değilsin. Deli değilsin.

0: Çünkü sevmek böyle bir şey İnci. Her seferinde gidememek. Yenilmek.
1: Sen bile kalamazsın anne.

0: Sakın. Çekil önümden.
1: Olmaz.
0: Çekil dedim.
1: O dediğim mümkün değil İnce.
0: Ne yapacaksın? Beni de mi kazan dairesine kapatacaksın?
1: Ben sana asla zarar vermem. Senin istemediğin bir şeyi asla yapmadım, yapmam da.
0: Yapmadın mı?
1: İnce, ben asla zorla bir şey yapmadım sana. Sadece mutlu etmeye çalıştım. Babanın yapmadığını yapıp seni dünyadaki bütün kötülüklerden korumaya çalıştım sadece. Bana böyle bakmaya hakkın yok. Bunu yapma. Sanki sana kötülük yapmışım gibi bakma bana.
0: Ben şimdi buradan çıkıp gideceğim. Ve sen de buna engel olmayacaksın. Kendini acındırsan da, vicdansız olan benmişim gibi davransan da gideceğim. Böyle yaralı yaralı baksan da gideceğim. Her seferinde aynı şeyi yaptın bana. Ben haklı olsam da beni suçlu durumuna düşürdün. Ama artık yutmuyorum. Bitti.
1: Her defasında sordum sana, her defasında. Benden korksan da benimle kalacak mısın? Bu karanlığı benimle birlikte sırtlayabilecek misin dedim. Her seferinde ben varım, hiçbir yere gitmeyeceğim, artık inan bana dedin. Şimdi söyle bana. Kim kimi kandırdı? Kim yalancı? Kim ikiyüzlü? Kim hain? Söyle bana.
0: Benim. Farz et ki hepsi benim. Seni kandıran da benim. Kurtul şu yalancıdan. Bırak gitsin.
1: Olmaz. Sen sözünü unutsan da ben unutmayacağım İnce.
0: Ne demek?
1: Sen bunu yok saysan da ben bizi koruyacağım. Öfkene yenilmene izin vermeyeceğim. Lütfen tak şunu.
0: Anlamıyorsun. Gidiyorum dedim. Bitti.
1: Bitmez. Tak şunu.
0: Hayır.
1: İnce, lütfen dedim.
0: Ben de hayır dedim.
1: Gidersen asla peşinden gelmem. Bu defa gittiğinle kalırsın.
0: Gittiğimle kalayım. Gelme.
1: Annenin kolyesini almadan mı gideceksin? Daha fırsatın olmayabilir. Belki buraya dönmek istemezsin. O yüzden söylüyorum.

0: Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi?
1: Gibi.
0: Saçmalama hanım. Aç şu kapıyı.
1: İnci. Bak seni çok seviyorum. Şu an sinirlisin, yapabilirsin gibi geliyor ama sen de ben de çok iyi biliyoruz. Biz ayrı kalamıyoruz. Defalarca denedik, ayrılamadık. Gel ne olur. Yıpratma bizi. Ne olur.
0: Bu başka.
1: Nasıl başka?
0: Ben seni artık eskisi gibi görmüyorum. Her şey değişti artık.
1: Nasıl görüyorsun peki?

0: Nasıl görüyorsun İnci? Neden şaşırıyorsun? Senin beni gördüğün gibi davrandım işte. Değil mi?
1: Saçmalama Han, aç şu kapıyı yoksa çok kötü olacak.
0: Daha kötü ne olabilir ki? Beni bırakıp gitmek istiyorsun.
1: İstiyorum, evet. Gitmek istiyorum.
0: Olmaz. Sen sakinleşene kadar burada bekleyeceğiz, tamam mı?
1: Beni burada zorla tutamazsın Han.
0: Tutmak değil bu. Saklamak.
1: Eyvah. Ne oluyor? Ne oluyor bu saatte? Kavga mı ediyorlar?
2: Bilmiyorum abla. Kıyamet kopuyor yukarıda. Ben hiç anlamadım.
1: Lütfen yapmam. İnci
0: yapma.
1: Yapma.
0: Sakinleş.
1: Ben Naci
0: değilim.
3: Onu hiç tutamazsın beni. Bırak.
1: Ne oldu? Kim yaptı Naci'yi? Han ne yaptı ki Naci?
4: Ne oluyor? Niye bağırıyorlar?
1: Lütfen yapmam. Bırak. Çekil önümden. Ben senin esirin değilim.
3: Ben seni sevdiğim gibi tutamam.
1: Abla esir gibi şeyler değil. Esir ne alaka?
4: Ya abim ne yapıyor öyle yukarıda?
0: İnci sakinleş artık yeter!

0: Sen bu değilsin. Lütfen. Lütfen bırak beni gideyim. Lütfen. Lütfen çekil şimdi gideyim ben.
1: Sensiz olmaz İnce. Yapabilsem inan bana yapardım. Olmaz.
0: Ben korkuyorum. Lütfen bırak beni. Lütfen.
1: Sen zaten hep korkuyordun. En başından beri hep bir yanlışlık aradın bende. Hep.
2: Bana bak, burada kalıyorsunuz. Baba gelirse sakın yukarı çıkarmayın, tamam mı?
3: De abla, ben de geleyim.
2: Gülben hayır. Burada bekliyorsunuz, sakın.
1: İstediğin oldu şimdi. İyi mi böyle? Şu halimize bak ya. Mutlu musun böyle?

0: Yok bir şey abla, git yat yatağına hadi. Abla karışma sen, git dedim.
1: Han, pişman olacağın şeyler yapıyorsun. Yapma, şu kapıyı aç.
0: Açarsam gidecek abla, anlamıyor musun?
1: Han, kardeşim, bak aç şu kapıyı, insan gibi konuşalım. Hem İnci de seni dinler, değil mi İnci?
0: Dinlemez. Gitmek istiyor. Hep aynı şeyi yapıyorlar, hep aynı şey. Hani sen başkaydın? Hani sen beni benden daha çok seviyordun? Hani yaptığın hiçbir şey bunu değiştiremezdi? Ha?
2: Abla, ne oluyor orada?
1: Han, bak uyandılar Han. Duyarlarsa, öğrenirlerse daha kötü olacak kardeşim. Senin iyiliğin için giderse gitsin, bırak. Hadi, lütfen. Annemizin bize yaptığını sen de İnci'ye mi yapacaksın?
0: Giderse ölüyorum abla. Giderse ölüyorum.

0: Sarılırsak geçer hiç. Hep geçti. Hadi ne olur.
1: Geçmeyecek. Çok üzgünüm.
2: Gece gece bağırışıyorsunuz ya. Ne yapıyorsun sen kızım? Ne bu çanta?
1: Baba, hadi sen yatağına dön. Hiçbir şey yok hadi. Hiçbir şey yok. Evet, hiçbir şey yok. Bu evde kıyamette kopsa, kardeşin aklını da yitirse, insanları odaları da kapatsa hiçbir şey yok.
2: Han, ne diyor bu kız oğlum?
1: Han, sakın.
3: Nasıl ya? Nasıl hala sana yaptığından sonra koruyabiliyorsun, ona inanamıyorum.
4: Abla ne yaptı sana Han ya? Ne yaptı?
5: Bana bak, kes sesini, defol git gidiyorsan, tamam mı?
3: Nasıl susabiliyorsun? Ha? Nasıl göz yumabiliyorsun? Hasta bir adama o yaptığı şeyi nasıl sustun? Ha? Nasıl hiçbir şey demedin? Susmak, küsmek dışında hiçbir şey yapmadın. Naci o ya. Naci. 22 senedir beklediğin adam. Nasıl hazmettin bunu? Nasıl hazmettin de korudun onu?
4: Abla ne diyor o ya? Ne yaptın? Ne yaptın Naci ya?
3: O anlatamaz. O korur kardeşini.

0: söyleyeyim. Yapma. Naci başından beri buradaydı. Hiç bir yere gitmemiş.
1: Neredeymiş?
0: Yapma. Kazan dairesindeymiş. Han onu kazan dairesine kapatmış.
1: Han doğru değil değil mi? Yapmadın değil mi? Yapmadın.
2: Hayır abim, yapmaz öyle bir şey. Sen yanlış biliyorsun. Abla bir şey söyle. Savunsana abimi.
0: Onu tanımıyorsunuz. Tanımıyorsunuz onu. Yaptıklarını yapabileceğini.

0: Kes artık sesimi dedim sana, kes!
1: Başını kuma öyle bir gömmüşsün ki hiçbir şey farkında değilsin sen. Gerçi farkında olsan ne olacaktı ki? Yine susacaktın. Hep suçladığın babandan. Hiçbir farkın yok senin. Ama ben sizin gibi değilim. Sizin gibi değilim. Sizin gibi olmayacağım. Ben bu deliliğin bir parçası olmayacağım. Olmayacağım.

0: Herkes gidecek. Biz kalacağız.
1: Terk edileceğinizi mi düşünüyorsunuz?
0: Düşünüyor muyum?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hadi.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Hani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden...

0: bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı, KOP'ta sadece 449 lira.
13: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
17: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları. Şimdi Susebile hediyeli.
18: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
13: Sarık ola.
14: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle sıcak.

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Hadi hadi hızlı olun. Herkes hazır mı?
12: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.

0: sonra da coşkuyla kendinden geç işte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
4: İyi misiniz?
5: Gitmek istiyorum.
4: Bu halde olmaz. Hadi ben götüreyim sizi gideceğiniz yere.
5: Ben çok uzaklara gideceğim.
4: Olsun.

0: Han, yaranın temizlenmesi lazım. Mikrop kapar yoksa. Neriman, halletsen.
1: Abi, bir döner misin bana?
2: Sanmez artık. Bitti o iş.
1: Yarın temizleyeyim, olur mu?
2: Temizleme. Bırak, ne olacaksa olsun.
3: Nasıl yaptın bunu oğlum? Nasıl bu kadar ileri gidebildin?
0: Baba tamam, şimdi sırası değil.
3: Adamı kazan dairesine kapatmak ne demek? Karını banyoya kilitlemek ne demek? Neden yapıyorsun bunu insanlara? Ben seni böyle mi yetiştirdim?

0: Han.
1: Sen beni böyle yetiştirmedin baba. Sen beni öyle de yetiştirmedin, öyle de. Sen beni hiçbir türlü yetiştirmedin. Şimdi neyin hesabını soruyorsun bana? Evet, kapadım adamı oraya. Elini kolunu da bağladım, gidemesin diye. Ben kazık kadar bir adama yaptım bunu. Peki aynısı bana yapıldığında ben kaç yaşındaydım? Aç, susuz, soğuktan nefes alamadığımda o delikte kaç yaşındaydım ben baba? Hesabını sordun mu bana bunu yapana? Engel olmaya çalıştın mı hiç? Ya şu kız, ben o karanlıkta aklını yitirmemek için koyunları say

yerken yanıma inerdi hep. Açım diye ekmek getirdiği için her gün annemden dayak yerdi be. Gülben. Gülben daha şu kadardı ya. Bu kadardı. Şu kapının önünde annemin bacağına yapışırdı. Anne yapma diye yalvarırdı. Anne onu oraya kapama diye ağlardı ya. Peki sen o sırada ne yapıyordun baba? Sen ne yapıyordun ya? Bir düşün bakalım. Bulmacan da çıkar belki. Ben yardımcı olayım sana. 9 harf bu. Baş harfi H. Son harfi Y. Heceleyeyim istersen. Hiçbir şey! Hiçbir şey yapmadın!

0: Öyle yetiştim. Öyle bir adam oldum. Ama sen bunun hesabını bana soramazsın.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Polat Alemdar biraz önce içeri girdi efendim. Kapıda sadece bir adam var.
1: İnci'yi evden çıkarırsa müdahale edin. Onun haricinde İnci'ye müdahale etmenizi istemiyorum. Öğrenelim bakalım. Polat Alemdar niye gelmiş?
0: Emredersiniz efendim.
1: Ne diyorsun Hamit?
2: Çözmüştür bizimle bağlantısını İnci Hanım'ın.
1: Çözse daha işime gelir.
2: Niye bu kadına bu kadar güveniyorsun Ulu Bey?
1: Kadınlar kendilerine güvenilmediğini düşündüğünde seni aldatır.

0: Dayı, böyle bir resmimi çek, Facebook'a koyacağım.
1: Çıkınca çekerim.
2: Çıkınca çeker mi oğlum? Dayı sen suyun altında çek ya.
0: Dayı ben suya girmeyeceğim ki.
2: Nasıl girmeyeceğim?
0: Fotoğraf çektirmek için giydim.
2: Dayı sana emredecek. Sen suya girmeyeceksin öyle mi?
0: Yüzme bilmeyeyim.
2: Ya yüzmeyeceksin ki oğlum. Dalacaksın.
0: Nasıl dalacağım?
2: Ya kendini suya at taş gibi. Su seni içeri çeker.
0: Peki nasıl dışarı çıkacağım?
2: Ya çırpınacaksın ha. Ya koca tankerler su üstünde girdi. Görmüşsün mü? Sen mi gidemeyeceksin?
0: Cevher dayı.
2: Hı.
0: Dayı Murat'ın cesedini göstersin. Ele girek arayak.
2: Dayı söz ver. Kol.
0: Tamam. Ben de diyeyim ki. Su kütüğün söz büyüğün. Büyüğümüz sözünü tutsun. Biz de suya girek.

0: Yengerim, ateşin var mı?
1: Ah! Ah!

0: Yeğenim Murat Bey evde mi?
1: Sen kimsin?
0: Ben bahçıvanım. Budamaya geldim. Bu kapıya kadar açtım. Sen de bunu aç. Ne de adın?
2: Yegen.
0: Yegen.

Evet, bekleyin. Seni bir

Bu ne kadarmış? Ah.

0: Dayı, bunlar çok ses çıkartacak.
1: Ne çıkar oğlum?
2: Yavaş o, yavaş.
3: Yengen, sen misin?
4: Dayı müzik.

0: Dayı.
1: Oğlum bu haliniz ne?
0: Dayı. Eyle sıcak tutu ki. İyi ol, sana da bir tane alak.

0: Buraya Leyla ile aramda bir şey yok demeye gelmedin herhalde.
1: Senin Ersoy ile aranda ne var onu sormaya geldim.
0: Aşığım. Bir kere İskender ile birlikte oldum diye her güçlü adamla birlikte olacak değilim. Ayrıca ille de güçlü bir adamla birlikte olacaksam, İskender'i öldüren adamla birlikte olmayı tercih ederim.
1: Ersoy'u öldürecek olan adam seni istemeyebilir. Çünkü güvenilir değilsin.
0: Dediğim gibi, Ersoy'la ilgilenmiyorum. Tehditler savurmaktan öteye gidecek bir adam değil.
1: İnci, sen şimdi diyorsun ki, gerektiğinde çocuk bile öldüren bir adamdan asla korkmuyorum, çekinmiyorum, onun tehditlerini umursamıyorum.
0: Evet öyle.
1: Peki bu adamın elinde seninle ilgili bir kaset varsa, yine umrunda değil öyle mi?
0: Herkesin elinde bir kaset var. Ama bir tek benim elimde bu kasetleri yayınlayacak güç var.
1: Ben sana yardıma hazırım. Herhangi bir açığından ötürü sana baskı ya da şantaj yapmaya çalışırsa onun yanında olma.
0: Mehmet Fikret'i koruduğun gibi beni de mi koruyacaksın?
1: Mehmet Fikret'in ölmesini istemeseydim ölmezdi.
0: Günde 100 kişinin ölmesini istiyorum. Hepsi yaşıyor. Benim için öldürür müsün?
1: Yok, ben adliye muhabirlerini öldürmem ya da öldürtmem.
0: Sen bana inanmıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Seni nasıl inandırabilirim kendime?
1: Neden dürüst olmayı denemiyorsun?
0: İlk günden beri seni beğeniyorum ve istiyorum.
1: Kadar dürüst ol da demedim.
0: Sen de ilk günden beri benden kaçıyorsun.
1: Sana o zaman söyledim. Evli kadınlarla birlikte olma.
0: Artık evli değilim.
1: Kocasını öldüren kadınlarla da birlikte olma.
0: Kocam beni aldattığı için öldü. Sen beni aldatır mısın? Gerçi sen ölmüş bir kadını

0: Pardon, iki kadını bile aldatmıyoruz.
1: Beni seven kadınlar çok yaşamıyorlar İnce.
0: Söz. Seni hiç sevmeyeceğim.
1: Geç oldu.
0: Otur. Henüz geç değil. Otur dedim, yat demedim. Kızacak bir şey yok.
1: Ben emir almayı sevmem.
0: Lütfen oturur musun?
1: Seninle öğle yemeği yemek lazım. Akşam yemeği yanmış. Yemek için teşekkür ederim.
0: Seni geçireyim.

0: Alo.
1: İnci Hanım, ben Leyla Türkmen.
2: Oo, savcı hanım. Yoksa geliyor musunuz?
1: Yok. Bu sefer de siz geliyorsunuz. Yine ifadenize başvuracağım.
0: Konu ne?
1: Geldiğinizde konuşuruz.
0: Tamam, görüşmek üzere.
3: Müsait misin Leyla?
1: Hayrola, sen görüşmeye çıkmadın mı?
3: Bir arkadaşa rica ettim. O çıktı.
1: Sen duruşmaya çıkmayacaksın.
3: Senin yüzünden. Kaç gündür kafamı toplayamıyorum. Bir cevap vermedin bana.
1: Hemen verebilirim istersen.
3: Anladığım kadarıyla olumsuz bir cevap. Biraz daha düşün, olur mu?
1: Düşünecek bir şey yok Ferit.
3: Bu akşam bir yemek yiyelim, konuşalım. Ondan sonra ne diyorsan razıyım.
1: Peki.

0: Hayırdır? Kim uykusuz bıraktı seni?
1: İşim vardı.
0: Onu soruyorum ya. Gece mesaisi zordur. İnsanı yorar.
2: Cahit. Ses var mı bizimkinden?
1: Yok abi.

0: Siz ne yaptınız dün gece?
1: Hiçbir şey.
0: Abi biriyle kavga mı etti?
1: Nereden çıkardın Erhan?
0: Kapıdaki çöpte yırtık bir gömlek var.
1: Abiyle ne alakası var?
0: Gömleğin içinde Polat Alemdar yazıyor. Sen de bizi iyice saf zannettin ha.
1: Tamam, kavga etti.
0: Gizem he?
1: Gizem kim?
0: Kadın meselesi. Anlaşıldı.

0: Efendim, beklediğiniz misafiriniz geldi. Buyurun.
1: Hoş geldiniz.
2: Kilo almışsın Ersoy.
1: Şehirde böyle oluyor. Ama sabah sporlarına başlarım. Buyurun.
2: Güzel bir kamp kurmuşsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Daha önce ziyaretine gelecektim. Ama hastanede olduğunu duydum. Hastanede benimle görüşmek istemeyeceğini düşündüm.
1: Ben sizinle her yerde, her ortamda görüşürüm. Önemsiz bir kaza geçirdim. Şimdi iyiyim.
2: Ersoy'cum, biliyorsun ben açık konuşmayı severim. Yeni bir konsey oluşturmuşsun. Yeni bir ordu kuruyorsun. Sonuna kadar destekliyorum. İstediğin kadar silah, adamlarını eğitmek için uzman vermeye hazırım.
1: Teşekkür ederim. Ben sizden öncelikle stratejik destek istiyorum. Bizim üstümüze gelenler olacaktı. Bilhassa ordu ve yargı içinde. Onlara kalkan olmanızı rica ediyorum.
2: Ben de senden bir şey rica ediyorum.
1: Zevkle.
2: Polat Alemdar bizim için çok tehlikeli bir isim. Bu adamın sağ kalması Siyonist camiamızın gözünde küçük düşmem demek.
1: Sizin elinize çokça fırsat geçti Alemdar'ı öldürmek için. Neden yapmadınız?
2: Geçmişi konuşmak istemiyorum. Büyük bir organizasyona giriyorsun. Bu organizasyonun hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında uyuşturucu ayağı var. Kaçakçılık ayağı var. Desteğimiz olmadan başarıya ulaşman çok güç.
1: Polat Alemdar basit bir iş. Onu şahsi ricanız olarak değerlendiriyorum. Başka?
2: 12 Eylül'den önce kaşıdığımız yara bugün kansere dönüştü. Bu kanseri ölümcül hale getirmek senin işini kolaylaştıracak.
1: Kimlerin ölmesini istiyorsunuz?
2: Her iki mezhebinde kanaat önderleri var. Hızlaşmaya açık olan. Önce dedelerden biri gitsin, cevaben bir de mollalardan.
1: Otel işi gibi bir şey organize ederim. Siz rahat olun.

0: Yok, siz kesin kararlısınız. Gelmeyeceksiniz bize. Ne yapalım? Nasıl olsa ben adliyenin yolunu iyice öğrendim.
1: Olmadı, muhabirlikten tekrar başlarsınız İnci Hanım. Malum, adliye muhabiriniz öldü.
0: Ya sormayın, çok üzüldüm. Hem de sizi ziyarete geldiğim gün.
1: Ben tesadüfleri hiç sevmem.
0: Neyi kastediyorsunuz anlamadım. Benden şüphelenmiyorsunuz herhalde.
1: Size dair bir sürü şüphem var. O gün burada olmanız, odamdan bir zarfın kaybolması, zarfı alanın muhabiriniz olması ve aynı gün içinde muhabirinizin ölmesi ya da öldürülmesi.
0: Bu sizin göreviniz. Tabii ki araştırıp soruşturacaksınız. Siz yapmasanız ben zaten sizden bunu talep ederim.
1: Pekala. Muhabiriniz odamdan aldığı zarfla ilgili size bir şeyden bahsetti mi?
0: Hayır. Çok saygılı davrandı. Beni kapıda görünce buraya kadar eşlik etti. Sonra da çıkışta uğurladı.
1: Zarfı sizin yanınızda almadı yani.
0: Benim yanımda böyle bir şey yapamaz ki. Görsem mani olurdum. Zarfın içinde sizi ilgilendiren bir şey mi vardı? Sizi tehdit eden, size şantaj yapan birileri mi var?
1: İnci Hanım, tekrar edeyim. Odacım zarfı odaya koyduktan sonra siz buraya muhabirinize geldiniz. Başka kimse odaya girmedi. Siz çıktıktan sonra da odacım zarfın kaybolduğunu fark etti. İçinde benimle ilgili, sizinle ilgili ya da başka biriyle ilgili ne varsa bu ayrı bir konu.
0: Dediğim gibi ben bir zarf görmedim. Doğal olarak alanı da görmedim.
1: Ben sizin yerinizde olsam bundan sonra kapalı hiçbir yerde tek başıma olmam. Yanınızda yaptıklarınıza şahitlik edecek birileri olsun ki şüpheli bir durum daha yaşamayın.
0: Zevkle tavsiyenize uyarım. Hatta dün geceden itibaren anlatabilirim kiminle olduğumu. Dün gece yakın arkadaşınızla birlikteydim. Eğer şüpheli bir durum doğacaksa bu gece de onunla olabilirim. Nasılsa Polat arkadaşınız. Güvenilir bir şahit değil mi?

0: Ersoy iyileşmiş mi?
1: Ersoy iyileşmiş. Ama siz Almanlar hastalanmışsınız.
0: Yine ne oldu?
1: Ne olacak? Bir din yaratın dedik, mezhebe dönüştürün. Kaç yıldır bekliyoruz.
0: Benimle değil, Feller'le konuş.
1: Artık bu konuda müttefikim sensin. İki ülkenin çıkarları da bu mezhebin tamamen dine dönüşmesinde.
0: İran zaten bölgede Şii hilali kuruyor. Suriye, Irak, Lübnan, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı içine alacak şekilde. Bu sizin neden işinize gelsin ki?
1: Bölgenin lideri Türkiye. Hem Şiiler hem de Sünniler nezdinde itibar sahibi. Türkiye'de bu mezhep çatışmasını yaratmazsak kontrol edilemez bir güce dönüşür. Bu konuda sizin yetişmiş birçok elemanınız, çalışmalarınız var.
0: Biz Türkiye'nin Bosna olmasını istedik. Ama siz destek vermediniz.
1: Çünkü o zaman Türkiye bizimdi. Şimdi değil.
0: Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. İran bölgeyi etkisi altına aldığı gibi güçsüz bir Türkiye ile sizin daha çok üstünüze gelecektir.
1: Günter, bu bölgede tek parça hiçbir devlet olmayacak. Buna İran da dahil. Herkes önce özgürlüğüne kavuşuyor gibi gözüküp ardından bölünecek. Tehlikesiz oyunları sadece küçükler oynar.

0: Söyle Tombik.
1: Asıl sen söyle. Dün gece neredeydin?
0: İncide. Bir şey mi oldu? Alo?
1: Sana hiç yakıştıramadım.
0: Neyi?
1: Tamam Polat. Konuşacak bir şey yok.
0: Bence de yok. Alo? Alo?

0: Gel tak yüzüğü parmağıma.
1: Anlamadım.
0: Evlilik teklifini kabul ediyorum.

0: Hala inanamıyorum.
1: Ben de inanamıyorum.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Go!
7: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da sarı kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Rastasıyım bu sarı kolanın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
13: Hi Turkey, welcome to America.
14: Çakır, bu abi kim oğlum?
15: Yetkili bir abiye benziyor ama.
13: Ben Reverend'iniz, John.
16: Benim, uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
17: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
18: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
19: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
18: Ispanaklı olmaz mı?
4: Kaptan biz deplasmanda değil mi dedik bu kupada?
20: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
2: Takımlar ana sponsoru Füzül, bizim çocuklara başarılar diler.
21: Red Bull kanatlandırır.
22: Olmaz ki öyle şey canım.
23: Bir biskrem versen.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
3: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
3: Maç heyecanı tadında, açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık arttırmadaki en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle, Otobit'te.

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı.

Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch Fit.

0: Keşfedin. MediaMarkt.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
0: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te. Obseso. Yeah.
4: Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
5: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir biskrem versem.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: buralarda bir yerde var.
1: Atla şahit.

0: İyi misin? Kaptan iyi misin?
1: Ne oldu?
0: Kaptan vuruldu.
2: Yakalayın.
0: Siz benimle gelin.
2: Gebertin!

0: Otobana in!
1: Tamam.
0: Uygun bir yer bu.

0: Yaralımız çok efendim. Ne yapacağız?
1: Hamit hariç. Hepsini kafasına sıkın. Atın!
0: Efendim, hafif yaralılar da var.
1: Hafif olan hiçbir şeyi... Demem! Bir helikopteri düşüremediniz. Canınızı başlıyorum. Daha ne?

0: Nasıl buldular burayı?
1: Sayende?
0: Benimle hiçbir alakası yok.
1: Dün gece Polat'la birlikte değil miydin?
0: Ben size söyledim zaten birlikte olduğumu. Sizden gizli hiçbir şey yapmadım. Burayı bilmiyordum bile. Oğuz gelip beni yoldan aldı.
1: Seni riske atmamak için evinde Polat Alemdar'ı öldürmedim. Sen beni de mekanımı da riske attın.
0: Tek başına bir adam. 1000 kişisiniz. Öldürseydiniz ya. Bunun da mı sorumlusu benim?
1: Sorumlusu sen olsaydın şimdi karşımda konuşamazdın.
0: Beni bir daha tehdit etme.
1: Etmeyeceğimi söyledim. Beni sakın pişman etme. Sakın!

0: Cevher Bey, acil kan lazım.
1: Ne kadar istiyorsanız alın.
0: Hiçbirinizin kan grubu tutmuyor.
1: İmdat, daha durur musun? Koş kan bul. Dayımın durumu kötü mü?
0: Ameliyatı iyi geçmiş. Odaya alındı. Ama çok kan kaybetti. Yeterli kanımız olmazsa sıkıntıya gireriz.
2: Efendim. Doktor arkadaşlar pilot beyefendinin durumunun iyi olduğunu, ameliyata alındığını söylediler. İleriki hayatında bir uçuş problemi yaşamayacağını düşünüyoruz.
3: Çıkınca haberim olsun.
2: Efendim, Tuncay Bey'i arıyorum, ulaşamıyorum. İşini safsaklıyor diye ihbar etmeyeceğim ama...
3: Hüsnü?
2: Zaza dayı ağır yaralı, hastanemizde.
3: Kim vurmuş Zaza'yı?
2: Cevher Bey'i çağırayım, tafsilatını kendisi anlatsın.
3: Çağır Hüsnü.

0: Tuncay, ne var ne yok?
1: İyiyiz efendim, siz nasılsınız?
0: Sağ ol. Her şey dediğim gibi değil mi?
2: Çalışıyoruz efendim.
1: Telefonlarımız dinlendiği için daha tafsilatlı konuşamıyorum. Ama merak edecek bir şey yok.
0: Tamam Tuncay.

0: Beni değil, İbrahim'i muayene et Burçin Hemşire.
1: Sizin tansiyonunuz yüksek çıkıyor.
0: Kadınların elini tutunca yükselir benim tansiyonum. Hatta şekerim.
2: Bir şey yok değil mi hemşire hanım?
1: Tansiyonu yüksek Tuncay Bey.
2: Bir şey olmaz.
0: Tuncay'cığım, bizi biraz baş başa bıraksan bu tansiyon düşer.
2: Burçin hanım, dışarı çıksan.
0: Sen çıkacaksın, Burçin hanım kalacak.
2: Ben daha iyi tansiyon düşürürüm Fikret Bey.
0: Tadım kaçtı. Zaten İbrahim'e de üzülüyorum. Demedi deme. İbrahim yataktan kalkar kalkmaz sağa sola saldırır.
2: Saldırsın, ne güzel olur. Gider her soyu öldürür işte.

0: Murat öldü mü?
1: Gerek ki öyle. Ama onunla uğraşacak zamanımız yoktu. Dayı kaptığımız gibi çıktık.
0: Ben size demedim mi Zülfikar'la ilgilenin diye?
1: Dedin demesine de. Biz adama bir şey yapmadık. O geldi bizim mahremimizin yüzünü çizdi gitti.
0: Cevher.
1: Ersoy'un adamıyla uğraşmayacağız da kiminle uğraşacağız? Gebermediyse de ben gebertirim.
0: Ya Zaza ölürse?
1: Allah etmeye.
0: Zaza iyileşsin. Sizinle konuşacağım.

0: Çalıştır. Gidiyoruz.
1: Buradan alsaydık işte abi.
0: Burnun kırılınca kafan çalışmaya başlamış. Ama Ünsal bulaşmak istemiyor. İleride alacağız. Daha çok adam öldürmeden alacağız.

0: Seçimlerde ne yapacaksınız Haşim ha?
1: Türkiye'de 1950'den beri oylar gizli. Tasnif açık Hüsal Bey.
0: Ağalarda mı demokrasiye geçti Haşim ha?
1: Biliyorsunuz. Aşiretimiz her bölgede ayrı aday desteklemekte. Tek bir parti yok bizim için.
0: Senin güçlü olduğun yerlerde bizim birkaç tane arkadaşımız var.
1: Arkadaşların koruculuğa karşı mı, devamından yana mı?
0: Buna milletvekilleri karar vermeyecek. Biz vereceğiz. Karşı olan da vardır, destekleyen de. Siz onlara bakmayın. Dediğimizi yapın, yeter.
1: Hepsine söz veremem. Ama seni de kırmam.
0: Ersoy'un da mı listesi var?
1: Muhtarların cebinde liste var. Ulu Bey'in listesi olmasın mı?
0: Doğru söylüyorsun. Bizimkiler burada yazıyor aşma. Bir duyum aldım. Sen benim dostumsun. Söylemezsem olmaz. Memati Baş, Haşim Ağa'yı indireceğim diyormuş. Sağda solda.
1: Haşim Ağa denizde gemi. 3-5 dalgaya batsaydı çoktan batardı. Ben onların kalemini kırmışım. Varsın biraz daha dalgalansın.

0: Hayırdır memur bey? Bu adamları niye tutuyorsunuz?
1: Arama yapıyor.
2: Abi ne yapıyorsun polis? Polise sıkacak değiliz.

0: Usta buradan çıkmışlar.
1: Yaralı da mı yok?
0: Yok usta. Tamamen terk edilmiş.
2: Yaralılar bir yere götürülmüştür. Oradan takip etmek lazım.

0: Gelmiş mi imdat?
1: Geldi.
0: Kimin kanı?
1: Bir hanımefendinin.
0: Hı?
2: İyi iyi, huyu değişir. Biraz yumuşar.
0: Ulan imdat, senin yaptığın işi. Oğlum sen kimin kanını dayıya verdirirsin?
3: Hayat Hanım sağ olsun dayı.
1: Cevher, dayım kötü mü?
0: Yok yok, bir şey yok. Bacım sağ olasın.
1: Aman Şeref Bey iyi olsun da. Murat öldü, değil mi Cevher?
0: Ölmese de bundan sonra yaşama şansı yok.
1: Dayım beni senden çok seviyor Cevher. Anladım bunu.
0: O bizim dayımız. Onun camış yüreği gibi yüreği var. Biz ki onun gibi sevmek. İmza hele gel.
4: Gerekli tetkikleri yapıp sonra da bana rapor verin.
0: Sen dayıma kadın kanı nasıl verirsin?
3: Dayı, kanın kadını erkeği mi olur? O zaman Allah niye yaratmış erkeği erkek kanıyla, kadını kadın kanıyla? Allah öyle bir şey yapmamış. Grup grup yaratmış.
0: Oğlum kız şarkıcı hu. Dayı şimdi sabah akşam türkü mü okusun Zülküba gibi?
3: Dayı, Hayat Hanım'ın kanını verdim ki aralarında nikah düşmeye. Anlamıyor musun?
0: Ulan fasa, o sütte oğlu kanda değil.

0: Zaza mı yapmış?
1: Evet efendim.
0: Siz nasıl izin verdiniz böyle bir rezilliğe?
1: Murat abi hanım arkadaşıyla görüşürken etrafında kalabalık istemiyor.
0: Zaza ne durumda?
1: Hastanedeymiş. Ağırmış.
0: Murat ayıldığını da söyleyin. Benden habersiz iş yapmasın.
1: Peki efendim.
2: Efendim, Haşima'yı kaçırmışlar.
0: Kim kaçırmış?
2: Memati ile Abdülay olduğunu söylüyorlar.
0: Polat Alemdar topyekün taarruza geçti. Adam fazla akıllı bir adam. Nefes aldırmıyor. Memati de akıllı bir adamdı. Onun aklını başından aldık. Polat Alemdar'ı bitirmek için de aklını başından almak lazım.
3: Ben tabii başka bir şey düşünmüştüm kızım ama. Ne düşünmüştün Nazife anne? Bu sıra işleriniz çok. Nişan düğün aklıma gelmemişti.
4: Zaten nişan değil ki. Ferit evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Söz, nişan, düğün, sonraki işler.
3: Kızım yüzüğü takmışsın. Sonrası mı var bunun? Ya çocuk hadi hemen derse?
5: Hayırlı işte, acele etmek lazım. Akşam davet et. Yemeğe gelsin. Biz de tanışalım.
4: Çok mutlu olurum Ömer baba. Bir de siz görün isterim. Biliyorsunuz başka kimsem yok.
3: Polat'la konuştunuz mu biliyor mu?
4: Biliyor biliyor. Hemen evlen dedi. Başına dert olmamdan kurtuluyor ya. Sevindi.
3: Sevinmemiştir. Niye sevinsin kızım? Hikmet de Polat da kıskanırlar seni. Uğraşmalarından biliyorum ben.
5: Müsaitse o da gelsin akşam. Hep birlikte oluruz.
4: Aman ben aramam Ömer baba. Bir arıyorum, bir sürü laf ediyor.

İstemeden seni üzdük Memduha. Torunun geri gelmez. Ama torununun kanını yerde bırakmayız. Ne yapacaksan kanlına sen yapacaksın.

0: Hayda.
1: Tuncaycığım, bu deve değil, at. Senin için deve neyse, benim için de at o. Düşün, geliyorum canım.
0: Ben bu hamleyi daha önce hiç görmemiştim.
1: Ho, bende daha ne hamleler var. Öğreteceğim canım, öğreteceğim. Burçincim, bana bir kahve yapar mısın?
2: Peki.

0: Burçin, yavrucuğum kaç para kazanıyorsun sen?
1: Parayla ilgili bir problemim yok Fikret Bey.
0: Peki neyle ilgili problemin var çözeceğim?
1: Sağ olsun Tuncay Bey, her türlü problemimizle ilgileniyor.
0: Vay çapkın deve vay. Demedi deme kızım. Deve bu çöker.
1: Öyle değil.
0: Biliyorum yavrucuğum, ben sana takılıyorum. Bir defalık senden bir şey istesem?
1: Lütfen Fikret Bey yapmayın. Sizin ne kadar çapkın olduğunuz konusunda beni Tuncay Bey uyardı.
0: Peki, senin benim için ne kadar yaşlı olduğunu da söyledi mi?
1: Ben 22 yaşındayım.
0: ...21'in üstüne ne kumarda ne kadında çıkmadım şekerim. Benim derdim o değil. Başka bir iyilik peşindeyim.
2: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin.

0: Koçak.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem versem.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola has.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark

0: Fanta ve Sprite kapaklarında Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: 2.399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Obsesso. Let's go.

0: silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
1: Ahmet abi.
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet. Gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: izleniyor.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Bir adamın cesedi hala çıkmadıysa demek ki o yaşıyordur.
2: İbrahim, deli deli konuşma. Adam boğaza düştü. Boğazdaki akıntıyı bilmiyor musun?
1: Ben boğazdaki akıntıyı da biliyorum. Fikret Bey'in ne olduğunu da biliyorum. O ölmemek için her şeyi yapar.
2: Denedi, olmadı. Öldü. Artık kabullen.
1: O zaman ben İstanbul'u yakarım. Demedi demeyin.
3: Ya baba, sen önce iyileş de.
1: Ben gayet iyiyim kızım.
2: İstediğin yeri yakayım hocam. Arkandayım.
1: Soya kadar gider bu iş.
2: Gözümsün.
3: Baba, ne yapıyorsun sen?
1: Hay Allah. Blöf yaptım Polat Alemdar belki bir şey saklıyor diye ama... Maalesef Fikret amcan ölmüş kızım.
3: Babacığım, sen beni hiç sevmiyormuşsun.
1: O ne demek kızım?
3: Beni ne kadar üzüyorsun kaç gündür. Sevsen üzmezdin.
1: Kızım, ben bir seni bir de Fikret Bey'i sevdim bu hayatta.
3: Efendim?
4: İbrahim Bey'le görüşecektim.
3: Kim arıyor?
4: Burçin ben.
3: Baba, Burçin Hanım seninle görüşmek istiyormuş.
1: Burçin mi? Tanımıyorum öyle birini.
3: Hanımefendi, babam şu an müsait değil.
4: Müsait değilmiş.
5: Benim arkadaşım olduğunu söyle.
4: Fikret Bey'in arkadaşıyım. Muhakkak İbrahim Bey'le görüşmem lazım.
3: Fikret amcanın arkadaşıymış.
1: Konuşmak istemiyorum kızım.
3: Hanımefendi, babam konuşabilecek durumda değil.
5: Ver şu telefonu, ver. Pericim, babanı ver.
3: Fikret amca?
5: Bırak amca demeyi. Telefonlar dinleniyor. Babanı ver. Ulan İbrahim. Sen nasıl benim öldüğüme inanırsın?
1: Eğer bir dakika inandıysam ne olayım Fikret Bey?
5: Sus, adımı söyleme ayıcım.
6: Sen şimdi inanmaya devam et.
5: Burçin Hanım nerede olduğumu biliyor. O seni bulur. Gözlerinden öperim canım.
6: Gelirken sakın boş gelme.
1: Tamam.

0: Neredesiniz Fikret Bey? Şah çektim.
1: İşte onu yapmayacaktın Tuncay'cığım. Mat oldun. Burçin'cim, sana borçlandım. Tuncay'la düğününüz benden. Demedi deme. Böyle bir deve Arap coğrafyasında yok.

0: Bu benim. Bu da senin.
1: Hadi ya. Bu kız sana yanık Tuncay. Demedi deme.
2: Hüsnü Bey de aynısını söylüyor ama ben ihtimal ver.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 18 Haziran Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakat dünyanın gündeminde ilk sırada. Ankara'nın süreçte oynadığı kritik rol siyasi dünya tarihine geçecek cinsten. Savaş 107 gün sonra atılan imzalarla sona erdi ve bu kritik süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik adımları dünya çapında yankı uyandırdı. Ve şimdi gözler 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde.
2: Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
3: İmzalar atıldı, 107 gün süren savaş noktalandı. Türkiye yine barışın anahtarı oldu.
2: İlk gününden itibaren barışın sesini yükseltenlerden oldu.
3: Diplomasi dili tarafları masaya oturttu.
4: The man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together.
3: Türkiye, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi ateşkeste diplomatik arabuluculuğuyla dünya gündemine oturdu. ABD, İran ve Pakistan'dan liderlik ve işbirliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe teşekkürler geldi.
2: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
3: İran'la ABD 14 maddelik anlaşma metninin basına sızdırılmasının ardından mutabakat zaptını imzaladı.
5: Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar.
3: ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın imzaladığı ön anlaşmada nihai mutabakat için 60 gün süreyle müzakerelerin sürmesi kararlaştırıldı.
4: Without the United States, there would be no Israel.
3: Ve ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun bölgede olağan dışı hazırlıklar yaptığı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler İsrail'in Güney Lübnan'a alışılmışın dışında bir sevkiyat yaptığını açıkladı. Yani İsrail süreci sabote edebilir. Dünyanın gözü bir yandan da 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine çevrildi. İttifakın geleceğinin şekilleneceği zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılması bekleniyor. Tarihi zirve için başkentte hazırlıklar da son aşamaya geldi. Dünya liderlerinin uçaklarını ağırlamak için Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ay gibi rekor sürede Ankara Havalimanı'na dönüştürüldü.
6: Emniyette zirve için teyakkuza geçti. 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel zirve boyunca görev yapacak. Liderlerin geçiş noktaları ve kalacağı otellerin bulunduğu konumlar kırmızı alan ilan edildi. Bu alanlara hem yaya hem de araç geçişi için özel izin gerekecek.
3: Zirveye katılacak liderlerin eşleri içinde Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programları hazırlanıyor.
1: Ve CHP, Türkiye haftalardır CHP'nin baş döndüren kriz trafiğine tanıklık ediyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu 3 il örgütünü feshetti. Özgür Çelik'in de aralarında olduğu eski ve yeni il başkanları disipline sevk edildi. Aynı dakikalarda Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. Bugün de manzara değişmedi. Genel merkez meclis hattında tansiyon yüksekti. Yeni kararlar, yeni açıklamalar geldi.
7: Kirli olanların tamamının işine son verecek.
8: Kim gelecekti, kimin geleceğini gördük.
9: İsim kararını şunlarımız yeniledi.
10: Yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz.
11: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar.
3: Görevden alır mı, alamaz mı?
7: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
3: Yeni kararlar yeni krizleri getirdi. CHP'deki iç çekişmede ipler iyice gerildi.
10: Bir diğeri yine önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik. Bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar. Kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz.
11: Genel başkan neredeyse ise genel merkez orasıysa il başkanımız neredeyse orasıdır.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 3 il örgütünü feshetti. Özgür Çelik'in de aralarında olduğu eski ve yeni il başkanları disipline sevk edildi.
10: Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz.
12: Bizler Bursa'nın iradesini onların işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz. İl binamızdayız ve il binamızdan ayrılmayacağız. Burayı da hiç kimseye teslim etmeyeceğiz.
3: Görevden alınan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alınma kağıdını böyle yırttı. Kararı tanımadığını söyledi. Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze getirmişti. Bugün de manzara değişmedi. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ardı ardına farklı açıklamalar gelirken Yüksek Disiplin Kurulu da 9 vekilin tedbir kararına yaptığı itirazları görüştü. Ve Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Yani Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekilliği görevine devam edecek.
13: Parti meclisi kararı olmaksızın yalnızca MYK üzerinden bir milletvekili kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilemez.
11: Ama bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı.
3: Ve Özgür Özel katıldığı canlı yayında CHP'den ayrılıp yeni bir partiye geçiş için ilk kez tarih verdi.
14: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
11: Olabilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım.
1: Ve bir son dakika gelişmesini hemen aktarıyorum sizlere. Dokunulmazlık dosyaları meclise gönderildi efendim. Konunun devamı. TBMM Başkanlığı'na iletilen dosyalar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de dosyaları bulunuyor. 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunulmuş durumda. Bu da son dakika gelişmesi olarak CHP'den bir haberdi. Şimdi sıradaki haberimizle hemen devam edelim. CHP skandallarının başrollerinden biri biliyorsunuz ki Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Günaydın'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait aracı kendine nasıl peşkeş çektiğini AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ortaya çıkarmıştı. Günaydın o açıklamalar sonrası soluğu mahkemede almıştı. Ve Günaydın Gökçek'e açtığı 3 davayı da kaybetti. Ve bakın AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek o sıcak gelişmeler üzerine neler söyledi.
15: Bir öz eleştiri yapma zamanımızdır aynı zamanda.
3: Yardım kartlarına göz dikti.
16: Gökhan Günaydın ardamarı çatlamış, milletin malını kendine peşkeş çekmiş, utanmaz bir adam.
3: Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarını kullandı.
17: Sen 200'den fazla İstanbul Belediyesi'nin arabasıyla buraya girmediysen istifa ediyor musun?
3: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın skandallarını deşifre eden isim AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ti.
17: Ben sana Sayın Gökhan Günaydın belediyenin yardım kartlarını kullanma diye sana Mayıs ayında doğum gününde odana jöle göndermedin mi? Sen dedim bu jöleyi al milletin parasını kullanma demedin mi? Sen yardım kartlarından dolayı başına jöle sürmeye utanmıyor musun? Hadi gel.
3: İşte o ifşalar CHP'li Günaydın'ı köşeye sıkıştırdı. Hal böyle olunca Günaydın soluğu mahkemede almıştı.
16: Mal varlığımı açıkladım diyorsun ama kamu malını babanın malı gibi kullandığın için bu araba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait.
3: Gökçe'ye 3 dava açtı Günaydın. O davalar sonuçlandı. Gökhan Günaydın yine kaybeden taraftaydı. 3 davayı da kaybetti.
18: Bugün itibarıyla CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın hakkında açtığı 3 davayı da kaybetti. Yani söylediklerinin doğru olmadığı mahkeme tarafından da tespit edildi.
3: Ve şimdi bir dava daha var. Açıklama AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi.
18: Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracını kendisine nasıl peşkeş çektiği konusundaki benim açtığım dava devam ediyor. Gökhan, yaptığın tüm pislikleri bu millet öğrenene kadar peşini bırakmayacağım.
3: Gökçek Günaydın'a peşini bırakmayacağım dedi.
16: Ne iğrenç bir adamsın ki fakire fukaraya gidecek kartları o başına jöle diye sürmüşsün.
1: İstanbul'da İBB yolsuzluk davasının kritik isimlerinden Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddia edildi. Karaal'ın başına çuval geçirildi ve başka bir araca bindirildiği anlara çocuğunun da tanık olduğu bildirildi.
19: İki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı. Ben de orada cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak içeri atılışını gördüm.
18: İBB yolsuzluk davasının kritik isimlerindendi. Evinin önünde aracına binecekken kaçırıldı. O anlar böyle kaydedildi.
19: Bizim hasmımız, hısmımız, hiçbir şeyimiz yok. Eşim karıncayı dahi incitmeyen bir insan.
18: Saatler 21'i gösteriyordu. Ailesiyle bir ziyarete gitmek üzere aracının yanına gelen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'deki evinin önünde kaçırıldığı iddia edildi.
19: Kartal'da sinyal geldiği görüldü, yalnız telefonu henüz bulunamadı.
18: İddialara göre bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ın başına çuval geçirerek zorla araçlarına bindirdi. Olaya çocuğu ve bir komşusunun da tanık olduğu öne sürüldü. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri kaçırılmasından saatler sonra ortaya çıktı. Araç Karaal'ı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
19: Arkadaşım arabanın plakasını hemen aldı. Arabayı da tarif etti. Plakadan zaten arabayı da buldular. 3 gündür yatan bir araba. Muhtemelen ikiz araba yaptılar. İkiz plaka yaptılar.
18: Karaal'ın telefonundan gelen son sinyal Kartal'dan alındı. Ancak o andan sonra kendisine bir daha da ulaşılamadı.
19: Arkadaşım da arabanın arkasından koşturduk. Biz orada 17 yıldır oturuyoruz. Ne olduğunu anlayamadık.
18: Karaal'ın adı İBB iddianamesinde de Kültür AŞ Mali İşler Müdürü olarak geçiyor. İhaleler kapsamında kamu zararına neden olduğu iddia edilen isimler arasında yer alıyor. Karaal'a kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçu yöneltiliyor.
1: Şimdi de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına bakacağız. Geçtiğimiz günlerde aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan ve Berdan Mardini gibi isimlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 8'inin test sonucu pozitif çıktı. İşte detayları.
20: Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadım.
21: Çok ayıp. Çok da yapmışımdır bu arada ama ayıp yani, hoş değil.
22: Tamam ya, ne güzel çıksın, bu da boş ver diyemiyorsun.
23: Merhabalar, ben Ayşe Hatun
18: Önal. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda flash bir gelişme yaşandı. 8 kişinin testi pozitif çıktı.
24: İyi bir çocukluk geçirdim. Böyle çok hayal dünyası geniş bir çocuktum.
18: Geçtiğimiz günlerde aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, fenomen Kerimcan Durmaz, şarkıcı Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.
20: Yanlış şeyler yapmadım. Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadım. Yani istedikleri gibi saçımı verebilirim, bakabilirler.
18: Modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, iş insanı Hasan Vatan, Rafet Eren Yorulmaz Er ve manken Tesir Amos Koryan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklama talebiyle adliyeye gönderilmiş. O 10 kişiden 9'u tutuklanmıştı.
21: Çok ayıp. Çok da yapmışımdır bu arada ama ayıp yani, hoş değil.
18: O soruşturmada bazı isimler test sonuçları belli oldu. Buna göre Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ozan Doğulu ve Yaşar İpek'in de aralarında olduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
25: Spora gidiyorum. Evimin arka sokağında spora yazıldım.
22: Tamam ya, ne güzel çıksın, bu da boş ver diyemiyorsun.
1: Bursa'da sanal medyada tanışan iki grup buluşup bıçaklı kavgaya tutuştu. O kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
18: Sanal medyadan tartıştılar, buluşup bıçaklı kavgaya tutuştular. O korkunç kavgada bir kişi can verdi. Fırat Berke Alkan ve arkadaşı Yusuf de kavgalı oldukları Görkem Öyle sanal medyada tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretlerin ardından taraflar buluşmaya karar verdi.
26: Alkan ve arkadaşı Yusuf de buluşma noktasına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Çünkü karşı taraf kalabalık bir grupla gelmişti.
18: Taraflar tekme ve yumruklarla kavgaya tutuştu, bıçaklar çekildi.
26: O kavgada Fırat Berke Alkan göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Arkadaşı Yusuf de ise kolundan yaralandı. İki arkadaş da kanlar içinde yere yığıldı.
18: Ağır yaralanan Alkan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheli de aranıyor.
1: Kastamonu'da bir spor kompleksi, yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

0: yandı. İşte yangın anları.
1: İşte düşen bu yıldırım faciaya yol açtı. Alev alev yanan spor kompleksi küle döndü. Kastamonu'da yağmur etkiliydi. Büyük bir gürültü koptu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düştü. Salonun üzerini kaplayan çadır tutuştu. Dakikalar sonrasında spor kompleksinden dumanlar yükselmeye başladı. Yangın büyüdü, alevler tüm çadırı sardı. İtfaiye ekipleri oradaydı. Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için canla başla mücadele başladı. Neyse ki korkulan olmadı. Yangın 2 saat içinde söndürüldü. Spor kompleksinden geriye bu demir yığını kaldı.
0: Hakkari'de bir kafede mutfak tüpü bomba gibi patladı. Küçük tüp büyük bir deprem etkisi yarattı. İşte yürekleri ağza getiren o anlar.
2: Küçük tüp bomba gibi patladı. Yer yerinden oynadı. Korku dolu anlar Hakkari'de kayda geçti. Bu kafenin mutfağında ocakta menemen vardı. Mutfak tüpü bir anda patladı. Görüntüdeki iş yeri sahibi ölümün kıyısından döndü. Küçük tüp büyük bir deprem etkisi yarattı. İşletmenin camları patladı. Kafedeki malzemeler savruldu. Kafede maddi zarar meydana geldi. Yürekleri ağza getiren olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımında önlem alınmadı. Yıkımdan çevredeki binalarda hasar gördü. Hasar alan iki bina tahliye edildi. Vatandaşlarsa tepkili.
3: Binalarda çatlama olmuş.
4: Elle yıkılacağını söylediler ama maalesef araçlarla yapıyorlar. Hiçbir şekilde binanın güvenliği yok.
3: Ev sallanıyor zaten. Şu anda kimse duramıyor evde. Bina sallanıyor.
1: Yıkım krizinde korku dolu anlar yaşandı. Bir bina yıkılırken diğer binalarda hasar gördü. Vatandaş deprem oluyor zannetti, binalar tahliye edildi.
5: Binadan beni aradılar, deprem oluyor diye binadan indik diyorlar.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımına karar verildi. Ancak iddiaya göre hiçbir önlem alınmadı.
5: Direkt dozerle girmişler, hatta bizim ikinci kattaki komşunun evine girmişler.
1: Binalarda hasar oluştu, iki apartman tahliye edildi.
5: Evde deprem oluyor gibi sallantı oluyormuş, herkes binayı boşalttı.
0: Hem dolandırıldı hem de haksız çıktı. Konya'da 8 yıl önce dolandırılan emekli öğretmen hukuk mücadelesini kaybetti. Evini, arsasını ve tüm birikimini kaptıran öğretmen karara isyan etti.
6: 8 yıldır adliye koridorlarında dolaşıyoruz. 8 yıldır her türlü mahkemeden adalet arıyoruz, adalet bekliyoruz.
2: Dolandırıcıların ağına düştü. Evini, arsasını, tüm parasını kaptırdı. 8 yıldır mahkeme mahkeme dolaştı ama hukuk mücadelesini kazanamadı.
7: Mahkemede suç delilleri belli olmasına rağmen beraat kararı verildi.
2: Akşehir'de yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Çetin kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü.
7: Arsam ve evim elimden gitmiş oldu. Ben açıkta kaldım. Zaten hastayım, yaşlıyım, yalnız yaşıyorum.
2: Panikle evini, arsasını sattı. Tüm birikimini kaptırdı.
6: Burada ciddi değerli bir arsa var ve bu yıllardır tarla kiracısı tarafından ele geçirilmeye çalışıyor.
2: Dolandırıldığını anlayan Çetin soluğu mahkemede aldı. Ama iki sanık tutuklu yargılanırken diğer ikisine beraat kararı çıktı.
7: Mahkemede suç delilleri belli olmasına rağmen beraat kararı verildi.
2: 8 yıl süren hukuk mücadelesi de sonuç vermedi. Karar bozuldu. Dava yeniden görüldü ama sanıkların beraat kararı değişmedi.
8: Yerel mahkemenin kararına karşı yapmış olduğumuz istinaf başvurusu ne yazık ki yine beraatle sonuçlanmış oldu.
0: Altın fiyatları bu kez dirence takıldı. FED faiz kararı sonrası altında dalgalanmalar sürüyor. İşte piyasalardaki son durum.
9: Herkes yükseleceğini beklerken fiyat birazcık kendini korudu diyebilirim.
2: Altın fiyatları dirence takıldı. FED faiz kararı sonrası altında dalgalanmalar sürüyor.
9: Hiçbir zaman

0: geçeceğini düşünmüyoruz. Görüşümüz de yükselmesi yönünde.
1: Altın fiyatlarında sular durulmuyor. Gözler FED'den çıkacak faiz kararındaydı ve altının hangi yönde ilerleyeceği de merak ediliyordu. İşte FED dün akşam faiz kararını açıkladı.
0: FED açıklamasından sonra da 100 lira bir düşüş oldu.
1: FED faiz kararı sonrasında altın fiyatlarındaki son durum bakın ne?
0: Gram altını şu anda 6450 TL'den satış yapıyorken çeyrek altında yine aynı fiyatından 10550 TL'den satış yapıyoruz.
1: Peki bu süreçte yatırımcı ne yapmalı? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte uzmanı yanıtladı.
0: Büyücüler için aslında bir fırsat. Çünkü altın düşmesiyle beraber altın alımları da çoğaldı. Tabii ki bu yatırımlar kısa vadeli değil de biraz daha uzun vadeli olabilir. Çünkü uzun vadeli altın her zaman kazandırır.
2: Araç sahipleri dikkat. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Motorinin ardından benzine de indirim gelecek. Benzine yaklaşık 4 lira indirim beklenirken Shell Mobil'in devrede olması nedeniyle pompaya indirim 1 lira olarak yansıyacak.
3: Akaryakıtta dev indirim yolda, tabelalar bir kez daha değişiyor. ABD-İran arasında barış anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma piyasaya da olumlu olarak yansıdı. Bu kapsamda motorine peş peşe indirim geldi. Bir indirim de benzine bekleniyor.
4: Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira indirim bekleniyor.
3: Ancak pompaya yansıyacak olan fiyatlar farklı.
4: Shell Mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1 lira olacak.
3: İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litresi 62 lira 16 kuruşa, Ankara'da 63 lira 11 kuruşa, İzmir'de ise 63 lira 39 kuruşa gerilemesi bekleniyor.
2: Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yılın ikinci artışını alacak. Maaşlar değişirken emeklilere verilen ek ödeme miktarları da artacak. İşte emekliye ek ödeme ve kök maaş hesabı.
3: Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için kritik veri bekleniyor. Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak.
5: Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyon verisinde. Son açıklanan veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı netlik kazanmış olacak ve yılın ikinci maaş artışı da kesinleşecek.
3: Mevcut beklentiler 6 aylık enflasyonun %18-19 bandında oluşacağı yönünde.
5: Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %18 civarında, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise %14-15 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
3: Maaş artışlarının yanı sıra emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarları da yükselecek. Zamlar doğrudan kök maaşlara uygulanacağı için ek ödeme hesaplarında da değişiklik yaşanacak.
5: Örneğin kök maaşı 30 bin lira olan bir emeklinin %18 zam aldığını düşünürsek kök maaş 35 bin 400 liraya yükselecek. Bu tutar %4'lük ek ödeme ile birlikte 36 bin 816 liraya ulaşacak. En düşük emekli maaşı ise yasal düzenleme ile birlikte 23 bin 500 ila 24 bin lira arasında olması bekleniyor.
3: Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte hem maaş zamları hem de ek ödeme tutarları kesinleşecek. Böylece milyonlarca emeklinin hesabına yatacak yeni aylıklar net olarak ortaya çıkacak.
2: Ankara'da bir fırıncı canını hiçe saydı, el freni çekilmediği için sürüklenen kamyonete koşup el frenini bakın nasıl çekti.
6: Bir kamyonun üstümüze geldiğini gördüm ve kapısı açıktı.
7: Canını hiçe sayıp yokuş aşağı sürüklenen kamyona koştu. El frenini çekip faciayı önledi.
6: Büyük faciayı da önledik.
7: Mamak'ta el freni çekilmeyen kamyonet yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. Araçlara çarpa çarpa inen kamyoneti fırıncı Mesut Bakıcı fark etti.
6: Aracın el freni çekili değildi. Viteste bırakmış, büyük bir ihtimal vitesten attı.
7: Kendi canını hiçe sayan Bakıcı kamyonetin sürücü koltuğuna koşup el frenini çekti.
6: Kendi canımı rikse atarak arabayı durdurmayı başardım.
7: Faciayı önleyen fırıncı o hareketiyle takdir topladı.
6: Kendimi bir kahraman hissettim. Belki bir çoluk çocuk çıkabilirdi.
2: Çanakkale'de DMD hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için toplanan bağış kutuları bir vicdansız tarafından çalındı. Üstelik o kişi kendini kampanya

0: yanın görevlisi olarak tanıtmıştı. Hırsızlık anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: 6 yaşındaki Berat hayata tutunabilmek için destek bekliyordu. Ancak bu adam o umudu çaldı. TMD hastası İsa Berat için Çanakkale'nin farklı noktalarına yardım kumbaraları yerleştirilmişti. Tedavisi için para toplanıyordu.
2: 20 ay önce Çanakkale'de başlattığımız kampanyamızda diğer ilçelerde de esnaflarımızda kumbaralar bulunmakta.
1: İddiaya göre kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi esnafları dolaşmaya başladı. Yardım kutularını tek tek poşetleyip çaldı. Kimse şüphelenmedi çünkü herkes onu kampanya görevlisi sandı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Vicdanları yaralayan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Aile şimdi o hırsızın yakalanmasını istiyor.
2: Başımıza gelen olayın diğer kampanyalarında başına gelmemesi için diğer ailelere de burada gerekli uyarılarda bulunuyoruz.
0: İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı kayda geçti. Hırsızlar çaldıkları iş makinesiyle içinde onlarca sterlin olan ATM'yi çaldı.
1: Kepçeyle geldi, ATM'nin bulunduğu alanı parçaladı. Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi söktü. Film gibi soygunun adresi İngiltere. Hırsızlar gözlerine bir ATM'yi kestirmişti. Hırsızlar için en iyi saat sabaha karşıydı. Görevliler ATM'nin içini boşaltmadan harekete geçtiler. Çaldıkları iş makinesiyle ATM'nin önüne geldiler. Biri iş makinesini kullanırken diğeri de gözcülük yapıyordu. Hızla duvara vurdu. Kepçeyle ATM'nin olduğu yeri parçaladı. Zincire taktığı kasayı sürükleyerek çıkarmayı başardı. Etrafı toz bulutu sardı. ATM'yi kamyonetin kasasına yükledikten sonra kaçtılar. Polis şimdi hırsızların peşinde.
0: Zonguldak'ta kürtaj yapmak için rüşvet alan kadın, doğum doktorunun oyunu bozuldu efendim. Oyununla birlikte rüşvet çarkına dahil olan isimlere de operasyon düzenlendi.
1: Kürtaj için para alan kadın doğum doktorunun oyunu bozuldu, kürtaj çetesi çökertildi. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli doktor Ferhat T'nin kürtaj için para talep ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.
3: Soruşturma kapsamında 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler operasyon düzenledi. O operasyonlarda başta doktor ve sekreteri olmak üzere rüşvet karşılığı işlem yaptıran 11 kadın toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı.
1: Üstelik suçu sadece kürtaj için rüşvet almak değildi.
3: Bazı kadınlara yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü. Üstelik bu işlemlerini çalıştığı hastanede yapıyordu.
1: Gözaltına alınan 8 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Akıl almaz görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ukrayna'da bir Türk restoran sahibi 68 yaşındaki kadını öldüresiye dövdü. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: Defalarca yumruk attı, kafasını duvara vurdu. Yaşlı kadını öldüresiye dövdü. Bu restoranın sahibi Türk, 68 yaşındaki kadınla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Adam yaşlı kadına saldırdı. Defalarca yumrukladı. Yetmedi, saçlarından tuttu, kafasını duvara vurdu. Çevredekiler araya girdi. Ancak öfkeli adam bu kez de o anları kaydeden kişiye saldırdı. Hakaretler savurdu. O anlar sanal medyada gündem oldu, tepki topladı.
0: Geçtiğimiz günlerde 6 milyon takipçili Instagram hesabı kapatılan Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi. Ünlü fenomenin tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
4: Ne olur polis ambulans! Can bana tutur! Dilan Polat'a kötü bir haber daha geldi. Tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Dilan Polat'ı hayata bağlayan araç sanal medya. Öyle ki korumasının vurulmasını dahi sanal medya hesabından duyurmuştu.
5: Ne olur! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans. Can bana tüpürtüler.
4: Cinayetin ardından oklar Dilan Polat'a çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı başvurunun ardından 6.3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti.
6: Yırtarım seni. İblis! İblis de değilsin. Deccal da değilsin. Sen nesin sen?
4: Bunun üzerine Dilan Polat da hemen B planını devreye sokmuş. Yedek hesaplar açarak paylaşımlarına devam etmişti.
6: Sen benim için bir bittin. Senden nefret de etmiyorum. Seni yırtacağım Dilan Polat. Göreceksin.
4: Ancak B planı da elinde patladı. Dilan Polat'ın tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Sanal medyasız yaşayamayan Dilan'ın şimdi ne yapacağı merak konusu.
0: Mersin'de bir şüpheli bindiği yolcu minibüsünü kaçırdı. Sonra da kaza yapıp yaşamını yitirdi. O dehşet anları ise yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Yolcu minibüsünü kaçırdı. Ardından kaza yapıp hayatını kaybetti. Görüntüler Mersin'den. Enes Can Özat'a minibüse bindi. Şoför Furkan Gök'e saldırdı.
7: Yan tarafıma, şoför koltuğunun yan tarafına oturdu. Şizofrenik hareketleri yapıyordu.
4: Şoför yolcuları tahliye etti. Enes Can Özat'a da minibüsü kaçırdı.
7: Uzayna ışıklara geldiğimde bir anda boğazım biri sarıldı. Beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim. Kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ondan sonra kendimi attım araçtan.
4: Ancak kaçışı uzun sürmedi. Yoldan çıktı. Ağaçlık alana girdi. Kaza yapıp can verdi.
0: Kocaeli'de kızına tokat attın tartışması cinayette bitmişti. Cinayet sanığına müebbet, kızına ise 5 yıl hapis cezası verildi. O baba, kızımı serbest bırakın, ben tahliyemi istemiyorum dedi.
4: Kızına tokat attı, kendisine karışan adamı 15 gün sonra bıçaklayıp öldürdü. O saldırgana müebbet, kızına 5 yıl hapis cezası verildi. Geç kalan kızına öfkelenen Ersin K. yolda kızına tokat atmış. Çevredekilerin kendisine müdahale etmesiyle tartışma çıkmıştı. O anda yoldan geçen Uğur Deniz'le tartışmaya dahil olmuştu. O tartışma cinayetle sonlandı. 15 gün sonra Uğur Deniz'le yolda karşılaşan Ersin K. bıçakla saldırıp Deniz'i öldürdü. Baba kızın yargılandığı duruşma görüldü. Tutuklu sanık Ersin K. kızımın cezalandırılmasını istemiyorum. Onun tahliyesini istiyorum. Ben de tahliyemi istiyorum dedi. Kızı suçlamaları reddetti. Sanık Ersin K.'ye kasten öldürme suçundan müebbet, kızına da yardım etme suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
0: Bursa'da iki esnaf arasında çıkan park geri kavgasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan evladına tampon yapan baba, oğlum sakın ölme diyerek gözyaşı döktü.
8: Söyledim size.
1: Boynundan bıçaklanan baba, göğsünden yaralanan oğluna tampon yaptı. Sakın ölme diyerek oğlunun bilincini açık tutmaya çalıştı. Bursa'da iki esnaf arasında park geri kavgası çıktı. O kavgada bıçaklar ve sopalar konuştu. Göğsünden yaralanan Ahmet Dursun kanlar içinde yere yığıldı. Babası Savaş Dursun da boynundan yaralanmıştı. Ama baba kendi canını unuttu, oğluna müdahale etti. Baba dakikalarca gözyaşı döktü. Oğlunun yarasına tampon yaptı. Baba oğul hastaneye kaldırıldı. Park yeri kavgası nedeniyle onları bıçaklayan komşu esnaf gözaltına alındı.
0: Malatya'da bir otosanayide disk balata değişimi yapmak isteyen ustalar bir sürprizle karşılaştı. Tekeri söktüklerinde içeride gizlenmiş kertenkele vardı.
1: Aracın tekerleğini söktüler, kertenkeleyle göz göze geldiler. Gördükleri karşısında otosanayi ustaları da şaşkına döndü.
8: Birkaç saniye içerisinde zaten direkt atlayarak kayboldu gözden.
1: Ustalar bakım için otosanayiye getirilen bir aracın kontrolünü yapacaktı. Disk ve balatalara bakmak için tekeri söktüler.
8: 15 senedir bu sektörün içindeyim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım.
1: Neye uğradığını şaşıran ustalar o anları cep telefonuyla kayda aldı.
8: Görünüş olarak da internetten biraz araştırdık. Bayağı bir zehirli bir kertenkele olduğuna dair de biraz bilgi topladık.
0: Latin müziğinin efsanesi, dünyaca ünlü sanatçı Ricky Martin, 15 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'da konser verecek. Ricky Martin'in İstanbul konseri öncesi istekleri ise ezber bozdu. Bakın ünlü sanatçı neler istemiş.
4: Dünyaca ünlü Latin müziği efsanesi Ricky Martin'in İstanbul'da vereceği konser için geri sayım başladı. Ancak 15 yıl sonra İstanbul'da vereceği konserden çok kulis istekleri gündem oldu. Ricky Martin'in oksijen kapsülü ve Anadolu çamuru istediği ortaya çıktı. Yeniden İstanbul'a gelecek olan Martin'in kulis istekleri herkesi şaşırttı.
9: Konser öncesinde çamur banyosu yapmak isteyen Martin, Anadolu'dan çamur getirilmesini istedi. İşte bu çamurun içerisindeki minerallerin vücudunu yenilediğini düşünüyor.
4: Daha ilginç olan isteği de özel bir oksijen kapsülüydü.
9: Ayrıca ünlü şarkıcının konser öncesinde dinlenebileceği, nefes çalışmalarını ve meditasyon yapabileceği özel alanlar için de hazırlıklar başladı.
4: Ricky Martin 11 Temmuz'daki İstanbul konserinde en sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.
0: Ve Gana-Panama arasında oynanan maçta tribünde yaşanan görüntüler dünyada gündem oldu. Ganalı bir taraftar maç başlamadan tribünde büyü yaptı. Gana 0-0 bitmek üzere olan maçta 90+5'te gol attı ve maçı 1-0 kazanmayı başardı. İşte o büyü anları.
10: Enigma.
11: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
10: Kale Japon kale o.
4: Maçtan önce büyü yaptılar. Gana son dakika attığı golle kazandı. Taraftarın bu anları dünya gündemine oturdu. Dünya Kupası L grubu maçında Gana ve Panama karşı karşıya geldi. Maç öncesi bir Ganalı taraftar yüzünü beyaz bir tozla kaplamıştı. Elindeki tozu üfleyerek havaya savurdu ve bir ritüel yaptı. Görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Bazı sanal medya kullanıcıları bunun büyü ya da ritüel olduğunu öne sürdü. Ve o maçta 90. dakikaya kadar 0-0 beraberlik devam etti. Ancak 90+5'te Gana golü buldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Sanal medyada birçok kullanıcı büyü tuttu yorumu yaptı. Söz konusu ritüelin Makumba olarak bilinen ritüelle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
0: Bisiklete olanların dikkatlerini çekelim. Hatta bisiklet, elektrikli bisiklet ya da skuterı olanlar. Alkollü bir şekilde kullanırsanız yandınız. Çünkü limit aşıldığında 25 bin lira ceza kesilecek.
10: Alkollü hiçbir şey kullanmamak lazım.
11: Çok kötü kullanan arkadaşlar var.
4: Limit belirlendi. Bisikleti olanlar dikkat. Artık yepyeni bir dönem başlıyor.
11: Alkollü bir halde hem kendi canını tehlikeye sokuyor hem de başkalarının kaza yapmasına da neden oluyor.
4: Bisiklet, elektrikli bisikletler, skuterler özellikle büyük şehirlerde sürekli tartışma nedeni oluyor.
9: Alkollü bir şekilde bisiklete ya da elektrikli bisiklete, skutera bindiyseniz yandınız. Çünkü uymanız gereken kurallar motorlu taşıtlarla aynı seviyede.
12: Hem kendi güvenliğim hem de karşı tarafın güvenliği için kullanmazdım.
11: Ceza yiyen insanlarımız çok daha dikkatli oluyor.
4: İşte promil ve ceza limitleri.
9: 0,20 promil alkolü çıkanların cebinden 25 bin lira çıkacak. Eğer 5 yıl içerisinde bu kural ihlalini ikinci kez tekrarlıyorsanız 50 bin lira, 3 ve üzerindeki kural ihlallerinde 150 bin lira para cezası kesilecek.
11: Alkolün zararlarını da biliyoruz. Hiç içilmemesi en sağlıklı olanı.
0: Bursa'da genç bir sürücü navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu dereye düştü. Peki navigasyonun bu tarz bir kazaya sebebiyet vermesi halinde hukuki açıdan kim sorumlu? İşte tüm detayları.
13: Navigasyon sistemi sürücüyü hatalı yönlendirdiyse bu durum elbette teknik sorumluluk doğurabilir.
1: Navigasyon yolu şaşırdı, sürücü dereye uçtu. Kazanın adresi Bursa.
14: Kontrolü kaybeden 19 yaşındaki bir sürücü refüjü açıp dereye uçtu. İddiaya göre navigasyon uygulaması onu yanlış yönlendirmişti.
1: Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
14: İşte bu kazanın ardından akıllarda tek bir soru işareti kaldı. Konum sürücüyü yanlış yönlendirip kazaya sebebiyet verirse hukuki açıdan kim sorumlu?
13: Sistemin kullanıcıyı yanıltması durumunda navigasyon sağlayıcısının sorumluluğu gündeme gelebilir.
1: Ancak bu sorumlu tek başına navigasyon anlamına gelmiyor.
13: Sürücü yönlendirmeyi teyit etmek ve güvenli sürüşü sağlamakla yükümlüdür.
14: Yani navigasyon var diye sürücünün levhaları takip etme ve yolu kontrol etme yükümlülüğü ortadan kalkmıyor. Navigasyona şartsız koşulsuz güvenmeyin, kazaya davetiye çıkarmayın.
13: Böyle bir olayda hem sürücünün dikkat ve özeni hem de navigasyon sisteminin güvenilirliği birlikte incelenmelidir.
0: Kazakistan'da bir kadının çantasındaki şarj cihazı bir anda patladı. Alevler içinde kalan kadın neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Şarj cihazı patladı. Kadın alev aldı, ölümden döndü. Kadın çantasını omuzuna takmış bir şeylerle uğraşıyordu. Çantadan bir anda dumanlar yükseldi. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Saniyeler içinde önce çanta, sonra da kadın işte böyle alev aldı. Kadın çantayı yere atarak kurtulmaya çalıştı. Çevredekiler müdahale etti. Kadın yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
0: Mersin'de uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gencin motosiklette kaza geçirip hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cansız bedeni sazlık alanda bulundu.
4: Saatlerdir onu arıyorlardı. Ancak ailesi acı haberle yıkıldı. 19 yaşındaki Emre Kanat bir süre önce ortadan kayboldu. Gençten haber alamayan yakınları her yerde onu aramaya başladı. Aramalar Mut-Silifke karayolu üzerinde yoğunlaştı. Emre Kanat motosikletiyle birlikte Şarampol'deki sazlık alanda bulundu. Ekipler 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgular Emre Kanat'ın motosikletiyle kaza geçirdiğini işaret etti. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
0: Ukrayna Rusya'ya son 2 yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. Dronlarla hedef alınan bir bina resmen havaya uçtu. İşte drone saldırı anları.
4: Petrol rafinerisi vuruldu. Binanın çatısı havaya uçtu. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'dan. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna son 2 yılın en büyük drone saldırısını düzenledi. En az 194 drone'la Moskova'ya adeta havadan çıkarma yaptı. Şehrin her yerinden dumanlar yükseldi. Bir petrol rafinerisi de hedefteydi. Vurulan binanın çatısı işte böyle havaya uçtu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Şehirde korku ve panik hakimdi. 4 büyük havalimanındaki uçuşlar askıya alındı. Rusya, Ukrayna'nın bu saldırısına 7 füze ve 239 drone'la karşılık verdi.
0: Bir yeri yaparken bir yeri bozdular. Ankaralı yine bozuk yolların kurbanı oldu. Şehrin göbeğinde toz duman içinde kalan başkentliler isyanda.
15: Bir altyapı gelemedi zaten. Rezillik içinde rezillik yaşıyoruz.
16: Bir çözüm bulmalar lazım. Taşın kayanın içinde geziyoruz ya.
1: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iş bilmezliğin kitabını yazdı. Altyapı çalışmasının ardından yola asfalt atılmadı. Aski bölgeyi terk etti. Ankara'nın göbeği köy yoluna döndü.
17: İncek Ankara'nın son dönemde gözde semtlerinden biri. 2026'da böyle bir yolun olması da çok normal değil gibi.
14: Köstebek yuvasına dönen yollar, yarıda bırakılan veya bitmek bilmeyen çalışmalar. Mansur Yavaş'ın belediyecilik anlayışında işleri yarıda bırakıp vatandaşı mağdur etmek adeta bir alışkanlık haline geldi.
15: Kanalizasyon sorunu var, internet sorunu var. Yani saymakla bitmiyor. Bir altyapı gelemedi zaten. Rezillik içinde rezillik yaşıyoruz öyle.
14: Gölbaşı 29 Ekim Caddesi yaklaşık bir senedir bu halde. Mağduriyetlerinin giderilmesi için belediyeyi arayan vatandaşlar sürekli çeşitli bahanelerle ertelendi. Ankaralı tozun toprağın içinde kaderine terk edildi.
18: Artık evin içinde tozdan geçilmiyor ve buramıza kadar gelmiş durumda. Benim de astımım var. Evin her yeri hava temizleme cihazı dolu.
16: Çoluk çocuk o tozun içinde oynuyor.
14: Yol köstebek yuvasına döndü. Sürücüler çukura gire çıka canından bezdi. Tekerler patladı. Amortisörler bozuldu. Sanayiden çıkamayan Ankaralılar duruma isyan etti.
15: Ama caddeye çıkmam için tak gitmem lazım.
18: Amortisörlerim zarar gördü. Lastiğim patladı.
14: Kazaya davetiye çıkaran ve köy yolunu aratmayan bu caddede birçok kaza meydana geldi. Sayısız aracın tekeri patladı. Başkentli Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu yüzünden sanayiden çıkamaz hale geldi.
16: Biz kaç aydır bu rezilliği çekiyoruz. 15 günde bir sanayi. Sanayide 10 bin lira fatura çıktı.
1: Vatandaş isyanda. Mansur Yavaş ise Ankara'yı unuttu. CHP'nin iç savaşına girdi.
0: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
19: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
20: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
21: Hi Turkey, welcome to America.
22: Bu abi kim oğlum?
23: Yetkili bir abiye benziyor ama.
21: Then Reverend is John.
24: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
25: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
26: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
27: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
26: Ispanaklı olmaz mı?
28: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
29: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
30: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Ne?
9: Hasan, uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
13: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Servis geldi, çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
19: Hesap kırdık.
18: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
19: Hesap kurdu.
20: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
21: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
20: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
22: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten.

0: bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Sütaş ayran, sütaş ayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
2: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
1: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
6: Bu fabrika onlarca

0: Cahilinin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM.
2: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000.
3: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman
2: gelsin müzik.
4: 25 yıldır sana maksimum.
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anları geliyor şimdi ekranlarınıza.
1: Aşırı hızlıydı. Metrelerce kaydı. Otomobil düğün salonunun tabelasına işte böyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle toz bulutu etrafı kapladı. Otomobil ağaca çarparak durabildi. İki kişi yaralandı. Sağını solunu kontrol etmedi. Bisikletiyle yola fırladı. Otomobil 12 yaşındaki çocuğa işte böyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk bisikletten düştü, yaralandı. Hızla ilerliyordu. Bir anda fren yaptı. Arkasından gelen motosikletle çarpmamak için frene asıldı. Dengesini kaybetti, devrildi. İşte böyle aracın altına sürüklendi. Hızla geldi, kavşakta bir aracın önüne çıktı. İki otomobil işte böyle çarpıştı. İki araçta hasar oluştu. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Yaralı kadının başında bekledi. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek gözyaşı döktü. Kazanın şokuyla sinir krizi geçirdi. Çevredekiler yaralı kadının yardımına koştu.
2: Hareket etme, ne olur hareket etme.
0: Camdan atlayan fenomen Trabzonsporlu kedi Tom binaya giremeyince ortadan kayboldu. Sahibisinin ise psikolojisi bozuldu ve kedinin başına ödül koydu.
3: Kedim sabaha karşı camdan atlamış. Bilmiyorum nereye gitti, ne oldu.
4: Fenomen kedi camdan atladı, evin yolunu aradı. Binaya giremeyince ortadan kayboldu. Yasa giren sahibi kediyi bulana ödül verecek.
5: Benim canımı veririm onun için ya.
4: Trabzonspor forması giyiyor, sahibi Evren Yolcu'yla birlikte maçları izliyordu. 3 yaşındaki Tom 4. kattaki evlerinin camından atladı. Apartmanın önüne geldi, kapıyı zorladı. Başaramayınca sıra kadem bastı.
3: Ben gelmeden kapının önünde hazır kıta beni bekler. Yeri 7 kat dibinden benim sesimi duyup da gelen bir hayvan.
4: Kedisi kaybolduktan sonra Evren Yolcu'nun dünyası başına yıkıldı.
3: Gezmediğim yer, Tom diye bağırmadığım bir yer kalmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi.
4: Evren Yolcu sokak sokak gezip kedisini arıyor.
5: Kendimce bir şey yapacağım, inşallah biri bulur getirir. Benim canımı veririm onun için ya.
0: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Regina, ben gitmeye hazırım. Projelerimi yukarı getir.
1: Peki Bay Venus.

0: Beli, ben az önce babanın Noel'de aramızda olamayacağını öğrendim. Ah, biliyorum tatlım. İşi yüzünden.
1: Talihsizlik. John'u görmek için can atıyordum.
0: Bugün yanında olamayacağım için çok üzgünüm.
1: Sorun değil büyük anne. Ah,
0: gel. Burada ne güzel görünür biliyor musun? Bir kurdele daha. Mavi kurdeleyi eve getir Billy.
1: Getireceğim büyük anne. Çünkü kazananlar öyle yapar. Oh,
0: aferin oğluma. Sonra da fotoğrafını babana yollarız. Bana bir bardak süt getirir misin lütfen?
1: Tabii büyük anne.
0: Teşekkür ederim.
1: Regina.
2: Evet Bay Vinon.
1: Bak bu gece bu mektubun gitmesi
2: elbette
1: lazım.
2: Elbette.
1: Yaklaşık 4 saate dönmüş olurum. Dönmezsem telefondan ulaşabilirsin. Aa, bir de Regina, büyük annem bir bardak süt istiyor.
2: Elbette efendim.

0: Bir şey mi çalışıyorsun tatlım?
1: Evet. Bugünün siparişlerini erken bitirdim. Gelip biraz pratik yapayım dedim.
0: Kayıtlardaki en düşük yılımız bu.
1: Evet, daha önce de böyle olmuştu. Tekrar yükselir.
0: Peki ya önümüzdeki ayın erzak faturası? Daha fazla kredi çekemeyiz.
1: Endişelenmemeye çalış.
0: Her açıdan düşünmeye çalışıyorum.
1: Yarın kasabaya gider, son gelenlere bakarım. Posta kutusuna bakarım. Çekimizi gönderdiklerini söylediler.
0: Pekala. Yol için kurabiye yapayım.
1: Çok güzel olur.
0: Teneke vurmanın keyfini çıkar.
1: Sağ ol hanımefendi.
2: Efendim.
3: Merhaba, ben Donut. Burası... Merhaba. Mutlu Noeller.
4: Bir şey mi getirdin bana?
3: Evet. Evet. Getirdim.
4: Yaklaş ve masaya koy onu.
3: Peki.
4: Matın üstüne...

0: Peki bu genelde ne kadar sürer?
1: Ne kadar icap ederse o kadar.
0: Oturabileceğim bir yer var mı?
1: Oturabileceğim bir yer var gibi mi? Sana mı ait bu?
0: Ya evet, Noel'de gelmişti. 11 yaşındaydım.
1: Harika. Biliyor musun, benim istediklerimden hiç gelmedi. Beyzbol mu oynuyorsun?
0: Evet. Evet, öyleyim.
1: Sporcu musun peki?
0: Yani öyleydim. Ben 15 yıl önce üniversitede çapraz bağım koptu.
1: Niye satıyorsun peki?
0: Aslında istemiyorum ama küçük kızım uzay kampına gitmek istiyor ve buna paramız yetmiyor.
1: Peki çocukluk hayalini ne kadar istiyorsun acaba?
0: 2000.
1: Sana 900 veririm.
0: Bu yarısı bile değil ama olmaz.
1: Ya 900'ü alırsın ya da defolur gidersin.
2: Hidroelektrik güç verimli bir enerji kaynağıdır ve projemin de altında yatan tezdir.
3: Bunu yapman ne kadar sürdü?
2: Kavramsallaştırmam 2 hafta, yapmam da 10 gün sürdü.
4: Bu fikir aklına nasıl geldi?
2: Akan bir su kaynağındaki güç miktarını fark ettikten sonra gerisi geldi.
5: Tebrikler Kristin. Ah, Chester okulunu çok gururlandırdın gerçekten.
0: İkinci.
6: Şampiyonluğu olan Bill Winnon'u mağlup ettin. Ne söyleyeceksin?
7: Daha iyi bir Noel hediyesi dileyemezdim. Herkese teşekkür ederim. Özellikle de anne ve babama.
6: Tekrar tebrikler.
7: Teşekkür ederim.
2: Aha, Bill. Affedersiniz Jüri Robinson'ı. Sanırım bana yanlış...
5: İşte bakın Bill'i de burada. Hadi ikinciyle de bir fotoğraf çektirelim.
8: Peki, ben senler ikinciyi de görsün.
2: Bana yanlış
5: hadi,
2: kurdele...
5: Hadi kaldır kurdeleni.
8: İkiniz yan yana durun ve bana bakın. Kafamda küçük bir sincap yuvası varmış gibi. Hoşça kal Billy. Mutlu Noeller.
2: Roger.
9: Evet Bay V'nin.
2: Arkadaşımıza bir iş daha vereceğim.
9: İletişime geçerim efendim.
2: Teşekkür ederim.

0: Evet, konuşabilirim. Nedir mesele acaba? Anladım. Peki, isim var mı? Ne kadar? Tamam. Tamam, anladım. İş kabul edildi. Şimdi kafamı alayım, başka bir iş üstündeyim.
1: Kendimize gerçek soruyu soruyoruz. Noel Baba artık bir fark yaratıyor mu? Şimdi de Kuzey Carolina'dan bir haberimiz var. İki çocuk Hickerson üst geçidinden bowling topunu eğlence amaçlı attıklarını söyledi. Bu 30 aracın kaza yapmasına sebep oldu. Önümüzdeki saat bir grup öğrencinin evini yaktığını iddia eden

0: Mutlu Noeller Chris.
1: Okul çocukları insanların evini yakıyor. Üst geçitlerden bowling topu atıyor. Bunun pek mutlu bir yanı yok.
0: Arkada seni bekleyen iki kasa var.
1: Kamyoneti getireyim.
0: Tamam, onları hazırlayayım ben de.
2: Merhaba Chris.
1: Ralph.
3: Ağacın altında bir sürü hediye var. Sonra gelip birkaçını erkenden açabilirsin. Lafını unutma. Kusura bakma Chris. Ne arzu edersin?
1: Canı karsın.
3: Bugün pek havanda değilsin galiba. 2 saniye oldu ve toplumdaki düşüş ve Amerika'daki pervasız gençlik hakkında bir şey demedin.
1: İyi bir gün geçiriyorum diyelim.
3: Dilemek ve beklemek içindekini değiştirmeyecek. Bir içki getireyim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: Nasılsın Mike?
0: Seni tanıdığımı sanmıyorum.
1: Nicole ve çocuklar iyidir umarım.
0: Bak, bak bir şey yapmayacaktım.
1: Ha, sen tamam. Diye çocukluğundan beri tanırım, harika bir kız. Ama evlilik yeminlerine asla inanmazdı. Seninle bana benzemiyor Mike.
0: Dinle, ben burada sadece içkimi içiyorum.
1: Şimdi
0: tamam.
1: Şimdi yola çıkarsın. Bence 12 saatte evinde olabilir. Tatili ailenle geçirebilirsin.
0: Kimsin sen?
2: Sana bir içki ısmarlayacak adam.
1: Neden gitmiyorsun? Ben hallederim. Ve Mike, dikkatli sür.
3: Mike nerede?
1: Kim?
3: Şişko Popo'nun yanında oturan yakışıklı adam tabii.
1: Ha, şu adam. Sanırım gitti.
3: Nasıl oluyor da sen buraya her geldiğinde eve yalnız dönüyorum?
1: Belki uğursuzumdur.
3: Evet.

0: Alo.
1: Hanımefendi merhaba. Times gazetesinde muhabirim.
0: Çok iyi bir gazetedir.
1: Evet öyle. Ve orada çalışmak gurur verici.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Dün okulunuzda yapılan bilim fuarı hakkında bir makale yayınlamıştık. Fuarın galibi Christine Crawford'a birkaç soru daha soracaktım. İletişim bilgilerini almayı umuyordum sizden.
0: Elbette hemen vereyim.
1: Çok sağ olun.
0: Bir saniye bekleyin.
1: Tabii.
2: Sütünü getirdim.
3: Ah, teşekkür ederim tatlım. Şuraya koy.
2: Ah. Senin dinleniyor olman gerekir. Şunları buradan kaldıralım.
3: Masaya koy.

0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Regina.
2: Evet Bay Vinan.
0: Büyük annem herkesin hemen evden gitmesini istiyor.
2: Tabii efendim.

0: Biliyor musun? Hiçbir bilim yarışmasını kaybetmedim. Bir devrenin toprağa kadar iyi olduğunu biliyor muydun?
1: Billy, bence senin bilim projen...
0: 12 voltluk araba aküsü. Öldürmese de dişlerini gıcırdatır. Birincilik kurdelesini iade edip o tren projesinde haksız yere yardım aldığını söyleyeceksin. Hile yaptığını. Kazanmayı hak etmiyorsun. Beni anladın mı? Beni anladın mı dedim. Çıkar onu buradan.

0: 20 dakika önce geldiler.
1: Peki. Umarım çekimizin öbür yarısını getirmişlerdir.
0: Sakin ol. Sinirlenmenin hiçbir şeye faydası olmaz.
1: Olmaz ama daha iyi hissederim.
2: Oh. Oh. Seni görmek güzel Chris. Zamansız ziyaret için özür dileriz.
1: Hoş sözleri bırakalım. Yılın en yoğun zamanındayım, yapacak işim var. Şimdi paranın kalanı nerede?
3: Ben yüzbaşı Jacobs. Size bir teklifimiz
1: var. Teklif de istemiyorum, anlaşmada. Anlaştığımız parayı istiyorum. Bu onun sadece yarısı.
2: Sen de geçen yılki ürünün yarısını ürettin. Ve destek ödemesi de bunu yansıtıyor.
1: Noel'deyiz. Burada katılım ödülleri dağıtmıyoruz. Çocukların yarısı hediye yerine kömür hak ediyorsa ben bir şey yapamam. Minimum bir bütçemiz var. Anlaşmamızda da yazıyor.
4: Aslında Amerika hükümetiyle olan anlaşmanızda şöyle yazıyor. Destek ödemesi yapılıp teslim edilen hediyelerin hacmine bağlıdır. Size de aynen böyle ödeme yapıldı.
0: Bu elektrik faturasına bile yetmez. Çalışanlarımıza ödeme yapıp yiyecek almalıyız. Ve açıkçası şu anda böyle bir yükün altından mümkün değil kalkamayız.
1: İşin özü şu. Ücretimizin yarısıyla geçinmemiz mümkün değil.
4: Yaşadığınız finansal kısıtlamaları anlıyoruz. Kimse sizi kapatmak istemiyor. Mecbur kalmadığımız sürece.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Noel'e ne yapacağınızın farkında
4: tatil
0: mısınız?
4: Tatil ruhunuzu istiyoruz. Bu tatil harcamasını
2: tetikliyor. Şu an bunları konuşmayalım. Önemli olan şey bunu düzeltme şansımız olabilir. Yüzbaşı lütfen devam edin.
3: Chris, Ruth... Birleşik Devletler Ordusu hizmetinizi satın almak istiyor.
5: Konuştuğunu duyarsam ne olur biliyorsun değil mi?
6: Hayır.
5: Öldürürüm anneni. Babanı da öldürürüm. Köpeğin var mı?
6: Var.
5: Köpeğinin adı nedir?
6: Jojo Beans.
5: İşte Jojo Beans'i de öldürürüm o zaman. Şimdi eve gir. AVM'deydim ve zaman nasıl geçti anlayamadım de. Noel hediyesi aldığını söyle.
6: Ama yanımda hediye yok.
5: O zaman onlara Noel hediyesi aradığını söylersin. Unutma. 2 gece sonra Noel Baba şişko... bacanızdan girecek ve bu yıl uslu bir kız olduğun için sana bir sürü hediye verecek. Bunu herkese yapmaz biliyorsun. Al telefonun.

0: Sağ ol canım. Fabrikayı kapatma konusunda ciddiler mi dersin?
1: Hayır, anlaşmayı zorla imzalatmaya çalışıyorlar.
0: Bundan emin misin? Ek gelir iyi olurdu.
1: Hı, farkındayım.
0: Onlardan gelmesi gerekmiyor ama.
1: Evet. Gelmesi gerekmiyor. Böyle düşündüğüme sevindim. Noel arifesinde arıyorum ki işin ciddi olduğunu anlayasın. Bence 98'de senin için harika bir iş yaptık. Ekibim hızlı ve kaliteli iş yapıyorlar, biliyorsun değil mi? Hayır. Yo, bundan aşağı inemem. Ama o kadar ucuz alıyorsan içerikte bir noksanlık vardır. Bunu duyduğuma üzüldüm Leaning. Evet, iyi günler, görüşürüz. Leaning olmadı.

0: Milan, ben Chris. Elinde ne var? Ana bilgisayardan pez dağıtıcılara her şey için teklif verdim. Herkes dış kaynak kullanıyor. 6 yaşında çocuklara 2 paket çikolata. 12 saat yalın ayak çalıştırıyorlar. Çok üzücü.
1: Çok yorgunsun ve bütün gece hediye teslim edeceksin. Çıkmadan önce biraz dinlenmeye ne dersin? Hala vaktin var.
0: Uyuyamıyorum. Bütün lanet operasyon tepe taklak oldu. Chris.
2: Chris, kızak toplandı. Gitmeye hazır.
0: Hemen geliyorum. Bir bakayım.
1: Bekle, bitirmek üzereyim.
0: Bana listeyi ver.
1: Kontrol ettin mi?
0: Hadi, bir şey olmaz.
1: Neden böyle davranıyorsun?
0: Çünkü başaramadım.
1: Hey! Bir şey unutmadın mı?
0: Ha.
1: Bu bende kalsa iyi olur.
0: Ha, yapma. Dışarısı -15 derece.
1: Öyleyse sıcak çikolata iç.
0: Tamam.
3: Noel Baba için.

0: Başın büyük belada, şişko oldum.
1: Hadi

0: Vay canına, bu bir rekordu.
1: Tekrar yapalım.
0: Oğlumun evine gidip torunlarımı sabah hediyeleri açarken görmek istiyorum, tamam mı?
1: Burada durduğun için sana para ödenmiyor mu?
0: Tabii ödeniyor.
1: Verdikleri yetmiyor mu?
0: Hayır, yetiyor.
1: Ne güzel. O zaman bir daha yapalım.

0: Bir sıkıntı mı var?
1: Sana bir iş vereceğim.
0: Çok güzel.
1: Sanırım hoşuna gidecek. Hobine çok uygun.
0: İş ne?
2: Noel babayı öldürmeni istiyorum.
0: Harbi mi?
1: Seni de üzdüğünü biliyorum.
0: Yalnız bu pek kolay olmayacaktır.
1: Şey, ilgilenmiyorsan başkasını bulabilirim.
0: Yo, ilgileniyorum. Hem de çok ilgileniyorum.
3: Noel baba, Bayan Krinkler.
4: Alo, ben Davis.
5: Günaydın, ben Chris.
4: Chris, günaydın.
5: Anlaşmayı imzalayacağım.
4: Bu harika, çok iyi.
5: Evet.
4: Bir araya gelelim.
5: Evet.
4: Mutlu Noeller.
5: Evet, öyle. Evet, mutlu Noeller.
6: Uyuman gereken tek günde de erken kalkmışsın.
5: Kafamda çok şey vardı. O anlaşmayı kabul ettim.
6: Yapmamız gereken bu canım. Ne oldu sana?
5: Elinde av silahı olan çocuklar yine ateş etti.
6: Yine mi?
5: Evet. Kızakta iki delik, bende de bir delik. Hediye çuvalı da delindi.
6: Hediye çuvalını boş ver, sana bir bakayım.
5: Ben iyiyim, bir şeyim yok, her zamanki gibi iyileşir. Neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Belki de emekli olma vaktim geldi.
6: Sadece bir araya ihtiyacın var. Bu yıl hepimiz öyle hissediyoruz.
5: Etkimi kaybettim.
6: Sen bir ikonsun. İnsanlar sana bayılıyor.
5: Ben kırmızı giysili, aptal ve şişko bir adamım. Sen hoş desen de insanlar hakkında bunu düşünüyor. Noel bir saçmalık. Ben bir şakayım. Mevsiminde gerçek ruhu yok artık, hem de yıllardır.
6: Bunu birkaç gün konuşmayalım. Böylece daha sağlıklı düşünürsün.
5: İmajım için onlara dava açmalıydım. Yapmamız gereken buydu.
6: Biz öyle insanlar
5: değiliz. Hayır, biz sadece dünyadaki en geniş ekonomik uyarıcıyız. Noel sadece Amerika'da 3 trilyon dolar sağlıyor. Biz elektrik faturamızı ödeyemiyoruz. Sence bunda bir sorun yok mu?
6: Başarıyı artık böyle mi ölçüyoruz?
5: Onların

0: umursadığı bu. Oyuncaklarını, içeceklerini, arabalarını satabilmek için bize katlanıyorlar. Biz işsiz. Kendini kandırma Rut. Fedakarlık onlara göre bir şey değil.
1: Tüm suçu onlara atma. Sen de değiştin.
0: Haklı olabilirsin. Belki de onlar gibiyim.
1: O ruh hala sende.
0: Bendeki tek şey unutulmuş dünyaya karşı tiksindi. İçin sağ ol.

0: Danışmana size yardımcı olabilirim.
1: Evet, evet. Kuzey Kutbu'ndaki birine ulaşmam lazım.
0: Belirli bir ülke ya da kod olmadan arama yapamam.
1: Öyle mi? Peki. O zaman Kuzey Kutbu'na en yakın yer neresi? Kutupsal bir yer. Kutup dairesinde.
0: Maalesef bilmiyorum. Daha açık konuşursanız yardım edebilirim.
1: Yani orada bir şehir var mı? Bir ada var mı? Herhangi bir şey yok mu? Okyanusta yüzen bir buz parçası bile olur.
0: Böyle konuşursanız devam edemem.
1: Özür dilerim. Kabalaşmak istememiştim. Kafamayın lütfen.
0: Yardımcı olmak istiyorum. Daha açık olun.
1: Peki, Ellesmere Adası'ndaki Eureka olur mu?
0: Tamam, gördüm.
1: Harika, çok güzel. Christopher Kringle adında biri var mı? Alo? Alo?
2: Niye telefonu suratıma kapatıyorsun?
1: Öze dönme vakti.
3: Kırdım!
4: Lanet olsun.
3: Kırdım.
4: Yüce Tanrım.
1: Bir demlik daha çay alabilir miyim?
5: Bay Vinon, bu paket size geldi. Babanızdan, Noel için.
6: Birkaç gün gecikmiş.
5: Evet, efendim.
6: Bahamalardan mı?
5: Öyle yazıyor efendim.
6: Muhtemelen sevgilisi Kara ile birliktedir.
5: Bilemiyorum efendim.
6: Tamam. Ver onu bana.

0: Merhaba. Noel Baba'ya yazılan mektuplar nereye gidiyor acaba? Yani çocukların Noel Baba'ya yazdığı
1: Ha,
0: mektuplar.
1: evet. H36'ya, ofisteki bir kutu.
0: Anladım. Peki sonra ne oluyor acaba?
1: Aa, bilmiyorum. Belki Wayland'a sorabilirsin. Bölge
0: Wayland
1: amirimiz.
0: mı? Nerede bulabilirim biliyor
1: Evet,
0: musun?
1: merkez ofiste. Reading Caddesi'nde.
0: Reading.
1: Evet.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. İyi günler.

0: Günaydın. Affedersin, bugün ilk günüm. Amir Mix'in ofisi nerede acaba?
1: Yardım edebilir miyim?
0: Şişko adamı arıyorum. Nerede o?
1: Anlamadım.
0: Noel Baba sersem herif. Hadi Beyland, aptallık etme. Ver bana adresi, ben de çekip gideyim. Nereye gönderiyorsunuz mektupları?
1: Tamam, sakin ol.
2: Bak, sana bir adres veremem çünkü...
1: Sana adres veremem çünkü bende de yok.
0: O zaman son mektubunu yazdın.
1: Hayır, bekle. Bak, bu gizli bir planlama. Bana sadece bir posta kutusu veriyorlar. Başka bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Mektupları kutulayıp gönderiyoruz.
0: Yaz hadi.
1: Tamam.
0: Yaz dedim.
1: Tamam.
0: Sağına biraz daha... O sayfaya değil, boş bir sayfaya.
1: Tamam.
0: Yavaşça yaz, okunaklı olsun.
1: Lanet olsun. Oldu mu?
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, bu doğru, yemin ederim. Peki... Şimdi ne olacak?
0: Şöyle olacak. Buraya kadar.

0: Olamaz.
1: Alo.
2: Başlıyoruz. Yola gece çıkacağım.
1: Bu çok iyi. Gelişmelerden beni haberdar et.

0: anlayacaklardır.
1: Anlamalarına gerek yok.
2: Dilimizi konuştuklarını düşünebilir miyim?
0: İşimiz gereği farklı diller konuşmaları gerek.
1: Hadi bitirelim şu işi.
2: Pekala millet, sessizlik, sessiz olun.
1: Herkes burada mı?
3: Hepimiz burada ve hazırız efendim.
1: Öncelikle sizi erkenden çağırdığım için üzgünüm. Eminim hepiniz gelecek Noel mevsimi için işbaşı yapmaya hazırlanıyorsunuz. Ve sanırım bugün burada gördüğünüz yeni yüzleri de merak ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi kötü kararlar veren genç insan nüfusumuzda artış var. Bu durum maalesef yıllık ödeneğimizin, mevcut bütçemizin çok altında kalmasına yol açtı. Şimdi bu açığı kapamak için Birleşik Devletler ordusuyla iki ay anlaşma yaptık.
4: Vay canına, öyle miymiş?
5: Öyle miymiş?
4: Bunu ilk defa duydum.
5: Ne demişler? Peki net bir şey söylemişler mi?
4: Bu işe yarayacak gibi, evet.
5: Evet, gerçekten.
1: Birçoğunuzun buna çok şaşırdığının farkındayım. İnanın başka yolu olsaydı. Bu Yüzbaşı Jacobs. Yüzbaşı Jacobs buradaki değişiklikle ilgili sizi bilgilendirecek. Teşekkür ederim.
2: İstisnasız şekilde bu iş devam ettiği sürece uyulması gereken birkaç kuraldan söz edeceğim şimdi. Bu kurallar sadece ve sadece güvenliğiniz için. İlk kural, parmak iziniz alınacak ve sürekli güvenlik rozeti takacaksınız.
3: Sıradaki.
2: İkinci kural. Fabrikaya giriş çıkışlar sadece güneydeki kapılardan olacak. Üçüncü kural. Metal dedektörleri etkinleşeceği için üniformanızdaki zilleri sökeceksiniz. Bu kurallara ek olarak da sahanın güvenliğini arttıracağız. Sorusu olan var mı acaba? Evet.
6: Ne tür oyuncak yapacağız efendim?
2: Oyuncak değil hanımefendi. Amerika'nın gökteki kartalı olan jetlerimizin kontrol panelleri yapılacak.
7: Ziyaret amacınız?
8: İstirahat ve avlanma. Bir şeyler öldüreceğim işte.
7: 5589 formu?
8: Evet hanımefendi, 5589, 4457 ve 3177 no'lu formlar.

Yüce Tanrım, onbaşı çekiç böyle mi vurulur? Yaptığın işe saygın olsun biraz. Al, sen yap. Lanet olsun. Asker, o araçtan hemen in bakalım. Şu pisliği temizle.

Hey ortak, al tut şunu. Teşekkür ederim. Steroidler. Ha, barış için geldim.

0: Günaydın Yedi. Herkes nasıl bakalım?
1: Çok iyiler efendim. Dün gece çalışmaya başladılar. Şu an optimize oluyoruz.
0: Ha tamam. Anladım, optimize anladım. 19-23 ne durumdasınız?
1: Harikayız efendim.
2: Çok iyiyiz efendim.
0: Ha, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bunları alacak mısın?
1: Elbette patron.
0: Seni köşeye sıkıştırdığımı biliyorum. Yedi, sakın bilmediğimi sanma.
1: Emre göre az zamanda çok sayıda ürün isteniyor efendim.
0: Aksilik çıkmasa bile kıl payı yetiştireceğiz. Tekrar doldur sağ ol.
1: Ki bir aksilik çıkar.
0: Aksilik yaşamadığımız oldu mu?
1: 1910'da yaklaşmıştık.
0: O yıl kötü bir savaş
1: kendini
0: vardı.
1: Kendini suçlayamazsın. Ben gidip ekibe bakayım.
0: Ofise gidiyorum. Heh, bir şey daha. Yedi. Bu bizim son şansımız. Fabrikanın kapanma riski olduğunu söylememe gerek yok.
1: Noel risk altında efendim. Sizi üzmeyeceğiz. Siparişleri zamanında bitireceğiz.
0: Aferin.
3: Chris, üstlerimle konuştum. Verdiğim sayılardan çok etkilendiler. İşleyişi görmek için birkaç adam gönderecekler. Burada çok etkileyici bir grup. Küçük çalışanınız var. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Dinlenme odasını kullanmak istiyorum mümkünse. 8 kişilik vardiya hazırladım. Her defasında 4 kişi, ben ve adamlarımdan biri günde 24 saat burada olacağız.
0: Bu sana uyar mı Yedi?
1: Molamızı kafeteryada geçirebiliriz.
3: Çok teşekkür ederim. Ben Yüzbaşı Jacobs.
1: Yedi.
3: Yedi mi?
1: Hepimiz rütbelenir ve numarayla biliniriz. Böylesi daha verimli.
0: Yedi fabrikanın ustabaşı.
3: Birden altıya kadar ne oldu?
0: Ha, uzun zamandır böyleyiz.
1: Numaraları başkasına vermiyoruz. Bu etik dışı ve onursuz olur.
3: Hoşuma gitti. Ekip yönetiminde harika bir yol.
4: Kurabiye ister misiniz Yüzbaşı Jacobs?
3: Elbette. Ekip yönetiminde harika bir yol.
1: İzninizle.
3: Vay canına.

0: Hamster hamağı ve silindiri en çok satan ürünlerden ve tahterevalli var. Kemirgen ve evcil hayvan oyun evi.
1: Ama oyun evi için yerim yok.
0: Biliyor musun, çok tuhaf, hamster seven birine benzemiyorsun.
1: Bilakis seviyorum.
0: Sürüngen seven bir tipin var. Kertenkele sever misin? Çok güzel bu kalemunlar var.
1: Bu kalemun istemiyorum.
0: Yılan? Buldum. Yılan seven birisin.
1: Yılanlar hamsterları yer.
0: Biliyor musun, birçok kişi ne tür evcil hayvan sevdiğini bilmez.
1: Bana annemi hatırlattın, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet. Pek iyi dinlemezdi. Ne zaman susacağını da bilmezdi. Teşekkür ederim.

0: Alın bakalım çocuklar.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bay Kringle. Burayı bulmakta çok zorlandık.
2: Kasabada sorduk ama kimse bilmiyordu.
0: Evet, gördüğünüz gibi öyle olması gerekiyor.
2: Bizce bu iyi bir şey.
1: Harika bir şey. Evet, ben Lex Taylor. Bu da Carter Mapplethorpe.
0: Kim olduğunuzu biliyorum.
1: Evet, bizi

0: bu konuda uyarmışlardı.
1: 2 yıldır işler biraz belli belirsiz, öyle değil mi Carter?
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Peki şu eve ne dersin?
5: Çok yüksek.
6: Bu çok alçak.
4: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
6: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
7: Kredi de yok, faiz de yok.

0: emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Ben taraftarım. Yağmurda, çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
2: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
0: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Golf. Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: İvroşe'den 3 etkili Hidra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hidra BB. İvroşe.

0: heyecanı Teknosa'da. Samsung 65 inç 165 ekran 4K Ultra HD Neo QLED TV Tekno Club'a özel 64.999 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
6: basit. İyi olacaksın değil mi? Çünkü öbür türlüsü çok zor.
7: Ölsem de, kalsam da benim cennetim sensin.
8: Nasıl sustun? Daha nasıl hiçbir şey demedin?
9: Nasıl yaptın bunu oğlum? Ben seni böyle mi yetiştirdim?
7: Peki aynısı bana yapıldığında ben kaç yaşındaydım? Sen ne yapıyordun o sırada baba?
9: Hiçbir şey!

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. Obseso.
5: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
4: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
9: Bebekler hep bebekle büyürler.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Yılanlar hamsterları yer.
14: Biliyor musun, birçok kişi ne tür evcil hayvan sevdiğini bilmez.
13: Bana annemi hatırlattın, biliyor musun?
14: Öyle mi?
13: Evet. Pek iyi dinlemezdi. Ne zaman susacağını da bilmezdi. Teşekkür ederim.

0: Alın bakalım çocuklar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Bay Kringle. Burayı bulmakta çok zorlandık.
3: Kasabada sorduk ama kimse bilmiyordu.
0: Evet, gördüğünüz gibi öyle olması gerekiyor.
3: Bizce bu iyi bir şey.
1: Harika bir şey. Evet, ben Lex Taylor. Bu da Carter Mapplethorpe.
0: Kim olduğunuzu biliyorum.
1: Evet, bizi bu konuda uyarmışlardı.
0: 2 yıldır işler biraz belli belirsiz, öyle değil mi Carter?
3: Vay canına.
0: O Donner ısırmayı sever.
4: Blitzer olmadığı için şanslısın, poponu ısırıp koparırdı.
0: Şey, etrafa bir bakın beyler. 7 fabrika ustabaşı. Ne görmek istiyorsanız gösterir.
3: Etrafa bakmamız gerekmez.
1: Rakamları gördük, numuneleri gördük ve yaptığınız iş olağanüstü bir şey.
3: Ordu her yıl hizmetinizden faydalanmak istiyor.
0: Biraz aceleci davranmayalım, olur mu?
1: Size 15 yıl boyunca ödenek garantisi vermeye hazırız.
0: Sizi anlıyorum. Ama bu tek seferlik bir anlaşma beyler.
1: Şuna ne dersin? Önümüzdeki ayki çeki alana dek beklemeye ne dersin? Bakalım o zaman kararın değişecek mi?
0: Öyle bir şey olmayacak.
1: İyimserliğini takdir ediyorum. Gerçekten de. Kusura bakmazsan ikimiz de bunu biliyoruz ki seneye yine buraya gelme ihtimalimiz çok yüksek.
3: Ve o zaman Bay Kringle, teklifimiz böyle hoş olmayabilir.
0: Fikrimi değiştirirsem diye biraz şaft yağı depolayayım.
1: Tamam.
5: Ama başkan bunu yapacak mı?
6: Bence zaten yapıyor.
1: Ben hemen döneceğim.
7: Bunu mu aldın Noel'de?
8: Evet, Noel baba getirdi.
7: Demek uslu bir çocuksun.
8: Sanırım öyleyim.
7: Ben senin yaşındayken Noel'de ne almıştım biliyor musun? Yanan et ve mentol kokusunu hiç unutmadım. Sana $100 veririm bunun için. 150 yaparım.

0: Ayahuasca'ya hoş geldiniz.
1: Siz çalışanlar oldukça iştahlısınız. Küçüklüğün ve solgunluğun yetersiz beslenme yüzünden olduğunu düşünüp duruyordum doğrusu.
2: Yetersiz mi? Lütfen detaya girin.
1: Bence size lazım olan protein, sebze, lif. Buradaki insanlar gerçek yiyecekler yese fasulye sırığı gibi uzayıp giderdi herhalde.
2: Yüzbaşı, yemek yemenin en etkili ve en verimli yolunun basit karbonhidrat ve şeker yeme olduğunu keşfettik. Günde 6 kez.
1: Ama bu doğal değil. Vücudun 4 gıda grubuna, düzenli spor ve 6 saat uykuya ihtiyacı vardır.
2: Hmm. Bütün elfler 8 saatte bir 20 dakika kestirir. Bu sayede dinç kalıp 24 saat rotasyonlu çalışıyoruz.

0: Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz?
1: Süresi yok. Elfler bu yüzden insanlardan uzun yaşıyor.
0: Ya Chris? O da mı aynı?
1: Hayır. Onu genç tutan bir şeyler vermesi.

0: Yarın posta kutusuna bakmak için kasabaya ineceğim. O çek elimde olursa çok daha iyi hissederim.
1: Sana katılıyorum.
0: Bunlar için sağ ol.
1: Biz birbirimize destek oluruz. Bu iş böyle yürür. Bir ara nasıl hep vegan ve şekersiz şeyler yapıyordum hatırlıyor musun?
0: Evet. Hayatta kaldığım için şanslıyım. 5 kilo vermiştim.
1: Ama bunu duymaktan hoşlanmayacağımı bilsen de bana söylemiştin.
0: Bu daha çok kendi sağlığımı korumak istememle alakalı.
1: Sonuç olarak ikimizin de iyi ve kötü günleri oluyor. Anlaşamıyoruz. Birbirimizi gıcık ediyoruz. Senin eve girip her yere ter damlatıp ter bezleri yerine güzelim havlularımı kullanman gibi. Ama seni seviyorum. O yüzden bir yolunu bulacağız. Çabalayacağız. Birbirimizi ayağa kaldıracağız.
0: Çok ilham verici konuştun.
1: Güzel. Umalım da bu ilham duşa girmenle başlasın.
0: Kötü mü kokuyorum?
1: Evet.
0: Sahi mi?
1: Hı-hı.
0: Olur yok mu?
1: Ah Tanrım.
0: Seni ikna etmem mi? Ya ben
1: git tamam. Gir işte. Hadi.

0: İyi günler. Umarım yeni yılın iyi geçiyordur.
1: Daha birkaç gün oldu ama iyiyim serim.
0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Lütfen. Ben bir arkadaşa bakıyordum. Ki bu onun kutusu.
0: Hangi kutuya bakıyorsun?
1: 323.
0: Chris'in arkadaşı mısın?
1: Evet. Biz kendisiyle birkaç yıl önce bir iş yapmıştık. Onu bulmaya çalıştım ama iletişim bilgisine ulaşamadım. Bana yardımcı olur musun?
0: Ne yazık ki yardımcı olamam sana.
1: Öyle mi? Bunu duyduğuma üzüldüm doğrusu. Çok uzun yoldan geldim.
0: Hayır, bize iletişim bilgisi verildiğini söyleyemem sana.
1: Soyadını da mı bilmiyorsun?
0: Hatırladığım kadarıyla öyle. Merhaba Sandy.
2: Merhaba Herman. Bu şeyi hemen Palm Beach'e göndermeliyim.
0: Bu beyle ilgilenirken...

0: Biraz bekle. Mesajını alalım. Chris 2 günde bir uğrar bize.
1: Gerek yok. Chris hala o yeşil Chevy'yi mi sürüyor?
2: Kırmızı.
1: Tabii ya. Diyecektim. Ördek ürünü sevmem. Bir sürü ıvır zıvırı oluyor. Bir sürü şerit oluyor. Ağaç mıyım ben? Bir de çok kabarıyor. Ten rengi kilolu gösteriyor. Yeşil de saçma bir renk.
3: Belki ne aradığını bana söyleyebilirsin.
1: Peki şu nasıl?
3: Harika monttur. Giysi kalitesine önem verdiğini görüyorum.

0: Durum raporu ver.
1: Yaklaşıyorum.
2: Tabiri caizse.
3: Düşünüyordum ben.
0: Bu işe büyük finansal yatırım yaptım ve bir hatıra istiyorum.
2: Ne var aklında acaba?
0: Koca adamın kafasını istiyorum.
1: O biraz zor olur yalnız.
0: Hayır mı diyorsun yani?
1: Sadece kolay
2: olmaz dedim. Kesilmiş kafalar kelektir, çürür, küflenir, kokarlar. İki uluslar arası ve birkaç eyalet sınırı içeren çok günlü bir yolculuk var ve büyük bir soğutucu gerekecektir. Sık sık durdurulacağım, kendimi de büyük bir riske atmış olacağım.
0: O zaman sakalını istiyorum.
2: Ölü bir adamın sakalını kesmem. Onun yerine birkaç çıngırağı ne dersin?
0: Olmaz.
2: Peki o zaman ceketine ne dersin?
0: Peki, ceketini getir.
2: Anlaştık. O zaman ben şimdi işime döneyim.

0: Merhaba, sen de ne haber?
1: Niye bu kadar neşelisin peki?
0: Şey, kaybettiğim bir şey buldum. Bunlar için çok erken.
1: Ne içmek istersin?
0: Merhaba demek için uğradım. Ve sorun olmasa yol için bir bardak süt alabilirim.
1: Süt?
0: Evet.
1: Isıtmamı ister misin?
0: Bu iyi olur.

0: Merhaba Chris.
1: Merhaba Herman, nasılsın?
0: İyiyim ben. Chris, bir adam seni soruyordu.
1: Öyle mi?
0: Bir yabancı.
1: Ha. Takım elbise, hükümet çalışanı mıydı? Yerinde duramıyor muydu? Ha?
0: Evet, öyle biriydi.
1: Evet, onunla çalışıyorum.
0: O
1: evet.
0: Da öyle söyledi.
1: Hı. Şey, teşekkür ederim Herman. İyi günler.
0: Sana da Chris.

0: Aslında eski karımı görmeye can atıyorum. Evet, sanırım tekrar evleneceğiz.
1: Cesur adamsın evet. Dostum. O da neydi öyle?
0: Bir kayak.
2: Deniz.

0: Nasıl gitti?
1: Aldım.
0: Aha.
1: Örgü nasıl gidiyor?
0: Bitti.
1: Şey, denemek için çok iyi bir zaman gibi. He? Ne dersin?
0: Şimdi mi?
1: Neden olmasın? Epey ağırmış. Şimdi.
0: Of.
1: Ha. İşçilik güzel.
0: Küçük bir hesap hatası yaptım. Belki stresli olduğum için.
1: Hep daha büyük bir yatak istemiştik.
0: İşte evlendiğim adam.
1: Ruti, özür dilemek istiyorum. Son günlerde bakış açısı.

0: borcumu yitirip biraz bencil oldum. Ve sana pek yardımcı olamadım biliyorum ha. Pes etmenin konusu çok geçti ama biz öyle değiliz. Ya da ben öyle değilim. Özür dilerim.
1: Bunu epeydir yapıyoruz aşkım. Kolay değil. Olmayacağını başladığımızda biliyoruz.
0: Sanırım benden alınmasına izin verdim.
1: Öyleyse geri alalım.
0: Bunu yapmamız lazım. Ah. Beni buldunuz.
2: Ben Yüzbaşı Jacobs, tamam.
0: Senin için ne yapabilirim Yüzbaşı?
2: İstediğin şeyler için subaylarla görüştüm. Çok daha erken gönderecekler.
0: Güzel.
2: Tekrarlar mısın?
0: Tamamdır.
2: Anlaşıldı, kapatıyorum.
0: Buraya gel.
1: Nedenmiş?
0: Belki karıma sarılmak istiyorum, olmaz mı yani?
1: Aa, hepsi bu mu? Hmm.
0: Sakıncası mı var Bayan Kringle?
1: Çantanı tamir etmemi istiyorsun sanmıştım.
0: Evet, istiyorum. Ama sor.

0: Hey!
1: Merhaba. Sakin ol lütfen. Tamam mı? Elindeki oyuncak değil.
0: Yüzbaşı Jacobs'ın adamlarından mısın?
1: Evet, aynen. Yüzbaşı Jacobs'ın adamıyım. Şimdi lütfen onu yere bırak. Hemen şimdi.
2: Bu da ne?
3: Bir fikrim yok.
2: Ne oluyor burada? Lanet olsun.
1: Chris nerede?
2: Lanet olsun.
4: Hey!
3: Ateş ediyorlar.
4: Kim? Askerler mi?
3: Bilmiyorum.
4: Hadi git. Sarı barikat protokolü başlatıyorum. İç kanada geçin. Gidin hadi.
2: Dobson, McCrane, Phillips, ateş altındayız.
5: Annon, Sophie, hemen kapılara yakın durun.

0: 7. Buradan çıkmaya hazırlanın. Sizi buradan çıkartacağım. Hadi, hadi, hadi. Yedi. Yedi. Gel buraya. Hadi. Yedi. Yedi, sen nereye gidiyorsun?
1: Ah, yine ne oldu? Evet.
2: Chris, saldırı altındayız.
1: Yedi.
2: Chris.
1: Silahımı da alıyorum.
3: Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Kapıyı kapatın. Hadi. Koşun koşun. Hadi hadi koşun. Koşun.

Hadi be!

0: Jonathan Miller. Seni kaçık çocuk.
1: Beni unutmuşsundur diyordum. Hatırladın mı bunu? Bana verdiğin tek şey buydu işte. Hem de sana o kadar mektup yazmama rağmen.
0: Üzgünüm evlat. Yapabileceklerimin bir sınırı var. Aileni geri getiremezdim.
1: Evet. Getiremezdin. Ve buradayız işte bak. Seni öldüreceğim şişko adam!
0: İlk kalkışan sen değilsin. Şişko ve neşeli olduğumdan mı bu işi yapıyorum sanıyorsun?

0: Kes artık, dur! Bitti artık!
1: Ugh.

Chris. Chris canım. Geçti. Rahatlamaya çalış.

0: Helga! Günün kalanında odamda çalışacağım. Rahatsız etmeyin.
1: Peki Bay Vinen.
2: Beni niye şimdi arıyorsunuz? Nasıl o kadar eksik olabilir? Ah, bu işin peşini bırakmayın. Nerede nakde çevrildiğini bulun. O zaman imzalarımı kontrol edin. Bankayı arayın. Bütün hesaplarımı gözlesinler. Bir köstebek varsa boynunun kırılmasını istiyorum.

0: Lanet olsun Helga, rahatsız etmeyin demiştim.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: Hadi.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
5: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu.

0: Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
3: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
4: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Hoş geldin.
7: İyi olacaksın değil mi? Çünkü öbür türlüsü çok zor.
8: Ölsem de, kalsam da benim cennetim sensin.
9: Nasıl sustun? Daha nasıl hiçbir şey demedin?
10: Nasıl yaptın bunu oğlum? Ben seni böyle mi yetiştirdim?
8: Peki aynısı bana yapıldığında ben kaç yaşındaydım? Sen ne yapıyordun o sırada baba?
10: Hiçbir şey!

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Ben Feyyaz.
15: Bu da Sarı Kola.
14: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
16: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
14: Rastasıyım bu sarı kolanın.
15: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
14: Değişemem ve değişebileceğime dair
16: inancım da yok.
14: Başka lezzet yok. Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
17: Hadi.
18: Spor araba.
19: Az kaçar.
18: Elektrikli araba.
19: Çok yakar. Park etmesi zor.
20: Yok artık.
19: Hiçbirini beğenmedin mi? Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
18: Kredi de yok, faiz de yok.
17: Aa, peki ne var?
18: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
21: Koçak'ta festival

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Laftan anlamıyor musun? İçeri girmeyin dedim. Sen de kimsin?
2: Ben Ruth. Bu da Chris.

0: Evet, fentanil. Bu iş görür. Ben de biraz suçluyum. Son günlerde pek kendimde değildim, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Ama işleri değiştirmenin vakti geldi. Proaktif olmaya karar verdim. Ve bu seninle başlayacak.
2: Oh, oh, oh, oh. Aha, oh.

Bana bak hadi evlat. Sana bana bak dedim. Kana susamış, sapık bir ruhu beni öldürmesi için gönderdin. O da senin gibi ahlak ve vicdandan yoksun yaşardı. Saygısızlığından dolayı şu an gömülü. Bir kez daha belebin, bir daha olursa çorabında o zaman kömürden fazlası olacak. Büyük annen mezara erken girerse, Kristen Crawford grip kadar acı çekerse, yoluna çıkan herhangi biri senin yüzünden az ya da çok kendini kötü hissederse, geri gelirim. Sen uyurken gelir, seni yatağından söküp alırım. Yaptıklarının bedelini kendi ellerimle ödettiririm. Ayağını denk al. Şişko adamın gözü üstünde evlat.

0: Neden 15 dakika dinlenmiyorsun?
1: Dinlenmemeyi tercih ederim.
0: Rica etmiyordum.
2: Hayatta öğrendiğim tek şey yedi, kurabiye veren bir kadınla asla tartışmam.
1: Ekibe molada olduğumuzu söyleyeyim.
2: Evet. Sakıncası yoksa bir tane de ben alayım.
0: Dinleniyor olman gerekmiyor muydu?
2: Dinleniyorum. Burayı toparlayacağız. Öncekinden büyük ve güzel olacak.
0: Ve öyle de kalacak.
2: Kalacak. Çok güzel.
3: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Yürüyün, hadi çabuk yürüyün.
1: Tamam, tamam.
0: Çabuk. Hadi yürüyün dedim. Konuşmayın fazla.
1: Pisliklerle gel de sen uğraş.
0: Kahrolası pislikler. Çalışın, hadi.
1: Tamam.
0: Boş durmayın. Siz kahrolası pislikler.

0: 10 dakikan kaldı. Hazır mısın?
1: Defol git buradan.
2: Şu son cümleyi değiştiremez miyiz lütfen?
3: Не хотят поменять диалог.
4: Bir daha çekmemiz gerekiyor.
0: Cehenneme gidin.
2: Durun. George, beni dinle. Sen artık şampiyon değilsin. Beni anlıyor musun? Aslında şu anda sen sadece parasızsın. Uzun bir yol kat ettik. Ayaklarının üzerinde durmaya çalış. Ben sana para yaratmaya çalışıyorum George. Bana bir iyilik yap. Ben ne derlerse yap. Bir çekim daha yap, tamam mı?
0: Onu da
2: hayır, hayır, hayır. Dinlemiyorsun. Sadece işini yap. Gülümse ve şu pisliklerle yemeğe git. Ve eve de zengin biri olarak gir.
5: Messa, prenos, agusti, quando mesi si mi spusti. Sto se c'è altri un cuore in sovrausti.

0: hastalık ise ben ise basın ameliyatı sveyim.
1: Dur. Al. Hop. Evet.
2: Müşterilerimiz bahisleri kapattı.
1: Dövüş ne zaman başlıyor?
2: Her an başlayabilir.
1: Durum ne?
2: En iyisi 5-1 Boyka. Markov bu dövüşün süper olacağını söylüyor.
1: Bunu daha önce de duymuştum.

İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Hepiniz bu muhteşem karşılaşmaya hoş geldiniz. Kickbox devlerini size tanıtmak istiyorum. Bob Lee, 104 kilodaki kırmızı köşe. Sibirya'da hiçbir karşılaşmasında yenilmedi. Ülke şampiyonasında ise ikinciliği kimseye kaptırmadı. Ve sayın seyirciler, huzurlarınızda Bob Lee. Şimdi ona bir alkış istiyorum. Evet, güçlü bir alkış istiyorum Bob Lee için. Ve mavi köşede hiçbir ünvanı olmayan bir dövüşçü. Resmi ünvan için bu ringe çıkıyor. Onun ismi ise Yuri Boykan.

Unutmayın, ısırmak, saç çekmek ve göze parmak yok. Oyun!

0: George, yemeğe bir saat geciktin.
1: Aa, öyle mi? Bak, hiç farkında değilim. Buyurun. Teşekkür ederim.
0: Biraz yanlarına gel, olur mu? Bir içki iç ve git.
1: Üstümü değiştirmek istiyorum. 10 dakika izin var.
0: 10 dakika mı? Bir saatin üzerine mi?
1: O pislikleri oyalayıp eğlendirmek senin işin. Ben kendi görevimi yaptım. Reklam çekildi. Beni dinle ve yanlarına git, tamam mı? 20 dakika.

işini bitir.

0: Çıkar!
1: Hadi!
0: Tamam!

0: Eğer böyle giderse bu kanaldan hiç para kazanamayacağız. Böyle devam edemeyiz.
1: Merak etme. Edeceğiz.
2: Dediğim gibi kimse bu adamları görmemiş George.
3: Yani bu otelde güvenlik kamerası yok mu?
2: Bilemiyorum.
3: Olsaydı zaten haberleri olurdu.
4: Kolay bir rakip de değil mi? Zor da olsa seni durduramazdı. Bir gün buradan çıktığın zaman Kiev'in en zengin adamı olacaksın. Umarım beni de unutmazsın. Sadece bir kaza et.
1: Elini uzat.
4: Hayır.
5: Boyka. Duydun mu?
1: Neyi duydun mu?
5: Geliyor. Polis şu anda odasında. Yarın burada olacak.

0: Bu sizin İncil'iniz.
1: Evet efendim. Nereye gidersem kutsal kitabımızı taşırım. O benim değil.
0: O zaman bu da size ait değildir.
1: Hayır, değil.
2: George, burada neler oluyor?
1: Oyuna getirildim.
3: George Chambers, lütfen bir açıklama yapar mısınız?
4: Bu tarafa bakar mısınız?
1: Tamam.
3: Lütfen açıklama
5: yapar mısınız? Amerikan Boksör George Chambers cezasını çekmek üzere çok iyi güvenliği olan hapishaneye sevk edildi. 6 yıl önce aynı suçtan tutuklanan eski dünya şampiyonu 1993 yılında yasal olmayan ilaç bulundurmaktan sorgulanmıştı. Yetkililerin yapmış olduğu Bay açıklamaya Chambers, göre Chambers. Bulunan para cezasına dönüşmeyecek kadar fazla. Maria Alonso, Rusya'dan bildirdi.

Şimdi geldin.

0: girin. İyi akşamlar Bay Chambers. Umarım yolculuğunuz çok rahatsız geçmemiştir.
1: İkimiz de yolculuğumla ilgilenmediğinizi biliyoruz, öyle değil mi?
0: Amerika'da da hapse girmişsiniz sanırım.
1: Benim kim olduğumu bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz.
0: Yıldız olduğunuz dönemde hayranınızdım. Aslında hepimiz burada olduğunuz için üzgünüz.
1: Üzerime planlar yapmayın. Çünkü bu pislik düzelir düzelmez buradan yürüyerek çıkacağım.
0: Belki de. Ama bu arada bu hapishanede dövüşçülerin bulunduğunu ve kendi şampiyonamızı bile düzenlediğimizi bilin lütfen.
1: Beni duymadınız sanırım müdür bey. Size söyledim. Uzun kalmayı planlamıyorum.
0: Hemen hücresine götürün.

Hepiniz kahrolun. Şu suyu hemen ısıtın. Soğuksa soğuk. Hemen duş al. Bence sen gidip kendini... Ha?

0: Hey bebek.
1: Hey, hoş geldin kızım.
0: Gelsene buraya. Hey yavrum, hey, şuraya bakın. Hadi gel babana.
1: Yeni evine hoş geldin.
2: Salak. Boyka'dan sana hediye. Dünya barışı.
3: Hey dur, yapma. Yapma. Dur dedim sana, bırak. Bırak. Bırak onu. Bırak.
4: Tamam.
3: Hadi bırak. Bırak.
0: İyi misin dostum?

0: Arkanı dön ve gözüme görünme, tamam mı?
1: Anlaşıldı.
2: Nasıl iğrenç.

0: Rahatsız etmek istemem ama kalksan iyi olur. Eğer kalkıp kapını kilitlemezsen onlar kilitliyor. Günün kalanını burada kilitle geçiriyorsun. Özellikle senin davranışlarını gözetleyeceklerdir.
1: Öyle mi? Bir konuda anlaşalım mı? Buradaki kuralları öğrenmeme gerek yok. Anlıyor musun?
0: Tabii Bay Chambers. Tabii ki.
2: Thank you.

0: Ne oluyor dostum, kör falan mısın sen?
1: Değildir. Biraz delidir. Burada öyle olmuş, yer altında yaşıyor. Sadece yemek saatlerinde çıkar. Tam olarak 5 yıldızlı değil, değil mi? Oturabilir miyim?
0: Neden bana öyle bakıp duruyorsun sen?
1: Affedersin. Sadece Bay Chambers'la aynı masayı paylaşmam inanılmaz geldi. Steve Marker. Kalksan iyi olur, ona bulaşma.

Sen kalk. Kalkacaksın. Hemen!

0: 뭐일 거야? 다음 ismi gibi değil.
1: Büyük bir şampiyondum, biliyorum. Uzun zaman önceydi. Çok uzun. Ama burada şampiyon benim. Ve sen sadece bir adam.

0: Hey, ne oluyor? Durun.
1: Tamam.
0: Hadi, hadi. Ayrılın, ayrılın. Kalk. Ayrılın. Ayrılın. Pislik herifler.
2: Lanet olası.
0: Ayrılın. Ya. Sizinle mi uğraşacağız? Ayrılın dedim.
2: Kebertecek
0: seni. Çekilin. Çekil şuradan.
2: Gel buraya.
0: Bırakın. Bırak. Ayrılın.
3: Beni neden durdurdunuz? Sizce o kahrolası pislikten korkar mıyım?
4: Yuri, onu dövebilirsin. Bunu biliyoruz.
3: O herifi dövecektim. Ama siz iyilik melekleri onu kurtardınız. Sizce bu iyi bir fikir mi?
5: Bak, biz...
3: Seninle konuşmuyorum. Yapmak istediğim şeylerde kimse beni durduramaz.
4: Seni kimse durdurmak istemiyor. Sadece bu tip olayların ringde olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
6: Kötü haberlerim var. İspat edemiyoruz.
2: Rubin'i aradın mı sen?
6: Buradaki Amerikan konsolosu o. Bize yardım edemez.
2: Yoksa sen onu... Dinle. Bak, şimdi duymak istediğim bir şeyler söyle bana.
6: Konsolosluğa gittim. Çok rahatsız oldular. Ancak işlemlerin yaklaşık bir ay sürecek. George, lütfen anlayışla karşıla.
2: Sen neden söz ediyorsun? Dinle Phil. Şimdi hemen git ve bana avukatlardan oluşan bir ordu bul, tamam mı? Ve beni buradan çıkarın.
6: Tamam, sadece biraz zaman alacak, tamam mı? Söz veriyorum.
2: Beni anlamıyorsun. Sebepsiz yere burada olmanın ne olduğunu bilir misin sen ha? Pislik kukla.
6: George, elimden geleni yapıyorum.
7: Sevgili dostum Markov, durum nedir?
4: Çok rahatsız. Sanırım iyi bir adım bu.
7: Adımlara değil, onun dövüşüne ihtiyacım var.
4: Boyka ile arası gerçekten hiç iyi değil. Sanırım dövüşecektir.
7: Sanıyorsun.
4: Evet.
7: Bu kötü bir sürpriz. Düşünmek yeterli değil Markov. Ayarlamalar yapmam lazım.
4: Tabii. Ama en büyük problem buradan hemen çıkacağını düşünmesi.
7: Evet. Ben onu hallederim. Ona teklifle giderim.
4: Evet.
7: Ve Markov...
4: Hı-hı.
7: Beni sakın üzme. Tamam mı?
2: Yeter dedim.
8: Ben masumum. Neden
2: sorularım ben sorarım, tamam mı?

0: Teşekkür ederim.
1: Konu neydi?
0: Hiçbir şey. Ama yardımın için teşekkür ederim.
1: Kişisel algılama dostum. Çünkü kavgaları sevmem. Gerçi kendim de kavgacıyım ya.
0: Dinleyin Bay Chambers. Burası hakkında bir şey bilmeniz lazım. Gerçi hemen çıkacaksınız ama yine de söylemem gerekiyor.
1: Ne?
0: Şu Boyka. Her şey onun. Silahlar onun. Adamlar onun. Polisler de onun. Gaga da onun.
1: Gaga mı?
0: Evet.

0: Neden bunları söylüyorsun?
1: Bunları şey ederseniz iyi. Daha iyi.
0: Ne edersem?
1: Programa uyun. Sizce en iyisi bu.
0: Bak, benim kendi programım hazır, tamam mı?
1: O ne?
0: Beni yenme şansını bulmadan o pisliği devirmek.

0: Ne var? Buraya gelip her istediğini yapacağını mı sandın? Geber! Burası benim dünyam.
1: Beni dinle lanet olası herif. Bu dünya senin olsun, tamam mı? Ben burayı istemiyorum. Ayrıca benimle neden böyle konuşuyorsun?
0: Bu ya kadar sersen benimle dövüşsene. Ringde.
1: Başlatma şimdi ringinde. İstersen şimdi dövüşelim. Tanrı'nın cezası.
2: Hey hadi.
0: Hey durun. Durun yapmayın. Ayrılın.
1: Geber.
0: Ayrılın. Ringde dövüş.
2: Hep sizinle mi uğraşacağım? Ringde.
1: Hadi şimdi.
2: Ayrılın.
0: Geber.
1: Sen geber misin?
2: Hadi yürü. Yürüyün.
0: Ringde görüşürüz.
1: Bırak. Sen geber lanet olası.
0: Geber.
2: Ayrılın. Hadi yürüyün.
1: Seni öldüreceğim.
3: Tek bir dövüş üzerine konsantre olmalısın. Amerikalıyı unut.
0: Kes sesini. Kar olası işini yap. Dünya şampiyonuymuş. Kar olası kafasını koparacağım.
3: Tabii ki yaparsın. Ama bu gece başkasının kafasını koparacağız.
0: Sussana sen.
4: Bahisler Boyka için.
5: Boyka.
4: Buyurun.
5: Bahislerin durumu ne?
4: İlk 3 round için 50.000 dolar. Daha sonrası için yine 50.000.
5: Olmadı. Daha iyi olabilirdi. Telefonu ver.
6: Markov.
5: Neler oluyor?
6: Herkes Boyka'dan korkuyor. Şimdi arenaya gidiyorum.
5: Bundan bahsetmiyorum. Chambers konusunda neler oluyor?
6: Elimizden geleni yapıyoruz Gaga.
5: Daha çok yap. Daha fazlasını yapsan iyi olur. Anladın mı?
6: Evet. Evet.

0: Lanet olsun.
1: Yeterli. Bay Chambers, her şeyi kendiniz için zorlaştırıyorsunuz. Buradaki zamanınızı daha kolay geçirmenizin bir yolu var. Biliyorsunuz, bölge şampiyonumuz Yuri Boyka ile tanıştınız. İkiniz arasında bir dövüş ayarlamak istiyoruz.
2: Ben dövüşmem. Burada sürdürdüğünüz sirkin bir parçası olmaya da hiç niyetim yok, tamam mı? Bu pisliğe siz ne diyorsunuz? Spor mu?
1: Aslında söylemek istediğim şu. Eğer dövüşürsen burada her şey senin için daha hoş olabilir. Kim bilir? Belki de dışarı çıkar, evine doğru yollanabilirsin. Tamam, senin dediğin olsun.
3: Burası çok eski bir hapishane. Her gün bu iş yapılır. Hadi.
2: Kesinlikle hayır.
3: Hadi.
2: Şu pisti yüzümden çek.
3: Git ve onu al.
2: Git kendin al.
3: Çalışmazsan biz seni çalıştırırız.
4: Dur. Bu pisliğe bir sebep verme. Değmez.

0: Şimdi bana küreğinin numarasını ver.
1: 18.
0: İşini bitirdiğinde küreği bana getir. Geri vermeden pisliklerin temizlendiğine emin ol.

0: Tanrım. Dostum, gerçekten korkmuşsun.
1: Hadi oradan.
0: Bunun için mi deterjan istemeliyim? Belki de seni başka bir hücreye göndermeliler.
1: Bu konuşmayı unutsan iyi olur dostum.
0: Sanırım Krok seni zorlamış.
1: Kim?
0: Tekerlekli sandalyeli yaşlı. Krok. Krok da bir Rus. Biliyor musun? O adam Rus ordusunda bir komutanmış. O zamanlar tam bir pislikmiş. Hapishane tanrısını bile öldürmüş.

0: Şu moruk mu?
1: Bu pislik yerden onu asla çıkaramazlar. Eğer sen çıkabilirsen bu konuda çok şanslısın demektir.
0: Evet, öyleyimdir.
1: Markov tek yetkili. Ne derse o olur.

0: Tanrım.
1: Siz hiç uyumaz mısınız?
2: Dinle beni, pislik. Elini şimdi kırmayacağım. O siyah köpeği dövüşmeye ikna et. Yoksa geberirsin. Anladın mı?

Kingler!

0: Aklın başına gelsin.
1: Ne var?
0: Çukurda. Fikrini orada değiştirecektir.
1: Güzel.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: İçim hayaller dolu.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Obseso. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
7: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
8: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
11: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
12: Tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: 19-22 Haziran arasında Bim'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
15: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: çiğ köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
1: İyi olacaksın değil mi? Çünkü öbür türlüsü çok zor.
9: Ölsem de kalsam da benim cennetim sensin.
1: Nasıl göz yumabiliyorsun? Hasta bir adama. O yaptığı şey nasıl sustun? Daha nasıl hiçbir şey demedin?
10: Nasıl yaptın bunu oğlum? Ben seni böyle mi yetiştirdim?
9: Peki aynısı bana yapıldığında ben kaç yaşındaydım?
11: Sen ne yapıyordun o sırada baba?

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Karne heyecanı Teknosa'da. Honor Pad 10, 256 GB tablet, Tekno Club'a özel 16.499 lira.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Hadi hadi hızlı olun.
2: Herkes hazır mı?
5: Yaz, kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: Koçakla Festival şimdi.

Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Hey. Ayağa kalk. Sana dedim. Al. Bunu bütün olarak yut. Ateşini düşürür.
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Kapa çeneni ve iç. Ve bunu da al.
2: Hey!
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Neden yaptığımla ilgileniyorsun?
1: Benim geldiğim yerde bunu yapmazlardı. Neden?
0: Sen kimseye yardım etmedin mi? Belki de hiç.
1: Beni tanımıyorsun ki. Anneme tam 10 yatak odalı bir ev aldım. Başkasına yardım etmem.
0: Belki o da aynı sana yapardı.
1: Senin sorunun ne biliyor musun? Burada çok uzun süre kalmışsın. Gerçekleri unutmuşsun.
0: Senin sorunun da gerçeği kabullenememen evlat.
1: Gerçek buranın dışında, tamam mı? Ben buraya ait değilim. Ve burada çok uzun süre kalmayacağım.
0: Hala anlamıyorsun. Seni buradan asla bırakmayabilirler.

0: O mavi havyar. Kilosu 25.000 Amerikan doları.
1: Bana fare pisliği gibi geldi.
0: Öyle de kokuyor. Benim kim olduğumu biliyor musunuz Bay Chambers?
1: Büyük köpek sensin değil mi?
0: Evet. Ben büyük bir köpeğim. Kendi çapımda büyük bir köpeğim.
1: Pekala. Bay Büyük Köpek. Sizi ölü köpek yapmamam için sebebiniz var mı acaba?
0: Çünkü aptal olmadığını biliyorum. Size bir şey açıklayayım Bay Chambers. Ben bir iş adamıyım. Ve bu da bir iş ortamı. Lütfen oturun. Sizi buraya ben getirdim ve ben çıkarabilirim. Seçim sizin.
1: O palyaçoyla dövüşmemi istiyorsunuz, doğru mu?
0: Bu beni çok mutlu eder.
1: Ya dövüşmezsem?
0: O zaman burada çok uzun süre kalabilirsiniz. Belki bir kazaya uğrarsınız, belki de ölürsünüz.
1: Müdüre de söylediğim gibi, adamım göreceğiniz en büyük gösterinin hazırlığı içinde.
0: Adamınız mı? O da kim?
1: Menajerim.

0: Ah, lanet olsun. Seni bir haftada bırakacaklarını söylediler. Para çok fazla George. Hep beklediğimiz şey. Ama senin inatçılığı bırakıp dövüşü kabul etmen gerekiyor.
1: Lanet olası herif. Senin k***ını yakacağım. Sanki bütün derdimiz paraymış gibi.
0: Aptal olma. Dövüşü kabul et.
1: Kapa çeneni. Herif, ağzını sakın açma. Defol.
2: İyi haberlerim var. Neymiş?
3: Ben çok heyecanlıyım George.
2: Neden?
3: Neden mi? Boyuk ele dövüşeceksin de onda. Hey. Antrenörsüz dövüşmeyeceksin değil mi?
2: Neden? Aklında biri mi var?
3: George. Bana gerçekten güvenebileceğini biliyorsun değil mi?

0: Sana bir şey sorabilir miyim George?
1: Ne?
0: Eğer buradan çıkabilirsen ilk yapacağın şey ne olacak?
1: Yani çıktığında demek istedin değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bilmiyorum Stevie. Sanırım karımı görmek. Sen evli misin?
0: Öyle düşünmek istiyorum.
1: Hiç ziyaretine gelmedi mi?
0: Bir kere. Bir erkek arkadaşı varmış. Sanırım modacıymış.
1: Onu özlüyor musun Stevie?
0: Artık anlamı yok. Ama öyleydi. Artık değil.
1: Sen ne zaman çıkacaksın dostum?
0: Ah. 12 yıl.
1: Aman Tanrım. Stevie. Her şeye baştan başlarsın ha?
0: Niçin?

0: Bak Stevie, öyle tutma. Tamam mı? Şöyle tut bak. Evet, öyle tutarsan omzuna darbe alırsın. O yüzden böyle tut.
1: Sanırım.
0: Endişelenme. Evet. Sağ. Sol. Evet.

0: Hey. Hey. Hey. Hey!
1: Lanet olsun. İstediğiniz her şeyi yaptım, öyle değil mi? Dövüşe hazırlanıyorum.
0: Bir işin daha var, pislik. Anladın mı?
2: Zaman geldi.
3: Bu dövüşü yapıp eve gideceğim.
0: Londra'daki arkadaşım Boyka'ya yarım milyon yatır.
4: Boyka'ya mı? Ama gelen paranın %8'i Amerikalı'ya geldi.

0: gerçekleri söylüyorum.
1: Bayanlar ve baylar, işte uzun süredir beklediğimiz dövüş. Sağ tarafımda 38 tane zaferi olan ve namalup Amerikalı boksör George Buzadam Chambers. Ve rakibi de hepimiz tarafından çok iyi tanınan ve tanıtmaya bile gerek olmayan bizim yenilmez şampiyonumuz Yuri Boyka! Yuri Boyka! Boyka! Boyka! Boyka!
2: Baylar, unutmayın. Isırmak, saç çekmek ve göze parmak yok.
3: Sadece yumruklarımla seni fena döveceğim.
4: Canını çok yakmamaya çalışacağım.
1: Bas!

0: Bir. İki. Üç. Dört.
1: Tavlu. Kova. Su. Hadis, değil mi?

Hayır.

0: Ne oldu?
1: Zehirlendin.
0: Stevie. Lanet olası pislik.

0: Ayağa kalk korkak pislik.
1: Ben mi korkağım? Ben mi korkağım? Sen suratına bak. Asıl korkak sensin.
0: Saçmalamayı kes. Stevie'ye beni zehirlettiniz. Sen de öyle kazandın.
1: Ben dünyanın en iyi dövüşçüsüyüm, biliyor musun? Korkak arkadaşlarının yardımına ihtiyacım yok. Bu Amerikalıya inanıyor musunuz yani?
0: Rakibini zehirliyorsun, sonra da kendini dövüşçü mü sanıyorsun?
1: Neden bahsettiğini bile anlamıyorum. Kaybettin diye bahaneler uydurma. Dua et de seni parçalamadım.
2: Ne oldu baylar? Sizler birbirinize doyamadınız mı?
3: Hemen hücrene geri dön.
0: Lanet olasın. Biliyorsun ki ben çıkıyorum.
3: Bu ayarlamadan haberim yok George, ama dört gözle bekliyorum.
0: Hepiniz lanet olasın. Pislik dersiniz.
2: Götürün onu!
4: Hadi.
0: Hepiniz ellerinizi çekin üzerimden. Bu da dolu gebereceğim. Dur. Çekilin üzerimden.
5: Sakin dur.
4: Tamam.
5: Sakin
0: ol. Lanet olası pislikler. Dur. Çözün beni diyorum size. Bana bak.
4: Anlıyor musun?
1: Bir dedikodu dolanıyor. Amerikalıya içinde bir şeyler olan su verilmiş. Ben size bir şey söylememiştim.
6: Boyka. Hayır.
1: Bu doğru mu?
7: Ona cevap ver.
4: Ama...
1: Buna bak. Bak! Mısırlılar, Yunanlar, Asyalılar, Amerikalı boksörler... ...hepsi bir kimyasala ihtiyaç duyabilir. Ama ben başkayım. Sence sana ihtiyacım var mı? Rakiplerimi zehirler miyim? Söylesene.

0: Bakın, onu ne zaman bırakacağını merak ediyorum. Yani anlaşma gerçekleşti.
1: Bay Chambers, siz buraya getirmediniz mi?
0: Evet, ama insanlar sorular sormaya başladı.
1: Sorular. Peki ne istiyorsunuz?
0: Hiç beklenmeyen olaylar oldu ve gecikmeler tabii. 2,5 daha istiyorum.
1: Ha, tamam. 2,5 sizin.
0: Ha, bu harika.
2: 240, 250, bu kadar.
0: Teşekkür ederim. Sanırım veda zamanı.
1: Rahat uyuyun Bay Philip.
0: Teşekkür ederim.

0: önceki.
1: Lanet olası.
2: Neye bakıyorsun sen öyle?

Bazılarınızın mahkum Chambers'ın cezasına karıştığı haberi kulağıma geldi. Bu kişilere ellerini kaldırarak kendilerini tanıtmalarını söylüyorum.

Öne çık. Başkası var mı? Vay canına.

0: Efendim, size anlatmaya çalışıyorum. Bana vurdu.
1: Kes sesini. Ben size hiçbir şey yapmayın dedim. Hiçbir şey. Ama önce bana sormalıydınız. Bakın. Kes sesini. Eğer ona bir şey olursa seni dışarı çırılçıplak astırıp herkese gösteririm. Anladın mı beni? Kapıyı aç şimdi.
0: Önce...
1: Hemen! Bu tamamen albayın salaklığı Bay Chambers. Çok üzgünüm.
2: Bir anlaşma yapmıştık. Dövüşecektim ve gidecektim.
1: Evet. Ama anlaşmaya göre kazanıp da gidecektiniz.
2: Beni zehirlediler. Bunu biliyorsunuz.
1: Evet. Biliyorum. Belki Boyka ile diğer karşılaşmanda daha iyi bir antrenör bulmalısın.
2: Hayır dostum. Bir dahaki karşılaşma olmayacak.
1: Beni dinle George. Çok basit. Ben para kazanayım. Sen de çık git.
2: Geber lanet olası herif.
1: Gebereyim mi? Nasıl istersen. Şu ana kadarki günlerinin kıymetini anlarsın belki.
2: Dur. İlaç yok. Ne bana, ne Boyka'ya. Doğrudan dövüşeceğiz.
1: Tabii ki. Bak George, seni burada uzun süre tutmak hiç işime gelmez. Çok göz önünde birisin. Tek istediğim bir dövüş daha. Bir. Sadece bir.
2: Peki ya Phil?
1: Phil için endişelenmene gerek yok. Paraya gelince... Söz konusu bile olmaz. Senin için yapabileceğin başka bir şey var mı Bay Chambers?
2: Evet. Senden bir şey daha isteyeceğim.

0: George. Bu kaban nereden geldi biliyor musun? Çünkü başkası için hiçbir şey yapmayan bencil bir serseriden geldiğini duydum. Neden?
1: Nedeni belli. Buralar inanılmaz soğuk.
0: Biliyor musun Josh, ilk dövüşünü seyrettim. İlk roundda bir şey gördüm. Gözlerinde. Sarhoş gibi olmadan önce.
1: Pekala dostum. Ne gördün?
0: Sen ne gördün George?
1: Tamam. Rakibi biraz küçük görmüş olabilirim.

0: Ama dövüştüm. Ona ikinci kez aynı şansı tanımayacağım. Bir yolunu bulacağım.
1: Belki biraz yardıma ihtiyacım vardır.
0: Sen mi bana yardım edeceksin?
1: Ben dövüşçü değilim George. Ama bir zamanlar sağlıklı ve kuvvetliydim. Ordudaki müsabakalarda kullanılan bazı figürleri biliyorum. Bu tarz dövüşlerde onlara ihtiyacın olabilir.
0: Teklifin için teşekkür ederim dostum. Ama ben iyiyim. Bu bir sokak dövüşü değil. Yöntemleri var. Bu dövüşü yapıp eve gideceğim. Ayrıca kickboksun hareketleri konusunda da derecelerim var. Can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance. Do that dance in the end zone and hone my skill. If I don't take it all away, no one will. Get back, you out of line, you out of your mind. You out of time, keep searching, brother, how do you find me? This machine I am is more than a machine. Explore the portal.
1: Beni dinle George. Erkek piramide benzer ama tam tersine. Onun ayaklarını kesersen işi biter kaput.
0: Pekala, hadi bakalım. Nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi üzerime çık, hadi.
0: Affedersin dostum ama bana hiç çekici gelmiyorsun. Belki sakaldandır.
1: Eğitilmek mi istiyorsun, şaka yapmak mı?
2: The magnitude of the situation you're facing. No time for pacing. There's no time for

0: çevir.
1: O yaşlı adam Amerikalı'ya eğitiyor.
2: Beni korkutmaya mı çalışıyorlar? Bu pislik kiminle isterse çalışsın. Elimden canlı kurtulamayacak.

0: Şey, affedersin dostum.
1: Yok, sorun değil. Patates.
0: Ha dostum, ben içmemeliyim.
1: Doğru, eğitimdesin.
0: O fotoğrafta ne var?
1: Çok güzel değil mi?
0: Kim o?
1: Yeğenim. Neredeyse 19 yaşına geldi.
0: Seni hiç ziyaret etti mi?
1: Hayır. Hiç.
0: Neden?
1: Ne burada olduğumu, ne de varlığımı biliyor. Buraya gelmesini hiç istemedim.
0: Hep merak ettim. Ne oldu? Bu hapishaneye nasıl düştün sen?
1: Ben ordudayken küçük erkek kardeşim bana yakın bir yerde çalışırdı. Ben eve gelince o çıkardı. Bir gün eve geldi ve onun gözlerinde gördüm. Büyük bir hata işlediğini gördüm.
0: Kardeşin.
1: Evet.
0: Senin yerine neden o yatmıyor peki?

0: O çok başarılıydı. Geleceği parlaktı. Ve karısı çok güzeldi. Bense ordunun yalnız kasabıydım.
1: Yani hayatını ona vermişsin ha?
0: Hayır, hırsızlık için sadece 4 yıl verdim. Ama beni 4 yılda çıldırttılar ve kaçmaya karar verdim. Birçok kereler denedim. İkincisinde bir yangın oldu. Gardiyan öldü. Beni de vurdular ve buraya getirdiler. Sovyet hapishanesine. Sovyet stiliyle. Gördün mü George? Ben kendi gerçeğimi kabullendim. Burası ait olduğum yer. Burası öleceğim yer.
1: Anlamıyorum dostum.
0: Nikolay.
1: Ne?
0: Benim adım Nikolay. Ve ilgilenmediğini de biliyorum.

0: bacağım omuzuna. Kafanla kilitle. Şimdi üst bacağımdan bastır. Daha sert. Hadi.
1: Biraz daha bastırırsam kırılır.
0: Belki bacağıma can gelir.
1: Boyukaya. Boyukaya. Chambers'a.
2: Chambers'a.
1: Boyukaya. Chambers'a.
2: Chambers.
1: Chambers. Chambers.
3: Bu bir şaka değil mi?
4: Bu gece sonsuza dek akıllarda kalacağım. Bu adamı kesin geberteceğim. Buna şüphe yok. Ben dünyanın en güçlü dövüşçüsüyüm.
0: Unutma George. Dövüş bittiğinde hemen ayrıl. Arkana bakma sakın.
1: Dinle, Nikolay. Çok memnun...
0: Kes sesini. Dövüşüne konsantre ol.
1: Evet, doğru. Sonra görüşürüz.
0: George. Ben de memnunum.
5: Sevgili seyirciler, bir kez daha dövüşmek üzere dünya ağır siklet şampiyonu George Buz Adam Chambers ve diğer tarafta bölgemizin şampiyonu, yenilmez dövüşçü Yuri Boyka.

Buyur.

0: Ayrılın, ayrılın.
1: İlk round için iyisin George, ama neden bıçaklarını çalıştırmıyorsun?
0: Ben üzerinde çalışıyorum.
2: Boyka, onu terlet. Sakın unutma, bacağını tut.
0: Oyun!
1: Kalmasını istemezsen bu roundda işini bitirmelisin. Bana benzeme.
3: Hadi.
2: Şampiyon benim.
1: Seni asla bırakmayacaklar. Beni anlıyor musun George? Neyi bekliyorsun?
0: Zili.
4: Bastırırsam kırılır.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İçim hayaller dolu.
8: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Maç heyecanı tadında açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com

0: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
2: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
3: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
4: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım.
1: Çıtır külah

Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Alp. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İstikbalden evlenenlere büyük şest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Mondi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Uyandıralım. Çıtır

0: Vay Cici.
1: Hadi hızlı olun.
2: Herkes hazır mı?
3: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Storm at night, bring it on if you're ready to fight. Do you accept the challenge?
10: Bacağım omzuna, kafam gidiyor.
11: Daha fazla bastırırsam kırılır.

0: şerbet kazandım.
1: Evet. Herkesin elbette edeceğim.

0: Çok şık görünüyorsunuz Bay Chambers. Buradan kurtuldum değil mi? Evet öyle. Bir dakika. Ne bu? Payınız. Bak George, sizi burada yani sevimsiz bir yerde tutmuş olduğumuz için çok üzgünüm. Bir dakika. Bana imzalı bir fotoğrafını verir misin? Benim için değil, yeğenim için. Büyük bir hayranım.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Asla. Ve seninle sonra yine görüşeceğiz. Söz veriyorum. Ama şimdi buradan çıkmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Bir dakika.
0: Nereye gidiyor şimdi bu?
2: Biraz sakin olun Bay Chambers. Biliyorsunuz nöbetçiler dışarıda.
1: Sakin ol. Seninle bir şey konuşacağım.
2: Ne?
1: Bir anlaşma yapmak istiyorum.
3: Vedalaşmaya geldin ha?
4: Evet.
3: Çok başarılıydın.
1: Başarılıydım. Sana aldığım kabının hala duruyor mu?
3: Tabii ki. Onu sonsuza dek taşıyacağım.
1: Sen bilirsin ama onu eline alıp giysen iyi olacak dostum.
3: Neden?
1: Çünkü Nikolay 18 yaşında bir kız amcasıyla tanışmak istiyor. Ve dışarıda dondurucu bir soğuk var.

0: Bundan emin değilim George.
1: Her şey güzel Nikolay. Eminim düşünecek çok zamanın olacak.
0: Sana söylüyorum George. Bu bir hata.
1: Kesinlikle değil.
0: Yok.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Ne var ne yok başladı. Saatler 23.25'i gösteriyor. Hakan Demir ve Koray Kamacı ile birlikteyiz. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: Tarihi anlaşma yapıldı. Trump imzayı attı. İran'la barış sağlandı. Aslında İran'ın zaferi de diyebilirsiniz belki buna. Hakan Hocam yorumunuz nedir?
1: Valla Epstein dosyalarından bu yana gelen bir karanlık ve karışık bir süreç ve sıkıntılı bir süreçti. Tabii Amerika'nın yaşayacağı 3 Kasım seçimleriyle hadisenin çok fazla alakası var.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yani bu hareketi bir yerde yapması gerekiyordu. Çünkü aynı kısır döngü içerisinde, aynı paradoks içerisinde ve gerileyerek devam eden süreç içerisinde kayıptaydı Amerika. Ve İsrail'in güdümünde olması sebebiyle daha büyük içeriden aldığı yara büyüyordu. O sebeple yapmış olduğu hareketle kendini ileri atmaya çalıştı ama bu aslında tsunami gibi, denizde olan deprem gibi, denizin geri çekilmesi ve vakit geldiğinde büyük dalgayla beraber devam edecek bir süreç bence. Yani her şey bitmiş değil.
0: Her şey bitmiş değil. Arkadaşlar bir 30'u versenize, izleyiciye diyelim ki ekranlarınızın başında kalın. Bugün Bolu kazısı dosyasını açıyoruz. Yeniden açıyoruz. Bu kazıda neler yaşandı? Hazreti İsa'nın kutsal kasesi mi bulundu? Kutsal emanet mi vardı? Yeraltı şehrinden bahsediyoruz. Devasa hazineden bahsedenler var. İddia bu. Tarsus kazısını çok soruyorsunuz yolda. Onu izini sürmeye devam ediyoruz ama bugün özellikle Bolu kazısını konuşacağız. Hocalarım bu konuda çok araştırdı, çok hazırlandı. Dakikalar sonra giriş yapacağız. Ve arkadaşlardan hemen şu Dünya Kupası'ndaki büyü ritüelini ekrana getirmesini isteyelim. İzleyicilerimize bir gösterelim önce. Verin o görüntüyü. Çünkü Dünya Kupası bir yandan oynanırken enteresan görüntüler de ekranlara geliyor. Ve

0: o büyü görüntüsü işte bu. Gana Panama maçında çok konuşuldu. Dünya bunu konuşuyor. E ne var ne yok konuşmadan olmaz.
1: 90+5'te attı
0: Gana. Yapıldı. 90+5'te Gana'nın attığını düşünürsek acaba bir şey mi var? Yıllarca Fenerbahçe stadında Kadıköy'de Yusuf büyü mü var diye çok konuşulmuştu. Evet. E şimdi Gana acaba büyü mü yaptı diye konuşuluyor. Birazdan dakikalar sonra bunu da konuşacağız. Hemen şunları peş peşe verelim. İkiyi versenize bir arkadaşlar. Pezeşkiyan

0: korusun Bibi diye bir söz geldiği iddia ediliyor. Dördü belirleyim, J.D. Vance İsrail'i koruyan silahları Amerikan işçisi üretti. İsrail mankörlük yapmasın diyor. Beşi verelim. Koray hocam öyle soracağım. G7 zirvesinde sandalyesinin alçak olmasının fotoğraflarda kötü duracağını söyleyen Trump'a Kanada Başbakanı Mark Carney kendi sandalyesini verdi. Sandalye değiş tokuşu da yaptılar. Ve 6'yı verelim. İsrail basını dedi ki savaşın kazananı Türkiye.
1: Evet.
0: Koray hocam.
2: Şimdi bir kere anlaşma Versailles Sarayı'nda imzalandı. Macron'un yanında. Bu Versailles Sarayı ne hikmettir ki? Genelde yenilgiye uğrayanların anlaşma imzaladığı bir yer. Daha önce de biliyorsunuz Versailles Sarayı'nda yapılan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anlaşma da orada olmuştu. Teslim anlaşması Almanya'nın.
0: Evet.
2: Yine Amerika orada bir anlaşma imzaladı. Bir kere şu çok net. İran hani evet galibiyeti vesaire birçok şey söylenebilir ama İran bir kere burada kendini ezdirmedi. Şartlar ve olası diğer hususlar İran'dan yana. İran kendi şartlarını sürekli diretti ve diretmesinde de kazandı. Kazanan da bir şekilde İran oldu. Ama İran'la Amerika'nın özellikle Amerika'nın masaya oturmasında en büyük faktörlerden biri Türkiye. İsrail boşuna İsrail basını hem Jerusalem Post hem de diğer yerlerde savaşın kazananı Türkiye manşeti atmadı. Şundan dolayı atıyor. Evet, Türkiye olmasa Amerika'yı ve Trump'ı bu kadar çok masada ikna eden başka bir devlet yok. Pakistan'ın emekleri var. Bak söylüyorum, Suudi Arabistan,
0: Katar, verin,
2: özellikle Katar. Katar'ın emekleri var ama en çok Türkiye'nin emeği var burada. Türkiye Trump'ı anlaşma yapmaya ikna etti ve bu anlaşma yapıldı. Bundan sonra ne olacak? Anlaşmayı muhtemelen aldığımız duyumlar ve bölgede okumalarımız İsrail'in bozacağı yönünde. İsrail bu anlaşmayı bozarsa kendi sonunu hazırlar.
0: Öyle mi?
1: Şimdi burada Türkiye'nin şu an içinde bulunmuş olduğu durumumuz ve bize karşı hazırlanan plan program ve aslında Türkiye'ye yürüyecek olan hadiseyi ne olduğunu öngörerek hem içeride hem dışarıda öyle güzel yürüdü ki.
2: Evet.
1: İçeride büyük karışıklık planları vardı son dönemde. Bununla ilgili detayları çok burada vermeyeceğim ama ne bu planlara ulaşabildiler? Bununla ilgili çok yerinde ve sağlam adımlar atıldı, kuvvetli adımlar atıldı. Ne Suriye'de devam etmekte olan YPG, PYD ile ilgili hadiseyi Türkiye'ye taşıyabildiler. Bunlar hem İran'dan PEJAK vasıtasıyla hem içerideki yapılanmaların ilerletilmesiyle bizim başımıza dert olacaktı. Çok büyük istihbari evet. bilgi gitti. Hem içeride hem dışarıda çok güzel oynandı ve İsrail basınının attığı başlık savaşın kazananı Türkiye'dir hadisesinde pazar günü İsrail ile yapılan anlaşmada aynı zamanda Hamas da işin içinde devreye alınarak Filistin hadisesi de tekrar su yüzeyine çıkartılıp tekrar bu hadiseyle ilgili ayarlamalar da bir taraftan yapıldı. Yani yine rehavet yok bundan sonraki süreçle ilgili çünkü Koray senin söylediğin gibi bu İsrail'in yine devam edeceği yine karıştıracağı bir hadise ama bir taraftan
2: Macron da aynı açıklamayı yaptı. Savaşın bittiğini düşünmüyorum dedi.
1: Kesinlikle. Yani Trump gözden çıkarılmış olsa Trump'ı zaten fişini çekecekler. Demek ki gözden çıkarılmadı. Seçimle ilgili yeni bir kurgu var. Yeni pazarlıklar var vesaire. Bunlar girecek devreye. Bunları göreceğiz önümüzdeki.
0: Onu verin.
1: Ağustos, Eylül, Ekim döneminde. Ama ve lakin şu an itibariyle iyi bir yerdeyiz. Çok şükür.
2: Evet.
0: Şimdi gelelim Ukrayna ordusunun Moskova'ya, Rusya'ya yaptığı saldırılara. Son 2 yılın en büyük saldırıları düzenlendi dronlarla. Peş peşe siz görüntüleri verin arkadaşlar. Rusya'nın Moskova'daki petrol rafinerisini de vurdu. Patlamayla birlikte petrol tankının kapağı gökyüzüne uçtu. Bakın.
1: Evet.
0: İnanılmaz
1: çok,
0: görüntüler.
1: Çok büyük patlama oldu.
0: Evet. Tabii burada konuştuğumuz şu. Yani Amerika-İran savaşı sona erdi ama dünya yeni bir kırılmanın eşiğinde mi? Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar arttı. Altyapı ve enerji tesisleri vuruluyor. Ve Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı NATO'ya katılan Finlandiya'da parlamento nükleer silahlara yönelik kapsamlı yasağın kaldırılması yönünde de oy kullandı.
2: Ne hikmettir ki?
0: Patlamalar çok büyük.
2: Sayın Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretinden sonra bunlar oldu. Hemen akabinde. Sayın Hakan
0: Bağlantısı
2: Fidan.
0: Bağlantısı var mı diyorsun hocam?
2: Kesinlikle. Rusya'ya çok önemli bir ziyaret yaptı. Bak Putin'le görüştü. Lavrov kapıda karşıladı. Önemli bazı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler Doğu Akdeniz'e de yönelik bazı görüşmeler. Hani bizim de edindiğimiz bilgiler çerçevesinde sana söyleyeyim buradan çok net. Ankara'nın derin koridorlarında yeni kurulan

0: Doğu Akdeniz Enerji Merkezi projesine karşı, yani Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin oluşturduğu yeni bir ittifaka karşı Türkiye'de Doğu Akdeniz'de Rusya'yla ve başka ikinci, üçüncü ülkelerle hareket etme olanağını şu an arıyor. Bravo. Bununla alakalı konuşmalar var. Aynen. Ve kesinlikle Sayın Hakan Fidan'ın gitmesi de asla tezahürat değil. Zaten Hakan Fidan'ı Putin inanılmaz şekilde karşıladı. Bak bir daha söyleyeyim. Lavrov kapıda karşı, büyük jest, kapıda karşıladı. Ve bundan sonra hemen akabinde Hakan Fidan ayrılır ayrılmaz Ukrayna'dan peş peşe saldırılar geldi. Evet. Tesadüf değil.
1: Şimdi öyle bir coğrafyada ve öyle bir pozisyondayız ki geçenlerde reis de bir açıklamasında 2 milyara yakın insanın yaşadığı coğrafyanın tam merkezindeyiz diye verdiği coğrafi koordinatlar çok doğru olmakla birlikte öyle bir plan, program ve tasarım var ki bir taraftan eğer bu tarafı seçersen Amerika ve tarafı olduğu İsrail'le birlikte savaşacak ve 5-10 milyon 20 milyon kayıp verecek bir senaryo varken diğer tarafı seçersen Çin'le savaşmak zorunda bırakılacak bir Türkiye gerçeği var. Burada tam bu anlaşma gibi görünen evrede Türkiye'nin atacağı adım ve Rusya ile birlikte hazırlayacağı yeni plan program.
0: Bravo.
1: hem savunma hem saldırı hattı manasında kurulacak yeni düzen, yeni hazırlık bizim geleceğimizle ilgili çok büyük önem taşıyor. Çünkü kesinlikle. Burada tercihlerimizi, kartlarımızı çok iyi oynamamız gereken bir coğrafyadayız. Bu ne politik bir mesele, ne teolojik bir mesele. Hem politik bir mesele, hem teolojik bir mesele, hem ekonomik bir mesele. Ve geleceğin meselesi bu.
0: Doğru.
1: Bu sebeple çok doğru zamanda bir hareketti. Ziyaret ve ziyarette yapılan görüşmeler yine çok açılmayacak. Ama ve lakin üstü kapalı da yine söyleyebiliriz. Hemen bu görüşmelerin arkasından yapılan bu saldırı ki...
2: Bunun sesi var mı arkadaşlar?
1: İHA, SİHA vesaire deniyor ama İHA'nın, SİHA'nın nereden kalktığı, nereden geldi, o mesafeyi nasıl kat ettiği vesaire bunlar hep konuşulacak, görülecek.
2: Hava savunma sistemleri karşılayamadı mı acaba?
0: Evet. Karşılıkları var.
1: Karşılıkları var.
0: Ekranlarda
1: ama,
0: var.
1: Ama duruyor. Geçenler...
0: Ama geçenler de
1: var. Hedefe kadar bakar ulaşabiliyor.
2: Bakar mısın bakın.
1: Ve bu
2: bunun sesi var mı?
1: En büyük rafinesi.
0: Baştan rafinesinin kapağına bakın. Kaç tonluk kapak havaya uçuyor.
2: Bakın bakın bakın, bakın. Bak kapak nasıl havaya uçuyor.
1: İnanılmaz.
0: Çok büyük bir kapak.
1: Yani Moskova'nın bütün ihtiyacını...
0: İnanılmaz bir bomba kullanmış.
1: Petrol ihtiyacını karşılayan çok büyük bir rafineri. Ve çok büyük bir atak bu.
0: Yalnız Rusya'dan çok önemli bir açıklama geldi. Medvedev de açıkladı. Biz dedi eğer bu atılan bu saldırılar, bu işte insan savaş araçlarıyla yapılan bu bombalarla eğer Ukrayna'dan başka bir ülkenin dahli olduğunu düşünürsek biz de karşı saldırıya geçeceğiz. Bak muhtemelen orada Hakan bir... abinin dediği gibi
1: evet.
0: Başka bir ülkeden de atılmış olabilir. Acaba en yakın, Polonya mı? Yoksa hedefte başka bir ülke
1: başka
0: mi var?
1: Başka bir ülke mi var göreceğiz. Onu göreceğiz. Çünkü işin
0: ortalık karışabilir yani.
1: İşin Avrupa'ya yürünmesi aşamasındayız şu anda. Aynı yani zamanda.
0: Kuzeyde de şu an ortalık karışma yakın. Bak Rusya'yla özellikle Rusya'nın alacağı karar çerçevesinde tam da NATO toplantısı Temmuz'da Türkiye'deyken Rusya'ya karşı büyük bir kışkırtma var. NATO toplantısının Temmuz'da Türkiye'deki toplantının ne kadar kritik olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz burada.
1: Kesinlikle.
0: İşte tam da bu toplantı öncesi saldırıların
2: bu dediğim bu hava savunma sistemleri karşılıyor bak. Bu drone
0: vuruyor geliyor. Düşüp yerde patlıyor şimdi bak düşüyor.
1: Bu yine bomba yüklü olduğu yine düşüyor, için çok hop, büyük bir yerde infilakla.
2: Of çok net bir görüntü ya.
0: Evet. Evet.
2: Bir tekrar oynatın bakalım.
0: Türkiye
2: bakın,
0: hocam
2: geliyor
0: tahrip,
2: drone.
0: Tahrip gücü çok yüksek ama ha bombanın. Sıradan bir bomba
2: drone
0: değil.
2: Drone geliyor.
1: Ve çok saldırı noktası var. Hani rafineri çok büyük olduğu için hep rafineri duyuruldu ama.
2: Ya düştüğü anda patlıyor yalnız.
1: Evet, tabii.
0: Tahrip bomba gücü yüksek. Çok yüksek bombanın. Bak normalde bomba ne yapar? Burada havada infilak eder.
2: Evet.
0: Bu bomba nasıl yapmışlarsa düzenek düşene kadar patlamıyor. Diğer patlayan bombalar da kaç tonluk kapağı havaya uçurabiliyor. Bu arada rafineri o kadar önemli bir rafineri ki Rusya için. Rusya'nın o bölgesinde şu anda Moskova bu bölgede her taraf siyah dumanlar.
1: Evet.
0: İnanılmaz derecede bir anda bak bir anda gece olmuş yani. Yani bu doğal oyuna da
1: tabii,
0: sebep veriyor.
1: Tabii,
0: meydan
1: tabii. Şimdi aşağıda anlaşma oldu, imzalar atıldı. Savaş bitiyor, bitiyor mu? Güzel günler, pembe günler geliyor mu derken... Yukarıda hemen kızıştırıyorlar.
0: Hem NATO toplantısı hem öncesi NATO hem de Türkiye'nin ziyaret öncesi.
1: Hem de ziyaret sonrası. Çünkü evet. O ziyaret onlar için pek memnun edici bir ziyaret değildi.
0: Kesinlikle.
2: 7-8 Temmuz'da ne olur hocalarım?
0: NATO toplantısı.
2: Trump geliyor ve Trump diyor ki ben o görüntü bu görüntüler dönsün arkadaşlar. Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum.
0: Evet öyle bir açıklaması
2: yani
0: oldu.
2: NATO zirvesine gelmek istemiyorum aslında ama Sayın Cumhurbaşkanı için geleceğim diyor.
0: Şimdi bu NATO toplantısı tarihin en büyük NATO toplantılarından biri. Bu NATO toplantısında aslında gündem bir anda İran'ken İran'dan başka yere kaydı.
1: Evet.
0: Şu anda Ukrayna Rusya yeniden gündem olmaya çalışabilir. Yani başlayabilir.
1: Başlayabilir.
0: Bununla alakalı bir şu anda belirsizlik var.
1: Avrupa
0: ve bu NATO toplantısında çok enteresan bir şey söylüyorlar Hakan abi. Bilmiyorum katılır mısın? Yani Türkiye'yi de ilgilendiren çok önemli bazı kararların alınacağı söyleniyor. Hatta inşallah olmaz gündeme gelecek ama inşallah olmayacaktır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya alınması da konuşulabilir.
1: Konuşulabilir.
2: Ama orada tabii Türkiye ve Türkiye'yi kullanır yani.
0: Ama konuşulması bile önemli yani.
2: Evet. Bu görüntü çok net bir görüntüymüş. Çok. Hani hava savunma sistemi nasıl çalışır?
0: Aynen.
2: Ne yaparın görüntüsü tabii alçak irtifadaki hava savunma sistemlerinden biri herhalde bu. S-300'ler. S-300 mü bu? Evet. Acayip görüntüler. Diğer görüntüleri de mi verin? O petrol rafinerisinin uçmasını tekrar verelim. Yani o patlama çok şiddetli tabii.
0: İnanılmaz.
2: Bakın. Patlama görüntüleri çok acayip ve kapağın uçması.
0: Bu arada İngiltere'de Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketini onayladığı hemen sonrasında bu olay oluyor. İngiltere hep bu işi kaşıyor biliyorsunuz. Rusya da söylemişti. Aslında biz daha önce anlaşacaktık ama İngiltere bozdu. O zaman Boris Johnson vardı. Şimdi yeniden İngiltere Ukrayna'ya büyük bir yardım, askeri yardım paketini onayladı. Onaylamasının hemen akabinde saldırılar başladı. Yani yine İngiltere'nin burada farklı bir rolü var. Bak İran'da bazı şeyleri yapamadıkları şeyleri şimdi Ukrayna üzerinden farklı bir şekilde Rusya üzerine bunu kurgulayacaklar.
1: Yani
0: şimdi burada Rusya hep ne diyorlar? Sayın Devlet Bahçeli de hep söylüyor ya bak çok ben katılıyorum. Türkiye, Rusya, Çin, TRÇ ittifakı. Birileri bu ittifakın bir araya gelmemesi açısından büyük şimdi, oyunu görüp bunu güzel. Engellemeye çalışıyor.
1: Aynen.
0: Doğru mu abi?
1: Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamada mesela yeni koridorun adının aslında Turan koridoru olduğu, Turan koridoru olduğunun açıklaması dündüz yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet.
1: Çok doğru. Yakın bir zamanda. Şimdi birlik bugün Fulya kardeşimiz de mesela şeydeydi, Kırgızistan'daydı. Artık hani Türkistan, işte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan vesaire saydığımız coğrafyanın genel adının Türkistan olması.
2: Evet.
1: Ve 34 harfli ortak alfabeye geçmemiz.
0: O da yapılıyor
1: ve bundan
0: şu an
1: sonraki tabii şu anda çok boyutlu çalışmalar devam ediyor.
0: Sen tabii yani, Türk dünyasını yakından takip
1: tabii,
0: ediyorsun.
1: Tabii takip
0: ben.
1: Ediyoruz.
0: Yeni gelişmeler de var herhalde. Şey. Yani müjdeler var diyebiliriz.
1: Yeni müjdeler var yakın tarihte. Bugünden itibaren de açıklanmaya
0: Turan
1: başlandı.
0: Turan olmasıyla alakalı bir aksiyon alınabilir mi abi acaba? Bak o çok önemli.
1: Önümüzdeki günlerde çok önemli
0: kararlar alınacak,
1: kararlar alınacak ve uygulama faaliyette zaten devam ediyor.
0: Çok güzel olur.
2: Peki,
0: çok güzel olur.
2: Şimdi Bolu kazısına birazdan gireceğiz. Zira yeni gelişmeler ve şöyle merak edeceğiniz gelişmeler var. Dakikalar sonra giriyoruz. Ekranlarınızın başında kalın. Ama Piri Reis'in kayıp haritası İstanbul'da mı diye soracağız. 17'yi versin arkadaşlar. Kayıp haritanın büyük sırrı Piri Reis'in haritası İstanbul'da mı? 18'i verelim. O kayıp doğu bölümü. Koray Hocam nereden çıktı bu iddia?
0: Şimdi Piri Reis'in biliyorsun elimizdeki haritası normal haritasının dörtte biri. Yani Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. 1929 yılında Halil Ertem tarafından o dönemde Topkapı Sarayı'nda yapılan tasnif çalışmaları sırasında ortaya çıkıyor. Ama haritanın özellikle doğu kısmı kayıp. Bak Piri Reis'in haritası sırlı bir harita. Piri Reis de buradan iddia ediyorum bak söylüyorum bir tarihçi olarak. Öyle sadece sıradan kaptanı derya falan
2: kelebekte
0: değildi.
2: Tabii.
0: Piri Reis aynı zamanda bir kutsal bilgi muhafızıydı. Bak altını çiziyorum. Ona gelen önemli bilgiler özellikle 1492 itibariyle Türkiye'ye Endülüs'ten gelen Yahudiler ve bu anlamda Müslümanların getirdiği bazı kitaplar var. Bu kitaplar Osmanlı'nın eline geçiyor. Buradan da Piri Reis 1513 yılında bu haritayı çiziyor. Ve bu haritayı çizdiğinde bu harita sayesinde Yavuz Sultan Selim Han doğuya çok rahat bir sefer yapıyor. Başka hiçbir padişah yok bu kadar çok rahat ve yoğun bir şekilde doğuya sefer yapan. Sadece bazı anlatılan rüyalar veya diğer hususlarla ilgili değil bu. Doğuya 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye yapılan seferlerde o kadar önemli yollar kat ediliyor ki yani o Sina Çölü'nün geçilmesini biliyorsunuz anlatılan çok kısa var. Volkswagen susuz çalışan motoru yaptı Almanlar. Yine geçemedi o dönemde Hitler döneminde. Bu kadar önemli Napolyon askerleri orada çıldırdı ama Osmanlı askerleri orayı çok rahat bir şekilde geçti. Piri Reis'in haritasında bazı sırlar vardı.
1: Koraycığım.
0: Hem kısa yollar çok özür dilerim abi hem de bazı haritalarda ley hatlarını gösteren ince bir takım noktalar

0: noktalar da vardı. Ama biz maalesef Piri Reis'in sadece dörtte bir haritasını elimizde olduğu için şu an kayıp olan doğu bölümü hakkında pek fazla bir malumata sahip değiliz. Ama harita hala bulunan harita Topkapı Sarayı'nda bulundu. Bence kayıp olan haritada benim şahsi kanaatim hala İstanbul'da.
1: Şimdi
2: verin o yazıyı, verin 17'ye.
1: Şöyle ilave edeyim Koraycığım. Çok evet, önemli abi. Bir noktaya değindi. Şimdi 1516-1517 Mercidabık, Ridaniye bizim aynı zamanda hilafeti aldığımız tarih.
3: Doğru, bravo.
1: Burası Yavuz Sultan Selim'in 50 bin askerle birlikte Sina Çölü'nü geçmesi inanılmaz bir hadise. İnanılmaz. Yani akla sığar bir hadise değil. Tamamen mucize bir hadise. Bravo. Anlatsak burası saatlerce sürer.
3: Kesinlikle.
1: Şimdi bu tarihten 3 sene önce sadece 1513'te çiziliyor Piri Reis haritası. Yani bize verilen bir ikram bu. İkramullah. Ve içerisinde inanılmaz bir ilim var. Hı hı. Yani pek çok ilim var içerisinde. Bir harita mühendisi olarak da burada konuşabilirim. Coğrafi koordinatların gerçeğe neredeyse tıpatıp aynı olmasının yanında az önce senin söylediğin çok önemli bir nokta var. Mesela Mısır'ın fethinde kullanıldı harita.
3: Bravo. Doğru.
1: Düğüm noktaları dünyadaki
2: bir haritaya vereyim, bir haritaya göre.
1: Enerji merkezlerinin düğüm noktalarını nirengiler halinde vermiş. Bak şu üçgenler var ya. 18 tane ana düğüm noktasını ki Kahire'ye giden yapılardan bir tanesi. Oradaki koridorları dahi veriyor bu haritanın üzerinde. Bak hatta enerji koridorlarını veriyor.
0: Şu an dünya üzerinde bilmediğimiz ama daha sonra keşiflerle ortaya çıkan mesela bazı yerler de var. Zuhal Adası diye bir yer var mesela Japonya tarafında. Onu ta Piri Reis kaç yıl önce bunu yapmış. Antarktika'yı kaç yıl önce göstermiş. Mesela bak çok enteresan. Antarktika'nın o kaybolan haritasında Antarktika'nın buzulsuz halini de gösteriyor. Buzulsuz halini.
1: Yani bir zamanda yolculuk gibi bir hadise bile var
0: kesinlikle
1: içinde.
0: Kesinlikle kayıp medeniyetlerden gelen kitapları derlemiş. Bunu nerede yapmış biliyor musun Piri Reis? Çanakkale'de Kilitbahir'de. Ofisi orada Piri Reis. Kilitbahir'deki o kalede yapıyor. Şimdi bir rivayete göre Kilitbahir'deki o kalede bu haritanın kayıp olan nüshası saklı. Bir rivayete göre de biz de bunu mesela çok araştırdık. Aynı bulunan parçasının bir değişiğinin yine Topkapı Sarayı'nın altında olduğu söyleniyor. Şimdi iki tane görüş. Bir Kilitbahir Kalesi'nin altında, bir Topkapı Sarayı'nın altında. Ama bilmiyorum, Hakan abi ne der?
1: Şimdi öyle önemli bir belge ki bu. Şimdi bize anlatılan Topkapı Sarayı'nın tadilatı sırasında bulunan parça.
0: 1929'da
1: bulunan parça tahtaların üzerine serildiğinde üzerinde bir takım işte aslında yemek yiyen işçiler diye anlatıyor tarihte. Bir parçası orada tesadüfen bulunmuş vesaire. Şimdi harita aslında emanet ehillerinde olması gereken ki bence kesinlikle öyleydi. Emanet edilmiş olan bir ailenin elinde ya da ailelerin ya da bir ocağın elinde
0: parça
1: bulunan
0: belki başka
1: parçaları ayrıca. Belki 4 parça belki 8 parça olmak üzere bulunan bir yapıda olmalı. Çünkü dünyanın pek çok sırrını ihtiva ediyor. Yani
0: yasaklı bilgiler teorisi de var burada.
1: Deccal'in bulunduğu adaya kadar var. Aynen, işaretlenmiş.
0: Çünkü kendisi Hindistan tarafının kaptanı deryasıydı.
1: Hindistan tarafının kaptanı deryası. Ki kadim bilgiye göre o tarafta bir tarif var Hindistan'la ilgili. Yani içerisinde sır içerisinde
0: bir
1: sır olan bir hadise.
0: Ve bir varlıktan bahsediyor.
1: Bir varlıktan bahsediyor. Ve çok önemli bir zaman İstanbul'un çok uzun süre İngiliz işgali altında kaldığı dönemde eğer bu harita Topkapı Sarayı'nda bulunmuş olsaydı orada bırakma ihtimalleri sıfırdı. Mümkün
2: peki
1: değil.
2: Virgül atıyoruz yine. Bolu kası dakikalar sonra giriyoruz. Ama gelin Dünya Kupası'nda büyü mü var?
0: Çok
2: bunu konuşalım. İlginç. Önce 35'i verelim. Economist, The Economist Dünya Kupası paradoksu kapayla çıktı. İşte yorumlamış hani burada. Gençler yeşil yani sahada formalarını giymiş oturuyor ama herkes telefon hastası, kulaklıklarla maçı izliyor. Hakikaten de öyle olmadı mı hocalarım ya? Çok, ya durumumuz
0: çok
2: tam bu.
0: Burada tabii biri çok toplum hani sosyolojik olarak öyle bir yere gidiyor ki Dünya Kupası önceden biliyorsunuz. Hani hatta bak ne yapıyorlar Dünya Kupası'nda? Birlikte maç izlenmesi için belediyeler, birçok evet yer böyle standlar açıyor. İşte büyük dev ekranlar. Niye hep birlikte olmak için? Şimdi öyle bir bireyselcilik olmuş ki herkes böyle yani izliyor, izlemiyor. Çok fazla umurunda değil. Evet Dünya Kupası var ama Dünya Kupası'ndan çok başka ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Dünya Kupası da bu arada popülerliğini yitirdi gibi bir durum da var. O 2002 efsane Dünya Kupası'nı sen ben hatırlıyoruz.
1: Tabii.
0: Bize mi öyle geliyor veya başka
2: daha
0: bir şey mi?
2: Daha genç olduğumuz için hocam.
0: Bilmiyorum ama
2: bence öyle.

0: sanki bireyselcilik artmış.
1: O kesin.
0: Onlar artık yavaş yavaş toplu bir şekilde heyecan
1: verici. Yine de ben gençlerle çocuklarla görüyorum, heyecanlılar.
0: Gibi.
1: Heyecanlılar, bilmiyorum.
2: Şimdi fotoğrafta bir fotoğrafa geri dönebilir miyiz?
1: Bir gelsin fotoğraf, sonra buna geçeceğiz.
2: Peki bak, izin verirsen bir iki nokta var. Hatta oraya gelip
1: gel hocam,
2: göstereyim.
1: Anlat. Gel hocam.
2: Tabii, şey yapacağım.
1: Sonra 36'ya geçeceğiz. Sonra büyümü var. O görüntüler
2: şimdi
1: gelecek.
2: Burada 5 tane ülke var. Şimdi burada canlı canlı.
0: 5 ülke. Kim abi? Brezilya.
2: Gördünüz.
1: Şimdi Arjantin, Almanya.
2: Burası Çin.
0: Çin mi o?
1: Logosu yok
2: Çin,
1: ama.
2: Çin ya da Japon Çin, ama Çin Çin'e benziyor. Hani ya? Kırmızı.
0: Güney Kore var.
2: Kırmızı şey ya.
1: Değil ya.
0: Ne?
1: Çin Dünya Kupası'nda değil mi benim bildiğim?
0: Değil değil.
2: Ya Japon diyelim.
0: Güney Kore diyelim abi.
2: Güney Kore diyelim o zaman. Güney Kore daha yakın.
1: Logo tamam. koymamaları ilginç.
2: Diyelim. Buraya logo koymamışlar bak. Evet. Bak burası Brezilya renklerine bakarsak.
0: Çok güzel yakaladı falan.
1: Amerika Birleşik Devletleri. Şekle.
2: Burası Amerika Birleşik Devletleri. Arjantin. Yine renklere bakıyoruz. Arjantin ve Almanya.
0: Acaba kupayı bu
2: şimdi,
0: ilk dört mü kaldı?
2: Hepsi sahada yatar durumda. Biraz batında gireceğiz için. Sahada hepsi uzanır bir vaziyette. Ve bireysel olarak izliyorlar ya da dinliyorlar. Bak burada Güney Kore diyelim buraya. Yanında Matara olan. Bak kulağında tam kapalı kulaklık var. Brezilya kulağı yine tam kapatmış kulaklık var.
0: Evet.
2: Bak Amerika yine tam kapatmış kulaklık var. Burada İkisini Arjantin'de mi? Hani kulak içine giren yine kulaklık var.
0: Var mı abi kulaklık?
2: Var bak şurada.
0: Evet.
2: Kırmızı kulaklık var. O da oradan izliyor, dinliyor vesaire. Almanya biraz daha bunlara göre iyi durumda. Bak bunların hepsi tamamen sistemi kapatmış. Almanya izliyor ama kulaklar da açık. Bak kulağında kulaklık yok. Ya buradan alıyor sesi. Önemli bir detaydır değildir. Ama bence önemli bir detaydır. Ekonomist hiçbir şeyi boşu boşuna çizmez, yapmaz. Burada içeride kapalı sistemler Almanya'da kendi içinde kapalı sistem değil. Kendini aynı zamanda dışarıda açıyor manasına gelen bir şey var. Burada bir Almanya'yı bir ayırmış.
1: Okuma. Evet.
0: Şimdi, neden
2: acaba? Neden
0: acaba? Almanya mı alacak acaba?
2: Vallahi bir Almanya'ya var. Bir işaret var. Yani buradaki farklı ülke Almanya. Ya bu kaosun içerisinde hani bu bireyselleşmenin olduğu bu global fragmentation diyor ya. Bu küresel paradoks. Bu yapının içerisinde yine ama bir şeylerin de farkında sanki Almanya'nın da mesajını vermiş.
1: Allah. O zaman aslında sen batından okudun. Hani ben zahirden bir şey göstereyim. 39'u versin arkadaşlar. Olur. Portekiz Lisbon meydanında büyük ekranda maç izleniyor. Bir avuç
0: demokratik
1: Kongo. Bunu verdiniz. Tamam ben bunu dememiştim ama Kongolları görelim. Afrikalıları tebrik edelim.
0: Demokratik
1: kupaya
0: Kongo
1: çok iyi geldiler. Ben bugün bir yerde gördüm. O zannettim görüntü.
2: Demokratik Kongo
1: maçı
2: Ebolalılar.
1: Afrika'da bir ülke. Onu soracağım. Yer. Kongo Ebola'nın merkezi. Aha buyurun Ebola'nın merkezi.
2: Ebola dans ediyor.
1: bir mesela şu telefona bağlılık dedik ya. Bir görüntü var. Afrika'da çekilmiş görüntü. Telefonu erkenden düşüyor herhalde. Millet daha sevinmeden telefona bakıyorlar. Ve telefona bakıp 5 kişi orada seviniyor.
0: Allah Allah.
1: Sonra millet görüntü geldikten sonra telefona bağlılık gol sevincini bile batırdı.
2: Batırdı aynen.
1: Vallahi İnanılmaz. Batırdı yani. Önceden görüyor
0: önce
1: falan.
0: Önce şeyler düşüyor evet. Tabii.
1: Şimdi
0: bu arada bir şey söyleyeceğim. Portekiz'i geçmeyelim. Portekiz teorisi vardı biliyorsun. Dünya Kupası'nda
2: Portekiz,
0: bazı
2: Brezilya
0: yapılanlar
2: finali.
0: Vardı.
1: Bence
0: evet, Portekiz Brezilya filan oynayabilir. Portekiz'e bu sene kupayı verecekler falan.
1: 40'ı verin.
0: Biz de onu söylüyorduk. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kaldı. Ama bu demek değildir ki her şey bitti. Portekiz iddiası hala devam ediyor olabilir.
1: Şimdi bakın bu ilginç. 2010 Dünya Kupası öncesi Ruandalı forvet oyuncusu kale direğinden büyü çıkardı. 2016 Dünya Kupası öncesi Ruanda Ligi'nde forvet oyuncusu 2010
0: bize de mi yaptı
1: kale direğinden ya, büyü çıkardı. Rakip oyuncular kovaladı. Kavga çıktı. 3 dakika sonra gol geldi. Olay sonrası Ruanda'da büyü yasaklandı. Bakın büyü çıkarıyor.
0: Hatta şey miydi Türker hocam gol yemiyordu kaleci. O video mu? Kaleci bir türlü şey pardon kaleci gol yemiyor. Top da kaleye gitmiyor. Yani ya direğe çarpıyor ya başka bir
1: bak,
0: şey oluyor.
1: Büyüleri çıkarıyor.
0: Onu çıkardıktan sonra goller başlıyor.
1: Yani o video yeşil sahalarda bunlar mümkün. Neden bu tartışma başladı? 37'yi verin. Ganalı şimdi, bir büyücü. Söyle hocam.
2: Şimdi Ruanda dediğin için Ruanda'dan devam edeyim. Şimdi Afrika'da ben çok ülkede bulundum. Afrika'da biz nasıl burada konuşuyoruz çaydı kahveydi vesaireydi. Orada büyüdü sihirdi böyle kahvelerde konuşulur.
1: Evet.
0: Allah Allah.
2: Tabii. Sokaklarda
0: vudu büyüsü var değil mi abi meşhur?
2: Vudu da var, juju da var. Juju daha kuvvetli. Afrika'nın şeyi ömrü hayatı o büyüyle geçmiş. Özellikle Batı Afrika, Senegal, Gambiya, Moritanya, Mali, Ghana bölgesinde inanılmaz yaygın.
0: Niye abi bu kadar çok büyücüler abi Afrika?
2: Afrika'nın kökü böyle, bu şeyden geliyor. Ta eski inançlarından beri geliyor ve aslında hadise kendini nasıl besliyor?

0: Biliyor musun?
1: Evet.
0: Bu Afrikalı büyü hadiseleri, büyücü hadiseleri benim çocuklar sürekli bana şey yapıyor ya baba yine turuncu şort giymiş Times Nehri'ndeki kurban çocuklarımı anlatacaksın hikayesi.
1: Allah Allah.
0: Oradaki büyücüler vesaireler Avrupa'ya özellikle İngiltere'ye çekilip yüksek maaşlarla beslenip dünyayı karıştırmak üzere kullanılırlar.
2: Ha, bir de tutuyorlar iyi
0: şimdi
2: büyücüleri alıyor transfer
0: alıyor
2: ediyorlar
0: tabii
2: yani.
0: transfer eder.
1: Allah Allah.
0: İngiltere'de onların yaşadığı Kuzey Londra'da mahalleleri var.
2: En kadim büyücüler İngiltere'de derler.
0: İngiltere'de
2: Evet.
0: Afrika'dan transfer ettikleri. Ruanda'da onu söyleyecektim. Ruanda'da 2016 yılında alınan bir şeyle meclis kararıyla birlikte büyü yapılması yasaklanıyor. Yani bu
1: Allah.
0: kadar şey işin içinde
1: Bunların
0: resmi bir
1: mesleği
0: durum.
1: gibi ya.
0: Mesleği gibi.
2: Kahvede konuştu değil mi?
0: Senegal'de var ya Senegal'de sahil güvenlik bizde nasıl geziyor? Orada da sahil güvenlik hem sahilde hem karadan gezer deniz kenarında
1: Allah
0: kesilmiş parçalanmış kurbanları vesaireyi söylemiyorum. Denize atma ritüelleriyle büyüler yapılmasın diye. Onlara hani sen nasıl burada uyuşturucu maddeyle şunda bununla uğraşıyorsun. Organize olarak orada bu büyücülerle uğraşıyorlar. Bu kadar yaygın.
1: Çok acayip.
2: Vallahi.
1: O zaman şu görüntüden önce bu yeni şimdi Dünya Kupası'nda oldu. 41'i verin. 2023 Dünya Kupası'nda.
2: Hah.
1: Bu Neymar. 2023 Dünya Kupası olamaz arkadaşlar. 2022'dir olsa olsa.
2: 22, 22.
1: 23 diye bir şey yok. Değil arkadaşlar. 4 yılda
0: 22
1: bir oynanıyor ya.
0: Katar'dakini diyor.
1: Brezilya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Peru şamanları Neymar'ı etkisiz hale getirmek için büyü yapmış. Ses var mı? Sesleri hiç açmıyorsunuz.
0: Bunlar kayda geçmiş olanlar.
2: Bu arada Neymar da sakatlandı
1: bak,
2: ha.
1: Tabii büyü yapıyorlar. Neymar etkisiz hale getirmek
0: bunlar
1: için.
0: Tutan büyüler.
1: Ne büyüsü hocam bu?
0: Ya bunlar tutmuş olanlar. Bunlar kayıt altına almış olanlar. Şimdi bak şeydeki ki 2002 yılında Türkiye sen hatırlarsın. 2002 yılında Fransa Senegal maçında Senegal 1-0
2: bizim İlhan
0: Fransa'yı
2: Mansız.
0: Yendi. Biz sonra çeyrek finalde Senegal'i yendi. İlhan Mansız'ın attığı altın golle. O zaman mesela 2002'de
2: Allah Allah.
0: Senegal yine böyle bir majikal bir çalışma mı yaptı diye basına yansımıştı o dönem. Maradona'nın 78 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Recide varsa bilgiye o şeye geçebiliriz. Maradona'nın attığı
1: biraz da,
0: gol
1: biraz da.
0: Mesela Tanrı'nın eli diye geçmiştir tarihe.
2: Evet.
0: Orada da acaba işin içinde maci var mı diye konuşulmuştu.
1: Şimdi bakın bu görüntüden sonra peki ne oldu? Neymar sakatlandı.
2: Hadi
1: bu maçta 43'ü verin. Neymar sakatlandı. Böyle büyü yaptı Afrikalılar. Neymar'ın sakatlanma anı.
0: Ve büyük sakat.
1: Büyüden sonra.
2: Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani pozisyon da çok sakatlanacak pozisyon,
0: pozisyon değil
2: gibi ama.
0: Evet.
2: Büyünün etkisi mi acaba? Neymar'ın da başını
1: peki şimdi 37'yi verelim. Peki Gana'da ne oldu? Ganalı.
2: Ganalı en
1: ya
2: güncel.
1: 37'den önce istiyorsanız 44'ü de verelim.
0: Güncel bu dün.
2: En güncel.
1: Dünya tamam. Kupası'nda büyü savaşlarında hani hoca dedi ya. Kore hocam, Hakan hocam dedi ya. Juju
2: evet,
1: büyüsü var
2: juju.
1: Diye.
2: Etkili
1: kalecilerin büyü. Kalenin içine veya ağlara koydukları havluların arasında büyü tılsım sakladığı iddia ediliyor bak bu havlularla.
0: Bu savunma maksadıyla yapılan bir şey bu. Ben bu olayı biliyorum.
1: Bu durum Ocak 2016'daki Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'la Senegal arasında yaşanmış.
2: Yine Senegal. Büyücü Senegal.
1: Havluyu saklamaya çalışıyorlar.
0: Eğer havluyu alırsa. Bak senin mesela çamaşırını aldı vesaire saç telini aldı falan vardır
2: evet.
0: Herkes bilir.
2: Kalecinin havlusu abi.
0: O kalecinin havlusunu alıp ona karşı bir şey yapmasın diye öbür kaleci geliyor onun havlusunu onlara vermiyor.
2: Allah Allah.
0: Bu enteresan. Bunlar hep şeye
2: bir
0: geçmiş.
2: Bir şey diyeceğim bu Senegal'den çıkıyor hep abi.
0: Senegal Gambiya bölgesi.
2: Buralar çok büyücü herhalde.
0: Batı çok büyücü.
2: Allah Allah. Bak bir de bir şey söyleyeceğim. O video bu video mu bilmiyorum bir video var. Top kaleye bir türlü girmiyor. Girmiyor. En son gidiyor adam şey kaleci büyüğü çıkartıyor oradan. Hatta takım kovalıyor onu falan. Ondan sonra açılıyor. Goller
1: 45'i verelim.
2: Ya bu kadar etkili mi ya?
1: Avustralya yine 1970 Dünya Kupası'nda büyü yapıldığı iddia ediliyor.
2: Al işte.
1: Maçın yapılacağı sahada büyücü
2: tavuk.
1: Tavuk kanı akıtıp futbolculara sürüyor.
2: Avustralya bize de büyü yapmasın.
1: O zaman şimdi gelin hemen sıcak görüntüye geçelim.
2: Senin hocam bu Avustralya
1: 37,
2: bize de
1: Avustralya
2: büyü yapmasın.
1: Bize de yaptı belli olmaz.
2: 2-0 hiç bizim takımla oynayamadı ya çocuklar.
1: Şimdi Ganalı, Gana,
2: Brezilyalı
1: taraftarlar Panama maçında şu büyüyü yaptı. Bu büyüyü yapınca 90+5'te Gana gol attı.
2: Yendi.
1: Ve
0: yendi.
1: Yendi mi?
2: Yendi.
0: Yendi. 1-0.
1: Panama'yı yendi 1-0. Ve bu görüntü dünya gündemine oturdu. Herkes bu görüntüyü konuşuyor. Hatta diyorlar ki yani işte sakatlanan oyuncu.

0: oyuncular var. Bu yüzden böyle oldu diyorlar.
1: 96'ı 5'te attı.
0: Bu büyüden sonra sakatlandı.
2: 16. dakikada başlıyor.
0: 16. dakikada büyü yapıyor.
2: Büyü biraz geç etkisini göstermiş ama sakin
0: ama göstermiş.
1: Maç boyu, maç boyu yapıyor.
3: Ya böyle şey olur mu Allah aşkına ya?
1: Maç boyu yapıyor. Yanında ekibi de var.
0: Maç boyu mu yapıyor?
1: Tabii tabii.
2: Allah Allah.
0: Sanki arkadan da o
2: tutana kadar devam.
0: Güvercin gibi gözüküyor ya o şey yaptığı şey. Ne derler böyle böyle evet. yapıyor.
1: Vallahi ama bak detaylarını
2: çok ilginç bir teori söyleyeceğim.
0: Söyle hocam. Yani Ghana büyü yapmış mıdır hocalarım?
2: Şimdi ben Hakan abi Afrika'da daha çok bulundu bilir ama ben sadece şunu gerçekten düşünüyorum. Acaba bu takımlar böyle büyü yaparak hani bunu yapıyor takımlara yapıyor. Ya kişiler üzerinde liderlere seçimlere etki yapıyor mu bu? Mesela benim aklıma direkt bu geldi. Olabilir. Avrupa'daki seçimlerde bazı seçimlerde. Bunun bak sanki böyle yapıldığı söyleniyor Hakan abi.
0: Bir 46'yı verseniz de Independent'ın bir haberini
1: çok
0: göstereceğim.
1: İnsan hayatın çok içinde bu. Bak bizim Felak suresinde evet. mesela
0: bak şimdi çok özür dilerim.
1: Büyücük kadınların şerrinden diye.
0: Yaşlı, 2014 Dünya Kupası Cristiano Ronaldo'nun sakatlığına Ghanalı çarşamba şeytanı lakaplı bir büyücü neden oldu diye İngiliz ya? Gazetesi haber yapmış. Verin Ronaldo'nun sakatlandığı anı. Ronaldo bakın burada sakatlanıyor işte. Oo bayağı da sert girmiş ama of.
1: Büyü... Sert girmiş. O, bir bu biraz büyüden bir de ziyade bir sertlik de var burada.
0: Bak.
2: Burada bir şey söyleyeceğim. Resmen sakatlanmış diye yapmış.
0: Euro 2016'da.
1: Şimdi Ronaldo da.
0: Şimdi tekrar Ghanalı'yı verin. Yani değil de demek Ghana'da büyü, büyü de vardı. Ghana'da büyü ritüel haline gelmiş. Daha önce Ronaldo'yu sakatladılar diyorlar. Bu kez 90+5'te Ghana golü buldu.
1: Bu Ghana'nınki çok bariz
0: şey
1: ama ya.
0: Bu büyücünün altından çıktı diyor.
2: Ama Ghana'daki bak dediği çok gibi bariz çok bariz. Ve dikkat edersen Hakan abi güzel bir şey söyledi. Maç bitene kadar sürekli yapmışlar. Maç bitene kadar.
0: Sürekli.
2: Sürekli. 90+5'te
0: nedir bu Hasan hocam nasıl bir büyüdür bu?
1: Valla detayını bilemiyorum. Ne ama.
0: Tabii söylemeyelim de. Ya.
1: Yalnız biz Senegal'de mesela Senegal Fransa'ya o büyüyle müyüyle hakikaten şey yaptı ama biz de onları Senegal'i geçtik çeyrek geçtik. Finalde 2002'de.
2: Evet.
1: Ama biz de çok zorlu geçmiştik.
2: Bize de yaptılar mı abi o zaman?
1: Büyük ihtimal yapmışlar.
2: Ama Elon Musk'ı kırdı onu.
1: Şimdi imanın karşısında hiçbir şey duramaz.
2: Duramaz şüphesiz.
1: O, o dönem yani. Çok büyük bir iman kuvveti de vardı.
2: Elhamdülillah.
1: Allah'ın izniyle yine inşallah.
0: Tabii var. Burada şunu söylemek lazım. O şeyi versenize Kongolulara.
1: Yalnız bu Türkiye bu büyü meselesi Portekiz dünyanın maçında. Başına bela olan şu an mesele bak. Kim kuvveti eline alırsa maalesef bu şeytani istikamette bu taraftan gidiyor. Bu Harut'la Marut hadisesinden beri ses dünyada bu iş var. Bu sihir, maji, tesir ne dersen de. Çok tehlikeli boyutta. Ve Afrika inanılmaz bu konuda inanılmaz kullanılıyor.
2: Çok mahir.
1: Bak çok şey var. Hem Batı toplumları tarafından hem işin Doğu tarafı da var. O tarafa girmiyorum ama Afrika'da alınıp götürülen ve büyük paralarla sırf dünyayı karıştırsın diye çalışan çalıştırılan liderlere evet. onu sorduk şey yaptı ya konuştuk ya liderlere ve ülkelere etki etsin yani diyorlar ya büyük metafizik savaş. Metafizik savaşın dibinde zaten bu sistem var.
0: Şimdi burada Kongolular sevinince burası Lisbon Portekiz'in meydanı bana herkes şunu soruyor.
2: Bir avuç
0: ya kardeşim Kongo top oynadı. Dünya Kupası'nda. Evet. Ne oldu bu Ebola virüsü?
2: Taraftarları geldi.
0: Verin hemen açıklama var. 51'i verelim. Afrika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi 26 bin enfekte kişiye ulaşılamıyor diyor.
1: Hadi bakalım. Nerede
0: bu 26 bin enfekte kişi Dünya Kupası'na geldi mi?
2: 2000'i Dünya Kupası'nda. Gördük taraftar grubunu gördük.
0: Kongo orada. Evet. Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
2: Bu arada hastalık çıkarsa Temmuz'da çıkar.
1: Orada oynuyordu. Şimdi
2: Temmuz'da görürüz.
1: Şeyi hemen hatırlatalım. 2025 yılının sonunda yaptıkları kapağı.
0: 53'ü verin.
1: Bu kapakta Mayıs'ta başlayan bir virüs hadisesi.
2: Temmuz'damış oluyor
1: abi. Ağustos ayında yayılan. Ve pandemiye kadar gidebilecek bir harita yapmışlardı. Temmuz Ağustos. Şimdi bu Dünya Kupası'nda eğer planladıkları gibi Bill Gates'in de ifadeleri vardı. Bununla ilgili korkunç şeyler olabilir diye ki bu tasarımın başında bulunan adamlardan birisi
2: zaten. Bundan sonra gelecek olan pandemi diğerinden daha tehlikeli, ağır olacak.
1: Ağır olacak.
2: Aslında pandemi değil, plandemi.
1: Plandemi. Şimdi bu planın gerçekleşmesi için çok uygun bir ortam var orada. Çünkü bu sıvıyla bulaşıyor. Terle, idrarla vesaire, toplu tuvaletlerle, toplu yemeklerle bulaşan bir hadise. Şu anda binlerce insan orada vıcık vıcık üst üste. Her yerde. Yani bu plan program devreye girerse Allah esirgesin. Bunlar bu şerri, bu şeytani işleri yapacak olurlarsa ve o ekonomik kapağındaki hadise Temmuz-Ağustos ayında devreye girerse bu Dünya Kupası'ndan

0: anlık.
1: Sonra yani olacak. Çünkü final Temmuz ayında. Bu şimdi yayılması için bir 40 günlük evreye ihtiyaç var. Bunu da böyle yayarlarsa hakikaten çok sıkıntılı günler
2: farklı
1: bizi
2: bir yere doğru gidiyor bu sefer olay.
3: Evet. Tabii Ebola virüsü işte bakın böyle sonuçlara yol açıyor. Yani yerlerde sürünmecesine bir olay var.
1: Organları parçalıyor, yiyor ya.
2: Şey evet, değil mi? Bunun tedavisi de.
1: Tedavisi yok.
3: Dünya Kupası'nda illaki vardır bir şey. Virüslü, hantavirüslü, Ebola'lı. Ne oldu bu virüslere kardeşim? Dünya Kupası'nda herkes orada.
2: Çok. Hepsi çünkü laboratuvar virüsü.
1: Laboratuvar virüsü.
2: Laboratuvar virüsü. Çıkartıyorlar, salıyorlar. Hep de Afrika'dan çıkıyor. Şey Çin'den gerçi çıkmış diyorlar da. O da yine Afrika ile bağlantılı.
1: Yine Afrika, Demokratik Kongo ve orada yapılan açıklamalar işte Orta ve Doğu Afrika'da çok riskli durumlar olduğunu beyan ettiler. Son 2-3 günden beri bak bu görüntüler yeni. Orada dezenfekte edilen alanlar vesaire çok tehlikeli boyutta bir risk şeyi çıkarttılar, haritası çıkarttılar. Eğer buradan hakikaten o 26 bin kişi kontrolsüz, o 26 bin kişinin zaten yüzünde virüs şeyi riski olsa on binlerce insana yayılır.
2: Zaten kuluçka olduğu zaman kuluçka
3: de orada
2: hemen şey yapmıyor. Ateş falan çıkmıyor yani kameralardan geçerken şeyden X-ray cihazlarından rahat geçebiliyor. Ama kuluçka süresi bittikten sonra ateş. Kusma, ishal,
1: kemik ağrısı,
2: eklem ağrısı hepsi başlıyor bu sefer. Bak bunlar başladığı zaman zaten hastalık artık pik durumuna doğru gidiyor. Bunu da biz ne zaman görürüz? Muhtemelen Allah muhafaza görmeyiz inşallah ama Temmuz gibi diyorlar abi senin dediğin gibi.
1: Öyle diyorlar.
3: Yani, peki
1: ya bunlar çünkü şeyi yazıyorlar bak şey de Türkiye'nin sözünü kesin. Yine o ekonomist haritasında mesela bu son günlerde çok dönen Trump'la bir Nordic buluşması var kırmızı ceketlilerin olduğu. Orada mesela o ekonomist şeyinde Hint başbakanıyla Nordic ırkından olan bir işte Nordic kuzeyliler demek bu sarı uzun saçlı elflere benzeyenlerden Trump'la bir şeyini çizmişlerdi. Daha Aralık 2025'te.
2: Evet.
1: O fotoğraf, o kırmızı ceketler şimdi çıkmaya başladı. Trump'la beraber.
3: 48'i verin.
1: Yazdıklarını, çizdiklerini oynayan bir sistem içerisindeyiz.
3: Doğru. Dakikalar sonra Bolu kazısına giriyoruz. İlk kez duyacağınız bilgilerle ekranlarınızın başında kalın, bir yerlere ayrılmayın. Kayıp İncil meselesini açacağız.
2: Evet.
3: Birazdan sesi unutmayın. Dünya Kupası tarihinde büyü savaşları dedik. Totem var, lanet var, gizemli olaylar olduğu iddia ediliyor. Ama o Ronaldo'nun zaten sakatlandığı an bile Ganalıların her şeyi anlatıyor. 50'yi verelim. Şimdi Muğla'ya gideceğiz, Seydi Kemer'e gideceğiz. Hmm. Günlerdir bana herkes bunu atıyor. Şimdi söyleyeceğim ne olduğunu da.
2: Evet.
3: Seydi Kemer ilçesinde çevredeki vatandaşlar tarafından ne olduğu anlaşılamayan ve yetkililere bildirilen 7 metrelik bir yapı bulundu. Daha yakın girelim.
2: Kaç tonlu? 1 ton muydu?
3: Öyle bir şey.
2: Vardı. Evet.
3: Evet. Birden bahçenin arasında ormanlık alanda bu bulunmuş Seydi Kemer'de Muğla'da.
1: Zeytinlikler içinde.
3: Evet.
1: Adamın biri gelmiş heykel yapmış.
3: Evet.
1: İsveçli mi İsviçreli mi bir sanatçıymış. Aynı zamanda bir felsefesi de varmış.
2: Sergisi olacakmış.
1: Bu sergisi olacakmış. Hmm. Arkadaş sen heykeli geldin. Bak o altı...
3: Jandarma falan geliyor görüntüleri versenize.
2: Hakikaten ya. Bu bak bir
1: o kadar heykeli yapmış. Şimdi o Hasan Bey onu büyütebilirse.
2: Allah Allah.
1: Çevresinde bak ortada duran bir dünya gibi bir şey var.
2: Evet.
1: Onu ayakta tutan bakır borular var bak.
2: Bakır.
1: Bakır. Dikkatli incelenirse içinde hangi taş olduğunu da bilmiyorum ama. Ya orada adamın tarlasının zeytinliğinin içine arkadaş sen... Nasıl geldin o temeli nasıl attın o kadar perde duvarı yaptın.
2: Hiç mi görmedin abi kimse?
1: Ya kimse mi görmedi?
2: Biz sen de gitsek orada dolaşsak hemen jandarma
1: arıyor. Jandarma arıyor. Bunlar burada bir ne arıyor diye. Bak şu koca yapı 6 metre.
3: Jandarma geliyor yani.
1: 6 metre yüksekliği var.
2: Bak bakır.
3: Oo baya büyük kocalar canım. Yani anlaşılmıyordu.
1: Denmiş ki. Ses yok. Başka sesli şeyler de var.
2: Bak, o taş ne abi özel bir taş mı?
1: Yani, valla o betonarmeye
3: benziyor. Bir sanat eseri yapıyormuş.
1: İçindeki taşı
2: ya bu sanat eserini kimse görmemiş mi açılana kadar ya?
1: Açıklama sanat eseri. Şimdi.
2: Allah'ım ya Rabbi.
1: Bak burası Muğla.
2: Çok garip ya.
1: Seydi Kemer ve önemli noktalardan birisi burası. Yine yani, hep konuşuyoruz burası, ya bu ley hatları.
3: Tam onu soracağım. Ley hattı var mı burada?
1: Kesinlikle.
3: Düğüm yani bu kişi bunu buraya tesadüfen yapmamış.
1: Bak bunu. Kesinlikle bu bir...
3: Bu zeytin ağaçlarının bulunduğu yer onun değil yani yapan kişinin değil.
2: Ya zaten acayip bir orada başlıyor.
1: Türkiye Allah'ın seversen biz İsviçre'ye gidip bir heykeli bırak ya şuraya bir tane çanta bırakalım bakalım ne yapacaklar biz. Gidemiyoruz ki zaten.
2: Abi toplansın.

0: bak sen, ben, Mehmet abi, Hayrettin, Türker Reis gitsek.
1: Mehmet abi ve Hayrettin de bizim dostlarımız. Tabii. Buradalar şu anda. Onlara da selam ediyoruz.
0: Hayrettin kardeşim, Mehmet abi.
2: Gideriz çünkü.
0: Mehmet abi gidiyoruz.
2: İsviçre'ye. Gideceğiz.
1: Ya bu ne arkadaş?
2: Yani böyle bir şey yapacağız. Orada
1: bunu yaparken olmalı. Nasıl görülmemiş bu?
2: Nasıl görülmemiş? Mümkün değil.
0: Zeytinlik bu arada. Çiftçiler nerede?
2: Ya yeni sahibi yok mu? Bilmiyorum. Kardeş bizim... Biz arabayla geçiyoruz da lan bizim zeytinlere dokunmayın diye şey yaparlar ya. Yani burada Allah bu kadar Allah. Şeyi siz nasıl yaptırdınız?
0: Acayip olan bu aslında.
2: Evet. Şimdi olayın bence, bilmiyorum, benim gördüğüm... Evet. Mustafa da olsaydı şey yapardı, bize Mustafa ışık Kurnaz, tutardı.
0: Selam
2: Mustafa
0: Kurnaz,
2: selam olsun değerli kardeşimize. Bak evet. Burada kesinlikle bir manyetik çalışma var. Bir
1: şöyle pencere tam verin, izleyicimiz net gördü.
2: Bu orada alıcı mı, verici mi? Burada kesinlikle bir manyetik çalışma var. Neden manyetik çalışma var? Bir, ortada bir küre var, havada duruyor.
1: Evet.
2: Bak şimdi, CERN deneyi deyince kafanızda ne var? Nasıl bir fotoğraf var?
0: Hemen hemen aynı fotoğraf.
2: Evet.
0: Evet.
2: Bak CERN deneyi de İsviçre'de fotoğrafı, onun fotoğrafı.
1: Ra'nın gözüne benziyor demişler.
2: Bakır, aynen, illüminati şeyleri de var. Sembolleri var, evet. De var.
0: Ama bakır işi karıştırıyor.
2: Şimdi bakır dediğin zaman, ama ben ne diyorum bakır? Ben bakırı niye kullanıyorum ben bunu?
0: Bakır enerji mi veriyor?
2: Enerjiyi dengelemek için kullanıyorum. Eskiden beri dedelerimiz, nenelerimiz bileğine takar, ayak bileğine takar.
0: Bakır da kullanılır. Vücudun, bakır kapkacak.
2: Tabii bakır kapkacak. İnsan vücudun dengeliyor. Ama bakır aynı zamanda
0: Allah Allah.
2: Çok iyi bir manyetik. Hem alıcı verici hem yansıtıcı.
1: Burası yani, Muğla arkadaşlar.
2: Buna ne niyet
1: Muğla.
2: Yüklersen onu şey yaparsın. Bak borulara bak. Burada
0: Seydi
2: bir...
0: Kemer, pardon.
2: Seydi Kemer.
0: Nerede ya? Konya'da.
2: Bakır boruların nizamı, bak hep enerji şeyinde böyle daireseldir hareketler. Dairesel hareketlerle bir toplayıcı ya da bir verici. Bu elektriksel bir şeyden bahsetmiyorum. Manyetik bir şeyden bahsediyorum. Büyük ihtimal kübik sistemin içerisinde, bak hep sistem küp sistemleri çalışır. Bizim Kabe bile küp sistemidir. Kuba sistemidir, küptür. Burada bir proje, bir plan var. Nokta itibariyle de burası manidar bir yer. Bak bizim Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa bölgesi. Özellikle Yedikilisenin olduğu bölge. Ve bundan sonraki plan program. Vatikan'ın gelip orada araziler toplaması.
0: Vatikan'ın gözü olan.
2: Bravo, Vatikan'ın gözü olan bir hadise. Bu basit bir hadise değil. Ve artık ne olur şundan kurtulalım ya. Bir İsveçli, İsveçli, Fransız bilmem ne geliyor. Şimdi Bolu Kazısı'nda da aynı şeyleri konuşacağız. Tarsus'ta da aynı şeyleri konuşacağız.
0: Orada da geliyor.
2: Birileri geliyor. Geliyor. Biz alıyoruz. Vizesiz. İzinsiz. Nereye gittiği belirsiz bir şekilde.
1: Bunu yani yaparken görünmez mi ya?
0: Abi, ne demek?
2: He?
0: Yapının adı Tensio'ymuş. Tensio ne demek Tensio?
2: Vallahi işte öyle bir isim vermiş.
1: Sanat eseri ya.
2: Yani yapan şimdi sorarsak diyorlar ki bu sanatçı geldi burada bir sanat icra
0: abi,
2: etti.
0: Abi kimde? Bak ben ya şunu sorguluyorum.
2: Kim izin
0: Hakan
2: verdi?
0: Abi. Kim
2: nasıl
0: izin verdi?
2: Aldın izini?
1: Bak, İzraili Baba mı? Türbesi diyorlarmış buna. Yerel halk garip Uzaylı sesler çıkarıyor diye.
0: Yani İzraili Baba Türbesi.
2: Orada neyse bir yazsınlar ne olur. Bu nasıl icra?
1: Seydi Kemer'den izleyen yok mu bizi şunu gören?
0: Vardır be.
1: Eden.
2: Seydi Kemer'den
1: garipliği gören. Jandarmayı bile harekete geçirmişler.
2: Köyün ismi de
0: var. Şimdi bak Türker Hocam. Ben düz mantıkla şunu sorarım. Bir. Bu İsviçreli adam bunu yaparken kimden izin aldı? İzinsiz yaptıysa çok vahim bir olay. Hiçbir köylü bir kardeşimiz, abimiz, oradaki ablamız görmemiş mi? Jandarma herhalde görmediği için de jandarmaya şey gitmemiş.
1: Yağmuru kovması için yapıldığını söyle demiş bir Osman kardeşimiz.
0: Yağmurun kovulması için mi?
1: O ne demek?
0: Ama sergi için olduğu açıklandı sonra.
1: Sergi ama sergi diye açıklandı.
2: Ya Osman kardeşimiz tahminini yazmıştır.
0: O altı kayalık
2: orada
0: mı?
2: Bir yağmur koyma abi. Evet. Kaya dolgu yapmış, üstüne yapmış onu.
0: Abi bunu
2: yani onu özellikle
1: Muğla'da
2: yüksek yapmış.
1: Şu güne kadar bir, şu yapılırken kimse yok muydu? Ya da abi bir yapılıp ton. Mı getirildi?
0: Türker Hocam onu da söyle bak.
2: Bir ton fazla durum.
0: Bir tondan fazla diyor.
1: Kaçma.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Bir tondan fazla bir şeyi nasıl burada yaptı abi ya?
2: 8-10 ton o kenarındaki şeyler falan.
1: Yani sanat eseri niye burada? Bir
0: sene yapamayız.
2: Sanat eseri niye orada tarlanın göbeğinde?
1: 12 tonmuş arkadaşlar. 12 ton.
0: 1 ton diyoruz biz de.
2: Tabii tabii.
1: Ben biraz şunun içi boştur falan. Hani levhadır bilmem nedir diye düşündüm.
0: Bu stüdyoda herkes toplansa 12 ton of, ne yani, kadar sürede yapar abi?
1: Şu serginin bir bana tam adını söylesene sanat eserini.
2: En az 3-5 ay sürer ya.
0: 3-5 ay.
2: Dağın başında.
0: Abi bir kişi.
1: Seydi Kemer'den bizi izleyen bir, yok mu ya? Yazın şunu görenler yazsın ya.
2: Ekiptir o ekip.
0: Daha beter ekip gelmiş çalışmış.
1: Tamam sen
2: yani ya. Yazsınlar ya. Yani bu tarlanın sahibi buna nasıl izin verdi? Bu,
1: bir yapay zeka yazın şey sensiyon ne demek?
0: Bu arada evet 7 metre bak, demirmiş abi.
2: Demir tabii demirmiş. Betonarme demir.
0: 7 metre.
1: Oğlum ben de hani içi şurası boştur zannediyorum.
0: 7 metre. 7 metre.
2: Şimdi bak
0: 12 ton.
2: O zeytinlikler falan bakımlı o birileri

0: buralara bakıyor. Yani bizim insanımızın yeri ya. Yani
1: evet. Aa, çok enteresan.
0: O orada kesinlikle haber verildi, bana mesaj, edildi.
1: Mesaj geliyor. Bakıyorum şimdi abi.
2: Gerilim anlamına geliyormuş tensio.
1: Tensio.
2: Evet.
0: O tansiyon gibi tensiyon.
1: Ama bak şimdi gerilim anlamına geldiği zaman bak, da Hakan abi dediği gibi
0: manyetik gerilim.
1: Bir manyetik gerilim hattı mı kuruyor acaba? Olabilir. Enerji hattının olduğu
0: enerji
1: yere.
0: Enerji hattının olduğu
1: bir
0: yere.
1: Bir geçiş portal mı yapıyor?
0: Belki altta bir çok pozitif bir alan var, onun üstünü belki örtüyor, kapatıyor.
1: Portalla.
0: Portalla. Ya kendine bir portal yapıyor.
1: Arkadaşlar ediyor. Oradan varsa yazsınlar, çünkü bizi seri kemerden izleyenler.
0: Bak çok fazla demin Türkiye'nin dediği gibi çok fazla o ne? Her şeyi gören göz şeyi var, şekli var. Ve yine çok fazla CERN deneyindeki atomun o aradan tanrı parçacı hadisesi var. Misafirimiz var.
1: Evet.
2: Allah Allah. Enteresan kedi yine stüdyomuza geldi bu arada.
1: Gizemli kedi.
2: Yani bunu gerçekten de Seydi Kemer'de olup bunu yerel gazeteci de görmüş olabilir.
1: Yazın arkadaşlar.
2: Bunu bir yazın ya. Ne oldu yani? Ben sonra ne oldu?
0: Jandarmayla da konuşurum ben. Jandarma da araştırıyormuş şu anda.
2: Ne araştırıyor?
0: Bilgisine ulaştık. Neyin ne olduğunu konusunda
1: bölgeden bölgeden bir arkadaş var. Muğla'lı, ona yazdım şimdi. Bilgisi varsa yazacak.
2: Tamam.
1: Peki. Ramazan Üstad bir varsa bilgi yaz lütfen.
2: Yani
1: evet, çok ilginç. Bak 12
2: hakikaten ton ilginç ya.
1: Burada bunu yapmış.
2: Şunu
1: 7 metre boyunca. Sesten
2: yapmıştım. Siz onu da bir ayarlayıverin
1: Türker
2: arkadaşlar.
1: Türker hocam 7 metrelik
2: muhabbet konuşuyordu.
1: 12 tonluk bir yapı yapıyorsun. İsviçreli geliyor buraya sanatçı. Güya sanat adı altında. Hiç kimsenin haberi yok. Ta ki açıklanana kadar. Açıklandıktan sonra açılıyor. Efendim bunlar bir haber şeye çıkıyor. Fotoğraflar çıkıyor. Bu sefer işte olaya jandarma ve diğer köylüler söylüyor. El koyuyor. Ya bana kimse kusura bakmaz. Hiç mantıklı gelmiyor.
0: Yok yok, hiç mantığı yok ya.
2: Yani ne yap? Bu, şimdi bak bravo. Dünya Kupası'nda büyülerden başladık. Bak, buraya tabii geldik. Şimdi bununla şu ne dünya yapabilir ki adam?
1: Ne yapar dediği gibi. Eğer orası bir enerji hattıysa.
2: Bizim belki enerji de bu sanat eseri dedi. Sanatçı yapmıştır. Biraz şey yapayım
1: abi,
2: şimdi.
1: Abi 12 ton
2: şey
0: yapalım.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Sanat eseri yaptım diyor kardeşim.
0: Şimdi ben
2: sanat eseri koydum. Bu olayı çok seviyorum. Evet, zeytinliği çok seviyorum.
0: Ben bir sanat eseri yapacak olsam herkesin göreceği bir meydana falan bir yere yaparım ya.
2: Tarlanın, saklamak istedi sanatçı. Yalnızlığı seviyordu sanatçı.
0: Saklamak istediği bir şey yaparsın.
2: Zeytinliklerin yanında kendini iyi gördü, rahat buldu.
0: Zeytinliği sahibi de sana izin verdi. Gel yap.
2: İzin verdi.
0: Buraya bu şeyi, betonu getirdi.
2: Ama CERN'e benziyor biliyor musun?
0: CERN'e çok benziyor.
1: Çok net bir şey söyleyeceğim. Sence sen abi hani doğada da çok dolaşan adamsın.
0: Evet.
1: Sence bu zeytinliğin sahibinin haberi var mı? Olsa yaptırır mı böyle bir şeyi? Kesinlikle yaptırmaz ya.
0: Bence yaptırmaz. Haberi olsa.
1: Tabii ki. Habersiz yaptırmaz. Yapmış.
0: Ya da çok büyük bir şey almıştır
1: ya.
0: Ama o zaman da şey olurdu hani bir
2: bak,
0: izinle.
2: Hemen yeni bilgiler var söylüyorum. Ezoterizm adına. Hah. Adı tensioymuş ya bu. Tensio evet. Yeryüzü ile gökyüzü arasında bir gerilim hattıdır.
0: Hadi bak,
2: İnsanın hayvani içgüdüleri ile tanrısal aynen özü arasında yaşadığı o içsel çekişmeyi ruhu olgunlaştıran bir içsel gerilim durumudur. Kabala ve yaşam ağacı üzerinde bir etkisi
0: bak,
2: varmış.
0: Bak göstersene.
2: Bak ne diyorlar hocam?
0: CERN değil mi o?
2: Tensio.
1: Yok değil ya.
0: Ha, bu.
2: Ağacın sağ sütunu. Yani kabala ve yaşam ağacında da bir etkisi varmış. Kuvvetler dengesiymiş.
0: Bir kabalist bir çalışma bu.
2: İki kutup arasındaki kutsal gerilimi, dualiteyi ifade ediyormuş.
1: Türker Beyciğim.
2: Enerji bana gerilimiymiş. Aktif enerji gerilimi.
0: Aktif enerji gerilimi.
1: Sevgili Türker Reis, bana bazı resimler geldi. Hakan abi de gördü. Ben Hasan abiye attım.
2: Bakabilir miyim bir? Ben hemen bakayım.
0: Bak bak hemen aynı şeyi
1: şöyle
0: bak.
1: Birkaç tane.
0: Kesitleri.
1: Yapılırken. Tabii.
2: Neresi burası?
1: O, bu işte abi.
2: Ha, yapılırken mi?
1: Evet.
2: Yapay zeka değil mi?
1: Hayır canım. Baksın Hasan abi attım.
2: Bir attı. Yani bir bakın. Reji
0: demek
2: baksın.
0: Demek ki bir kontrol
1: abi bunu zaten orada yapamaz şey ki ya. Tarlada kalması lazım.
2: O zaman reklama mı gidiyoruz? Hem o fotoğrafları reklamlardan sonra ekrana
0: bak, bu
2: getirelim.
0: Bolu kazısıyla şeyle çok alakalı durumlar
2: öyle
0: var
2: mi?
0: Burada.
2: Bolu kazısında yeni bir defter, yeni bir sayfa açıyoruz. Ve bununla ilgili, tensiyo ile ilgili yeni görüntüler birazdan. Evet.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Vay, yeni teknoloji.
6: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
7: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
6: Oh be, Profilo yapmış.
8: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz toz peyniri 399 lira yerine 200

buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Hafta sonuna özel 2,5 kilogram ömür, yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
0: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
12: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faiz.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Domestos çamaşır suyu çeşitlerinde bir alana bir bedava. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri NF'e gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
8: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prensiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?

0: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
1: Milli Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch.

0: Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla geliyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevaplasınız. Hakan Demir ve Koray Kamacı ile beraberiz. Antalya, özür dilerim, Muğla değil mi? Muğla. Seydi Kemer ilçesindeki o görüntü. Şimdi Koray Hoca'nın telefonuna görüntüler geldi. Sanatçının attığı görüntüler geldi. Haydi versin arkadaşlar, onları bir görelim.
1: Evet.
0: Anlatmak istediği neymiş? Tam da anlattığınız şeyi anlatmaya çalışıyormuş aslında.
1: Kesinlikle.
0: Bakın bizim görüntü bu. Bir zeytinliğin içerisinde Seydi Kemer'den mesaj yağıyor bu arada. Görenler var, göremeyenler var, efsaneyi duyanlar var.
1: 7 metre ya.
0: 7 metrelik, 12 tonluk bir şeyden bahsediyoruz.
2: Aylarca uğraşmışlar, yapmışlar.
0: Jandarma müdahale edince ortaya çıktı. Jandarmamız sağ olsun, var olsun. Geliyor mu? Haydi fotoğrafları verin. Haydi. Evet, geldi. Buymuş. Orijinali buymuş. Yapım aşaması.
2: Bak kaynaklar, çalışmalara bak. Kaç tane adam iskeleler kurmuşlar.
1: Şimdi ben daha ilginç soru soracağım abi. Bunu nasıl oraya taşımışlar?
2: Ya orada yapmışlar.
0: Orada yapmış olmasın?
1: Abi nasıl bizim köylünün harika
2: orada yapmış. Adamlar gelmiş.
0: Geçin bakalım sonraki fotoğraflara geçin.
2: Yapanlar da yazsınlar. Kime çalışmışlar, nasıl, ne iş yapmışlar, yaptıkları
0: orada
2: işi.
0: Orada yapmışlar ha.
1: Sanatçı bu herhalde.
2: Küp diye bir film var. Koray, Küp diye bir film çektiler bunlar. Küp 4-3-2-1 diye gidiyor. Her bir parçayı birine yaptırıyor. Kimse ne iş yaptığını bilmiyor. Bizim kere de burada bakırcıyı getirmiştir, büktürmüştür. Et, işte öbür taşçıya bu duvarı döktürmüştür. Evet. Sana geleni şey yapalım. Önemli bilgi
1: şimdi
2: geldi.
1: Şimdi bana sanatçının yerel haber ajansına verdiği bir röportaj var. Orada çok enteresan bir cümle geçiyor. Arkadaşlar attı, Fethiye'den bir kardeşimiz attı, Ramazan. Diyor ki, bak, bu yaptığım yer niye bu zeytinliğe yaptın diyorlar. Soru. Hani neden buraya, Seydi Kemer'e? Çünkü diyor burası Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesişim noktası.
2: Ve Afrika.
1: Ve Afrika.
2: Ve Afrika.
1: Nasıl oluyor bu ya? Dört yerin, dört kıtanın kesişim noktası. Yani şimdi, inanılmaz bir şey. Şimdi buradan tam sana geleceğim abi. Bunu açıklama yapıyor sanatçı. Bu sanatçı bu açıklamayı yapıyor. Bu kadar şey yapıyor. Özellikle kesişim noktası dediği yerde bir bakıyoruz Hakan abiyle. Aşağıda Mısır var, piramitler.
2: Mısır var, piramitler
1: Seydi Kemer'in tam altı.
2: Aynen. Bak tam Piri Reis haritasındaki düğüm noktalarını konuşup biz 1513'te çizilip 1516'da bizim
1: ley hatları dediğimiz.
2: Ley hatları dediğimiz önemli enerji düğüm noktalarını konuştuğumuz konunun üzerine geldi bu. Bu şimdi Ra var ya, o her şeyi gören göz, sonra İlluminati'de hem üçgen sembolleri içine kondu ama daha kuvvetlisi bu, böyle
0: küp
2: sistemin içerisinde daha olan o İlluminati sembollerden bir tanesi. Evet. Ve çok önemli bir noktaya konması ki yapan ifade etmiş. Demiş ki Afrika, Avrupa ve Asya.
1: Asya.
2: Geçişlerinin tam ortasına yaptım ben bunu demiş. Bak yapı şeyi de ha, bu.
0: Bak.
1: Ve bunu sanatçı paylaşıyor.
2: Bak
1: bunu söyleyeyim. Sanatçı paylaşıyor. Sanatçıya diyorlar ki niye böyle bir resim hani paylaştın? Benim yaptığımın demiş gökyüzünde bir karşılığı var. Bu ne demek ya?
2: Şimdi Seydi Kemer, Muğla Seydi Kemer'i haritayı açsın kardeşlerim.
1: Burada da var
2: Orta
1: herhalde.
2: Doğu haritası, dünya haritasını. Yukarıdan aşağı bak, Seydi Kemer'den aşağı indiren hat hemen Kahire'nin batısına düşüyor bak.
0: Yani bir şey söyleyeyim, çok güzel duruyor ya.
1: Ne?
2: Ya güzel duruyor.
1: Tabii güzel duruyor da ama
2: güzel duruyor da seni şey,
1: neler yapıyor
2: işte
1: yani.
2: Bak ne diyor? Manyetik geçiş noktasının diyor üst alt şeyinin diyor tam ortasına da koyuyor. O alan bizim alan.
1: Kesişim noktası evet.
2: Buradaki manyetizma oradaki insanın manyetizmasını yani ruhsal halini
1: bakırlarla bunu sağlıyor.
2: Tabii bunu sağlıyor. Buna ne niyet yüklersen onu
1: küp teorisi
2: yansıtırsın.
1: Var. Küp teorisi var. Peki Hakan abi, bundan başka bir yerde de yapılma ihtimali var mı aynısından?
2: Büyük ihtimal.
1: Bak bu ortaya çıkarsa önemli, yer yerinden oynar.
2: Bunları araştırsan dünyanın başka nerelerine
1: yapma. Başka bir yerde de, Mısır'da veya başka bir ülkede varsa.
0: Reklam arasında Türker Reis diyorsun. Ben de sana Koray Reis diyorum.
1: Türker Hocam. Neyse bu samimiyet ifadesi.
0: Yani
1: bu samimiyet ifadesi.
2: Bu ciddi bir
1: ifadesi. Ama şimdi, güzel bir ifade.
2: Şimdi Kuzey Güney hattına baktık. Kahire'nin evet. Batısına düşüyor. Doğu batıya da bakmak lazım. Hangi hattı tam şey yapıyor, örtüyor.
1: Peki Kahire'nin batısına düşmesi, bu özellikle piramitlerin de olduğu bölge olması açısından bir önemi var mı?
0: Bir haritayı versenize, Seydi Kemer nerede?
2: Mısırlılar Kahire'ye Ummül Dünya.

0: Dünya derler. Dünyanın annesi derler.
1: Ummul dünya.
0: Bak, orası çok önemli bir enerji noktası. Adam oradan yukarı çıkan hattı ki doğudan da nereye geleceğine bakacağız.
1: Asya tarafından.
0: Asya tarafından da önemli bir yerden de geliyordur. Tam kesişim noktasını bulmuş, gelmiş, yapmış. Bu planlı programlı çalışma. Bu ben geldim heykel yaptım hadisesi değil.
1: Ben yine söylüyorum, ben buna taktım. Belki de izleyenler
2: harita
1: de diyecek.
2: Harita geliyor mu? Harita.
1: Koray Hoca belki de buna taktı diyecek ama. Ya bizim köylü kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın nasıl köyü sat, köyü çalsalar haberi olmayacak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi ben çok garipsedim ya.
0: Dur, bak Sedik Emel'in olduğu yer.
2: Fethiye'nin hemen yanıymış.
1: Yok abi haberleri
0: Koray sen göster istersen.
2: Yani sanatçı diyor ki
0: Fethiye'nin
2: Avrupa,
0: hemen doğusu.
2: Asya, Afrika'nın kesişim noktası diyor Seydi Kemal.
1: Seydi Kemal ve aşağısı biz dünya haritasından baktık Hakan abiyle. Dediği gibi Hakan abinin tam Kahire'nin batısına düşüyor. Başkanım piramitlerin olduğu yer. E nasıl olacak bu iş?
0: Orada bizim Ersin var. Ersin'i şey yapsana Ersin. Ersin Bey
2: evet, tekrar Seydi Kemal'de.
0: O bizim arkadaşımız var orada.
1: Seydi Kemal'de mi?
0: Bilgi alalım.
1: Baksa çok güzel olur ya.
0: Çok orada güzel olur.
2: Bayağı çalışmışlar hocam.
1: Bu arada demir.
2: Normal bir şey değil.
1: Türkiye hocam. Ve içeride, demir ve bakır.
0: İçeride bir dünya sembolü de var ha. Yani biz göze bağladık ama bu dünya sembolü var. Bu evet, dünya ile ilgili çok
1: şimdi
0: önemli bir
1: şey. Şimdi bir tane fotoğraf var. Onu Hasan abi verebilir mi? Gökyüzünde, gökyüzüyle var ya sanatçının
2: verin
1: kendi paylaştığı.
2: Verin tekrar gökyüzüyle olan.
1: Gökyüzüyle olan sanatçının kendi paylaştığı. Benim yaptığım eserin diyor gökyüzünde bir karşılığı var. O yüzden bunu paylaşıyorum dediği fotoğrafı verirsek bak onunla ilgili çok enteresan
0: ya,
1: bir şey.
0: Yersel ve göksel enerji diyor birleştiren. Aynen öyle. Ve
1: heh, yok bu değil ya. Demin ya
2: az önce verdik ya gökyüzüne gece görüntüsü arkadaşlar.
1: Yıldızlarla. Az
0: şeyde de konuşacağız. Bu Tarsus Kalesi, Bolu Kalesi'ndeki hadiselerde ve bunun gibi pek çok.
1: Geldi. Şimdi bak şu bizi şu an televizyonlarında izleyen takipçilerimizin, vatandaşlarımızın aklına ilk gelecek şey bu işi bilenler için söylüyorum. CERN deneyleri. CERN deneyindeki o top var ya dönen.
0: O tanrı parçacığı.
1: Hemen hemen aynı değil mi abi?
0: Aynı
1: ve bakır bu enerjiyi sağlar.
0: Ve
1: bakır enerjiyi iletir. Yerdeki ve gökteki enerjinin kesişim noktasını da ley hattı olarak burada bir enerji hattı kurmuşlar. Bunun başka bir yerde de mutlaka karşılığı vardır.
0: Bak şimdi olayı şeye bağlayayım. 2012-2013 senesi Mithat Erdal hadisesi 2012-2013 olması lazım. Öncesinde ne oluyor Tarsus'ta? Bir Ermeni kadın geliyor. Evet. Neyle geliyor? Elinde bir haritayla geliyor. Diyor ki burada çok önemli şeyler var. Maddi değeri olanları evet, siz alın.
1: Definecileri buluyor.
0: Definecileri buluyor. Manevi değeri olan kitap vesaire evrak ben alacağım diyor. Ve defineciler çalışmaya başlıyor. Ve emniyetimiz rahmetli şehit polisimizi devreye
1: Allah
0: sokuyor.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bütün kardeşlerimiz bunu biliyorlar. Bak burada hadise Ermeni kadının gelmesiyle başladı. Vatikan Ermeni işte gayrimüslimlerden hangi milletten cemiyetten cemaatten olduğu değişebilir. Fransa'dan
1: Vatikan
0: gelir, Belçika'dan gelir. Hepsi Vatikan. Arkası da Vatikan. Vatikan. Şimdi bak burada İsviçre. İsviçre'li bir heykeltıraş. Ya arkadaş sen nereden geldin, nasıl geldin, ne yaptın? Bu kadar beton geldi, demir geldi, demirci çalıştı bilmem ne oldu. Ya biriniz gelip sormanız mı arkadaş bu heykel ne işe yarıyor? Niye sen Kültür Bakanlığı'ndan mı izin aldın? Kim sana bu
1: öyle bir şey olsa,
0: verdi? Bu
1: öyle bir şey olsa jandarma müdahale etmezdi ki abi.
0: Jandarma müdahalesi ne
1: o
0: zaman?
1: O görüntüler de var bak video jandarmanın
0: jandarma müdahalesi değil. Sonra yok, yok.
1: Yani izinli olsaydı müdahale etmezdi. Müdahale, demek müdahale izinsiz. Etmez.
2: Tabii. Tabii canım tabii.
0: İzinsiz.
1: Oradan aslında bizim vatandaşlarımız Seydi Kemer'den bağlansa da hani onlar mutlaka görenler vardır. Ya bu kadar önemli. Bu arada abi ben, zeytin tarlalarının olduğu yere yapıyorsun ya.
0: Muğla valisini burada, şey yapacağız.
1: Muğla valisinden
0: özellikle de
1: bağlantı varsa iyi olur abi.
0: Şey yapalım. Bağlantı kurup yani. Tabii belki bilgileri yok. Bilgilendirmek
1: ya
0: lazım.
1: Bilgileri gerçi yoksa şu an vahim yani. Ben
0: ama
1: de.
0: Yani bu önemli hadiseler bunlar. Çok. Bunlar dalga değil. Bak ne konuşuyoruz biz? Dünya şampiyonasında maci mi var? Sihir mi var? Bilmem.
1: Ganalı.
0: Ya her
1: çok şey gelmiş.
2: Hafif alınalım diyorsun yani.
0: Yani.
2: Hadi Bolu'ya geçelim.
1: Evet.
2: Bolu'yu bekliyorlar. Bolu kazısına geçelim. Bolu kazısında kayıp İncil Vatikan'ın sakladığı bir sır mı diye soruyor özellikle hocalarımız. Önce Vatikan İznik Bolu bağlantısını görelim 21 ile.
0: Şöyle bir giriş yapayım Koray.
1: Tabii ki.
0: Şimdi İznik Konsül 325 ha. Aa yaşa Hasan Bey ya. Vallahi tam İznik'ten girdik. Şimdi şurada İznik'e gittik. Belgeselde çektik.
1: Evet bu ekip gitmişti.
0: Bazalika bulunmasıyla.
1: Su altı bazilikası.
0: Su altı bazilikasının.
2: Ya, bir şey söyleyeceğim. Su altı bazilikası deyince aklınıza kim geliyor?
1: Turgay Başkan.
2: Evet, Turgay
0: abi. Selam. Çok selam.
1: Turgay Başkan, Abdülhamit Han Derneği Başkanı. Turgay Yazıcı. Buradan evet, selamlar. Aynı şekilde İznik Belediye Başkanımıza da. Buradan selamlar. İznik Belediye Başkanımız bizi ağırladı orada sağ olsun.
0: Mehmet Bey de selamlar. Şimdi İznik 325 konsülle
2: Kediler getirmiş.
0: İlgili.
1: Ha,

0: deprem oluyor sonra.
1: Misafirlerimiz hiç bırakmıyor bizi.
2: Frekanslar çok karıştı.
1: Frekanslar karıştığı için.
0: Buyur abi.
1: Buyurun. Şimdi konsül 325 milattan sonra İznik Nikea hadisesiyle birlikte
2: beni alın daha yakın görün.
1: Buradaki yazılı kaynakların bir kısmının Trilye'ye, Koraycığım sen Trilye'ye
0: bir ay önce oradaydık, gezi yaptık.
1: Gittin, gezi yaptın, çekimler de yaptın.
0: Evet.
1: Tur da düzenledin. Biz de Trilye'ye gittik.
0: İsmail Hoca ile beraber.
1: İsmail Hoca ile selam olsun onlara da. Tur yapan kardeşimiz adı neydi?
0: Zeki Çiftçi.
2: Zeki 29'u verin, 29'u. Şimdi, ha, orada hemen göster, burada, hemen geçelim bunu.
1: Buradaki
2: beyaz ekran,
1: buradaki
2: ekranı çok gözükmüyor.
1: Rivayetlere göre Trilye'ye, diğer rivayetlere göre yine hem çok önemli bir nokta olan Bizans döneminde ve Roma döneminde Bolu ve Mudurnu, ki Mudurnu çok antik bir eski çağlardan beri
0: İpek
1: gelen çok önemli İpek yolu güzergahında bir nokta. Buradaki önemli belgelerin, evrakların gitmiş olabileceği düşünülen ki Vatikan kaynaklarındaki 85 kilometre arşivden bahsediyoruz. 85 bin metre boyunca devam eden bir arşivden bahsediyoruz. Dünyada ne var ne yoksa istiflemişler, haritalarda dahil olmak üzere. Burada da yine bir Vatikan bağlantılı bir hadiseyle başlıyor Bolu.
2: Hocam burası mı Bolu'daki, Mudurnu'daki şimdi, o köy? Koray hocam söyle.
0: Kovucak. Mudurnu, Kovucak köyünde Hakan abi dediği gibi. Hakan abi tabii kazının evveliyatını ben de tam kazının olduğu zamanı anlatayım. Bakın 10 yıl boyunca devletin kameralarla, jandarmanın kameralarla gözetlediği bir yer burası. Evin olduğu yerin yakınındaki ahır, bakın şurada bir ev var, kırmızı ev var ya, ahır da şurada. Ahırın olduğu yerden bir başlangıç oluyor. Önce bu defineciler burayı çok kazdı, yani kazmaya çalıştığı veya buraya musallat olduğu için aynı Tuars Kulesi'ndeki gibi.
1: Şimdi
0: hemen devlet, çok özür dilerim abi, olaya el koyuyor ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı yayın yasağı kaldırıyor.
1: Burada
0: yayın yasağı aldırıyor. Yayın yasağından sonra asıl önemli olay başlıyor ve devlet olaya el koyarak buradaki kazıyla alakalı çalışmaları yapıyor. Burada tam 6 noktadan bir giriş var. Zonguldak'tan 14 tane madenci 15. getiriliyor. Özel olarak 14-15 kadar madenci burada özel çalışma yapıyor. Ve girdikleri yer ahırın olduğu yer. Evin sahibi 3 kuşaktır o evi orada koruyan bir kişi mi artık ne diyeyim. Orada kalan bir kişi ama 3 kuşaktır orada. Bu arada kazıdan önce bak köyün muhtarından bilgi bu. Köyün muhtarı, orada bizim arkadaşımız var, onu anlatıyor. Köyün muhtarı diyor ki buraya diyor 2 sene önce, 1 sene önce ziyaretçiler gelip gidiyor diyor köye. Ben de anlam veremiyorum. Bir gün sordum diyor, siz nereden geliyorsunuz? Adam açık açık demiş, İtalya'dan geliyoruz demiş, Roma'dan. Yani Vatikan'dan geliyorlar. Bizzat orada inceleme yapmışlar kazı öncesi.
2: Bu iddia.
0: Bu iddia ama
1: onun bir detay,
0: çok önemli, detaylı bir iddia.
1: Bir detay var orada,
0: evet.
1: Onu ben vereyim. Vermeye çalışayım. Şimdi o gelen bir karı koca var. Ve çok güzel Türkçe konuşuyorlar bu arada. Yani muhtar orada Türkçe anlaşıyor onlarla.
0: İtalya'dan gelenleri diyorsun.
1: Vatikan'dan.
0: Vatikan işte
1: Vatikan,
0: İtalya.
1: Vatikan. Ve bunlar uzun süredir orada. Çevrede yani tam köyde yaşamıyorlar ama o çevredeler. Ve çocukları da burada oluyor bak. Hadisenin belgeleriyle, ispatlarıyla da gireceğiz ona.
0: Var,
1: inşallah.
0: Evet,
1: var.
0: Bende de var önemli.
1: Var şimdi çok şeyler. Çok açmayacağız ama sonraki dönemde burada ne oldu ne olmadığıyla ilgili bu aileden gelen bilgiyle, bu ailenin çocuklarından gelen bilgiyle birlikte aslında bir izin alınıyor. 2020-21 pandemi dönemi. Ve bu izinde burada kazı başlayacakken CİMER'e bir şikayette bulunuyor. Bunların hepsinin belgeleri var. Bir şikayetle birlikte oradaki asker kökenli bir yetkilinin raporuyla burada kaos başlayacak diye bu izin uygulanmıyor. Kültür Bakanlığı ve Valilik talimatıyla birlikte.
0: Ama 10 yıldır izleniyor kamerayla burası.
1: Ondan sonra tabii izleniyor. Hı-hı. Burası bölge olarak izleniyor. Sonra kazılar başlıyor. Ne ile başlıyor kazılar? İşte savcılık talimatıyla vesaire ve kameralar kuruyor ve sistem devreye giriyor. Şimdi alanda senin daha önce yaptığın yayında da var. Ki bizim oradaki şeylerde de bulgularda 1, 2, 3, 4 nokta var. Peş
0: Doğru.
1: peşe devam
2: yani
1: eden.
2: Yani şimdi mesela o evin orada, şimdi, orası mı orası Hakan Hocam?
1: Evet, bu evin hemen
0: yanında,
1: öncesi ve
0: ahırdan yanı, giriyorlar.
2: Giriyorlar, tünel gidiyor. Mi uzun gidiyorlar?
0: Evin yanındaki aşağıda, ahırdan giriyorlar, 4 tane lokasyon var, 4 kapı var. 4 kapıyı da açıyorlar.
1: Lokasyonlar devam ediyor
0: evet,
1: aşağıda.
0: Ama en önemli yapı açmaya çalıştıkları girdiği. Ha, yani
2: bak,
0: Vatikan'ı,
2: bak, bak, şunu göster.
0: Bak. Bak geldi, çok güzel. Ha,
1: çok
0: Vatikan'ı
1: güzel
0: ilgilendiren
1: bak.
0: Yapı... Şu 5. Mağara Kilise.
1: Bak burada şu sondaj kulesi bu. Buraya değil,
2: sondajlar
1: yapıyor. Tabii metrelerce aşağı iniliyor.
0: Şurası ahırın olduğu yer işte abi.

0: Dünyanın olduğu yer burası bak. 1, 2, 3, 4 nokta peş peşe devam eden. Şimdi rivayetlere göre Bolu bölgesi İznik'e doğru uzayan tünellerin olma ihtimalinin yüksek olduğu, yine yeraltı geçitlerinin, mağaraların vesaire olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yine burada, bu çok önemli, Hristiyanlıkla ilgili ve aslında dünya tarihiyle ve hakikatlerle ilgili bilgiye altyapı oluşturacak kitapsa, İncilse, kayıp İncilse de
1: Barnabas'tan daha etkili olduğu söyleniyor.
0: Barnabas'tan daha etkili
2: Allah
0: olduğu
2: söyleniyor. Allah Allah, bana biri mi? Mudurna kazısı yeraltı radar görselini at.
1: Tamam, çok güzel.
0: Olur. Alalım. Türker. Şimdi bu, bununla beraber
2: yazın bakalım nerede?
0: Bununla beraber burada bulunan odalarda aynı zamanda maddi değeri de çok yüksek.
1: Dördüncü
0: Tarsus'taki
1: tarafta
0: gibi.
1: Var.
0: Evet, dördüncü tarafta.
1: Dördüncü tarafta.
0: Orada rakamları buradan vermiyoruz ama.
2: Şunu bir atayım, devletimiz de bir bakın ya.
0: Çıkardı. Evet.
1: Devletimiz çıkardı. Hatta şöyle bir şey var Hakan abi. Türker hocam bak, beşinci kısımda mağara tarafı, şu taşlık alanda bir mağara kilise var. Şuradan girdikleri ahırın altından mağaraya doğru tünelle giden yol birlikte. Var, tünel var. Çok hassas davranıyorlar çünkü çökme riski de olduğu için, o yüzden madenci getiriyorlar. Ve o kapıyı açarak mağara kilisenin olduğu yere gidiyor. Niye buradaki mağara kilise çok önemli? Çünkü İpek Yolu güzergahında olduğu için o dönemde insanlar değerli eşyalarını veya başka bir yerden kaçırdıkları bazı hususları burada saklıyorlar.
0: Kasalar
1: tabir edilen. Hem kasa gibi kullanılıyor mağaralarda. Hem de eski bir kilise olduğu için ben senin dediğin gibi abi, İznik'ten kaçırılan önemli eserleri İznik'e Kudüs'ten gelen bazı kutsal emanetlerin de yine burada olduğu söyleniyor.
2: Şimdi bir dakika tam yerine geldi. Olsa. Yani şimdi orada Vatikan'dan gelen, Kudüs'ten gelen bazı emanetler
0: İznik'ten
2: var diyorsunuz.
0: Gelen. İznik'ten gelen.
2: Bunlar bulundu mu? Bunu söyleyin bana.
0: Geliyor.
2: Bulundu
0: İznik'e
2: mu bunlar?
0: Kudüs'ten geliyor.
2: Çıkarıldı mı?
1: Bunlar bulunduğu kanaatine nasıl eriyorum biliyor musun? Çok net bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Bak resmi konuşuyorum. Bu kazı bitmeye yakın. Hakan abi de hatırlar. O zaman dedim ki ya bizden Vatikan'a aynı Tarsus'taki
2: ama
1: gibi.
2: Ama Tarsus için de
1: ya da bir dakika. Baba bir dakika. Tarsus'tan tamam, kazıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Peki bu Bolu kazısından sonra kim geldi? Oldu? Papa geldi.
2: Ha, onu bilmiyordum.
1: Ya tabii, Papa geldi.
0: Papa'nın gelmesi.
1: Papa geldi sonra. Ve dediğimiz oldu. Bak şimdi burada çok önemli bir şey var.
0: Ve burası da en az İncil'i, Tarsus kadar
1: İncil'i,
0: önemli.
1: İncil'i hemen hemen hepimiz söyledik. Ama bak unutulan bir şey var burada aradıkları. İddia edilen Hazreti İsa'nın kayıp pelerinin de orada olduğu söyleniyor.
0: Bu fotoğrafı şey yapalım. Geçelim
1: Hazreti
0: bunu.
1: İsa'nın.
2: Alalım bunu o zaman.
0: Bunu
2: tamam.
0: Alalım. Bunu alamasam.
2: Öyle mi?
1: Hocam.
2: Önemli
1: evet,
2: mi hocam?
0: Bu uydu fotoğrafı.
1: Hakan hocam.
2: Öyle mi?
1: Hakan hocam.
0: Önemli bu şeyin.
2: Evet. Bilmeden bir şeylere bir şey yapmayalım.
1: Program sonrası onun istişaresini yapalım.
0: Evet, istişaresini yapalım.
1: Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Hazreti İsa'nın tılsımlı olan, ölüleri diriltmede de hatta kullandığı söylenen, rivayet edilen pelerinin burada saklandığı
0: kutsal
1: söyleniyor.
0: Emanetler.
1: Yani kutsal emanetlerden biri de o. Kutsal kase diyorlar ama ben ona katılmıyorum.
0: Kutsal emanet, ben de pelerin şeyindeyim.
1: O Ayasofya'da zaten o kayboldu gitti.
0: Kayboldu.
1: Ama pelerinle bir İncil'den bahsediyorlar. İncil, Barnabas İncil'inden daha etkili. Vatikan'ın apokrif, yani reddedilmiş İnciller grubunda olan bir İncil olduğu söyleniyor.
0: Yani
1: hem
0: onlar için
1: İslam'ı, hem Peygamber Efendimiz'i müjdeleyen,
0: emanet.
1: Hem de Hristiyanlığın gerçek teamüllerini açıklayan bir İncil.
0: Bravo.
1: Ve bu İncil şu anda net bir şekilde, bunu da ben söyleyebilirim, kanaattesin herhalde sen de abi, aynı kanaattesin, Türk Devleti'nin elinde.
0: Allah'ın izniyle. Öyle. Allah'ın
2: hocam
0: izniyle.
2: Yine iddia.
0: Ya burada tabii iddia. Yani
1: İddia diyelim hadi, iddia
2: yani
1: diyelim.
2: Evet. Yani zaten resmi makamlara
0: gerekli açıklamalar
2: böyle bir şey
0: yapılırdı.
2: Resmi açıklama yok.
0: Ama bir resmi açıklama yok. Yalnız burada çok can yandı.
2: Kanta bir resmi açıklama yapıldı. Türkiye, bir şey bulunamadı
1: yapıldı,
2: yani.
1: Öyle diyor.
0: Burada çok can yandı. Yani bu bir basit bir hadise değil.
2: Çok.
0: Basit,
2: nasıl can yandı?
0: Ne bir sondaj hadisesi, ne bir kaza. Çok can yandı bu. Yani bu yıllardan beri devam eden bir süreç var. Ve burada İşin içine işler girerek bu işi engellemek, baltalamak üzere pek çok senaryolar yaşandı.
1: O arada şey söylendi, Ankara'dan özel bir ekibin geldiği.
0: Kaç ekip?
1: Aynı Tarsus'ta kaç ekip tabii de yani.
0: Bizim
1: burada koruduğu,
0: karşı karşıya bırakıldı.
1: Bunu da Tarsus'takine benzer hadiselerin yaşandığı zaten söyleniyordu.
0: Tabii.
1: Zaten bak enteresan bir şekilde bu evin sahibi 3 kuşaktır orada. Bunu herkes biliyor, Bolu'daki Kovacak köyünde arkadaşlarımız var. 3 kuşak. Tamam da bir şey koruyor demek ki 3 kuşak. Orada bir şey koruyor. Ahırın altından o girişi yapılması ve diğer yerlere gidilmesi önemli. Ben bak altını söylemiyorum bile. Altın da var. Çok değerli
0: onu
1: madenler var. Ama biz
0: şöyle
1: Türk Devleti
0: şey de var.
1: Bunun neyin peşinde? O İncil'in ve oradaki kutsal emanetlerin peşinde.
0: Bravo. Bak gelen Tarsus'a da gelen Ermeni kadın, ki burayı da Vatikan'dan geliyorlar.
1: Evet.
0: Tarsus'a gelen
1: bravo.
0: Ermeni kadın da maddi değeri çok yüksek olanları siz alın, bana yeter ki emanetleri verin diye geliyor.
1: Aynen öyle.
0: Buradaki hadise de bu temelde.
1: Benzer.
0: Buradaki rakamı versek.
1: Altını mı?
0: O ulak karışır, evet, vermiyoruz rakamı.
1: Oda dolusu diyorlar.
0: Burada inanılmaz.
1: İddia var yani.
0: İnanılmaz. Yani çok önemli nokta ve hakikaten çok önemli emanetler üzerinde yaşıyoruz. Bir rivayette Osmanlı'dan sonraki dönemde yine bu bölgedeki kasaların kullanıldığı, Osmanlı ile birlikte Osmanlı emanetlerinin de bölgede olduğu. Bununla ilgili Koraycığım biliyorsun.
1: Zengin
0: hem
1: zaten,
0: çok sağ yol üzeri hem tabii de korunaklı alanlar tercih
1: ediliyor. İpek yolu güzergahı. İpek yolu güzergahı hem güzergahı ticaret açısından çok zengin hem de gelen kişilerin çeşitliliği açısından birçok şey getirilip saklanabiliyor. O yüzden buralar çok değerli. Çok ama değerli. Bak
2: 24. Hocam, bir İncil mağara yazması kilise, İncil'i görelim.
1: Mağara kilisenin olduğu yere çok zor da olsa gazı bu arada çok uzun sürmesinin sebebi o. Arkadaki mağara kiliseye ulaşmaları. Mağara kiliseye ulaşması da çok önemli. Bak bu mağara kiliselerinin en güzel örnekleri Kapadokya'da.
0: Tabii.
1: Kapadokya'da ama buradaki örneği de çok eski.
0: Hristiyanlar aslında doğduğu.
1: Doğduğu yer.
0: Doğduğu
2: bu İncil nedir hocam? El yazması İncil mi?
0: Bu Aramice. Bu el yazmasına benziyor. Çok seçilmiyor ama. 25'i
2: verin bakayım o neydi Trabzon İncil'i?
0: Zaten seçilmiyor. Aranan İncil Aramice. Bu da Aramice.
1: Aramice
0: çok seçilmiyor ama Aramice. Evet. Yani şimdi İsa Aleyhisselam dediği olduğu için zaten Aramice ya olması gerekiyor ki karbon testiyle aslında ortaya çıkacak olan tarih.
1: Uzmanlarımız var mı?
2: Görüntüleri
0: var, var tabii ki. Burası Mudurnu görüntüsü.
1: Bu arada çok önemli şimdi bir verin, çok önemli bir şey var abi. Sen Trilye dedin ya biraz açalım istersen sana.
0: Açalım. Kemerli Kilise'yi de açalım.
1: Kemerli Kilise Trilye'de çok enteresan. Trilye'nin ismi 3 papazdan gelir. Tri 3.
0: Tri 3.
1: 3 tane Tripoli papaz gibi konsilden kaçırdıkları ilk yani o bozulmamış olan
0: doğru kaynakları.
1: Doğru kaynakları alıp Trilye'ye getiriyor
0: yok
1: kasabaya.
0: Olmasın diye.
2: Kazalarını fotoğraflarını da attılar bana şu anda.
1: Bak Mudurnu kasabasına getiriyor Türker hocam. Mudurnu kasaba çok özür dilerim. Mudurnu diyorum. Mudanya. Mudanya'da bir yer olan kasaba olan Trilye'ye getiriyor. Trilye'de bunlar yerleştiriliyor. Hatta Trilye'de doğru Hristiyanlık çerçevesinde adımlar atıyorlar. Kemerli Kilise diye bir yer var Trilye'de. Bak çok enteresan bir yer Trilye. Biz gittik. Kemerli Kilise'nin olduğu yer biraz yıkık dökük bir yerde kalmış ama altında ne hazineler saklı Allah bilir.
0: İlk resimlerin yapıldığı kilise.
1: Ve İstanbul'la bağı var biliyor musunuz
0: burada,
1: Trilye'nin?
0: Şimdi burada
1: dünyanın en güzel zeytinleri biliyorsun abi Trilye'de çıkıyor.
0: Trilye'de çıkıyor.
1: Trilye'den ticaret yoluyla Haliç'e geliyor gemiler. Haliç'teki Rumlara buradan bir vasıta var.
0: Aynen.
1: Hatta oradaki eserlerin bazılarının Haliç'teki Rumlar tarafından alınıp Balat'a kaçırıldığı söylenir.
0: Bravo. Burada haç atma töreni yapan
1: Epifani Bayramı'nda.
0: Epifani Bayramı, Barthelemos. Ocak-Şubat döneminde
1: Ocak,
0: yapıyordu.
1: Ocak-Şubat dönemi abi.
2: Hocalarım, şimdi diyorsunuz ki kayıp İncil bulunmuş olabilir. Vatikan'la bir bağlantı olabilir. Pelerin bulunmuş olabilir. Doğru mu? Hazreti İsa'nın ayet.
1: Bu arada bir, olabilir dediklerinin hepsinin ben olduğunu düşünüyorum. Papa'nın buraya gelmesiyle.
2: Başka mesela bunu kanıtlayabilecek bir şey var mı elimizde?
1: Var. Çok var. Ben
2: köylüler ne demiş?
1: Yayın bize öncesi şimdi Hakan abi bana bir şey gösterdi.
0: Belgeler,
1: o çok önemli bir belgeydi. Neyse burada vermeyelim.
0: Belgeler şimdi veremiyoruz
2: gizem
0: ama.
2: Gizem yapmayın. Ne,
0: belgeler,
2: ne
0: var? Belgeler var. Yayınlandığında o net anlaşılır.
2: Ne hocam? Devletin ne var belgelerde?
0: Bütün dünya tarihini, onların yazdığı tarihin aslında
1: Hristiyanlık kökünden
0: olduğu,
1: değiştirebilecek bir güç.
0: Kökünden değiştirebilecek belgeler.
1: Papa bundan çok korkuyor. Düşünebiliyor musun?
0: Bak şimdi Trilye'yi anlatıyor ya Koray.
1: Evet.
0: Trilye'ye defalarca gittik. Şimdi böyle alanlarda hep onların bekçileri var.
1: Var.
0: Ama onları bekleyenler de var bizim tarafımızda. Şimdi hadise öyle bir hadise ki bize diyorlar ki siz bunun üstünü fethettiniz ama altını edemediniz. Ama onlar öyle evet zannediyorlar.
1: Ve çok önemli insanlar yetişmiş abi Trilye'de. Taş Mektep diye bir yer var. Ortaokul o zaman Rum okulu. Rum okuluyken ortaokul tarzında yetişen bir tane çok önemli biri var. Makaryos. Makaryos orada yetişmiş mesela.
0: Şimdi şeye gittiğimizde Türker...
1: Eli kanlı katil.
0: İzni'ye gittiğimizde ismi vermeyeceğim. Çok önemli bir büyüklerimizden birisi bize telefon ettiğinde Trilye ile ilgili konuştuğumuzda ne söyledi? Aman gittiğinizde şuraya şuraya dikkat edin.
1: He,
0: hatırlıyor
1: doğru
0: musunuz?
2: Evet. Kim ya?
1: Pide yerken.
0: Şimdi hatırladı. O söylem
2: ünlü
0: bir farazi bir söylem değil. Yok, girmiyoruz. Yok, girmiyoruz. İsim de vermiyoruz.
1: O yani, bizde kalsın abi.
0: Hadiseler mühim.
2: Pide yerken dedin diye gülüyorum ben.
1: Ha biliyorum canım.
0: Pide güzeldi ama. İznik de çok önemli bir değer. Bölgede bu bütün Marmara'da Mudanya bölgesinde.
1: Bursa sırlarla dolu abi.
2: Yani aynen. O ünlü Bursa'da siyasetçi da bize dedi ki
1: çok dikkat edin.
0: Çok dikkatli ol.
1: Özellikle Trilye için dedi. Trilye'ye giderseniz dedi bazı şeylere dikkat edin orada sizi izleyenler olur
2: biraz
1: dedi.
2: Biraz derin bir siyasetçi araya.
1: Bak evet. Sizi izleyenler olur
0: yani
1: dedi.
0: Konuya çok vakıf.
1: Biz de olayı sonradan tabii şey yaptık. Çünkü İznik'te de herhalde birkaç kişi bizi de izliyordu yani.
0: Tabii.
1: Girdiğimiz orada beraber namaz kılmaya girdik ya abi Ayasofya Kebir Ayasofya Sayır Camii'nde. Sayır Camii'nde. Orada mesela hiç peşimizden ayrılmayanlar var.
0: Tabii tabii.
2: Sonuç ne bulundu? Altın diyorsunuz bir de hocalarım.
1: Altın da bulundu. Altın. Değerli madenler. Abi. Altın ama en önemlisi Hristiyanlıkla alakalı incin,
0: ne kadar
1: kayıp
0: duruyor.
1: İncin.
0: Bazen bazı emanetlerin yerinde kalması lazım olduğu zaman çıkması da daha
1: Anadolu'daki 5 kayıp İncil'den bahsederler. Bunun bir tanesi bulundu. Barnabas İncil'i. Artık bunu artık herkes biliyor. Bak, 4 tanesi kayıp. O 4 tane kayıp olanın bir tanesinin de buradaki Bulukası'nda bulunduğu söylenen İncil. 3 tanesi hala kayıp.
0: Burada da yine bir hattan bahsediyoruz. Yine aşağıdan gelen bir hattan Kovucak köyüne çıkan. Çok enteresan o Pili Reis haritasından beri gelen ki daha önceden gelen sırlarla ilgili çok evet. önemli enerji bağlantıları var. Ya aslında bağlantı ne biliyor musun? Aslında ne nerede gözümüzün önünde duruyor.
1: Önünde ama işte bizim Trilye'ye gitmemiz lazım.
0: Gideriz.
1: Eğer Allah bu ekip izleyen. Olarak Türker Hocam Trilye'ye gidersek Trilye'de keşfedilecek o kadar çok şey var ki.
0: Kemal Kilise, Fatih Camii, yukarıdaki. Sen de gittin ben de gittim. Oraya evet. hep beraber bir daha bir dillendirelim
1: kesinlikle.
0: İnşallah.
1: Epifani Bayramı'nda haç attıkları yer. Ve bak çok enteresan dünya zeytiniyle ünlü. Zeytini birinci sınıf zeytin. Orada zeytin festivali de yapılıyor Haziran ayında falan. Orada konuştuğumuz kişiler de söyledi. Eskiden Osmanlı zamanında sarayda mesela büyükelçileri ağırlarmış ya Osmanlı. Büyükelçileri ağırlamadan önce paşalar sorarmış. Hani yemek listesi oluşturuyoruz ne istersiniz? Mutlaka hepsinin ortak istediği şey Trilye zeytini. Bu kadar önemli. O zeytin ticaretinden Haliç'e doğru bir yol var. Yani aslında Haliç'le de bağlantılı, Balat'la da bağlantılı bir şey var.
0: Olur.
2: Peki olur. Tarsus'la bağlantısı var mı?
0: Tarsus'la bağlantısı tarihsel manada var. Çünkü geçen programda da önemli bilgiler verildi. Tarsus'un aslında çok önemli Daniel Aleyhisselam'la ilgili emanetlerinin de olduğu bir nokta. O kırmızı evin, bordo evin olduğu yer ve devam eden tüneller. Oradan aslında yine tarihe ışık tutacak o önemli sandığa götüren veriler, bilgilerle ilgili çok önemli bulgular var. Ve yanında yine tabii hem define ile uğraşanlara la ilgili cazibe oluşturacak evet. kadar yüksek
1: kazım
0: rakam.
1: Kazım muhteviyatı çok benzer değil mi abi?
0: Çok benzer.
1: Tarsus'la Bolu aynı gizlilik, aynı hemen hemen ekipler, benzer ekiplerin
0: çok
1: yaptığı
0: yakın.
1: Çok yakın
0: çok
1: diye
0: yakın.
1: Düşünüyorum.
0: Olan da çok yakın.
1: Çok enteresan.
0: Yani bir taraftan bir Ermeni kadın vasıtasıyla başlayan, bu taraftan da yine İtalyan'dan gelen, Vatikan'dan başlayan süreç. Bunun gibi çok nokta var aslında Türkiye'de. Hani burası çok kayıp İncil'le çok alakalı olduğu için çok önemli. Kayıp kitaplarla diyelim aslında pek çok kaynak var. Ancak
1: benzerlikler var.
2: Evet, benzerlikler 15 metre, diğerinde 16 metre.
0: 16
2: şehri.
1: Maden tüneli.
2: Özel harekat polisleri, üst düzey çember, jammer teknolojisi Bolu'da vardı.
1: Üst düzey çember, özel ekip.
2: Kesici sistemler aktifti. Bolu kasında tüm işçilerin telefonlarına el kondu.
1: Evet, doğru.
2: Tarsus'ta arkeolojik incelemedendi. Bolu'da ise bir açıklama yapılmadı.
1: Bu açıklama yapılmaması.
2: Jandarma sadece tedbir alıyoruz diye açıklama evet, yaptı. Onu çok iyi hatırlıyorum.
0: Devam ediyorlar.
2: Ya biz bugün jandarmaya ne kadar andık?
1: Giriş çıkışlar.
0: Jandarmaya Allah kolaylık versin.
2: Allah kolaylık versin.
1: Çok
2: Allah
1: büyük iş yapıyorlar.
2: Hem polis teşkilatımız, hem jandarmamız.
1: İstanbul Jandarma İl Teşkilatı'na yani da buradan selam olsun.
2: İstanbul Jandarma İl Teşkilatı Kenan Paşa'mıza.
1: Kenan Paşa'mız çok
2: Jandarma Genel Komutanımız Ali Çardakçı Paşa'mıza.
0: Selam olsun hepsine.
2: İstanbul
0: Allah
2: Emniyet Müdürümüze. Evet. Herkese çok selam olsun. Çünkü işleri çok zor.
1: Güvenlik kuvvetlerimizin yardımcısı olsun Rabbim.
0: Ya şu vize vesaire gelen geçen kontrolünü bir an önce ele almamız lazım. Yani biz hakikaten bir yere gidemiyoruz. Gidemeyelim sıkıntı yok. Buraya gelen Hintlisi geliyor, Çinlisi geliyor, Avrupalısı geliyor. Kontrol altına alması lazım.
1: Doğru.
0: Turistik seyahat şeklinde geliyor. Bak adam gelmiş koca heykel yapmış, dikmiş ya. Gitmiş ya. Ya öbürü geliyor
1: bu
0: arama sarama yapıyor.
1: Vatikan'dan geliyor yani. Yani. Bak mesela hep sen
0: bak
1: ne yapıyorsun hemşerim demiyor yani.
0: Türkiye çok önemli bir resim geldi.
2: Yanlışlıkla ekrana verdik
0: nokta,
2: ama.
0: Ekranı da verdik. Nokta nokta her yerin şeyi var. Bilgisi var. Adamların elinde de var.
1: Onu istişare evet. edelim.
0: Ve bunun şeyi de var. Asıl mesele. Anahtarları var, tılsımlarla ilgili şeyler var.
2: Bugün hep tılsımdan büyüden başladık, öyle gittik. Yani.
1: Allah billah zor ya.
2: Şimdi Ne Var Ne Yok'un yönetmeni Murat kardeşimiz, evet. Murat Demir ödül aldı. Ekrana da şimdi tebrikler. Verelim. Gloriza Gold Knight'tan yılın yönetmeni ödülünü aldı. Ne Var Ne Yok'un yönetmenine geldi.
0: Çok güzel. Çok,
2: zaman
0: çok
2: zaman sitemlere derim yayında şey yaparım ama Murat benim canımdır, ciğerimdir.
1: Maşallah.
2: Biz birbirimizi hep böyle çok severiz.
1: Evet, alkışlıyoruz. Murat'ı da alkışlıyoruz.
2: Yılın yönetmeni seçildi Murat.
0: Tebrikler.

0: Tebrik ediyoruz Murat'ı. Ödülü de orada sunuculuğunu yapan bizim Mehmet Aydın. TGRT Haber'in ana haber sunucusu Mehmet Aydın. Ona da selam olsun. O da bizim abimiz, canımız, ciğerimiz. O da aynı zamanda. Evet Murat, tekrar tebrik ediyoruz. Tebrik Tabii bunlar ediniz. Hep izleyicilerimiz destekleriyle oluyor. Kesinlikle. Bu programı yukarıları taşıdıkça böyle ödüller de geliyor.
1: Bana çok mesaj geldi. Gerçekten çok sana başarılı
0: emniyet
1: program.
0: Emniyet teşkilatları hep geliyor. Emniyet teşkilatları
1: müdürümüz bugün atmadı ama ben yine selam vereyim buradan istersen.
0: Ver hocam.
1: İl Emniyet Müdür Yardımcısı, sevgili İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı. Hangi kamera?
0: Hocam, bu kamera. Hangi kamera istersen.
1: Bu mu? Tamam. İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Erdem Torlak abimize buradan selamlar. Erdem Torlak müdürümüz de gerçekten büyük bir vatanperver. Bu arada bizi bekliyor hala. Onu söyleyeyim artık haberimiz gideceğiz diyoruz.
0: Ben gidemeyiz. Selami müdürümüze burada gittim. İstanbul Emniyet Müdürümüz Dünya Selami müdür. Ya tam devlet baba böyle olur. Selami müdürüme de çok selam ediyorum.
2: Türkan çok kısa bir şey okuyacağım. Tüm çok emniyet teşkilatımızı ayaklarına taş değmesin. Şimdi bir değerli kardeşimiz, Korkmaz kardeşimiz atmış. Diyor ki bölgedeki
1: Ramazan Korkmaz arkadaşımız.
2: Evet, Ramazan ana yapı Fethiye, Burdur, Fay zonu bölgesi, Afrika levhasının, Anadolu levhasının altına daldığı dalma batma zonunun ve bu zonun arkasında gelişen sol yönlü doğrultu atımlı normal karakterli Fethiye, Burdur, Fay zonu sisteminin doğrudan üzerindedir ve çok yakın. Bak aynı zamanda fay sisteminin çok tam noktasını bulmuş, getirmiş, şey yapmış. Heykelin olduğu yer. Ne kadar önemli bir hadise. Neyi tetikliyor, neyi alıyor,
1: bunun
2: neyi veriyor?
1: Bunun daha düşelim. Bunu
2: buna gidip düşelim.
0: Allah Allah, biz yaklaşık düşelim. 4 dakika önce ne gösterdik? Orada çok şey olmuş. Peki, çok evet, teşekkür ediyoruz Koray Çamacı, Hakan Demir. İyi ki geldiniz. Çok eyvallah. Sağ olun efendim. Bugün günlerden Perşembe. Salı ve Perşembe haftaya artık sezon finalini yapacağız. Salı ve Perşembe sezon finalleri olmuş olacak. Bir sonraki Perşembe 2 Temmuz'dan itibaren de gündeminizin de Tuğba Akıncı'nın sunumuyla başlayacak.
1: İnşallah.
0: Yine konular ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Salı bekliyoruz. Hakan Demir'in YouTube kanalı var. Koray Kamacı'nın YouTube kanalı var. Onları da takip edin. Onları da kendimiz de anlatalım yani, değil mi hocam? Size
1: tabii.
0: YouTube'dan sürekli videolar çekiyorsunuz. Evet. Bu programın tekrar ne var ne yok soru cevapta YouTube kanalında. Ne var ne yok YouTube kanalı var. Orada her çarşamba cuma 19'da yeni içerikler var. Türker Akıncı YouTube kanalı var. Orada da her çarşamba cuma saat 19'da yeni içerikler var. 3 YouTube kanalına da biz karşınıza geliyoruz. Takip ederseniz seviniriz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Regina, ben gitmeye hazırım. Projelerimi yukarı getir.
1: Peki Bay Venus.

0: Billy, ben az önce babanın Noel'de aramızda olamayacağını öğrendim. Ah, biliyorum tatlım. İşi yüzünden.
1: Talihsizlik. John'u görmek için can atıyordum.
0: Bugün yanında olamayacağım için çok üzgünüm.

0: Sorun değil büyük anne.
1: Gel. Burada ne güzel görünür biliyor musun? Bir kurdele daha. Mavi kurdeleyi eve getir Billy.
0: Getireceğim büyük anne. Çünkü kazananlar öyle yapar. Oh,
1: aferin oğluma. Sonra da fotoğrafını babana yollarız. Bana bir bardak süt getirir misin lütfen?
0: Tabii büyük anne.
1: Teşekkür ederim.
0: Regina.
2: Evet Bay Vinon.
0: Bak bu gece bu mektubun gitmesi
2: elbette
0: lazım.
2: Elbette.
0: Yaklaşık 4 saate dönmüş olurum. Dönmezsem telefondan ulaşabilirsin. Aa, bir de Regina, büyük annem bir bardak süt istiyor.
2: Elbette efendim.

0: Bir şey mi çalışıyorsun tatlım?
1: Evet. Bugünün siparişlerini erken bitirdim. Gelip biraz pratik yapayım dedim.
0: Kayıtlardaki en düşük yılımız bu.
1: Evet, daha önce de böyle olmuştu. Tekrar yükselir.
0: Peki ya önümüzdeki ayın erzak faturası? Daha fazla kredi çekemeyiz.
1: Endişelenmemeye çalış.
0: Her açıdan düşünmeye çalışıyorum.
1: Yarın kasabaya gider, son gelenlere bakarım. Posta kutusuna bakarım. Çekimizi gönderdiklerini söylediler.
0: Pekala. Yol için kurabiye yapayım.
1: Çok güzel olur.
0: Teneke vurmanın keyfini çıkar.
1: Sağ ol hanımefendi.
2: Efendim.
3: Merhaba, ben Donut. Burası... Merhaba. Mutlu Noeller.
4: Bir şey mi getirdin bana?
3: Evet. Evet. Getirdim.
4: Yaklaş ve masaya koy onu.
3: Peki.
4: Matın üstüne.

0: Peki bu genelde ne kadar sürer?
1: Ne kadar icap ederse o kadar.
0: Oturabileceğim bir yer var mı?
1: Oturabileceğim bir yer var gibi mi? Sana mı ait bu?
0: Ya evet, Noel'de gelmişti. 11 yaşındaydım.
1: Harika. Biliyor musun, benim istediklerimden hiç gelmedi. Beyzbol mu oynuyorsun?
0: Evet. Evet, öyleyim.
1: Sporcu musun peki?
0: Yani öyleydim. Ben 15 yıl önce üniversitede çapraz bağım koptu.
1: Niye satıyorsun peki?
0: Aslında istemiyorum ama küçük kızım uzay kampına gitmek istiyor ve buna paramız yetmiyor.
1: Peki çocukluk hayalini ne kadar istiyorsun acaba?
0: 2000.
1: Sana 900 veririm.
0: Bu yarısı bile değil ama olmaz.
1: Ya 900'ü alırsın ya da defolur gidersin.
2: Hidroelektrik güç verimli bir enerji kaynağıdır ve projemin de altında yatan tezdir.
3: Bunu yapman ne kadar sürdü?
2: Kavramsallaştırmam 2 hafta, yapmam da 10 gün sürdü.

0: Bu fikir aklına nasıl geldi?
1: Akan bir su kaynağındaki güç miktarını fark ettikten sonra gerisi geldi.
2: Tebrikler Kristin. Ah, Chester okulunu çok gururlandırdın gerçekten.
3: İkinci.
4: Şampiyonluğu olan Bill Vinon'u mağlup ettin. Ne söyleyeceksin?
5: Daha iyi bir Noel hediyesi dileyemezdim. Herkese teşekkür ederim. Özellikle de anne ve babama.
4: Tekrar tebrikler.
5: Teşekkür ederim. Aha,
1: Bill mi? Affedersiniz Jüri Robinson'ı. Sanırım bana yanlış...
2: İşte bakın Bill'i de burada. Hadi ikinciyle de bir fotoğraf çektirelim.
6: Peki, insanlar ikinciyi de görsün.
1: Bana yanlış
2: hadi,
1: kurdele...
2: Hadi kaldır kurdeleni.
6: İkiniz yan yana durun ve bana bakın. Kafamda küçük bir sincap yuvası varmış gibi.
5: Hoşça kal Billy. Mutlu Noeller.
1: Roger.
7: Evet Bay Vinon.
1: Arkadaşımıza bir iş daha vereceğim.
7: İletişime geçerim efendim.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, konuşabilirim. Nedir mesele acaba? Anladım. Peki, isim var mı? Ne kadar? Tamam. Tamam, anladım. İş kabul edildi. Şimdi kafamı alayım, başka bir iş üstündeyim.
1: Kendimize gerçek soruyu soruyoruz. Noel Baba artık bir fark yaratıyor mu? Şimdi de Kuzey Carolina'dan bir haberimiz var. İki çocuk Hickerson üst geçidinden bowling topunu eğlence amaçlı attıklarını söyledi. Bu 30 aracın kaza yapmasına sebep oldu. Önümüzdeki saat bir grup öğrencinin evini yaktığını iddia eden

0: Mutlu Noeller Chris.
1: Ha, okul çocukları insanların evini yakıyor. Üst geçitlerden bowling topu atıyor. Bunun pek mutlu bir yanı yok.
0: Arkada seni bekleyen iki kasa var.
1: Kamyoneti getireyim.
0: Tamam, onları hazırlayayım ben de.
2: Merhaba Chris.
1: Ralph.
3: Ağacın altında bir sürü hediye var. Sonra gelip birkaçını erkenden açabilirsin. Lafını unutma. Kusura bakma Chris. Ne arzu edersin?
1: Canı karsın.
3: Bugün pek havanda değilsin galiba. 2 saniye oldu ve toplumdaki düşüş ve Amerika'daki pervasız gençlik hakkında bir şey demedin.
1: İyi bir gün geçiriyorum diyelim.
3: Dilemek ve beklemek içindekini değiştirmeyecek. Bir içki getireyim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: Nasılsın Mike?
0: Seni tanıdığımı sanmıyorum.
1: Nicole ve çocuklar iyidir umarım.
0: Bak, bak bir şey yapmayacaktım.
1: Ha, sen tamam. Değil çocukluğundan beri tanırım, harika bir kız. Ama evlilik yeminlerine asla inanmazdı. Seninle bana benzemiyor Mike.
0: Dinle, ben burada sadece içkimi içiyorum.
1: Şimdi
0: tamam mı?
1: Şimdi yola çıkarsın. Bence 12 saatte evinde olabilir. Tatili ailenle geçirebilirsin.
0: Kimsin sen?
2: Sana bir içki ısmarlayacak adam.
1: Neden gitmiyorsun? Ben hallederim. Ve Mike, dikkatli sür.
3: Mike nerede?
1: Kim?
3: Şişko Popo'nun yanında oturan yakışıklı adam tabii.
1: Ha, şu adam. Sanırım gitti.
3: Nasıl oluyor da sen buraya her geldiğinde eve yalnız dönüyorum?
1: Belki uğursuzumdur.
3: Evet.

0: Alo.
1: Hanımefendi merhaba. Times gazetesinde muhabirim.
0: Aa, çok iyi bir gazetedir.
1: Evet öyle. Ve orada çalışmak gurur verici.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Dün okulunuzda yapılan bilim fuarı hakkında bir makale yayınlamıştık. Fuarın galibi Christine Crawford'a birkaç soru daha soracaktım. İletişim bilgilerini almayı umuyordum sizden.
0: Elbette hemen vereyim.
1: Çok sağ olun.
0: Bir saniye bekleyin.
1: Tabii.
2: Sütünü getirdim.
3: Ah, teşekkür ederim tatlım. Şuraya koy.
4: Ah. Senin dinleniyor olman gerekir. Şunları buradan kaldıralım.
3: Masaya koy.

0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Regina.
2: Evet Bay Vee'nin.
0: Büyük annem herkesin hemen evden gitmesini istiyor.
2: Tabii efendim.

0: Biliyor musun? Hiçbir bilim yarışmasını kaybetmedim. Bir devrenin toprağa kadar iyi olduğunu biliyor muydun?
1: Billy, bence senin bilim projen...
0: 12 voltluk araba aküsü. Öldürmese de dişlerini gıcırdatır. Birincilik kurdelesini iade edip o tren projesinde haksız yere yardım aldığını söyleyeceksin. Hile yaptığını. Kazanmayı hak etmiyorsun. Beni anladın mı? Beni anladın mı dedim. Çıkar onu buradan.

0: 20 dakika önce geldiler.
1: Peki. Umarım çekimizin öbür yarısını getirmişlerdir.
0: Sakin ol. Sinirlenmenin hiçbir şeye faydası olmaz.
1: Olmaz ama daha iyi hissederim.
2: Seni görmek güzel Chris. Zamansız ziyaret için özür dileriz.
1: Hoş sözleri bırakalım. Yılın en yoğun zamanındayım, yapacak işim var. Şimdi paranın kalanı nerede?
3: Ben yüzbaşı Jacobs. Size bir teklifimiz
1: var. Teklif de istemiyorum, anlaşmada. Anlaştığımız parayı istiyorum. Bu onun sadece yarısı.
2: Sen de geçen yılki ürünün yarısını ürettin. Ve destek ödemesi de bunu yansıtıyor.
1: Noel'deyiz. Burada katılım ödülleri dağıtmıyoruz. Çocukların yarısı hediye yerine kömür hak ediyorsa ben bir şey yapamam. Minimum bir bütçemiz var. Anlaşmamızda da yazıyor.
4: Aslında Amerika hükümetiyle olan anlaşmanızda şöyle yazıyor. Destek ödemesi yapılıp teslim edilen hediyelerin hacmine bağlıdır. Size de aynen böyle ödeme yapıldı.
0: Bu elektrik faturasına bile yetmez. Çalışanlarımıza ödeme yapıp yiyecek almalıyız. Ve açıkçası şu anda böyle bir yükün altından mümkün değil kalkamayız.
1: İşin özü şu. Ücretimizin yarısıyla geçinmemiz mümkün değil.
4: Yaşadığınız finansal kısıtlamaları anlıyoruz. Kimse sizi kapatmak istemiyor. Mecbur kalmadığımız
0: ağzından
4: sürece.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Noel'e ne yapacağınızın farkında
4: tatil
0: mısınız?
4: Tatil ruhunuzu istiyoruz. Bu tatil harcamasını
2: tetikliyor. Şu an bunları konuşmayalım. Önemli olan şey bunu düzeltme şansımız olabilir. Yüzbaşı lütfen devam edin.
3: Chris, Ruth... Birleşik Devletler Ordusu hizmetinizi satın almak istiyor.
5: Konuştuğunu duyarsam ne olur biliyorsun değil mi?
6: Hayır.
5: Öldürürüm anneni. Babanı da öldürürüm. Köpeğin var mı?
6: Var.
5: Köpeğinin adı nedir?
6: Jojo Beans.
5: İşte Jojo Beans'i de öldürürüm o zaman. Şimdi eve gir. AVM'deydim ve zaman nasıl geçti anlayamadım de. Noel hediyesi aldığını söyle.
6: Ama yanımda hediye yok.
5: O zaman onlara Noel hediyesi aradığını söylersin. Unutma. 2 gece sonra Noel Baba şişko... Bacanızdan girecek ve bu yıl uslu bir kız olduğun için sana bir sürü hediye verecek. Bunu herkese yapmaz biliyorsun. Al telefonun. Christine? Mutlu Noeller.

0: Sağ ol canım. Fabrikayı kapatma konusunda ciddiler mi dersin?
1: Hayır, anlaşmayı zorla imzalatmaya çalışıyorlar.
0: Bundan emin misin? Ek gelir iyi olurdu.
1: Hı, farkındayım.
0: Onlardan gelmesi gerekmiyor ama.
1: Evet. Gelmesi gerekmiyor. Böyle düşündüğüme sevindim. Noel arifesinde arıyorum ki işin ciddi olduğunu anlayasın. Bence 98'de senin için harika bir iş yaptık. Ekibim hızlı ve kaliteli iş yapıyorlar, biliyorsun değil mi? Hayır. Yo, bundan aşağı inemem. Ama o kadar ucuz alıyorsan işçilikte bir noksanlık vardır. Bunu duyduğuma üzüldüm Leaning. Evet, iyi günler, görüşürüz. Leaning olmadı.

0: Milan, ben Chris. Elinde ne var? Ana bilgisayardan pez dağıtıcılara her şey için teklif verdim. Herkes dış kaynak kullanıyor. 6 yaşında çocuklara 2 paket çikolata. 12 saat yalın ayak çalıştırıyorlar. Çok üzücü.
1: Çok yorgunsun ve bütün gece hediye teslim edeceksin. Çıkmadan önce biraz dinlenmeye ne dersin? Hala vaktin var.
0: Uyuyamıyorum. Bütün lanet operasyon tepe taklak oldu. Chris.
2: Chris, kızak toplandı. Gitmeye hazır.
0: Hemen geliyorum. Bir bakayım.
1: Bekle, bitirmek üzereyim.
0: Bana listeyi ver.
1: Kontrol ettin mi?
0: Hadi, bir şey olmaz.
1: Neden böyle davranıyorsun?
0: Çünkü başaramadım.
1: Hey! Bir şeyi unutmadın mı?
0: Ha.
1: Bu bende kalsa iyi olur.
0: Ha, yapma. Dışarısı -15 derece.
1: Öyleyse sıcak çikolata iç.
0: Tamam.
3: Noel Baba için.

0: hediyeleri açarken görmek istiyorum, tamam mı?
1: Burada durduğun için sana para ödenmiyor mu?
0: Tabii tabii ödeniyor.
1: Verdikleri yetmiyor mu?
0: Hayır, yetiyor.
1: Ne güzel. O zaman bir daha yapalım.

0: Bir sıkıntı mı var?
1: Sana bir iş vereceğim.
0: Çok güzel.
1: Sanırım hoşuna gidecek. Hobine çok uygun.
0: İş ne?
2: Noel babayı öldürmeni istiyorum.
0: Harbi mi?
1: Seni dövdüğünü biliyorum.
0: Yalnız bu pek kolay olmayacaktır.
1: Şey, ilgilenmiyorsan başkasını bulabilirim.
0: Yo, ilgileniyorum. Hem de çok ilgileniyorum.
3: Noel baba, Bayan Krieger.
4: Alo, ben Davis.
5: Günaydın, ben Chris.
4: Chris, günaydın.
5: Anlaşmayı imzalayacağım.
4: Bu harika, çok iyi.
5: Evet.
4: Bir araya gelelim.
5: Evet.
4: Mutlu Noeller.
5: Evet, öyle. Evet, mutlu Noeller.
6: Uyuman gereken tek günde de erken kalkmışsın.
5: Kafamda çok şey vardı. O anlaşmayı kabul ettim.
6: Yapmamız gereken bu canım. Ne oldu sana?
5: Elinde av silahı olan çocuklar yine ateş etti.
6: Yine mi?
5: Evet. Kızakta iki delik, bende de bir delik. Hediye çuvalı da delindi.
6: Hediye çuvalını boş ver, sana bir bakayım.
5: Ben iyiyim, bir şeyim yok, her zamanki gibi iyileşir. Neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Belki de emekli olma vaktim geldi.
6: Sadece bir araya ihtiyacın var. Bu yıl hepimiz öyle hissediyoruz.
5: Etkimi kaybettim.
6: Sen bir ikonsun. İnsanlar sana bayılıyor.
5: Ben kırmızı giysili, aptal ve şişko bir adamım. Sen hoş desen de insanlar hakkında bunu düşünüyor. Noel bir saçmalık. Ben bir şakayım. Mevsiminde gerçek ruhu yok artık, hem de yıllardır.
6: Bunu birkaç gün konuşmayalım. Böylece daha sağlıklı düşünürsün.
5: İmajım için onlara dava açmalıydım. Yapmamız gereken buydu.
6: Biz öyle insanlar
5: Hayır,
6: değiliz.
5: Biz sadece dünyadaki en geniş ekonomik uyarıcıyız. Noel sadece Amerika'da 3 trilyon dolar sağlıyor. Biz elektrik faturamızı ödeyemiyoruz. Sence bunda bir sorun yok mu?
6: Başarıyı artık böyle mi ölçüyoruz?
5: Onların umursadığı bu. Oyuncaklarını, içeceklerini, arabalarını satabilmek için bize katlanıyorlar. Biz işsiz. Kendini kandırma Ruth. Fedakarlık onlara göre bir şey değil.
6: Tüm suçu onlara atma. Sen de değiştin.
5: Haklı olabilirsin. Belki de onlar gibiyim.
6: O ruh hala sende.
5: Bendeki tek şey unutulmuş dünyaya karşı tiksindi. İçin sağ ol.

0: Danışmana size yardımcı olabilirim.
1: Evet, evet. Kuzey Kutbu'ndaki birine ulaşmam lazım.
0: Belirli bir ülke ya da kod olmadan arama yapamam.
1: Öyle mi? Peki. O zaman Kuzey Kutbu'na en yakın yer neresi? Kutupsal bir yer. Kutup dairesinde.
0: Maalesef bilmiyorum. Daha açık konuşursanız yardım edin.
1: Yani orada bir şehir var mı? Bir ada var mı? Herhangi bir şey yok mu? Okyanusta yüzen bir buz parçası bile olur.
0: Böyle konuşursanız devam edemem.
1: Özür dilerim. Kabalaşmak istememiştim. Kafamayın lütfen.
0: Yardımcı olmak istiyorum. Daha açık olun.
1: Peki. Ellesmere adasındaki Eureka olur mu?
0: Tamam. Gördüm.
1: Harika. Çok güzel. Christopher Kringle adında biri var mı? Alo? Alo?
2: Niye telefonu suratıma kapatıyorsun?
1: Öze dönme vakti.
3: Kırdım!
4: Lanet olsun!
3: Kırdım!

0: Yüce Tanrı.
1: Bir demlik daha çay alabilir miyim?

0: Bay Vinon, bu paket size geldi. Babanızdan, Noel için.
1: Birkaç gün gecikmiş.
0: Evet, efendim.
1: Bahamalardan mı?
0: Öyle yazıyor efendim.
1: Muhtemelen sevgilisi Kara ile birliktedir.
0: Bilemiyorum efendim.
1: Tamam. Ver onu bana.

0: Merhaba. Noel Baba'ya yazılan mektuplar nereye gidiyor acaba? Yani çocukların Noel Baba'ya yazdığı mektuplar.
1: Evet. H36'ya, ofisteki bir kutu.
0: Anladım. Peki sonra ne oluyor acaba?
1: Bilmiyorum. Belki Wayland'a sorabilirsin. Bölge amiriz.
0: Wayland mı? Nerede bulabilirim biliyor
1: musun?
0: Evet,
1: merkez ofiste. Reading Caddesi'nde.
0: Reading?
1: Evet.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. İyi günler.

0: Günaydın. Affedersin, bugün ilk günüm. Amir Mix'in ofisi nerede acaba?
1: Yardım edebilir miyim?
0: Şişko adamı arıyorum. Nerede o?
1: Anlamadım.
0: Noel Baba sersem herif. Hadi Weyland, aptallık etme. Ver bana adresi, ben de çekip gideyim.
1: Oo.
0: Nereye gönderiyorsunuz mektupları?
1: Tamam, sakin ol.
2: Bak, sana bir adres veremem çünkü...
1: Sana adres veremem çünkü bende de yok.
0: O zaman son mektubunu yazdın.
1: Hayır, bekle. Bak, bu gizli bir planlama. Bana sadece bir posta kutusu veriyorlar. Başka bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Mektupları kutulayıp gönderiyoruz.
0: Yaz hadi.

0: Yaz dedim.
1: Tamam, tamam.
0: Sağına biraz daha.
1: Tamam.
0: O sayfaya değil, boş bir sayfaya.
1: Tamam.
0: Yavaşça yaz, okunaklı olsun.
1: Lanet olsun. Oldu mu?
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır hayır, bu doğru, yemin ederim. Peki şimdi ne olacak?
0: Şöyle olacak. Buraya kadar.

0: Olamaz.
1: Alo.
2: Başlıyoruz. Yola gece çıkacağım.
1: Bu çok iyi. Gelişmelerden beni haberdar et.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu.
12: Geldi.
11: Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
13: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Öncelikle sizi erkenden çağırdığım için üzgünüm. Eminim hepiniz gelecek Noel mevsimi için işbaşı yapmaya hazırlanıyorsunuz. Ve sanırım bugün burada gördüğünüz yeni yüzleri de merak ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi kötü kararlar veren genç insan nüfusumuzda artış var. Bu durum maalesef yıllık ödeneğimizin, mevcut bütçemizin çok altında kalmasına yol açtı. Şimdi bu açığı kapamak için Birleşik Devletler ordusuyla iki ay anlaşma yaptık.
15: Vay canına, öyle miymiş?
16: Öyle miymiş?
15: Bunu ilk defa duydum.
16: Ne demişler? Peki net bir şey söylemişler mi?
15: Bu işe yarayacak gibi, evet.
16: Evet, gerçekten.
14: Birçoğunuzun buna çok şaşırdığının farkındayım. İnanın başka yolu olsaydı. Bu yüzbaşı Jacobs. Yüzbaşı Jacobs buradaki değişiklikle ilgili sizi bilgilendirecek. Teşekkür ederim.
17: İstisnasız şekilde bu iş devam ettiği sürece uyulması gereken birkaç kuraldan söz edeceğim şimdi. Bu kurallar sadece ve sadece güvenliğiniz için. İlk kural, parmak iziniz alınacak ve sürekli güvenlik rozeti takacaksınız.
18: Sıradaki
17: ikinci kural, fabrikaya giriş çıkışlar sadece güneydeki kapılardan olacak.

0: Üçüncü kural. Metal dedektörleri etkinleşeceği için üniformanızdaki zilleri sökeceksiniz. Bu kurallara ek olarak da sahanın güvenliğini arttıracağız. Sorusu olan var mı acaba? Evet.
1: Ne tür oyuncak yapacağız efendim?
0: Oyuncak değil hanımefendi. Amerika'nın gökteki kartalı olan jetlerimizin kontrol panelleri yapılacak.
2: Ziyaret amacınız?
3: İstirahat ve avlanma. Bir şeyler öldüreceğim işte.
2: 5589 formu?
3: Evet hanımefendi, 5589, 4457 ve 3177 no'lu formlar.

0: Yüce Tanrım, onbaşı çekiç böyle mi vurulur? Yaptığın işe saygın olsun biraz. Al, sen yap. Lanet olsun. Asker, o araçtan hemen in bakalım. Şu pisliği temizle.
1: Hey ortak, al tut şunu. Teşekkür ederim. Steroidler. Ha, barış için geldim. Teşekkür.

0: Günaydın 7. Herkes nasıl bakalım?
1: Çok iyiler efendim. Dün gece çalışmaya başladılar. Şu an optimize oluyoruz.
0: Ha tamam. Anladım, optimize anladım. 19-23 ne durumdasınız?
1: Harikayız efendim.
2: Çok iyiyiz efendim.
0: Ha, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bunları alacak mısın?
1: Elbette patron.
0: Seni köşeye sıkıştırdığımı biliyorum. 7'ye sakın bilmediğimi sanma.
1: Emre göre az zamanda çok sayıda ürün isteniyor efendim.
0: Aksilik çıkmasa bile kıl payı yetiştireceğiz. Tekrar doldur sağ ol.
1: Ki bir aksilik çıkar.
0: Aksilik yaşamadığımız oldu mu?
1: 1910'da yaklaşmıştık.
0: O yıl kötü bir savaş
1: kendini
0: vardı.
1: Kendini suçlayamazsın. Ben gidip ekibe bakayım.
0: Ofise gidiyorum. Heh, bir şey daha. 7. Bu bizim son şansımız. Fabrikanın kapanma riski olduğunu söylememe gerek yok.
1: Noel risk altında efendim. Sizi üzmeyeceğiz. Siparişleri zamanında bitireceğiz.
0: Aferin.
3: Chris, üstlerimle konuştum. Verdiğim sayılardan çok etkilendiler. İşleyişi görmek için birkaç adam gönderecekler. Burada çok etkileyici bir grup. Küçük çalışanınız var. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Dinlenme odasını kullanmak istiyorum mümkünse. 8 kişilik vardiya hazırladım. Her defasında 4 kişi, ben ve adamlarımdan biri günde 24 saat burada olacağız.
0: Bu sana uyar mı 7?
1: Molamızı kafeteryada geçirebiliriz.
3: Çok teşekkür ederim. Ben Yüzbaşı Jacobs.
1: 7.
3: 7 mi?
1: Hepimiz rütbelenir ve numarayla biliniriz. Böylesi daha verimli.
0: 7 fabrikanın ustabaşı.
3: 1'den 6'ya kadar ne oldu?
0: Ha, uzun zamandır böyleyiz.
1: Numaraları başkasına vermiyoruz. Bu etik dışı ve onursuz olur.
3: Hoşuma gitti. Ekip yönetiminde

0: Harika bir yol.
1: Kurabiye ister misiniz yüzbaşı Jacobs?
0: Elbette. Ekip yönetiminde harika bir yol.
2: İzninizle.
0: Vay canına.

0: Hamster hamağı ve silindiri en çok satan ürünlerden ve tahterevalli var. Kemirgen ve evcil hayvan, oyun evi.
1: Ama oyun evi için yerim yok.
0: Biliyor musun, çok tuhaf, hamster seven birine benzemiyorsun.
1: Bilakis seviyorum.
0: Sürüngen seven bir tipin var. Kertenkele sever misin? Çok güzel bu kalemunlar var.
1: Bu kalemun istemiyorum.
0: Yılan? Buldum. Yılan seven birisin.
1: Yılanlar hamsterları yer.
0: Biliyor musun, birçok kişi ne tür evcil hayvan sevdiğini bilmez.
1: Bana annemi hatırlattın, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet. Pek iyi dinlemezdi. Ne zaman susacağını da bilmezdi. Teşekkür ederim.

0: Alın bakalım çocuklar.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bay Kringle. Burayı bulmakta çok zorlandık.
2: Kasabada sorduk ama kimse bilmiyordu.
0: Evet, gördüğünüz gibi öyle olması gerekiyor.
2: Bizce bu iyi bir şey.
1: Harika bir şey. Evet, ben Lex Taylor. Bu da Carter Mapplethorpe.
0: Kim olduğunuzu biliyorum.
1: Evet, bizi bu konuda uyarmışlardı.
0: 2 yıldır işler biraz belli belirsiz, öyle değil mi Carter?
3: Vay canay.
0: O Donner ısırmayı sever.
4: Blitzer olmadığı için şanslısın, poponu ısırıp koparırdı.
0: Şey, etrafa bir bakın beyler. 7 fabrika ustabaşı. Ne görmek istiyorsanız gösterir.
2: Etrafa bakmamız gerekmez.
1: Rakamları gördük, numuneleri gördük ve yaptığınız iş olağanüstü bir şey.
2: Ordu her yıl hizmetinizden faydalanmak istiyor.
0: Biraz aceleci davranmayalım, olur mu?
1: Size 15 yıl boyunca ödenek garantisi vermeye hazırız.
0: Sizi anlıyorum. Ama bu tek seferlik bir anlaşma beyler.
1: Şuna ne dersin? Önümüzdeki ayki çeki alana dek beklemeye ne dersin? Bakalım o zaman kararın değişecek mi?
0: Öyle bir şey olmayacak.
1: İyimserliğini takdir ediyorum. Gerçekten de. Kusura bakmazsan ikimiz de bunu biliyoruz ki seneye yine buraya gelme ihtimalimiz çok yüksek.
2: Ve o zaman Bay Kringle, teklifimiz böyle hoş olmayabilir.
0: Fikrimi değiştirirsem diye biraz şaft yağı depolayayım.
1: Tamam.
5: Ama başkan bunu yapacak mı?
6: Bence zaten yapıyor.
7: Ben hemen döneceğim.
8: Bunu mu aldın Noel'de?
9: Evet, Noel baba getirdi.
8: Demek uslu bir çocuksun.
9: Sanırım öyleyim.
8: Ben senin yaşındayken Noel'de ne almıştım biliyor musun? Yanan et ve mentol kokusunu hiç unutmadım. Sana $100 veririm bunun için. 150 yaparım.

0: Haftaya hoş geldiniz.
1: Siz çalışanlar oldukça iştahlısınız. Küçüklüğün ve solgunluğun yetersiz beslenme yüzünden olduğunu düşünüp duruyordum doğrusu.
2: Yetersiz mi? Lütfen detaya girin.
1: Bence size lazım olan protein, sebze, lif. Buradaki insanlar gerçek yiyecekler yese fasulye sırığı gibi uzayıp giderdi herhalde.
2: Yüzbaşı, yemek yemenin en etkili ve en verimli yolunun basit karbonhidrat ve şeker yeme olduğunu keşfettik. Günde 6 kez.
1: Ama bu doğal değil. Vücudun 4 gıda grubuna, düzenli spor ve 6 saat uykuya ihtiyacı vardır.
2: Hmm. Bütün elfler 8 saatte bir 20 dakika kestirir. Bu sayede dinç kalıp 24 saat rotasyonlu çalışıyoruz.
1: Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz?
2: Süresi yok. Elfler bu yüzden insanlardan uzun yaşıyor.
1: Ya Chris? O da mı aynı?
2: Hayır. Onu genç tutan bir şeyler vermesi.

0: Yarın posta kutusuna bakmak için kasabaya ineceğim. O çek elimde olursa çok daha iyi hissederim.
1: Sana katılıyorum.
0: Bunlar için sağ ol.
1: Biz birbirimize destek oluruz. Bu iş böyle yürür. Bir ara nasıl hep vegan ve şekersiz şeyler yapıyordum hatırlıyor musun?
0: Evet. Hayatta kaldığım için şanslıyım. 5 kilo vermiştim.
1: Ama bunu duymaktan hoşlanmayacağımı bilsen de bana söylemiştin.
0: Bu daha çok kendi sağlığımı korumak istememle alakalı.
1: Sonuç olarak ikimizin de iyi ve kötü günleri oluyor. Anlaşamıyoruz. Birbirimizi gıcık ediyoruz. Senin eve girip her yere ter damlatıp ter bezleri yerine güzelim havlularımı kullanman gibi. Ama seni seviyorum. O yüzden bir yolunu bulacağız. Çabalayacağız. Birbirimizi ayağa kaldıracağız.
0: Çok ilham verici konuştun.
1: Güzel. Umalım da bu ilham duşa girmenle başlasın.
0: Kötü mü kokuyorum?
1: Evet.
0: Sahi mi? Olur yok mu?
1: Ah Tanrım.
0: Seni ikna etmem mi? Ya ben...
1: Git tamam. Gir işte. Hadi.

0: İyi günler. Umarım yeni yılın iyi geçiyordur.
1: Daha birkaç gün oldu ama iyiyim sanırım.
0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Lütfen. Ben bir arkadaşa bakıyordum. Ki bu onun kutusu.
0: Hangi kutuya bakıyorsun?
1: 323.
0: Chris'in arkadaşı mısın?
1: Evet. Biz kendisiyle birkaç yıl önce bir iş yapmıştık. Onu bulmaya çalıştım ama iletişim bilgisine ulaşamadım. Bana yardımcı olur musun?
0: Ne yazık ki yardımcı olamam sana.
1: Öyle mi? Bunu duyduğuma üzüldüm doğrusu. Çok uzun yoldan geldim.
0: Hayır, bize iletişim bilgisi verildiğini söyleyemem sana.
1: Soyadını da mı bilmiyorsun?
0: Hatırladığım kadarıyla öyle. Merhaba Sandy.
2: Merhaba Herman. Bu şeyi hemen Palm Beach'e göndermeliyim.
0: Abu Bey'le ilgilenirken biraz bekle. Mesajını alalım. Chris iki günde bir uğrar bize.
1: Gerek yok. Chris hala o yeşil Chevy mi sürüyor?
2: Kırmızı.
1: Tabii ya. Diyecektim. Ah. Ördek ürünü sevmem. Bir sürü ıvır zıvırı oluyor. Bir sürü şerit oluyor. Ağaç mıyım ben? Bir de çok kabarıyor. Ten rengi kilolu gösteriyor. Yeşil de saçma bir renk.
3: Belki ne aradığını bana söyleyebilirsin.
1: Peki şu nasıl?
3: Harika montur. Giysi kalitesine önem verdiğini görüyorum.

0: Durum raporu ver.
1: Yaklaşıyorum.
2: Tabiri caizse.
3: Düşünüyordum da.
0: Bu işe büyük finansal yatırım yaptım ve bir hatıra istiyorum.
2: Ne var aklında acaba?
0: Koca adamın kafasını istiyorum.
1: O biraz zor olur yalnız.
0: Hayır mı diyorsun yani?
1: Sadece kolay
2: olmaz dedim. Kesilmiş kafalar kelektir, çürür, küflenir, kokarlar. İki uluslar arası ve birkaç eyalet sınırı içeren çok günlü bir yolculuk var ve büyük bir soğutucu gerekecektir. Sık sık durdurulacağım, kendimi de büyük bir riske atmış olacağım.
0: O zaman sakalını istiyorum.
2: Ölü bir adamın sakalını kesmem. Onun yerine birkaç çıngırağı ne dersin?
0: Olmaz.
2: Peki o zaman ceketine ne dersin?
0: Peki, ceketini getir.
2: Anlaştık. O zaman ben şimdi işime döneyim.

0: Merhaba, sen de ne haber?
1: Niye bu kadar neşelisin peki?
0: Şey, kaybettiğim bir şey buldum. Bunlar için çok erken.
1: Ne içmek istersin?
0: Merhaba demek için uğradım. Ve sorun olmasa yol için bir bardak süt alabilirim.
1: Süt?
0: Evet.
1: Isıtmamı ister misin?
0: Bu iyi.

0: İyi olur.
1: Ah.

0: Merhaba Chris.
1: Merhaba Herman, nasılsın?
0: İyiyim ben. Chris, bir adam seni soruyordu.
1: Öyle mi?
0: Bir yabancı.
1: Ha. Takım elbise, hükümet çalışanı mıydı? Yerinde duramıyor muydu? Ha?
0: Evet, öyle biriydi.
1: Evet, onunla çalışıyorum.
0: O da öyle söyledi.
1: Hı. Şey, teşekkür ederim Herman. İyi günler.
0: Sana da Chris.

0: Aslında eski karımı görmeye can atıyorum. Evet, sanırım tekrar evleneceğiz.
1: Cesur adamsın evet. Dostum. O da neydi öyle?
0: Bir kayak.

0: Nasıl gitti?
1: Aldım.
0: Aha.
1: Örgü nasıl gidiyor?
0: Bitti.
1: Şey, denemek için çok iyi bir zaman gibi ha? Ne dersin?
0: Şimdi mi?
1: Neden olmasın?
0: Ah.
1: Hep ağarmış. Şimdi.
0: Of.
1: Ha. İşçilik güzel.
0: Küçük bir hesap hatası yaptım. Belki stresli olduğum için.
1: Hep daha büyük bir yatak istemiştik.
0: İşte evlendiğim adam.
1: Ruti, özür dilemek istiyorum. Son günlerde bakış açımı yitirip biraz bencil oldum. Ve sana pek yardımcı olamadım biliyorum. He. Pes etmenin konusu çok geçti ama biz öyle değiliz. Ya da ben öyle değilim. Özür dilerim.
0: Bunu epeydir yapıyoruz aşkım. Kolay değil. Olmayacağını başladığımızda biliyoruz.
1: Sanırım benden alınmasına izin verdim.
0: Öyleyse geri alalım.
1: Bunu yapmamız lazım. Ah. Beni buldunuz.
2: Ben Yüzbaşı Jacobs, tamam.
1: Senin için ne yapabilirim Yüzbaşı?
2: İstediğin şeyler için subaylarla görüştüm. Çok daha erken gönderecekler.
1: Güzel.
2: Tekrarlar mısın?
1: Tamamdır.
2: Anlaşıldı, kapatıyorum.
1: Buraya gel.
0: Nedenmiş?
1: Belki karıma sarılmak istiyorum, olmaz mı yani?
0: Aa, hepsi bu mu?
1: Hmm. Sakıncası mı var Bayan Kringle?
0: Çantanı tamir etmemi istiyorsun sanmıştım.
1: Evet, istiyorum. Ama sor.

0: Ne düşünüyorsun?
1: İyi şeylerin kötü şeylere ağır bastığını düşünüyorum.

0: Baba, sakin ol lütfen. Tamam mı? Elindeki oyuncak değil.
1: Yüzbaşı Jacobs'ın adamlarından mısın?
0: Evet, aynen. Yüzbaşı Jacobs'ın adamıyım. Şimdi lütfen onu yere bırak. Hemen şimdi.
2: Bu da ne?
3: Bir fikrim yok.
2: Ne oluyor burada? Lanet olsun.
0: Chris nerede?
2: Lanet olsun.
4: Hey!
3: Ateş ediyorlar.
4: Kim? Askerler mi?
3: Bilmiyorum.
4: Hadi git. Sarı barikat protokolü başlatıyorum. İç kanada geçin. Gidin. Gidin hadi.
2: Dobson, McCrane, Phillips, ateş altındayız.
5: Annan, Sophie, hemen kapılara yakın durun.

0: 7. Buradan çıkmaya hazırlanın. Sizi buradan çıkartacağım. Hadi, hadi, hadi. Yedi. Yedi. Gel buraya. Hadi. Yedi. Yedi, sen nereye gidiyorsun?
1: Ah, yine ne oldu? Evet.
2: Chris, saldırı altındayız.
1: Yedi.
2: Chris.
1: Silahımı da alıyorum.
3: Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Kapıyı kapatın. Hadi. Koşun koşun. Hadi hadi koşun. Koşun.

Hadi be!

0: Jonathan Miller. Seni kaçık çocuk.
1: Beni unutmuşsundur diyordum. Hatırladın mı bunu? Bana verdiğin tek şey buydu işte.

0: Hem de sana o kadar mektup yazmama rağmen.
1: Üzgünüm evlat. Yapabileceklerimin bir sınırı var. Aileni geri getiremezdim.
0: Evet. Getiremezdin.

0: Kes artık, dur! Bitti artık!
1: Ugh.

Chris canım. Geçti. Rahatlamaya çalış.

0: Helga! Günün kalanında odamda çalışacağım. Rahatsız etmeyin.
1: Peki Bay Vinen.
2: Beni niye şimdi arıyorsunuz? Nasıl o kadar eksik olabilir? Ah, bu işin peşini bırakmayın. Nerede nakde çevrildiğini bulun. O zaman imzalarımı kontrol edin. Bankayı arayın. Bütün hesaplarımı gözlesinler. Bir köstebek varsa boynunun kırılmasını istiyorum.

0: Lanet olsun Helga, rahatsız etmeyin demiştim. Laftan anlamıyor musun? İçeri girmeyin dedim. Sen de kimsin?
1: Ben Ruth. Bu da Chris.

0: Evet, fentanil bu iş görür. Ben de biraz suçluyum. Son günlerde pek kendimde değildim, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Ama işleri değiştirmenin vakti geldi. Proaktif olmaya karar verdim. Ve bu seninle başlayacak.

Bana bak hadi evlat. Sana bana bak dedim. Kana susamış, sapık bir ruhu beni öldürmesi için gönderdin. O da senin gibi ahlak ve vicdandan yoksun yaşardı. Saygısızlığından dolayı şu an gömülü. Bir kez daha belebin, bir daha olursa çorabında o zaman kömürden fazlası olacak. Büyük annen mezara erken girerse, Kristen Crawford grip kadar acı çekerse, yoluna çıkan herhangi biri senin yüzünden az ya da çok kendini kötü hissederse, geri gelirim. Sen uyurken gelir, seni yatağından söküp alırım. Yaptıklarının bedelini kendi ellerimle ödettiririm. Ayağını denk al. Şişko adamın gözü üstünde evlat.

0: Neden 15 dakika dinlenmiyorsun?
1: Dinlenmemeyi tercih ederim.
0: Rica etmiyordum.
2: Hayatta öğrendiğim tek şey yedi, kurabiye veren bir kadınla asla tartışmam.
1: Ekibe molada olduğumuzu söyleyeyim.
2: Evet, sakıncası yoksa bir tane de ben alayım.
0: Dinleniyor olman gerekmiyor muydu?
2: Dinleniyorum. Burayı toparlayacağız. Öncekinden büyük ve güzel olacak.
0: Ve öyle de kalacak.
2: Kalacak. Çok güzel.
3: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Yürüyün, hadi çabuk yürüyün.
1: Tamam, tamam.
0: Çabuk. Hadi yürüyün dedim, konuşmayın fazla.
2: Pisliklerle gel de sen uğraş.
0: Kahrolası pislikler. Çalışın, hadi.
1: Tamam.
0: Boş durmayın. Kahrolası pislikler.

0: 10 dakikan kaldı. Hazır mısın?
1: Defol git buradan.
2: Şu son cümleyi değiştiremez miyiz lütfen?
3: Не хотят поменять диалог.
4: Bir daha çekmemiz gerekiyor.
0: Cehenneme gidin.
2: Durun. George.

0: Beni dinle. Sen artık şampiyon değilsin. Beni anlıyor musun? Aslında şu anda sen sadece parasızsın. Uzun bir yol kat ettik. Ayaklarının üzerinde durmaya çalış. Ben sana para yaratmaya çalışıyorum George. Bana bir iyilik yap. Ben ne derlerse yap. Bir çekim daha yap, tamam mı?
1: Onu da
0: hayır, hayır, hayır. Dinlemiyorsun. Sadece işini yap. Gülümse ve şu pisliklerle yemeğe git. Ve eve de zengin biri olarak gir.

0: ostalih segmenti se basa nama i svi.
1: Dur. Al. Hop. Evet.
2: Müşterilerimiz bahisleri kapattı.
1: Dövüş ne zaman başlıyor?
2: Her an başlayabilir.
1: Durum ne?
2: En iyisi 5-1 Boyka. Markov bu dövüşün süper olacağını söylüyor.
1: Bunu daha önce de duymuştum.

akşamlar bayanlar ve baylar. Hepiniz bu muhteşem karşılaşmaya hoş geldiniz. Kickbox devlerini size tanıtmak istiyorum. Bob Lee, 104 kilodaki kırmızı köşe. Sibirya'da hiçbir karşılaşmasında yenilmedi. Ülke şampiyonasında ise ikinciliği kimseye kaptırmadı. Ve sayın seyirciler, huzurlarınızda Bob Lee. Şimdi ona bir alkış istiyorum. Evet, güçlü bir alkış istiyorum Bob Lee için. Ve mavi köşede hiçbir ünvanı olmayan bir dövüşçü. Resmi ünvan için bu ringe çıkıyor. Onun ismi ise Yuri Boyka.

Unutmayın, ısırmak, saç çekmek ve göze parmak yok. Oyun!

0: George, yemeğe bir saat geciktin.
1: Aa, öyle mi? Bak, hiç farkında değilim. Buyurun. Teşekkür ederim.
0: Biraz yanlarına gel, olur mu? Bir içki iç ve git.
1: Üstümü değiştirmek istiyorum. 10 dakika izin var.
0: 10 dakika mı? Bir saatin üzerine mi?
1: O pislikleri oyalayıp eğlendirmek senin işin. Ben kendi görevimi yaptım. Reklam çekildi. Beni dinle ve yanlarına git, tamam mı? 20 dakika.

0: işiniz var?
1: Hadi.
0: Tamam.

0: Eğer böyle giderse bu kanaldan hiç para kazanamayacağız. Böyle devam edemeyiz.
1: Merak etme. Edeceğiz.
2: Dediğim gibi kimse bu adamları görmemiş George.
3: Yani bu otelde güvenlik kamerası yok mu?
2: Bilemiyorum.
3: Olsaydı zaten haberleri olurdu.
4: Kolay bir rakip de değil mi? Zor da olsa seni durduramazdı. Bir gün buradan çıktığın zaman Kiev'in en zengin adamı olacaksın. Umarım beni de unutmazsın. Sadece bir kaza et.
1: Elini uzat.
4: Hayır.
5: Boyka. Duydun mu?
1: Neyi duydun mu?
5: Geliyor. Polis şu anda odasında. Yarın burada olacak.

0: Bu sizin İncil'iniz.
1: Evet efendim. Nereye gidersem kutsal kitabımızı taşırım. O benim değil.
0: O zaman bu da size ait değildir.
1: Hayır, değil.
2: George, burada neler oluyor?
1: Oyuna getirildim.
3: George Chambers, lütfen bir açıklama yapar mısınız?
4: Bu tarafa bakar mısınız?
1: Tamam, tamam.
3: Lütfen açıklama
5: yapar mısınız? Amerikalı boksör George Chambers cezasını çekmek üzere çok iyi güvenliği olan hapishaneye sevk edildi. 6 yıl önce aynı suçtan tutuklanan eski dünya şampiyonu 1993 yılında yasal olmayan ilaç bulundurmaktan sorgulanmıştı. Yetkililerin yapmış olduğu Bay açıklamaya Chambers, lütfen. Göre bulunan para cezasına dönüşmeyecek kadar fazla. Maria Alonso, Rusya'dan bildirdi.

şimdi geldin.

0: yürün. İyi akşamlar Bay Chambers. Umarım yolculuğunuz çok rahatsız geçmemiştir.
1: İkimiz de yolculuğumla ilgilenmediğinizi biliyoruz, öyle değil mi?
0: Amerika'da da hapse girmişsiniz sanırım.
1: Benim kim olduğumu bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz.
0: Yıldız olduğunuz dönemde hayranınızdım. Aslında hepimiz burada olduğunuz için üzgünüz.
1: Üzerime planlar yapmayın. Çünkü bu pislik düzelir düzelmez buradan yürüyerek çıkacağım.
0: Belki de. Ama bu arada bu hapishanede dövüşçülerin bulunduğunu ve kendi şampiyonamızı bile düzenlediğimizi bilin lütfen.
1: Beni duymadınız sanırım müdür bey. Size söyledim. Uzun kalmayı planlamıyorum.
0: Hemen hücresine götürün.

Hepiniz kahrolun. Şu suyu hemen ısıtın. Soğuksa soğuk. Hemen duş al. Bence sen gidip kendini... Ha?